0: Görürken görüntülendi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin artık teknoloji yarışını uzaktan takip eden bir ülke olmadığını vurguladı. Amacımız daha fazla özgün teknoloji geliştirmek dedi. Görgün, Türkiye'nin OECD ülkeler arasında Ar-Ge harcamalarını en çok artıran ikinci ülke olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'den itibaren başlayacağını duyurdu. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, cinsel taciz iddiasının ardından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Yazgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki taciz iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Göktaş, kamuoyuna yansıyan iddiaların son derece vahim olduğunu belirtti, sürecin yakın takipçisi olacağız dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi avukat Hülya Şimşek, silahlı suç örgütü adına bir kişiyi arayıp tehdit ederek para talep ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hacı Bektaş Veli, Hakk'a yürüyüşünün 755. yılında anılıyor. Nevşehir'deki anma etkinliğine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin öğretisi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir dedi. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş birçok suçtan kırmızı bültenle aranıyordu. Kurtuluş'un yakalanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Çiftçi, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çelik irademizden kurtulamazlar," dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasını takip etmek amacıyla Türkiye'den Kıbrıs'a giden ve Rumların saldırısına uğrayarak şehit düşen gazeteci Adem Yavuz için anma töreni düzenlendi. Adem Yavuz, Küçük Kaymaklı'da Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede saldırıya uğradığı yerde anıldı. İran'la Amerika arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla," dedi. Endonezya'nın Flores adası 7,7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 15, İstanbul 22, İzmir ve Trabzon 24, Edirne ve Sakarya 18, Antalya 28, Uşak 17, Adana ve Mardin 27, Kayseri 13, Tokat 14, Samsun 21, Erzurum 12, Ardahan 10, Malatya ve Hakkari 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 26 derece. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Yapım Ankara Radyosu.
1: Kin ve Suç Son Bölüm. Yazan Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Lemi Bilgin, Vladek Serhat Nalbantoğlu, Curtis Erdal Küçükkömürcü, Rose Gülseren Devor, Jake İstemi Betil, George Orton Şanar, Joyce Teoman Gülen, Florsia Meral Erbil Babacan, Richard Mehmet Atay, Jenny Şebnem Gürsumar, Catherine Güven Çulhaoğlu, Doktor Orhan Aral, Santral Fikret Erkin, Sekreter Emine Orhun, Hizmetçi Lale Kavuzlu, Küçük William Yağmur Sergen.
2: ...1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya geldi. Boston'da doğan ünlü banker Richard Kane'in oğlu William Kane. Diğeri ise Vladek'ti. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açtı. Baron Abel Rosnowski'nin oğlu olduğunu öğrendiği zamansa 9 yaşındaydı. Birinci Dünya Savaşı patlamıştı. Bir akşam baron tüm mülkünü ve gümüş künyesini Vladek'e bırakarak öldü. Vladek esir kampına gönderildiyse de oradan kaçmayı başardı. Bir gün kendini Boston'da buldu. 15 yaşındaydı. Kolundaki babasının künyesine bakıp ona Abel Rosnowski adını vermişlerdi. Aynı yıllarda William zengin ve soyluların devam ettiği bir okulda okuyordu. Annesi Henry Osborne adında biriyle evlenmişti. William ona karşıydı ama Anne kocasını çok seviyor, sağlığı için tehlikeli olmasına rağmen çocuk bekliyordu. Doğuma yakın kocasının onunla parası için evlendiğini öğrendi. Fenalaşarak bebeğiyle birlikte öldü. Aynı gece William Henry'i evden kovdu. Bu sıralarda Abel ünlü Plaza Oteli'nde garsonluk yapıyordu. Davis Leroy'u orada tanıdı. Davis Abel'i çok beğenmişti. Önce onu Richmond Otellerine yönetici yaptı. Sonra da ortak etti. Ama dünya 1929 ekonomik krizine girmişti. Bir akşam Davis Abel'e Kane'in bankasına olan 2 milyon borcu yüzünden otellerine el koyduğunu söyledi. O gece intihar eden Davis'in ölümündense Abel William Kane'i sorumlu tutuyordu. Banka borcun ödenmesi için 30 günlük bir süre tanıdı. Ödeme yapılmazsa oteller yok pahasına satılacaktı. Ve Abel günün birinde William'dan öç almaya yemin etti. Ödeme tarihinden bir gün önce Richmond Otellerinin banka müdürü Curtis iyi bir haberle geldi. Adını açıklamak istemeyen bir alıcı hem borcu ödüyor hem de Abel'e ortaklık öneriyordu. Kurtulmuştu Abel. Sonra kendi gibi William Kane'den nefret eden Henry Osborne'u tanıdı ve onu otellerine genel müdür yaptı. Bu arada William evlenmiş, bir oğlu, iki kızı olmuştu. Abel de Zafya ile evlenmişti. Tüm dünyasını mutlu eden bir kızı vardı. Bir gün William'ın oğlu Richard'la Abel'in kızı Florsia birbirlerini tanıdılar, sevdiler ve babalarına karşı çıkarak evlendiler. Babaları da onları reddetti.
3: Anne, Richard'ı çok özledim. Düğünüme gelmesini istiyorum.
4: Babanla konuşmaya çalışırım Jenny.
3: Biri babama neden bazı şeylerin gururdan daha değerli olduğunu söylemiyor?
5: Merhaba çocuklar.
4: Yorgun görünüyorsun. Gel otur canım.
3: Hoşça kalın, ben çıkıyorum.
6: Abel, geçen haftaki Los Angeles Times'ı okudun mu?
7: Evet. Florsia'nın 3. mağazasını açacağını yazıyor. George, acaba çağırsam Los Angeles baronunun açılışına gelir mi?
6: Kocasını davet etmezsen gelmez.
7: Asla. Richard Kane benim gözümde bir hiçtir.
6: Kendi çabasıyla büyük bir bankanın Avrupa müdürlüğüne getirildiğini unutma Abel. Artık kabul etmelisin ki evlilikleri çok başarılı oldu. Senin için çok güç ama neden burnunu kırıp da damadınla barışmıyorsun?
7: Hayır, dediğini asla yapamam. George, bir kez daha diz çöküp yalvaramam. Önce o yola gelmeli. Şey, o ufaklığın adını ne koymuşlar?
6: Ne diye ilgileniyorsun?
7: O tanrının cezası çocuk, ikimizin de mirasına sahip olacak.
6: Hani Flossie'yi mirasından mahrum edecektin?
7: Yapamadım George. İmzalayamadım. Her şeyim onların. Yalnız William Kane'e son kozumu oynamadım daha. Onu öyle bir arkasından vurdum ki George, yardımcısını elde ettim. Paranın yapamayacağı şey yok dostum.
6: Aklına koyduğunu yapıyorsun.
7: Bana kötülük yapan cezasını bulur. Harry Osborne da öyle. Onu hallettim artık. Bizimle ilişkisi kalmadı. Çünkü aksi halde gerçek kimliğini, yani Victoria Tosna olduğunu ve hapiste yattığını herkesin öğreneceğini biliyor.
5: Kendinize dikkat etmelisiniz Bay Kane. Ben yine uğrarım. Kendinizi yormazsanız daha uzun yıllar yaşarsınız. Şimdilik hoşça kalın.
8: Kate, bu ikinci kriz. Kendimi ne kadar yormasam da kafamdakiler bir an olsun rahat bırakmıyor. Kate, Richard'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim.
3: William, sevgilim.
8: Evet Kate, onları görmek istiyorum artık.
3: Hemen telefon edip ikisini de davet ettiğini söyleyeceğim.
8: İyi olur Kate. Lütfen Richard'a ölmeden önce onu bir kez daha görmek istediğimi söyle.
3: Saçmalama sevgilim. Doktor kendine bakarsan 20 yıl daha yaşayacağını söyledi ya. Şimdi de çok iyisin.
8: Evet. Birkaç güne kadar işe başlarım sanıyorum. Neyse ki Jack Thomas benim yokluğumda bankayı iyi idare etti. Ama bankanın başında görmek istediğim tek kişi Richard. Bankayı onsuz düşünemiyorum.
3: William, beni nasıl sevindirdin bilemezsin. Bir kız, bir erkek, iki torunumuz var.
8: Onları hemen görmek istiyorum Catherine.
9: Bay Kane, Bay Rosnovski sizi arıyor efendim. 5 dakika sonra da yönetim kurulu toplantısı başlayacak.
8: Pekala, bağlayın. Buyurun Bay Rosnovski.

0: Pazartesi günü öğleye kadar isteklerim yerine getirilmezse 7. maddeye başvuracağımı size haber vermek istedim.
1: %2'yi nereden buldunuz? Tanrım, olamaz. Evet.
2: Toplantı başlamak üzere efendim.
1: Beyler, bir yandan bankayı korumak, öte yandan da Bay Rosnovski'nin girişeceği herhangi bir harekete karşı koyabilmeniz için tüm hisselerimi ve ayrıca 10 milyon doları emrinize vermek istiyorum. Yalnızca beni desteklemeniz kafi.
3: Sayın Genel Müdür, Bay Rosnovski ile aranızdaki kin 30 yıldan beri sürüp gidiyor. Eğer planınızı uygularsak sorunun çözüleceğinden emin misiniz?
1: Rosnovski başka ne yapabilir ki?
3: Bundan emin olamayız. Onun elinde de sizin gibi %8 hisse var. Çok şey yapabilir. Yönetim kurulunu istediği zaman toplayıp istediği kararı aldırabilir. Bu da müşterilerimiz arasında panik, huzursuzluk yaratabilir.
1: Hayır. Benim kişisel desteğimle onun her zaman hakkından geliriz Jack.
3: Bugün vermekte olduğumuz karar yönetim kurulunun Bay Rosnovski ile mücadeleye girip girmemesidir. Bay Kay, bankanın genel müdür yardımcısı olarak kanımca banka çok şeyler yitirecektir.
1: Ben harcamaları özel yatırımdan desteklediğim sürece hiçbir sorun çıkmaz.
3: İzin verirseniz ona yönetim kurulu karar versin Bay Kay. Lütfen oylama için zarfları dağıtır mısınız Bay Juiz?
4: ...17 oy Bay Rosnovski... ...15 oy Bay Kane.
5: William, sevgilim, ne oldu sana?
1: Kendi bankamdan atıldım Kate. Yönetim kurulunun bana güveni kalmadı. Abel Rosnovski'yi desteklediler.
5: Gel canım, gel. Uzan şöyle. William, ne olur üzülme artık. Biliyorsun çocuklar geliyorlar yarın. Biraz önce Richard aradı. Seni çok sevdiğini söyledi.
1: Bu iyi bir haber işte.
5: Yarın burada New York'ta 11. mağazasını açacak Florsia. Çocuklar San Francisco'dan ilk kez çıkacaklar. Senin için canım. Florsia seni tanımak için sabırsızlandığını söyledi telefonda.
1: Tanrım, o koca yılları nasıl boş boşuna harcadım. Onları istiyorum Kate. Hepsini.

0: Ben Abel Wesnowski. Yeni genel müdürle konuşmak istiyorum. Yani Jack Thomas'la.
1: Bir dakika efendim.
2: Günaydın Bay Wesnowski. Nasılsınız?
0: Günaydın Bay Thomas. Interstate Hava Yolları'ndaki tüm hisselerimi ve ayrıca 2 milyon doları hesabınıza geçirdiğimi bildirmek için aradım.
2: Teşekkür ederim Bay Wesnowski. Çok cömertsiniz.
0: Bana teşekkür etmenize gerek yok Sayın Genel Müdür. Benim için iyi iş başardınız.
3: Bu mağazanın da açılışını şahane yapıyorsun doğrusu.
4: Teşekkür ederim. Babam nasıl? Keşke onu da getirseydin.
3: Keçi gibi inatçı bir ihtiyar o.
4: Öyle özledim ki. Gel seni Richard'ın annesi ve kardeşleriyle tanıştırayım. Bayan Kay, size George Kovas'la tanıştırayım. Çok yakın aile dostumuz.
3: Nasılsınız Bayan Kay'in? Bay Kay'in de geldiler mi?
5: Sağlığı biraz iyi değil Bay Kovas. Yoksa buraya gelmeyi çok istedi. Ama pek fazla heyecana gelemiyor. Hava da çok soğuk. Buradan çocuklarla birlikte eve gideceğiz. Bizleri evde bekliyor.

soğuk havada evden çıkmamalıydım. Ama dayanamadım. İşte oradalar. Richard. Oğlum. Tanrım. Ne kadar yakışıklı. Ve gururlu.

havada dışarı çıktığımı öğrense çok kızar. Eve dönmeliyim. Nasıl olsa yemekte bana olanları anlatırlar. Buraya geldiğimi bilmemeliler. İşte dağılmak üzereler. Yan caddeden bir araba bulmalıyım. O da ne? Bir ihtiyar içeriye bakıyor. Oo, Abel Rosnowski bu. Kolundaki bilezik parlıyor. Selam vermeliyim ona. Bitsin artık bu kin. O da selam verdi. Oh, rüzgar çok fena. Çok üşüdüm. Hemen dönmeliyim.

0: Rose, bütün ışıkları yak. Perdeleri kapat. Yemek masasındaki mumları da yak. Neredeyse gelirler. Şömineyi de doldur.
1: Peki efendim.
0: Kutlayacak o kadar çok şey var ki. Çevremde torunlarım olacak. Gelecek için yaşayacağız artık. Kendimi onlara bağışlatmalıyım.
2: Baba, sizi karımla tanıştırmak istiyorum.
3: Baba? Baba.
4: Oh, Tanrım, ölmüş.
3: Babacığım, bağışla beni babacığım.

0: Curtis Fenton bazı koşulların gerçekleşmesi halinde bu mektubu size yollamamız için bırakmıştı. Curtis Fenton mu? Ha evet.
1: Azizim Bay Rosnowski, 1929'da bankaya gelip otellerinizin kurtarılması için mali yardım istediniz. Ben de kime başvurduysam böyle birini bulamadım. Ödeme tarihinden bir gün önce bir yatırımcı bana telefon ederek gerekli parayı verebileceğini söyledi. Kişisel olarak size büyük bir güven duyduğunu belirtti. Tek koşulu adının gizli tutulmasıydı. Asıl mesleği otelcilikle bağdaşmıyordu çünkü.
0: Curtis bunları ne diye tekrarlamış?
1: İkinizden önce ölürüm düşüncesiyle bu mektubu yazdım. Otellerinizi ve sizi kişisel cömertliğiyle kurtaran kişi kimdi? Artık bilmeniz gerekir. O kişi Leicester Bankası Genel Müdürü Sayın William Kane'di.
0: Yok, olamaz.
1: Bay Kane'den durumu size açıklamak için çok kere izin istedim. Razı olmadı. Hele Henry Osborne'la ilişki kurduğunuzu öğrenince daha kesin talimat verdi.
0: Tanrım, bağışla beni. Çok günahkarım. Onu ben öldürdüm. Hemen telefon etmeliyim.
2: Buyurun efendim.
0: George'u bulun. Hemen buraya gelsin.
2: Peki efendim.

0: Uzakta kalalım George. Tören bitmek üzere. Ama hiç olmasa yetişebildik. Ben kindar, kötü ihtiyarım biriyim, William Kay. Beni bağışla lütfen.
1: Yeter artık Abel. Kendine eziyet etme.
0: George, bana çocuklarımı getir. Onları istiyorum.

0: Richard, bilmem beni bağışlayabilecek misin? Çok acı çekiyorum. İçimde biriken kin sonunda suça dönüştü.
1: Artık hepsi geride kaldı Bay Rosnowski. Her şeyi unutmamız gerek.
0: Ona teşekkür edemedim. Babam büyük insanmış Richard. Onun oğluyla evlendiği için Florsia ile gurur duyuyorum. Hepinizle. Kusura bakma. Yanında ağlayacağım. Ben işte böyle duygusal bir Polonyalıyım.
1: Biliyorum efendim. Benim çocuklarım da yarı Polonyalı sayılır.
0: Yemeği birlikte yiyeceğiz değil mi? Sizlerden nasıl 10 yıl uzakta kalabildim?
2: Baba lütfen dinlen biraz.
0: William için yaptığım hataları, haksızlıkları anlatmam gerek Richard'a. Ama biliyor musunuz, karşılaştık biz. Mağazanın açılışına gelmişti o gece.
1: Mağazaya mı gelmişti?
0: Evet, ben de oradaydım. Bana selam verdi. Richard, senden bir şey istiyorum. Lütfen bankanın başına geç. Belki babanın ruhunu böylece huzura kavuşturabiliriz. Sonra Varşova Baron Oteli'nin açılışını sahipleri olarak sizin yapmanızı istiyorum. Artık ayrılmayayım benden. Buna dayanamam.
1: Bundan sonra hep birlikte olacağız efendim.
0: Neler yitirmişim bir kin ve nefret uğruna. Şimdi farkına varıyorum. Florsia, torununla oynamak istiyorum biraz. Buraya gelir misin? William, Abel, Kay.
2: Peki baba, biz salondayız. Ah, sevgilim, seni bunca yıl neden sevdim şimdi daha iyi anlıyorum.

0: Bakın, iyi kalpli sevgilim benim.
1: Ya sen canım, beni nasıl mutlu ettin biliyor musun? Gel, otur yanıma. Yorucu bir gün geçirdik.
2: Ana bak, dedem bana ne verdi? Ne güzel bilezik. Koluma kendisi taktı. Benimmiş artık. Dedemi çok sevdim. Ama çok yorgunmuş, uyumak istedi.

kin ve suç. Oyunumuzun son bölümünü sunduk. Gelecek programda bir başka oyunda buluşalım.

Aldı aklım gülşeni bağda hazan, etme bülbül boş yere ahü figan. 5. Sultan Murat'ın bir şiirine, Hacı Faik Bey'in Evcara makamındaki bestesiydi bu gece dinlediğimiz ilk eser. Meral Uğurlu'nun yorumundan sunduk sizlere bu ilk eseri. Eserin başında Tamburi Dilhayat Kalfa'nın Evcara Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Evcara ve Buselik makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. 2. Evcara eser, Feyzi Halıcı'nın bir şiirine Cini Uçan Tanrı Korur'un bir bestesi, bestekarın kendi yorumundan, bir konser kaydından dinliyoruz. Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir. Görmüyor pek gözlerim, naylar, kudümler nerededir? Çok değil aşkınla mahzun, hem perişan olduğum, aşikar, gönlüm senin var olduğun her yerdedir.

Şakir Ağa'nın Evcara makamındaki eserini Güzide Kasacı'dan dinliyoruz. Efsun okur uşşakına ol gamze-i icadu, sihretmede Harut-u Nige, işte budur bu.

Münifi Antaki'nin dizelerine, Küçük Mehmet Ağa'nın Evcara bestesini Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Saki çekemem vaz-ı zarifaneyi boşko.

Ali Nihat Tarlan'ın güftesini yazdığı Baki Duyarların Evcara makamındaki eserini Tülin Yakarçelik'in yorumundan sunuyoruz. Yine feryat ediyor, çırpınıyor o bülbül. Ey karanlık gece, yıldızlara sor, nerede o gül?

Güftesini Ziya Eper'in yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Evcara şarkısını Metin Everes'in yorumundan dinliyoruz. Dene mızrabını mutrip, çal, elin var olsun. Nice bir aşkımı cananıma ikrar olsun. Döküver Şevket elinden bana bir beste düşür. O da gönlüm gibi bir hale giriftar olsun.

Güftesini Fuat Hulusi Demirelli'nin yazdığı, Saadettin Kaynağ'ın Evcara eserini Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim, gölgen gibi topraklara aşkınla serildim.

Yıldızlar Altında Buselik makamında şarkılarla devam ediyor. Kemençeci Nikolaki'nin Buselik Peşrevi'nin bir bölümünün ardından ilk Buselik şarkıyı Ahmet Melik'ten dinleyeceğiz. Ahmet Rasim Bey'in bir şiirine Şerif İçli'nin bir bestesi. Dün gece bir bezmi meyde ah edip anmış beni. Varsın öğrensin nasılmış ah edip yad eylemek.

Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Buse'lik eseri Gönül Aköz'den dinliyoruz. Güzel olmaya güzel, güzelsin diyemem ki, sevmeye sevdim ama söyleyemem ki.

Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Supi Ziya Özbekkan'a ait Buse'lik eseri Filiz Şatıroğlu'ndan dinliyoruz. Boş kalbimi bir hatıranın gölgesi bekler, sevmekle dolan bir çiledir bu, herkesi bekler.

Fehmi Tokay'ın Buse'lik şarkısı var sırada. Zekai Tunca'dan dinliyoruz. Eserin sözleri Melahat Akan'a ait. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde, deli gönül yine dertte, kederde.

Tanburi İshak Efendi'nin Buselik şarkısını Suat Güney'den dinliyoruz. Gönül verme bir vefaya, sakın aldanma edaya. Geri almak müşkil olur, tahammül yoktur cefaya.

Mahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı, İsmail Baha Sürelsan'ın Buse'lik şarkısını da Serap Kuzey'den dinliyoruz. Güle sor, bülbüle sor halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi seviştiğimiz o yerlerde seninle.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 13.23 saat 14 Ağustos Cuma bugün. Haftanın son ailecesinde yine sizinle birlikteyiz. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Oğuzhan Yılmaz ve Adem Karaman. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Kitaplardan, kitap okuma alışkanlığından ve bu kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi için kendini buna vakfetmiş bir öğretmenden bahsedeceğiz bugün. Kitaplar biliyorsunuz ki yalnızca bilgi edinmek için değil, düşünüyoruz, sorguluyoruz, hayaller kuruyoruz, farklı dünyaları algılıyoruz, empati kuruyoruz, farklı hayatlar, başkasının gözünden bakmak ve daha birçok faydası var kitap okumanın. Kelime dağarcığımızı geliştirdiği zaten kuşkusuz ve aynı zamanda dikkat konusunda da son derece önemli etkileri var. Ve kitapların yararına ve gücüne inanan Hacer Demirpolat da daha çok kişinin okumasını istediği için kitaplara bakış açısını geliştirmek amacıyla çok güzel çalışmalar yapıyor. Malatya Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hacer Demirpolat konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Hacer Demirpolat stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Feyza Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Malatya'dan buralara kadar geldiniz. Evet. Buralardaydınız. Bize de vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında sizin yaptığınız çalışmalara bakmadan önce ben sizin kitap aşkınız nasıl oluştu onu çok merak ediyorum. Nasıl başladı? Siz bu kadar çok okumayla ilgili düşünmeye veya okumanın bu kadar önemli olduğunu keşfetmeye ne zaman nasıl başladınız?
1: Feyza Hanım, öncelikle Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-ı Türk'ü yazan Kaşgarlı Mahmut'tan, yine Anadolu sahasında ünlü eserler veren Alişir Nevai'den, Türkistan'dan Anadolu'ya kitabı getiren Ahmet Yesevi'den, Nevşehirli Hacı Bektaşi Veli'den, Sivaslı Pir Sultan Abdal'dan, Elazığlı Beyzade Efendi'den, onun torunlarından ben Hacer Demirpolat'tan, Malatya'dan Somuncu Baba'dan, Edirne'den Edirneli Nizami'den, İstanbul'dan Akşemseddin'den çok çok selamlar getirdim. Sadece Malatya'dan değil, tüm Türkiye'den selamlar getirdim. Bizi kabul buyurdunuz TRT FM'e de çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel fikirlerimizi beyan etmemiz için fırsat verdiniz, ortam yarattınız. TRT'ye de ayrıca çok teşekkür ediyor. Saygıyla selamlıyoruz efendim. Benim kitap okuma aşkıma gelince, hani hep böyle sanatçılara sorulur ya Feyza Hanım, işte kaç yaşında başladın? İşte 3 yaşında mikrofonu elime aldım denir. Veya bir aktöre, bir aktriste söylediğinde benimki de tam aynen o noktada başladı. Okuma yazmaya başladım. 6 yaşımdan beri kitap okumayı sevdim. Bunu samimiyetle söyleyebilirim ki ilkokulu işte yarım dönemde atıyorum işte şey yaptık. Okuma yazmayı öğrendik. Sonra okul kitaplığında ne kadar masal kitabı varsa okudum. İnanılmayacak derecede birinci sınıfınki bitti, ikinci sınıf kitaplarına daldım.
0: Ve bunu kimse söylemiyor değil mi? Hiç öğretmeniniz, anneniz, babanız hayır, değil. Hayır. Siz istiyorsunuz, evet.
1: Benim rahmetli babam ortaokul mezunu bir memurdu. Annem okuma yazması olmayan bir Anadolu kadınıydı. Ben bir memur çocuğuyum. Yani böyle çok aşırı bilinçli, işte yönlendirilen bir çocuk değildim. Sadece işte Anadolu'nun, Elazığlıyım ben kendim, merkez doğumlu. Orada doğdum, orada büyüdüm, orada okudum, üniversiteyi bile orada okudum. Anadolu'dan dışarı çıkmayan bir Anadolu kadınıyım, öyle diyeyim. Orada bana kimse hani ya kitap okursan şöyle olur, kitap okursan bunu yaşarsın, böyle olur diyen olmadı. Ben sadece okuma yazmayı öğrendiğim andan itibaren tüm masal kitaplarını birinci sınıfta okudum. Sonra işte az önce de söylediğim gibi ikinci sınıfa geldim. İkinci sınıftaki tüm kitaplar, ya gelmeden ikinci sınıf.

0: sınıfı
1: Evet.
0: okudum, bitirdim. Öğretmenlerimiz tabii o zaman çok öyle, aa işte bu kitabı okuyor çok iyi falan deyip hani çok alkışlayan öğretmenler değildi tabii o dönem öğretmenlerimiz, ama şu bilinci vardı. Benim rahmetli babamın arkadaşıydı bir öğretmenim. Demişti işte babama, ya bu çocuk çok güzel okuyor. Bu çocuğun geleceği sanki parlak
1: En
0: gibi.
1: azından onu
0: Evet,
1: keşfetmişler.
0: onu
1: Evet.
0: söylemişti. Onu iyi
1: Evet.
0: hatırlıyorum. İşte babam falan geldiğinde, ya sen de çok kitap okuyormuşsun kızım, İşte bak gelecekte iyi bir şey olacakmışsın falan deyip böyle bir onun esprisi yapılırdı. Benim abim de şey yapardı, bana takılırdı, sağ olsun buradan da dinliyorsa selamlarımı iletiyorum. Ya kızım derdi, senin kitap okumaktan başka bir işin yok mu falan derdi böyle. Böyle bana takılırlardı. Annem de rahmetli hep şey derdi, ya bu çocuğun sadece kafası okumaya çalışıyor. Başka hiç vücut uzuvlarının hiçbir organları çalışmıyor. Sadece kafa çalışıyor derdi.
1: O kadar yani kendinizi
0: Evet,
1: kaybediyordunuz
0: o kadar
1: okurken.
0: okumayı seviyordum
1: Evet.
0: yani. Hatta bu ortaokula falan geldiğimde daha fazlalaşmaya başladı. Ortaokulda o kadar ilerlemişim ki felsefe kitapları falan okuyorum ileri derecede. Annem kızıyordu, ya yemek yemiyorsun, işte hiçbir şey yiyip içmiyorsun, sadece kitap okuyorsun. Bu çocuk bir şey olacak. İşte babama şikayetleniyor, ya bir şey olmaz ya, kitap okumaktan kim ne olmuş de, diyordu babam. Böyle annem üzülüyordu benim adıma. Yani kitap okuyarak
1: Evet.
0: bir şey olacak, çünkü yemek yemiyor, su içmiyor, sadece kitap okuyor falan. Derken liseye geldim. Lisede zaten birçok klasiği okumuşum, birçok eseri okumuşum. Bütün günlerimi işte kitapçıları gezerek dolaşıyorum, geçiriyorum. Benim aktivitem bu. Yani ne kadar son çıkmış kitap varsa onları inceliyorum, okuyorum, süzgeçten geçiriyorum. Maddi gücüm el verdiğince satın alıyorum derken böyle böyle başladı. Ama Türk Dil ve Edebiyatı bölümüne, yani üniversiteyi seçmem edebiyat yani okuma aşkımla başlamadı. Oraya geldiğim tamamen bir şans diyeyim yani. O bölümü kazandıktan sonra da bu pekişti. Orada da zaten üniversiteye başladığımda, bugün Türkiye'nin ileri gelen profesörlerinden biri olan Profesör Doktor Ramazan Korkmaz hocamız beni keşfetmişti. Yine Halil Hadi Bulut doktor öğretim üyesi hocamız, işte ya bu çocuk çok güzel okuyor, çok güzel yorumları var deyip beni söylemişti. Sağ olsunlar, o gün de üniversitedeki hocalarım beni böyle teşvik edici, yönlendirici cümleler kurarak beni daha fazla okumaya yönlendirmişlerdi. Onların da öğrencisi olmaktan yönlendirdikleri duruma gelmekten çok büyük onur duyuyorum. Saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum buradan sizlerin vasıtasıyla. Böylelikle başladı bende okuma aşkı. Sonrasında hep devam etti. Belki inanamayacaksınız ama kızıma hamileyken bile okuyordum. Kitap okuyordum. O zaman çünkü yüksek lisans yapıyordum.
1: Ne güzel. Bir yandan hem ders
0: Evet,
1: çalışıyorsunuz hem kitap
0: aynen.
1: okuyorsunuz. Yüksek lisans yapıyorsunuz. Bu arada çalışmaya başlamış
0: Evet,
1: mıydınız?
0: tabii öğretmendim ben.
1: Öğretmenlik
0: Tabii,
1: yapıyordunuz.
0: tabii.
1: Üniversiteden mezun oldunuz. Bir okula görev yeriniz belirlendi
0: Evet.
1: bir okulda. Siz de çalışmaya başladınız.
0: Evet.
1: O arada zaten kitap okumaya devam
0: Evet.
1: ediyorsunuz. Kitap aşkınız
0: Evet.
1: var. Gittiniz. Karşınızda ve tahmin ediyorum ki çok da fazla kitap okumayı
0: Evet.
1: sevmeyen gençlerle
0: Evet.
1: karşılaştınız. Ne yaptınız?
0: Orada da şu zıtlık oluştu öğrencilerle aramda. Böyle bir ya bu hoca da çok biliyor gibi önce. Daha
1: Evet.
0: sonra Feyza Hanım, şaşılacak bir şey, o çocuklarla aramda manevi bir diyalog başladı. Yani beni çok eleştiren kişiler daha sonra çok sevmeye başladı. Ve benim vasıtamla, eğer benim yönlendirmem, eğer çocukların içinde olan bir şey, Türkiye'nin birçok şehrinde görev yaptım, birçok lisesinde görev yaptım yaygın eğitimde. Bu Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi olmak üzere, düz liseler olmak üzere birçok liselerde görev yaptım. Ve her lisede öğrencilerim önce beni bir sevmediler. Ya işte sürekli kitaptan bahsediyor, sürekli okumaktan bahsediyor, bu hoca sürekli bize bir şeyler okuyor falan. Ama daha sonra beni anlayan da o kadar öğrencim oldu ki inanamazsınız. Ben bu güce dayanarak bugün sizlerin de aracılığıyla tüm öğrencilere, tüm gençlere ve tüm neslimize, tüm dinleyicilere ve Türkiye'ye kitap okumasını tavsiye ediyorum. Lütfen okuyun diyorum ve tüm herkesi okumaya davet ediyorum.
1: Şimdi böyle deyince belki çok etkisi olmuyor. Mutlaka sizin yaptıklarınız vardı. Çünkü aileler de çocuklarına ya kitap oku, kitap oku diyor. İşte bütün öğretmenler artık çok bilinçli zaten kitabın öneminden mutlaka bahsediyorlar ve hepsi anlatmaya çalışıyor ama bazen bunun karşılığı olmayabiliyor. Siz sevdirmek için mesela gençlere ya da daha büyük yaştakilere neler yaptınız? Hem öğrencileri düşündüğünüzde hem şimdi halk eğitimde düşündüğünüzde.
0: Şimdi Feyza Hanım şöyle diyeyim, bir şeyi yap demek ayrı bir şeydir.
1: Hı hı.
0: Bir işi kendin yaparak göstermek Tabii. ve sonucunu bildirmek çok hı hı. ayrı bir şeydir. Şimdi günümüzde aileler çocuğa atıyor, kitap oku, kitap oku. Çocuk sende görmüyor ki kitabı, niçin
1: evet,
0: okusun?
1: Evet.
0: Şimdi bunu atıyor, ben çay içiyorum mesela. Çay içiyorum, çocuk beni çay içerken görüyor ama ben çocuğa diyorum ki çay içme.
1: Hı hı.
0: Ya bu ne kadar etkili olabilir?
1: Evet, evet.
0: Ama ben çay içmesem, çocuğuma ya sen de çay içme desem elbette etkili olur çünkü senden görecek. Yani ben şunu demeye çalışıyorum. Aileler önce kendileri yapacak bunu. Çocuklarından şikayet etmesin. Ben gençlerden şikayet etmiyorum. İnanın gençlerin bir suçu yok. Gençleri yetiştiren nesil bunu yapmıyor. Yani çocuğa bir şey söylediğinde, bir iş buyurduğunda önce kendisi yapacak ki etkili Hı-hı. olsun. Kendi yapmadığı bir şeyi söyleyemezsin. Ben de kendim yapmadığım hiçbir işi çocuğa söylemem.
1: Model
0: Bu
1: oluyor.
0: Öğrencim dahi olsa, kendi çocuğum, kızım dahi olsa kendi yapmadığım bir şeyi ona telkin etmem. Önce kendim yapacağım. Ben masadan tabağımı kaldırıyorsam çocuğuma sen de masadan tabağını kaldır derim. Ama ben kaldırmıyorsam çocuğa bunu diyemem. Hı-hı. Kitap okumak da böyle bir şey. Ben az önce şunu söylemek istiyordum. Ben kitabı okurken çocuğumu neredeyse doğurdum. Çocuk doğduktan o da 6 yaşına geldi. Aynı şekilde kızım da okumaya başladı. Çocuk bende gördüğü için bunu
1: evet,
0: okudu.
1: Evet.
0: Şimdi aileler de bunu yapacak. Ailelerimizdeki eksiklik şu, ne yazık ki yani bunu olumsuz yönde eleştiriyorum. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Sadece konuşuyoruz. Davranışa dökmüyoruz. Kitap oku. Sende ne gördü ki çocuk? Ne kitap okuyacak? Şunu yapma, şu kötü al. Ya diyor ki çevre değil Feyza Hanım. Çevre %20 bile etkili değil bir çocuğun yetişmesinde. Çekirdek ailedir, eğitim ailede başlar. Sen ailede çocuğa iyi bir eğitim verirsen, o okuma sevgisini verirsen, o aşkı şevki verirsen, çevre zaten %10 bile etki etmeyecektir eğer varsa kötülük. Ama bir insanın içinde iyilik ya da kötülük varsa, çevre de buna tabii ki destekçisi olacaktır. Ben de beni anlayan öğrencilerime, yani iyi niyetli diyeyim ya da okuma aşkı olan öğrencilerime iyi örnek olduğum düşüncesindeyim. Şöyle Erzurum'da mesela gazete çıkardık öğrencilerimizle. Bu hı hı. bir ilkti. Erzurum 3 Temmuz Anadolu Lisesi'nde çalıştığımda bir ilkti o okulda. 5 yıl ben görev yaptım. Orada gazete çıkardık ve çok böyle meraklı öğrencilerimiz vardı orada. Gazete çıkarmaya, yazı yazmaya. Mesela Erzurum'da da sadece Malatya'da değil. Erzurum'da da böyle sanatçı ruhlu, okumaya yönelik, üretmeye yönelik çok öğrencilerim vardı. Hala görüştüğüm, beni arayan, soran, işte hocam şunu şöyle yaptık diyen, belli bir başarıya ulaşan öğrencilerimiz vardı.
1: Yani size gelip mesela, hocam ben hiç kitap okumuyordum ya da çok da sevmiyordum ama sizin sayenizde hakikaten okurduğuma evet. geldim ve bu bana şunu kattı diyenler oluyor
0: evet,
1: mu?
0: Evet, öğrencim mesela Sıla diye bir öğrencim beni eğer dinliyorsa sıkı takipçimdir. Ben Atilla İlhan'la ilgili anılarımı paylaşırken bana mesaj attı. Hocam hemen gidip Atilla İlhan'la ilgili bir kitap aldım. Şiir kitabını aldım. Çok evet. da güzelmiş. Hatta bana geri dönüş yaptı. Attı şu şiirini okudum, beğendim. Hı-hı. Yorumladı bana. Bu şekilde dönüşler yapanlar var. Hatta işte benim söylediğim geçen bunlar deprem öncesi yine böyle bir kampanya başlatmıştım. Güzel de olacaktı. Deprem araya girdiği için yapamadık. Okuba kampanyası başlatmıştım. Orada mesela kitap önermiştim. Önerdiğim kitap da Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı böyle çok eski tarihi bir
1: evet,
0: eserdir.
1: Evet, aslında çok kolay okunamayacağı.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Onu mesela öğrencimden bir öğrencilerim almıştı. İnanamayacaksınız ama okuyup bana atmışlardı. Hocam biz bu kitabı
1: ne
0: okuyoruz
1: diye.
0: Yani Kutadgu Bilig'i
1: yani
0: bile.
1: Şey ödev olarak verseniz aslında belki bu kadar bundan verim elde edemeyeceksiniz. Yani istemeden yapsalar, mecburiyetten yapsalar evet. vesaire o çok da etkisi olmayacak. Belki bir şekilde ne bileyim özetini bulmaya çalışacaklar vesaire ama içten gelerek olunca evet. işte işte o iş yapılıyor hakikaten. Evet. Şimdi burada şöyle bir soru gelebilir insanların aklına. Yahu ben artık öğrenci olmayacağım, bir sınava girmeyeceğim. Ben kitap okusam ne olur, okumasam ne olur gibi bir düşünce olabilir. Ne dersiniz onlara?
0: Şimdi fayda sağlan, az önce bunu konuştuk. Fayda sağlanmayan işler bizim ne yazık ki ülkemizde ya da dünya genelinde şu anda çok rağbet görmüyor. Hı hı. Kitap okumak da fayda sağlanmayacak bir işmiş gibi görülüyor.
1: Değil tabii ki.

0: Aslında en temel gereksinim kitap okumaktır. Şimdi bazı felsefeciler de şöyle diyor buna. Ya diyor işte birilerinin fikirlerini edinmek için mi kitap okuyacağız? Kitap okumaz böyle de zararlı deyip insanları böyle hani farklı bir yöne çekiyorlar. Olay bu da değil. Olay şu, okuya okuya hani insan doğruyu yanlışı öğreniyor. Okuyarak belli bir takım olgunluğa erişiyor. Bizde şu var, şu anda dünyanın tüm geneline yaygın bir hastalık. Az önce çocuklar da bunu söyledi benimle gelen. Hocam dediler biz hızlı bir tüketim çağındayız.
1: Evet.
0: Hızlı tüketim çağında olduğumuz için her şeyi bir anda tüketmek istiyoruz. Kitap da tüketilecek bir şey değil. Bitmiyor çünkü. Şimdi hızlı tüketim
1: ya da çabuk bitirmeye çalışıyorlar. Şimdi öyle de bir akım var. Ben işte bununla bir şekilde kendini göstermeye çalışıyorum. İşte ben ayda 20 kitap okudum. Tamamen sayıları şu an farazi söylüyorum. Sen ne kadar okudun ki? Halbuki okudun mu onu gerçekten, bu bir tartışılır. Yoksa sadece gösteriş olsun diye mi, veya içeriye hiç bakmadan mı herhangi kitapları satın aldın? Hiçbir duygu oluşmadı mı içinde sen bunu okudun? Tabii ki okumak çok güzel, çok okumak da çok güzel, ama bazen bu sayılara çok takılıyoruz. Bu özellikle sosyal medyada paylaşıldığından beri böyle. Buraya gelen hocalarımızdan Sayın Bülent Yılmaz da çok söylerdi. Tabii ki bu böyle değil, ama bir ayda en azından iki kitap mutlaka bitirilmesi güzel. Ama onun haricinde sayılara çok takılmamak lazım diye. Böyle de bir durum var hakikaten.
0: Evet, o dediğinize çok katılıyorum. İnsanlar gösteriş, şu anda her şey gösteriş. Kitap
1: evet,
0: da gösterişe
1: evet,
0: giriyor.
1: Evet.
0: Ben öğrencilere soruyorum. En son hangi kitabı okudunuz? Düşünüyor. İşte Mavi ve Siyah. Anlat o zaman diyorum. Hocam unuttum.
1: Evet.
0: Ne zaman okudun? 2 ay önceydi diyor. 2 ay önce okuduğu kitabı hatırlamayan bir kitle var
1: karşımızda.
0: 2 yıl
1: olsa belki biraz gidebilir
0: evet,
1: akıldan.
0: Bunun
1: Evet.
0: da sebebi okuyorlar. Evet, okumuyor değiller belki. Ama odaklanarak okumuyorlar. Mesela bir sayfayı 10 defa okuyorlar. İşte
1: evet.
0: Bu üniversite sınavlarında işte hocam biz paragraf sorusu çözemiyoruz diyenler.
1: Evet, çok uzun diye
0: evet.
1: Yakınanlar.
0: Evet. İşte mesela 3-5 mesajı peş peşe atınca ya ben bu kadar mesajı mı okuyacağım?
1: Evet evet, kesinlikle doğru.
0: Okuyacağım.
1: Sosyal medyadaki paylaşımlara bile böyle yorumlar gelebiliyor. Hocam sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi bir müzik arası
0: tamam.
1: Verelim. Sonrasında yine kitap okumakla ilgili konuşalım. Hatta nasıl nitelikli kitap seçeriz onlardan da bahsedelim. Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Malatya Yeşil Yurt Halk Eğitim Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hacer Demirpolat'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Tam müzikten önce şöyle kitap seçimlerinden de bahsedelim demiştik. Siz nasıl kitap seçersiniz? Kaliteli kitap nasıl seçilir? Kişinin kendine uygun kitabı seçmesi nasıl olur?
1: Ben her zaman klasiklerden yanayım.
0: Hı hı.
1: Hem Türk hem yabancı dünya klasiklerinden yanayım. Bu masal kitabı bile olsa klasiklerden yanayım. Ben kitap seçerken yığın edebiyatı, popüler edebiyat değil de klasikler okunsun isterim. Hem dil açısından hem sözcük dağarcığının gelişmesi açısından klasiklerde kullanılan üslup daha beni yani cezbeder. Bir edebiyatçı olarak tavsiye ederim. Hı-hı. Türk ve dünya klasikleri ne alırlarsa alsınlar, hangi kitabı, hangi tür alırlarsa alsınlar, Türk ve dünya klasiklerinden seçebilirler. Tüm klasikleri tavsiye edebilirim. Hı-hı. Yani. Bunun dışında tabii ki herkesin zevki kendine göre değişir. Ama benim hep bütün öğrencilere en temel işte hocam kitap okumaya başlayacağız hangi kitabı önerirsiniz dediklerinde Dede Korkut hikayeleri derim ben.
0: Hı hı.
1: Dede Korkut hikayelerinden başlasınlar. Hem eğlencelidir. Hem dili çok sadedir, akıcı bir Türkçesi vardır. 12 ayrı hikayeden oluşan böyle zevkli, eğlenceli, yeni başlayanlar için güzel, hemencecik bitebilen, çok hacimli olmayan bir kitaptır. Klasikler arasındadır aynı zamanda. Bunun dışında da bir kitapçıya gittiklerinde bakacaklar, zaten onun böyle kitabın kokusunu duydukları anda hoşlarına giden herhangi bir kitabı alabilirler. Kitap okumanın şu faydasını da söyleyeyim Feyza Hanım. Evet. Yani insanlar hep faydasız işte ya bize ne sağlar ki işte deyip ama bunu diyorlar ama bunu böyle demiyorlar. Bunu önce şöyle diyorlar. Ya kitap okuma çok iyi. Sen okur musun dediğinde yok.
0: Yok.
1: Ama herkes çok iyi der.
0: Okuyana karışmam ama ben okumam.
1: Ben evet. Okumam. Bunu kırmanın tek yolu o aşka sahip olmaktır. Gerçekten o kitabı okuduktan sonra size verilecek olan hazza sahip olmaktır. Hele bir başlayın. Her şey bir başlangıçta zor tabii ki. Araba kullanmaya...
0: Dikkat de gelişecek değil mi okuyor
1: tabii.
0: Okuyor aslında.
1: Tabii. Evet. Araba kullanmaya başlayanlar mesela ilk başladığınızda çok dikkatsizsiniz. Hı hı. O meleke gelişmiyor. Veya bisiklete başladığınızda yine o meleke henüz gelişmiyor. Bir süresi var, bir müddeti var. Kitap da öyle bir şey. O melekelerin gelişmesi için bırakmayın. Devamını getirin. 10 sayfa bile okusanız günde okuyun.
0: Tabii ki, tabii
1: mutlaka
0: ki.
1: Okuyun. Okumak güzel bir şeydir. Sonucunda ne olur? Sonucunda çok bambaşka bir insan oluverirsiniz. Sonucunda çok mutlu olursunuz.
0: Çok belli oluyor değil mi? Okuyan ve okumayan arasındaki
1: tabii
0: fark.
1: Ki bunu Kur'an'da Allah-u Teala da söylüyor Zümer suresinde. Hiç bilenle bilmeyen bir olur
0: ya,
1: mu
0: evet,
1: diyor.
0: Evet zaten oku diye başlayan
1: emrimiz var.
0: Kitap evet.
1: Evet oku diye başlayan bir emrimiz var yani. Hı-hı. Bu nedenle tabii ki bilenle bilmeyeni ayırt etmek için okuyalım diye diyorum ben. Ben kendim de Malatya'da kendi kurumumda başlatıp tüm Türkiye'ye

0: yaymak istediğim bu okuma kampanyası diyelim, etkinliği diyelim. Bunda hepinizden, yani benim takip eden ve dünden beri mesaj gönderen ve bana destek olan çok sayın profesör, doktor, hocalarımız, akademisyenlerimiz, Munzur Üniversitesi Kazakistan'dan, Ahmet Yesevi Üniversitesi Özbekistan'dan üniversitedeki öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve İnönü Üniversitesi Acil Tıp Bölümünde çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz, sanatçılarımız, yine Türkiye'de önde gelen kıymetli sanatçılarımız bana destek oldular okuma konusunda. İş insanlarımız yine destek olanlardan. Ben onların da desteğiyle tüm Türkiye'ye sesimi duyurmak istiyorum. Ve bir okuma etkinliği başlatmak istiyorum.
1: Siz yapacaksınız, evet, değil mi Malatya'da?
0: Evet, ben bunu başlatacağım. Sizler de TRT FM olarak sizlerden de söz alayım. Biz bu etkinliğimizi yaptığımızda
1: tabii ki
0: canlı yayına bağlanalım hep birlikte.
1: Tabii ki
0: okuyalım.
1: Biz Radyo 1 ekibi olarak her zaman yanınızdayız.
0: Çok
1: umarız güzel bir etkinlik olur ve tüm ülkeye yayılır.
0: İnşallah.
1: Ne kadar güzel olur.
0: Hedefimiz bu. Ben hani ülkeyi de, ülke sınırlarını da aşıyorum. Bugün Mısır'dan beni takip eden, Bangladeş'ten takip eden böyle takipçilerim var. Belçika'dan, Hollanda'dan. Oradaki hocalarımıza, akademisyenlerimize, öğrencilerimize de sesleneceğim. Onlar da bana kendi ülkelerinden bu kampanyayı bizim adımıza başlatacaklar.
1: Şahane.
0: Ben internete karşılık eski usul, klasikleşmiş okumayı tercih ediyorum diyorum. Ve benim savaşım sosyalleşme, okuma ve ahlak, erdemli, ahlaklı bireyler olma hedefimizdeyim.
1: Umarız çok başarılı olur. Umarız bu artarak, büyüyerek devam eder dediğimiz
0: İnşallah.
1: Gibi. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun Sacer Hanım.
0: Feyza Hanım, ben teşekkür ediyorum TRT FM ailesine. Beni üçüncü kez konuk ettiniz. Çok mutluyum. Malatya'dan, Yeşilyurt'tan ve tüm kurumumdan sevgiler, saygılar sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Çok teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Malatya Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hacer Demirpolat bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Adem Karaman teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
3: Sen,
4: ben,
3: biz,
4: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Otomobil yarışları dünyada ilk olarak 1894'te Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. 1900'lü yılların başlarında ülkemizde otomobillerin yaygınlaşmasıyla 1923'te kurulan Türk Seyyahin Cemiyeti 1930 yılında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ismini aldı. İstanbul'daki ilk amatör yarış 1920'li yılların başlarında iki otomobilin katılımıyla Gülhane Parkı'nda yapıldı. Ülkemizde ciddi anlamdaki ilk otomobil yarışı 1927 yılında İstanbul'da yapıldı. 30 sürücü günümüzde Veli Efendi Hipodromu'nun bulunduğu alanda 15 tur attı. Yarışmaların sonucunda Supi Bey birinci, Emin Aktar Bey ise ikinci oldu. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 1930 yılından itibaren İstinye Zincirlikuyu arasındaki 9,5 kilometrelik parkurda zamana karşı yarışlar düzenledi. Türkiye'nin ilk kadın sürücülerinden Samiye Cahit Morkaya bu yarışlarda iki kez dereceye girdi. 1932 yılında ise birinci olmayı başaran Samiye Morkaya adını tüm ülkeye duyurdu. 1937'de düzenlenen Balkan Rallisi'nde sürücüler İstanbul-Atina arasında yarıştı. Kadınlarda Azize Krabbe ülkemize şampiyonluğu getiren isim oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları altüst ettiklerini de vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berelilerin mezuniyet töreninde konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi, yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Fidan, omuz omuza çalışmaya, ilişkilerimizi karşılıklı güven ve ortak çıkarlarımız temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Koreli otomotiv markası Hyundai'nin Türkiye'de 250 milyon avroluk yatırımla ilk aşamada 30 bin elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Kacır, araç üretiminin yanında batarya yatırımının da yapılacağını belirtti. İlk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti iktidarları döneminde demir yollarının Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü bir parçası haline geldiğini söyledi. Demir yolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık dedi. Bakan Uraloğlu, hızlı tren ağlarının genişlemeye devam edeceğini de belirtti. Sınav sisteminde değişiklik yok. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemine ilişkin iddialara yanıt verdi, net konuştu. Sınavlarda çıkacak soruların yeni müfredata uygun olacağının altını çizdi. Bakan Tekin, yapay zekanın yaygınlaştığı dönemde öğretmenlerin rolünün rehberlik etmek olduğunu söyledi. Liselere geçiş sistemi kapsamında ikinci

Nakil tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Bir liseye yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için başvurular nakil komisyonlarınca 17-26 Ağustos'ta alınacak. Faili meçhul iki cinayete daha önemli ilerleme sağlandı. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Kızılcahamam'da 2018'de işlenen Emrah Daşdemir cinayetiyle ilgili de bir şüpheli yakalandı. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrası zanlılardan 38'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Dosyanın yeniden açılmasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma %14,30 zam yaptı. Böylece tam bilet fiyatı 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti ise 20 liraya yükseldi. Zamlı tarife 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Kars'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi. Osmaniye'de ise kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İngiltere'de yüzey sıcaklığı termal kameraya yansıdı. 62 santigrat derece sıcaklık kaydedildi. Japonya ve Amerika'da ise sel etkili oldu. İngiltere'nin Doğu Sussex bölgesinde bir yolcu treni raydan çıktı. Kazada ikisi ağır 11 kişi yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, acil ateşkesin uzun vadeli çözüm olmadan mümkün olmadığını söyledi. Lavrov, Ukrayna'ya verilen askeri desteği hedef alacaklarını söylerken, Baltık bölgesinde İHA alarmı yaşandı. Letonya, NATO savaş uçaklarının hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Haberleri sunduk.

seninle, dağlara ferman, dillere destan.

senle aşkım masum çocuklarıydık. Yanlış mevsimde açmış bahar dalıydı.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları altüst ettiklerini de vurguladı. AK Parti 25. yaşını Ankara'da düzenlenen özel etkinlikle kutladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüz binler başkent Millet Bahçesi'nde buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la katıldığı 25. yıl kutlamasına özel hazırlıklar damga vurdu. Gökyüzündeki drone şovu ve ışık gösterileri ilgiyle izlendi. 25. yılına özel düzenlenen törende AK Parti'ye yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. AK Parti 25. yıla özel vizyon belgesini kamuoyuyla paylaştı. Belgenin adı ilk çeyrek asırdan ikinci çeyrek asra değişime yön veren Türkiye. 69 sayfadan oluşan vizyon belgesinde AK Parti'nin Türkiye'ye dair yeni dönem hedefleri yer alıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Bereliler'in mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Fidan, omuz omuza çalışmaya, ilişkilerimizi karşılıklı güven ve ortak çıkarlarımız temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz, dedi. Suç işleyip yurt dışına çıksalar da adaletten kaçamadılar. Son 1,5 ayda 12 ülkeden 48 kişi Türkiye'ye getirildi. 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245'e ulaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk adaleti peşlerinde olacaktır, dedi. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş birçok suçtan kırmızı bültenle aranıyordu. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda 10 milyon lirayla yaklaşık 90 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen vize dolandırıcılarına yönelik soruşturmada işlemleri tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. 37 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'un Beykoz ilçesinde hafta sonu için denize girme yasağı getirildi. Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı bulunan bölgelerde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle tedbir kararı alındığını duyurdu.

0: Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Lig'de bugünse 4 maç oynanacak, program şöyle. Saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü de Corendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyon Karahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ile 6, batısı yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, batısı 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş iyi olacak. Ege'deniz İzinde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinin açıkları 6 ila 8, öğle saatlerine kadar güneyi 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege 2 ila 3 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısı yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Murat Kaya. Murat Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Murat Hocam, sizinle bu sabah zikir meclislerini konuşalım ki dünyadaki cennet bahçeleri olarak kabul edilir. Biraz açar mısınız? Evet. Allah'ı zikretmek çok önemli bir şey.
2: Evet hocam.
1: Ama bu zikir meclisleri hakkında biraz konuşalım.
2: İnşallah. Buyurun hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabilerine, cennet bahçelerine uğradığınızda oradan hakkıyla istifade ediniz buyuruyor. Riyadul Cennet, cennet bahçelerine uğradığınızda ashab-ı kiram, cennet bahçesiyle neyi kastediyorsunuz ya Resulullah? Dünyada cennet bahçesi mi var diye sordular. Efendimiz helakul zikir, zikir halkaları buyurdu. Hmm. Zikir halkaları buyurdular. Şimdi İbn-i Mesud Hazretleri bu hadis-i şerifi nakledikten sonra, dikkat edin, ben kıssacıların halkalarını kastetmiyorum, fıkıh halkalarını kastediyorum diyor. Şimdi kıssa toplanıp insanlara böyle hikaye anlatan, kıssa anlatan insanlar varmış. Hmm. Eskiden bunlara kıssacı diyorlar. Bugün de biraz belki vaaz hocam, kısmen vaaz kısmına da girebilir bu. Yani insanlara biraz heyecan veren, tabi bunun da faydası var mutlaka. Bunları kastetmiyorum diyor. Ben diyor bizzat ilim halkalarını kastediyorum. Önceden ilim halkaları hocam camide, caminin direğinin dibinde hoca direğe sırtını yaslar. İşte camide bir köşede bir ilim halkası, öbür köşede bir ilim halkası.
1: Evet, aynen. Ayasofya'nın eski
2: halleri. Ayasofya'nın eski halleri gibi Fatih Camii'nin, işte bu camilerimizde olduğu gibi hocam. Zikir halkaları, asıl diyor kastettiğim bu diyor. O da zikir halkası. Çünkü ilim deyince bizim ilimde ne var hocam? İşte Kur'an-ı Kerim, ayet-i kerimeler okuyoruz. Hadis-i şerifleri okuyoruz.
1: Tabii tabii hocam.
2: Evet,
1: yani zikir deyince ille
2: tabii.
1: Allah Allah zikrini yapması, değil. Onun anılması,
2: tabii.
1: Mesela onun yarattığı bir şeyin konuşulması. Bunlar da tabii. Pekala zikir kapsamında tabii. Olması lazım.
2: Bizim eski alimlerden birisini anlatırlar hocam. Majesty'nin diyor astronomi kitabını okuyorlarmış. Astronomiyle ilgili kitap okuyorlar yani. Birisi geliyor, ne yapıyorsunuz diyor, da tefsir dersi yapıyoruz diyor. Diyor tefsir dersiyle ne alakası var? Tefsir, işte Kur'an'dan bahseder siz diyor, işte astronomiden bahseder. İşte diyor, biz diyor Allah Teala'nın inne fî halgı semâvet vel ard gibi sema ve arzdan bahseden ayetlerin tefsirini yapıyoruz diyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bizde gerçekten hocam, yani İslami

0: gayri İslam ilim değil de yani direkt Kur'an'la hadisle olan ilimler var. Ondan sonra diğer onlara yardımcı olan ilimler var. Veya farz-ı ayın herkesin bilmesi gereken ilimler var. Farz-ı kifaya bazı Müslümanların bilmesiyle diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu
1: aynen öyle
0: ilimler var. Yani tabii, matematiktir, tıptır, astronomidir. Bunlar da bizim ilimlerimiz.
1: Elbette.
0: Ama herkese farz değil. Yani bazıları yaptığında diğerleri kurtulur. Ama hiç kimse yapmazsa herkes sorumlu. Yani hiç kimse tabii, bu tabii, ilimleri tabii, okumasa tabii, Allah Teala tabii, bütün tabii, Müslümanlara
1: kesinlikle
0: hesap soracak. Niye bu ilimleri ihmal ettiniz diye. Dolayısıyla burada alimlerimiz diyorlar ki önce bu zikir halkalarından kasıt öncelikle ilim halkalarıdır diyorlar hocam. İlim halkaları hatta bu ilim halkalarından da bahsettiğimiz gibi kademe sıralama var. Önce her Müslümanın bilmesi gereken imanla ilgili esaslar, temizlikle ilgili evet, esaslar, doğru, abdest, namaz, oruç bunlar ortak ilmi halimiz, farz-ı ayn ilimler. Önce bunlardır diyor. Sonra arkasında artık yavaştan insanların meslekleri ayrışır. Kimisi tüccar olur, kimisi memur olur, kimisi ziraatla uğraşır, kimisi sanatla uğraşır. Artık herkes kendileriyle ilgili onun yine farzı aynı olarak ona farz olmaya devam eder ama diğer meslekteki insana o bilgi farz olmaz. Dolayısıyla bu ilimler sonra kademe kademe diğer hayatın devam etmesi için gereken ilimler, tabii ilimler. Bütün bunlar Müslümanın bilmesi gereken bilgiler olduğu için hocam öncelikle bunlar diyor zikir halkasıdır. Farz olanlar. Sonra mesela diyelim bugün çok bildiğimiz zikir halkası deyince insanların toplanıp Allah demesi, la ilahe illallah demesi, salavat getirmesi bu da zikirdir. Bu diyorlar nafile zikir halkasıdır.
1: Evet.
0: Nafiledir bu. Bunu yapmazsan tabii, niye yapmadın demezler ama sen bir ilmi hali öğrenmediysen, abdesti bilmiyorsan,
1: değil mi,
0: namazı bilmiyorsan bunu niye öğrenmedin diye tabii, sorarlar. O zaman
1: tabii,
0: diyor
1: tabii,
0: bu ilmi hal dersi yapmak, fıkıh dersi yapmak, tefsir dersi yapmak farz olan zikir halkasıdır. Onun dışındaki oturup müsait vaktinde Allah'ı zikretmek, maneviyatını artırmak, güzelleşmek, ruhunu güzelleştirmek, ruhunu nurlandırmak. Bu da nafile olan zikir halkasıdır.
1: Murat hocam, hocam siz bir tefsir hocasısınız.
0: Evet hocam.
1: Dolayısıyla Kur'an ayetlerinin o kadar enteresan daha iyi bilirsiniz.
0: Estağfurullah.
1: Pek çok manayı muhtevi olduğunu.
0: Evet.
1: Görüyoruz hakikaten. Ya evet. Bu mana zenginliği şeyi de katıyor. Okuyucuya yorum yapma alanı evet, da açıyor.
0: Evet.
1: Ama bu yorum yapmak derken batıl manada kastetmiyorum.
0: Tabii.
1: Ama onu hakka yönlendirecek geniş bir hı, alan açıyor hakikaten evet, okuyucuya. Öyle bir zenginliği var. Dolayısıyla zikir halkası ya da zikir evi denildiği zaman Allah'la ilgili ne varsa onun yapıldığı, onun konuşulduğu evet, bir mekan akla geliyor gerçekten
0: evet,
1: yani zikir bahçesi diyelim bir hı-hı, gülü düşünelim
0: evet,
1: gülün
0: evet,
1: o kokusunu yaratmamış Cenab-ı Allah dikenini hı-hı, de o yaratmıyor ama onunla alakalı bir şey kainatta varlık alanında her şey Allah'a çıkıyor her şeyin sahibi o dolayısıyla çok küçük bir objeyi dahi merkezine Allah'ı koyarak konuştuğun zaman yaptığın şey zikir, ilimle beraber zikir
0: tabii,
1: üstelik yani.
0: Tabii hocam.
1: Zengin bir tarafı var ayetin evet, sanki ayrıca.
0: Yani Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Bir grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ı zikrederlerse diyor melekler onların etrafını kuşatır. Allah Teala onlara üzerinden rahmet indirir. Sekinetin huzuru indirir diye devam eden bir hadis-i şerif var hocam. Allah'ın evi nedir diyorlar bu Allah'ın evi? İşte cami olabilir. Cami Allah'ın evidir tabii, diye biliyoruz. Ondan sonra işte bu sonradan
1: kendi evimiz olur.
0: He, kendi evimiz zaten. Bizim evlerimiz Allah'ın evidir.
1: Tabii ki.
0: Yani her ev buna dahildir.
1: Tabii.
0: Neresi müsaitse Müslümanlar toplandı, bir araya geldi. Allah'ı zikretmeye başladı mı melekler onları kuşatır, onların üzerine rahmet iner.
1: Evet.
0: İşte bu zikirde hocam bahsettiğimiz evet, işte oturdu derse başladı. Fıkıh dersine başladı. Kur'an elifba dersine başladı hocam. Elifba
1: şu bir de bir zikir hocam.
0: Evet hocam şu programımızda.
1: Bir de bir zikir.
0: Çünkü ayetlerden
1: Murat hocam başlıyoruz. Konumuz hazır zikirken bir zikir dinleyelim. Kelime-i Tevhid evet, zikri dinleyelim evet, isterseniz. Nezih Özel merhum ve İstanbul Sema grubu yapıyor bu zikri. Buyurunuz.

0: Evet Murat Hocam, zikir meclislerini konuşuyor idik.
1: Evet hocam.
0: Sözünüzü kestim.
1: Estağfurullah.
0: Tekrar
1: hocam.
0: Size bırakayım sözü, buyurunuz.
1: Hocam, büyük alimlerimizin güzel sözler var. İbni Hacer diye bir alimimiz vardır bizim. Diyor ki zikir için bundan başkası olmaz diye hususi bir şey belirlenmemiştir. Allah'ı zikir kavramına Kur'an tilaveti, hadis-i şerif okumak ve şer'i bir ilimle meşgul olmak da dahildir. Yani zikir geniş kapsamlı bir şeydir diyor. Kur'an okumak, Kur'an anlamak, hadis okumak, şer'i ilimler, fıkıh, hadis, kelam okumak, bunlar da zikirdir diyor. Tabiinin alimlerinden Ata el-Horasani hocam, o da diyor ki zikir meclisleri helal ve haramı nasıl alıp satacağını, nasıl namaz kılıp oruç tutacağını, nasıl nikahlanıp boşanacağını, nasıl hac edeceğini ve benzeri şeyleri öğrendiğin meclislerdir. Çok güzel örnekler vermiş hocam.
0: Evet.

0: ve harama öğrendiğimiz, insanlara nasıl davranacağımızı öğrendiğimiz meclisler. Bunlar da şart hocam.
1: Murat hocam, düşünebiliyor musunuz? Bir Müslüman bunlardan bir haber.
0: Evet.
1: Hani son model Müslümanlar var ya.
0: Evet.
1: İyi Müslümanım diyor ama Allah kimdir, Resulü kimdir, kitap ne diyor, bundan haberi yoktur.
0: Evet.
1: Ve bu adamın sürekli gidip bir zikir meclisinde
0: oturdu.
1: Allah Allah, la ilahe illallah dediğini düşünün.
0: Evet.
1: Bunun bir manası yok. Yani asıl olanı bilmek mecburiyetinde.
0: Tabii.
1: Yani bir Müslüman olarak buna lazım olan şeyi bilmek zorunda ki.
0: Tabii.
1: Tekkede çektiği zikrin bir tamamlayıcı tarafı olsun.
0: Yani o zikir ikinci katı binanın. Yani
1: evet.
0: Birinci kat helal haram.
1: Evet.
0: Birinci
1: evet,
0: katı yok, evet. Sen ikinci kata bina yapmaya çalışıyorsun.
1: Evet, doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Çoğu insan böyle maalesef. Onun için kendi kendine de olmuyor. Dolayısıyla her insan, mutlaka her Müslümanın bu helale haramı öğrendiği bir meclisten, bu meclis olmayabilir, artık zaman değişti belki, halk olmayabilir de oturduğumuz sıralar olabilir hocam, sınıf olabilir veya işte uzaktan eğitimle online eğitim olabilir ama...
1: Tabii, hayır, otobüste giderken yanınızda oturan biriyle sohbete daldığınızda bu sohbete giriyorsanız
0: bu, bu da meclistir.
1: Tabii yani.
0: Dolayısıyla bu da şart şimdi, insanlar kendiliğinden yani... Direkt sadece meslek edinmeyi hedefe alıp işte mesleğiyle ilgili bir okulla meşgul oluyor bazı insanlar diyelim. Peki bu lazım olan bilgileri nasıl öğrenecek, helal haram? Yazın yaz kursuna gönderiyoruz, evet. Camiye bir ay.
1: Evet.
0: Camiye bir ay gönderiyoruz, çocuğunuz çok şükür dini ilimleri aldı. Bu da çok basit bir şey yani. Yani dini ilimler, bu gerekli olan bilgiler hemen öyle...
1: Bir başlangıç sadece.
0: Başlangıç yani, yarım bir ayda bitmez bu yani. Bir
1: tabii
0: ayda
1: ki.
0: O da zaten tam yarıya geldiği zaman anne baba tatile çıkacağız diyorlar. Hadi yarısını bırakıp gidiyorlar.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bununla bu bilgi halka, zikir halkası tamamlanmış olmuyor hocam.
1: Doğru, doğru.
0: Dolayısıyla bunu biraz daha ihtimam göstermek gerekiyor buna. Mesela Ebu Musa el-Eş'ari diyor, bir gün yatsıdan sonra Hazreti Ömer'in yanına gidiyor halife. Hazreti Ömer, niçin geldin diyor. Konuşmaya geldim seninle diyor. Bu saatte mi diyor. Yani yastıktan sonra artık istirahate çekilip sabah erken kalkmak lazım. O da diyor, ama diyor bu fıkıhla ilgili mesele. Normalde hocam yastıktan sonra çok böyle konuşmaya, vakit harcamaya pek iyi bakmıyor peygamberimizin sahabilerde. Çünkü yatsı namazını kılıp yatacak ki gece teheccüde kalkacak, gecenin yarısında sabah namazdan kalkacak, namazdan sonra işine gidecek, erken gidecek yani. Sadece diyor istisna ilim meclisi olursa, o zaman diyor yatsıdan sonra kalmasına, konuşmasına müsaade olabilir diye. Böyle olunca fıkıhla ilgili mesele deyince Hazreti Ömer, o zaman Ebu Musa böyle deyince Ömer oturdu ve uzun müddet konuştular diyor. Sonra Ebu Musa, artık namaz kılalım ey müminlerin emiri dedi. Gece yarısı oldu, teheccüd vakti geldi. Hazreti Ömer de biz zaten namazdaydık dedi diyor. Yani bizim bu fıkıh meclisimizdi. Hani bahsettiniz hocam, otobüste yanındaki birisiyle,
1: evet, evet,
0: konuşmakta bir mecliste. İşte iki kişilik bir meclis.
1: Aynen.
0: Hazreti Ömer diyor ki biz zaten diyor şey dedik, meclisi namazdaydık diyor. Sanki namaz gibi kabul ediyor hocam bu ders halkasında fıkhi meseleyi, konuştukları meseleyi. Sonra zaman zaman da mesela mescide gidiyor, bakıyor insanlar oturuyorlar yatsıdan sonra. Hazreti Ömer diyor ki kalkın gidin artık, istirahata çekilin diyor. Belki diyor Allah size bir gece namazı nasip eder diyor. Sabah erken kalkmanız gerekir diyor. Ancak diyor ilim meclisi bunun haricindedir diye onlara istisna olarak hocam müsaade ediyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala bizleri o güzel cennet bahçeleri misali, amin, zikir meclislerinin mensubu eylesin.
0: Amin.
1: Çok,
0: amin,
1: teşekkür ediyorum. İlminizi bereketlendirsin Allah-u Teala.
0: Amin. Cümlemiz hocam inşallah.
1: Efendim, doçent doktor Murat Kaya hocamızla yaptığımız bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Özgür Gül var, ben Rıza Okur sunuyorum. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Ali Ekber Çiçek'in derlediği Sadık Doğanay'dan alınan Tokat Zile türküsünü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz. El vurup yaremi incitme tabip.

İlk olarak Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Kontrol Görevlisi Nuh Demirekin'le midye ve midye denetimleri üzerine konuşacağız. Ardından Yaşadığımız Yerde Turist Olmak isimli metnimizi sizlerle paylaşacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında Elmalı Belediyesi Kültür Müdürü Durmuş Altan'la Elmalı kültürü üzerine konuştuğumuz söyleşiye yer vereceğiz. Şimdi Serpil Kaya'yı Hamdi Özbay'ın derlediği Mustafa Coşkun'dan alınan Muğla Fethiye yöresine ait Uzun Selvi Ne Uzarsın Boşuna isimli türküde dinleyelim. Ardından arkadaşımız Serkan Ersöz'ün Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Kontrol Görevlisi Nuh Demirekin'le midye ve midye denetimleri üzerine yaptığı söyleşiye kulak vereceğiz.

0: Değerli dinleyenler, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gıda kontrol görevlisi Nuh Demirekin'le birlikteyiz bugün. Kendisiyle midye ve midye denetimleri üzerine sohbet edeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Midye özellikle yaz ayları açıkta da satılıyor, kapalı yerlerde de satılıyor. Tabii ki insanın kafasına ister istemez soru işaretleri oluşuyor. Midye nasıl bir deniz kabuklusudur diyerek sohbetimize başlayalım mı?
1: Tabii ki. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte insanlarımızın damak tadı midyeyi de tercih ediyorlar. Sahil bölgelerinde özellikle tatil zamanlarında midye tüketimi biraz daha artıyor. Seyyar satıcı sayısı biraz daha artıyor insan yoğunluğuna oranla. Biz de Antalya bölgesi sahil bölgelerinde özellikle yaz aylarında çabuk bozulabilecek, insan sağlığına çabuk etkileyebilecek, gıda güvenliğini riske atabilecek ürünlerde denetimlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Bunlardan bir tanesi de midye. Yani midyenin üretimden tüketime kadar

0: belirli şartları taşıması gerekiyor. Yani bu gıda güvenliği açısından riski yüksek gıdalardan biridir. Sebebi de şudur. Denizde yaşayan deniz canlısı. Bunun yaşadığı ortam önemli. Yaşadığı su önemli. Nereden alındığı, nerede yetiştirildiği, nerede tutulduğu önemli. Tutulduktan sonra veya yetiştirildikten sonra hangi bölgeye, hangi şartlarda nakil edildiği önemli. Nakil edildikten sonra nakil edilen bölgede hangi şartlarda üretildi, hangi şartlarda muhafaza edildi, soğuk zincir korundu mu, üretildiği, hazırlandığı, pişirildiği, doldurulduğu alanlar teknik ve hijyenik açıdan uygun mu? Bunların hepsi ayrı bir konu olduğu için her bir aşamada dikkat edilmesi gereken, soğuk zincirinin korunması gereken, pişirme ve sunum aşamasında özellikle dikkat edilmesi gereken ürünlerden bir tanesidir. Ben size bunun üretim aşamasından bahsedebilirim isterseniz.
1: Evet, ya da şöyle diyebilir miyiz? Daha çok ülkemizde nerelerde bulunuyor? Çünkü son dönemde çiftlik midyeleri adı altında, hani bizim ürünümüz çiftlik midyesidir deniyor. Ama önceden böyle bir şey yoktu.
0: Tabii ki daha önce de midye ile ilgili, şimdi halen var. Yani önceden de yoktu ama halen var. Ne oluyordu? İşte kaçak avcılık. İzinsiz, ruhsatsız veya kaçak olarak körfezden, su birikintilerinden, ondan sonra su ağızlarından toplanan midyeler el altından merdiven altı üretim ile, merdiven altı imalat ile piyasaya sunuluyordu. Bu halen var. Bununla mücadelemiz devam ediyor. Jandarmayla birlikte olsun, işte bizim su ürünleri bölümündeki mühendis arkadaşlarımız da olsun, denetimlerimiz devam ediyor. Ama bunun yanında güvenli üretimle alakalı açık denizde, deniz suyu içerisinde midye üretim çiftlikleri var. Bakanlık izinli, bakanlıktan sertifikasını almış. Bu çiftliklerin, bu üretim alanlarının denetimleri yapılıyor sürekli. Nasıl kontrol ediliyor bu? İşte üretim alanındaki çiftliğin bulunduğu deniz suyunun tahlilleri olsun. Üretilen midyelerin tahlilleri olsun. Ağır metal içeriyor mu? İşte farklı bir şey var mı? Suyun kontrolü, midyenin kontrolleri bakanlık nezdinde sertifikalandırılarak kontrol ediliyor. Bunun yanında körfez bölgelerinden veya sanayi atıklarının denize geldiği veya suyun kirli olduğu, temiz olmadığı alanlardan kaçak yollarla çıkarılıp piyasaya sürülen, merdiven altı imal edilen midyeler de var. Biz ne diyoruz burada? Gıda güvenliğini sağlamak için açık denizde bakanlık kontrolünde olan sertifikalı deniz suyunun yetiştiği su alanının kontrol edildiği, analizlerinin yapıldığı yerlerde üretilen ve bakanlık nezdinde denetimi yapılan işletme kayıt belgesi olan midye üretim veya satış yerlerinden halkımız bu ürünü tüketsin diyoruz. Yani biz tamamen bunu tüketmeyin demiyoruz.
1: Tabii bir diyoruz. De bunu hani tüketici gidip o işletmeye sormalı. Hani ben evet sizden midye alacağım ama ya da bir midye ürünü alacağım ama lütfen bana sertifikanızı ya da lisansınızı, izninizi gösterebilir misiniz demeli.
0: Tabii ki şimdi her işletmeden satış yeri olarak söylüyorum tüketici açısından. Tüketici nereden alacak bunu? Bir satış yerinden alacak. Her işletmenin işletme kayıt onay belgesi vardır bakanlıktan almış olduğu. Tüketici bunları direkt sorabilir, hakkıdır. Ve işletmeler de bu kayıt ve onay belgesini oraya gelen müşterinin ve tüketicinin görebileceği bir yere asmak zorundadır. Yani göstermek zorundadır. Yükümlülüğü bu. Tüketici bunu sorgulayabilir. Sertifikanızı görebilir miyim? İşletme kayıt belgenizi görebilir miyim? Midye ile ilgili nereden aldınız? İşte nereden geldi? Bir faturası var mı veya nereden aldınız bunu? Bunu sorgulayabilir. Yani güvenli gıdaya erişim için tüketicinin hakkı bu. Biz diyoruz ki tüketici bunu sorgulasın. Bunun yanında herhangi bir işletme kayıt onay belgesi olmayan, yani kaçak olarak avlanıp kaçak olarak piyasada satılan midyeler sahil bölgelerinde görüyordur muhakkak insanlarımız işte tepsilerde. İşte midye satıyorum. Antalya'da sıcaklık kaç derece örnek veriyorum. Yaz döneminde 40 derece. Midye soğuk zincirde beklemesi gereken bir ürün. Dışarıda maksimum 2 saatte bozulmaya başlayan bir ürün. Yani 2 saatte bozuluyor. Bu 40 dereceyi buldunuz mu bunun süresini daha da azaltabilirsiniz yani. Dolayısıyla sabahtan akşama kadar 40 derece sıcaklıkta o midye tepsisiyle dolaşan midyenin yani ne derece güvenli, ne derece riskli olduğunu ben tüketicilere soruyorum. Sağlıkları önemli, gıda güvenliği önemli. Biz bunun için üzerimize düşeni yapıyoruz. Ama en büyük denetici tüketicidir. Tüketici talep etmeyecek, tüketici almayacak.

0: alacak tüketici, güvenli gıda satılan yerden alacak. Biz de bunların kontrolünü yapacağız.
1: Denetimde nasıl yapıyorsunuz? Denetim yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?
0: Midye olarak söyleyeyim size, örnek veriyorum. Bir midye işletmesine gittik, imalathane. Midyeyi nereden aldı? İlk sorguladığımız, ham maddeyi nereden temin ediyorsun? Ham maddeyi temin ettiği yerin faturasını görüyoruz. Nereden almış, izni var mı? Ham maddeyi nerede depoluyor? İkinci aşama. Bu soğuk zincirde muhafaza edilmesi gereken bir ürün. 0-4 derecelik dolabı mevcut mu? Diğer aşaması, ham maddeyi koydu, imalata geçti. Bunu üreteceğin, imal edeceğin bir alan, bir tezgah, ayrı bir alan var mı? Burada kullandığın alet, ekipman gıda güvenliğine uygun mu? Gıdaya teması uygun mu? Üçüncü aşama, ürettiği ürünü yine soğutucu dolaplarda muhafaza edip servise sunuyor mu? Personel hijyeni uygun mu? İş yerinin teknik fiziki şartları uygun mu? Bunlara kontrol ediyoruz, bakıyoruz. Yani gıdanın gelişinden tüketicinin önüne, sofraya gidene kadar hangi aşamada, hangi şartlarda muhafaza edilmiş, soğuk zincir korunmuş mu, üretim aşamasında uygun şartlarda yapılmış mı, bunların hepsini kontrol ve denetimini sağlıyoruz efendim.
1: Genellikle ülkemizde midyelerle midye dolma yapılıyor. Yurt dışında tabii bu midye dolma bilinmiyor. Daha çok midyeyi kendisiyle, içiyle böyle pişirip yiyorlar. Ya da başka marinasyonlar yaparak yapıyorlar. Biz genellikle kara kabuklu midyeyi biliyoruz. Tabii değişik değişik midyeler var. Kum midyeleri var çeşitli restoranlarda çıkan. Bunlar da aynı denetimden geçiyor mu, yoksa önemli olan o kara kabuklu midye mi?
0: Bunların hepsi aynı kontrolden geçiyor. Yani midyenin hangi özellikte, hangi ebatta, hangi şekilde olduğu hiç önemli değil. Normal kabuklu olarak pişirilen de aynı denetimden geçiyor. Çünkü onların da dondurulmuşlarını görmüşsünüzdür. Piyasada iç midyeyi görmüşsünüzdür. Bunları üreten fabrikalar var. Bunları da aynı kontrolden geçiyor. Yani bu riskli gıda grubunda olduğu için, yani çabuk bozulabilen bir gıda. Ağır metal içeriyor, virüsler içeriyor, bakteriler içeriyor. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir ürün. O yüzden biz iç midye olarak doldurulanı da kontrol aynı şekilde yapılıyor, diğeri de aynı. Yani özellikle iç midye olarak doldurulanlarda tüketiciye şunu söylemek isterim. Bunu alırlarken kabuğu açık mı, kapalı mı? Dikkat etsinler. İçerisindeki pirinçler tane tane mi, yoksa ezilmiş vaziyette mi? Dikkat etsinler. Bunun kokusu işte deniz kokusu, yosun kokusu gibi mi? Yoksa işte ekşimsi bir koku mu geliyor? Dikkat etsinler. Çünkü iç hazırlanan midye de çabuk bozulan, 2 saat içerisinde bozulan bir ürün. Normal içi hazırlanmadan piyasaya sunulan ürün de çabuk bozulan bir ürün grubuna girmektedir. Soğuk zinciri muhafaza edin.
1: Evet, bir de beklemiş midyeler var. Şimdi diyelim ki bir yer midye satıyor. Haliyle o gün satamadığı midyeleri dolaba koyuyor. Ya da biz alıyoruz bir yerden, dolapta muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bunlar da yanlış yanılmıyorsam. Çünkü bir an önce tüketilmesi gereken bir ürün.
0: Şimdi şöyle örnek vereyim ben size. Alışveriş merkezine gittiniz. Anlaşılması açısından söylüyorum. 0-4 derecede bekleyen bir tavuk aldınız. Çıktınız AVM'den, 2 saat boyunca Antalya sıcağında bu tavuğu dolaştırdınız. 2 saat sonra eve geldiniz, ben bunu dondurayım da 4 gün sonra pişireyim dediniz. O 2 saatte ne oldu bunda? Bakteriyel üreme oldu, ürün bozuldu. Siz bunu çözdürürken tekrar üreme devam etti. Dolayısıyla zehirlenmeye veya rahatsızlığa sebep olan bir ürün çıktı ortaya. Bu midyede de aynı şekilde. Anlaşılması açısından söylüyorum. Midyeyi dışarıda aldınız. Aldığınız adam dışarıda bekletti 40 derecede. Bunu satan adam bekletti. Dolayısıyla siz eve gidip bunu dolaba atana kadar beklettiniz. Zaten biz ne dedik? Bu ürün 2 saat içerisinde bakteriyel üreme olan, bozulması olan bir ürün, bozulmaya sebep olan bir ürün. Dolayısıyla gıda zehirlenmesine, özellikle yaşlılarda ve çocuklarda veya ilaç kullanan hastalarda ağır zehirlenmelere sebep olan bir ürün. O yüzden yani ben bunu aldım, evde de 0-4'e koydum, tamam kendimi güvene aldım diye bir şey yok.
1: Ben yine denetimlere dönmek istiyorum. Diyelim ki denetlediniz ve usulsüz durumlar çıktı. Bu durumdaki cezai müeyyide nedir?
0: Şimdi biz işletmeyi denetlerken biraz önce söylediğim gibi teknik altyapısına bakıyoruz. Personel hijyenine bakıyoruz. Gıda

0: güvenliğine bakıyoruz. Her bir kademenin ayrı ayrı yaptırımları var. İdari para cezaları var, üretimden men etme var, belgesinin iptali, bunların hepsini uygulayabiliyoruz. Personel hijyeniyle ilgili mi bir aksaklık var? Teknik ve hijyenik konularla alakalı mı bir eksiklik var? Alet ekipmanıyla ilgili mi bir eksiklik var? Yoksa gıda güvenliğiyle mi ilgili bir eksiklik var? Yani aldığı ham madde ve sunuma verdiği ürünle ilgili bir eksiklik var. Bunların her birini denetliyoruz. Her birinin ayrı maddeler, ayrı müeyyideleri, ayrı cezaları var. Bunların her birini ayrı şekilde uyguluyoruz efendim.
1: Son olarak eklemek istedikleriniz var mı diye sorayım. Ondan sonra size teşekkür edeceğiz.
0: Ben özellikle tüketicilerden bir ricam olacak. Biliyorsunuz her tüketici kendi başına bir denetçidir, bir kontrolördür. Tüketicilerimizden görmüş oldukları olumsuzluklar ile ilgili Alo Gıda 174 hattını aramalarını istiyoruz. Bize bildirsinler gördükleri olumsuzlukları, eksiklikleri. 174 hattı 24 saat açık, ücretsiz. Hangi il, hangi bölge, hangi yöredeyse önemli değil, nerede olursa olsun o bölgedeki gıda kontrolörü arkadaşlarımıza ulaşıyor. Onlar denetimlerini, kontrollerini yapıyorlar. Aynı şekilde şikayet sahibine de bilgi veriyorlar sistem üzerinden. Biz diyoruz ki herkes bir denetçi olsun, güvenli gıdaya ulaşalım, hep beraber sağlığımızı koruyalım diyorum. Teşekkür ederim.
1: Biz de teşekkür ederiz değerli dinleyenler. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Kontrol Görevlisi Nuh Demirekin'le konuştuk.

İpek Teli var. Nilüfer Dorak, güftesi Refik Ahmet Sevengil ve bestesi Saadettin Kaynağı'na ait olan Karciğer makamındaki bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye, yine Karciğer bir şarkıyla devam ediyor. Güftesi Ramazan Gökalp Arkın ve bestesi Saadettin Kaynağı'na ait olan eseri Taner Bülbül'den dinliyoruz. Kara bulutları kaldır aradan.

Sevgili dinleyenler, söz konusu tatil olduğundaysa akla ilk gelen yerlerden birisi Akdeniz ve Antalya'dır. Aslında çok şanslıyız. Her türlü güzelliğe sahip bir coğrafyada yaşıyoruz. Yaşıyoruz da ne kadarımız bu güzelliklerin keyfini dışarıdan gelenler kadar çıkarabiliyor. İçimizde tüm yaz boyu bırakın denize girmeyi, ayağını suya sokmayanlarımız bile vardır. Şimdi diyeceksiniz ki, canım herkes denize girmeyi sevmek zorunda mı? Değil elbette. Nurullah Ataç 1956'da yazdığı Yolculuk başlıklı yazısında şöyle diyor. Gene gezmek istediği için Adana'ya gidiyorum. Bir işim olduğundan değil, salt dolaşmak için, bir iki arkadaşı, gönüldaşı görmek için. İçimde gezmek dileği uyandı mı? Hadi Çukurova. Çukurova'da gezilecek yerdir doğrusu. Ağaçlarıyla, taşlarıyla güler sanki kişiye, çağırır. Kişioğlunun doğada bulduklarından çok kendi yaptıkları çeker beni. Güneş doğarken de batarken de güzelmiş, şu güzelmiş, bu güzelmiş. Bana ne onlardan? Kişioğlu neler yaratmış, ben ona bakarım. Hani kırlara gider otururlar da, oh, içimiz açıldı derler. Çocukluğumda, gençliğimde ben de o sözlere inanmak isterdim ama olmadı. En güzel yerlere bakarken bile bir coşkunluk gelmedi içime. Denizi öve öve bitiremezler. Birçok kişi ikide bir denize

koşarlar. Sanırsınız ki bir yıl denizi görmeseler yaşayamayacaklar. Anlayamam onları. Yanlış anlaşılmasın, kınamıyorum. Kimsenin beğenisine karışmam. Yalnızca o duygunun bende olmadığını söylüyorum, o kadar. Yazı bu şekilde devam ediyor. Yazar Haydar Ergülen ise, sevdiğimiz, güzel, bizi etkileyen bir şehre gittiğimizde oranın yerlisi olmak isteriz. Öyleyse yaşadığımız şehirde de bazen bir turist olmayı bilmeliyiz. Siz ne dersiniz? İnsanoğlunun doğada yarattıkları mı çekicidir? Yoksa olağanüstü güzellikteki doğa mı? Bize kalırsa ikisi de güzel ve bu topraklar ikisine de sahip. Yaşadığımız kentte turist olmak bir fırsattır sevgili dinleyenler. Bu fırsatı gönlünce kullananlara ne mutlu diyelim ve müzikle devam edelim.

0: olmaz.
1: Değerli dinleyenler, birazdan arkadaşımız Serkan Ersöz'ün Elmalı Belediyesi Kültür Müdürü Durmuş Altan'la Elmalı kültürü üzerine yaptığı söyleşiyi dinleyeceğiz diyelim ve müzikle devam edelim.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Elmalı'yı konuşacağız bugün. Konuğumuz Elmalı Belediyesi Kültür Müdürü, aynı zamanda arkeolog Durmuş Altan. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, Elmalı'yı konuşacağız ama önce sizi tanıyarak sohbetimize başlayalım mı?
1: İsmim Durmuş Altan, Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürüyüm. Ama asıl mesleğim arkeolog. Uzun yıllar su altı ve kara kazılarında çalıştım. 2014 yılından beri de belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü yürütmekteyim.
0: Buralısınız, Elmalısınız.
1: Elmalıyım. Evet, Elmalı'nın Armutlu köyündenim.
0: O zaman biz de tam kaynağına gelmişiz. Çünkü bugün Elmalı'yı konuşacağız. Tarihçesiyle başlayalım mı?
1: Elmalı, Fethiye Körfezi ile Antalya Körfezi arasında kalan, antik literatürde Likya olarak adlandırdığımız, günümüzde ise Tekke yöresi olarak adlandırılan bölümün orta kesiminde yer alır. 2250 metre yükseklikteki bir dağ sırtını yaslamış, evliya türbeleriyle kutsanmış bir yerdir. Yapılan araştırmalara göre Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesidir Elmalı. Elmalı'daki yaşantı şu andaki verilere göre M.Ö. 6000 yılda başlıyor. Kesintisiz bir şekilde devam ediyor ama yapılan son dönem araştırmalarında bu tarihin daha da geriye gidebileceğinin izleri var. Geleneksel bir kültürün gündelik yaşam içerisinde korumaya çalışıldığı önemli ilçelerden bir tanesi. Eski çarşılarıyla, arastalarıyla, dar sokaklarıyla, işte anıt ağaçlarıyla, dünyanın en yaşlı anıt ağaçlarına Elmalı ev sahipliği yapıyor. Onun dışında arkeoloji açıdan çok önemli Elmalı. Karaburun Tümülüsü,

0: Kızılbel tümülüsü gibi Karataş Semayük, Bağbaşı Kovma öyküleri Elmalı'nın önemli arkeolojik eserleri. Aynı zamanda Elmalı denince ilk akla gelen 100 yılın definesi Elmalı sikkeleri Elmalı'nın önemli arkeolojik eserlerinden sadece bir kısmı. Elmalı Manavgat'ta Ketenci Ömer Paşa Camii ile de hep ön plana çıkar. Çünkü Akdeniz bölgesinin en büyük anıtsal camiidir. 1610 yılında yapılan bir camiidir. Onun dışında Elmalı'daki arı serenleri Likya laiklerinden esinlenerek yapılan yaklaşık 5000 yıllık bir kültürün izlerini taşıdığı arı serenleri önemli. Tağlı ambarları önemli. Aynı zamanda da Elmalı bir dini merkezdir. 14. yüzyılda bu topraklara Aptal Musa Sultan gelmiş. Buranın Türkleşmesi için buraya bir dergahını açmıştır. Daha sonra Vahiy Bin Hazretleri, Erol Nuri, Sinan Ümmi, Niyazi Mısri ve Cumhuriyet tarihinde Muhammed Hamdi Yazır ve İbrahim Bedrettin Elmalı da Elmalı'nın önemli din alimlerindendir. Ve Elmalı iklimi, doğal güzellikleri dışında da Türk'ün ilk er meydanı dediğimiz dünyanın en eski güreş organizasyonuna da ev sahipliği yapan kadim bir ilçedir.
1: Siz bayağı bir sıraladınız, evet, hepsini başlık olarak. İsterseniz bazılarının açılımlarını da konuşalım mı?
0: Evet.
1: Diyelim burada bir tümülüsler var. Şimdi ilk dikkatimi çeken oydu. Bu tümülüsleri anlatır mısınız bize?
0: Elmalı'da önemli iki tane tümülüs var. Bunlardan bir tanesi Karaburun tümülüsü, diğeri de Kızılbel tümülüsü. Karaburun tümülüsü M.Ö. 575 yıllarına tarihleniyor. Bu hemen Elmalı Korkut Ali Karayolu üzerinde yer alan bir tümülüs. Bu tümülüste Karaburun'un beyi temsil ediliyor. Çok önemlidir. Bey bir kline üzerine uzanmış vaziyette. Elinde bir kadeh, karşısında iki tane hizmetçisi ve arkasında eşi yer alır. O dönemde kullanılan boyalar arkaik resim sanatının renkli ve ilk renkli örnekleri diyebiliriz. Ve buradaki figürü dikkatli bir şekilde yaptığımızda beyin kıyafeti biraz daha bol, başındaki başlı ve sakallı olması bir Persli hükümdar olduğunu veya Perslere yaranmak için o şekilde giyindiğini anlatan bir tasvir vardı. Çünkü bu dönemde Perslerin Anadolu'ya inanılmaz bir işgali var. Muhtemelen bu Pers saldırısı Elmalı'ya kadar da geldiğinin izlerini taşıyan bir tümülüstür. Hem bu açıdan çok önemlidir, hem de kullanılan, biraz önce bahsettiğim gibi, renkler, kullanılan kök boyaları renkler ve ev tarzında yapılmış bir tümülüstür. Ve bu tümülüste tamamen bir beyin tüm hayatı, günümüzdeki sosyal medya gibi düşünün, bir beyin yaptığı savaşlar, verdiği ziyafetler, katıldığı geziler vesaire, hepsi bu tümülüste anlatılmıştır. Diğeri ise Kızılbel tümülüsü. O da çok önemli bir tümülüs. Bu da Elmalı Fethiye Karayolu üzerinde Kızılbel mevkiinde bulunduğu için bu tümülüse Kızılbel tümülüsü deniyor. Bu da M.Ö. 525 yıllarına tarihlenir. Burada da bir hem İonya hem Likya gibi hem de Likya gibi bu mezarda farklı kültürlerin izlerini görebiliriz ve buradaki bir Likyalı savaşçı temsil edilmiştir. Muhtemelen mezarın sahibi de odur. Bu mezarın en önemli özelliği de renklerin dışında, biraz önce bahsettiğim Karaburun tümülüsteki renklerin dışında, bu mezardaki bir Likyalı savaşçının nasıl giyindiğini bu mezardan öğrenebiliyoruz. Bu mezarda bir de 16 kayıkçının çektiği kürekçiyle bey Karagöl'üne seyahat ediyor. Bu da şu anda su seviyesi neredeyse sıfır olan Karagöl'ün o dönemde ne kadar büyük su seviyelerinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ve buradaki o beyin Karagöl'de yaptığı seyahatler, yaptığı avlar bu gölde tasvir edilmiş. Şöyle bir özellik de vardır. Yani bu bey olduğu için mezarda muhtemelen bir tarafta Kızlar Sivrisi manzaralı, bir tarafta Karagöl manzaralı yapılmış bu mezar. Bu mezarın önemi bu şekilde.
1: Evet, tümülüslerden söz ettik, mezarları konuşuyoruz. Tabii ki birçok anıt mezar ve kaya mezarları var. Bunlardan da söz eder misiniz?
0: Anadolu'da ölü gömme teknikleri farklı farklıdır. Mesela burada da en önemli ölü gömme tekniklerinden bir tanesi Karataş Semayük'te yer alan küp mezarlardır. Karataş Semayük'te 500 tane küp mezar, hepsi doğuya bakacak şekilde dizayn edilmiştir. Pitos diyoruz biz buna, ama halk arasında küp mezar olarak geçiyor. Ve cesetler içerilerine bırakılmıştır. Bazı pitosların içerisinde 2-3 tane ceset, bazılarında tek, yani aile mezarı ve tek mezarlar bu Karataş Semayük küp mezarlarında görülmektedir. Bu mezarın da önemi şudur, M.Ö. 3000 yılına tarihleniyor zaten. Hem o zamana kadar sağlam kalabilmiş mezarlara, iskeletlere rastlayabiliyoruz. Bunlardan analizleri

0: çıkardı. İşte kaç yaşında öldüğü, erkek mi, bayan mı olduğu, hangi hastalıktan varıncaya kadar analiz edildi. Diğer de bu küp mezarların üzerinde tasvirler var. Mesela bir tane tasvir bir keçi motifi tasvir edilmiş. Bir tanesinde bir ağaç motifi tasvir edilmiş. Bir tanesinde de gamalı haç motifi tasvir edilmiş. Keçi biliyorsunuz tek evresi dedik. Tek evresi en önemli geçim kaynağı kıl keçisidir. Çünkü bu araziye en önemli şey kıl keçisidir. O dönemden itibaren keçinin aslında burada bir geçim kaynağı olduğunu gösterir. Makiler, şu anda Akdeniz'in bitki örtüsü zaten maki. Küçük maki ağaçları betimlenmiş. Gamalı ağaç da bazı yorumculara göre bir büyüyü temsil ediyor. Çünkü o dönemde de mezarlar talan edildiği için bir bakıma kendilerince büyü yapmış. İşte mezarlara dokunmasın falan diye büyü yaptı. Bazıları da ateş suyun temsil edildiği, çeşitli elementlerin temsil edildiği anlatılıyor. O mezarlar da milattan önce 3000 yılından bu yana bu izleri bize verdiği için en önemli bulgulardan bir tanesidir.
1: Arı serenleri ve tahıl ambarları. Hem bu projeyi hem neler yapıldı bu projede, devamı gelecek mi? Ve bu konunun önemi üzerine biraz durabilir miyiz?
0: Bizim en çok önemsediğimiz konulardan aslında bir tanesi Elmalı'daki tahıl ambarları ve arı serenler. Bizim için hepsi önemli ama tahıl ambarları ve arı serenler yok oluyor artık. Yok olmaya yakındın. Bir proje başlattık. Bu projenin adı Kırk Ambar Projesi. Elmalı'daki tüm tahıl ambarlarını ve arı serenlerin yerlerini tespit ettik. O kadar yok olmasına rağmen 1860'a yakın bir tahıl ambarı bulduk köylerde. 16-17 tane arı sereni bulduk. Şu anda bunların koordinatları alındı. Bunlara bir kare kod oluşturduk. Yani oradaki ambar, atıyorum Armutlu köyündeki ambar kime ait? Söyle köyündeki arı seren kime ait? Bu kare kodu okuttuğunuzda direkt Kırk Ambar sitesine girip bunun detaylı bilgilerini alabiliyorsunuz. Avusturya'dan buraya ekipler geldi. Biz Avusturya'ya gittik. Burada bir karşılaştırma yaptık. Yani Avrupa ile Elmalı arasındaki tahıl ambarları hakkında. Biz projenin temelini oluşturduk ve bundan sonra birçok proje bunun üzerine artık yürüyecek. Kültür rotaları oluşacağında, kültür turizmi ile ilgili yeni projeler oluşacağında bizim bu verilerden yararlanarak nokta atışı gibi arı serenlerine ve tahıl ambarlarına ulaşabilecekler. Çünkü bu arı serenleri Likya lahitlerinden esinlenerek yapılan önemli bir arı kovanı ama form olarak baktığımızda bir Likya mezarını andırır. Tahıl ambarları da bir Likyalıların evine benzer. İkisi de bu kültürü yansıttığı için çok önemli. Biz bunu korumaya, yaşatmaya çalışıyoruz.
1: Elmalı'yı konuşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Tabii ki Elmalı'ya gelmişken sedir ağaçlarından söz etmeden geçmek de olmaz. Ülkemizde çok az bölgelerde bulunan bu sedir ağaçlarının bir bölümü de Elmalı'da. Hatta katrana da dönüşme hikayesi
0: Evet.
1: var. Bunları anlatır mısınız bize Sayın Altan?
0: Şimdi Elmalı adeta bir ağaç müzesi konumunda. Çünkü dünyanın en yaşlı ağaçlarına ev sahipliği yapıyor. Bizim Çığlıkara diye bir ormanımız var. Bu Çığlıkara ormanları Türkiye'deki sedir ortalamasının yaklaşık %30'unu karşılıyor. Burada halk arasında katran olarak bilinen ama sedir ağacı hem antik dönemde kutsal bir ağaçtır. Günümüzde de şu anda koruma altına aldı. Çünkü M.Ö. 5. yüzyıllarda sömürge haline getiriliyor. Çünkü sedir ağacının en kolay işlenebilen ağaçtır. Gemi yapımında kullanılır. Çok dayanıklıdır. Kesinlikle kurt falan gelmez. Hatta sedir ağacının talaşını kıyafetlerinize koysanız bile oraya güve falan bile onun kokusuna gelmez. Çok değerli bir ağaç. Şu anda koruma altına alındı. Bu alana da zaten 2000 yaşında, 2500 yaşında ağaçlar var. Çıkış da zaten şu anda izinle çıkılıyor. Biz bunları korumaya çalışıyoruz. Çünkü Elmalı'nın en önemli değerlerinden bir tanesi Çığlıkara Ormanı'nda yer alan sedir ağaçları.
1: Yürüyüş yapılıyor mu orada?
0: Şu anda koruma altına olduğu için buraya genelde izinle çıkılabiliyor. Öyle herkes çıkamıyor.
1: Çünkü bildiğim kadarıyla bazı hastalıklara iyi geliyor sedir ormanlarında yürümek. Onun için sordum.
0: Sedir çok şifa bir aslında. Biz sedir ağacından sedir katranı üretmeye başladık. Burada Geçmen Mahallesi'nde birkaç tane üreticimiz sediri ağacından katrana dönüştürdü. Kısaca ondan da
1: Lütfen.
0: bahsedeyim. Sedir ağacını kestik. O kökler 40-50 yıl sonra çürümeye başlıyor. O çürümeden önce o kökler balyozlarla, çeşitli tekniklerle çıkarılıyor. Çıra yani günümüzün bildiğimiz. Bu çıralar parçalanıyor, bir çukur kazılıyor. O çıra haline dönüştürdükten sonra bu çukura bırakılıyor ama düzgün bir şekilde dizilmesi gerekir. Düzgün bir şekilde dizildikten sonra bırakılıyor. Üzeri ardıç dallarıyla, yani yavaş yavaş yansın diye kapatılıyor, üzerine çamur bırakılıyor, üstten de yavaş yavaş yakılıyor. 3-4 gün süren bir yakımla, kontrollü bir yakımla, altta kurulan mekanizmayla o katranın, çıran yağı depolanıyor. 3-4 gün süren bir şey. Bu çıkarılan sedir katranı da birçok hastalığa fayda ediyor. Özellikle ekseme gibi, bu arıların sakinleşmesi gibi, bu ağız yaralarına vesaire de iyi gelen bir sedir katranı. Yani katran hem oksijen olarak, hem bu turizm olarak, hem de şifa olarak bizim en önemli varlıklarımızdan bir tanesi.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim bize bu programda fırsat verdiğiniz için.
1: Sevgili dinleyenler, Elmalı'yı konuştuk bugün. Tarihçesinden söz ettik, arkeolojisinden söz ettik, doğasından söz ettik. Konuşulacak o kadar çok şey var ki. Konuğumuz Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Durmuş Altan'dı diyelim ve programımıza müzikle devam edelim.

0: yalnız değilsiniz.
1: Aile hukukundan doğan davaları görmek üzere kurulan aile mahkemelerini tanıyalım. Aile mahkemeleri 4787 sayılı yasayla kurulan özel mahkemelerdir. Her ilde ve merkez nüfusu 100 binin üzerinde olan her ilçede aile mahkemesi bulunmaktadır. Aile mahkemeleri aile hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığa ve davaya bakar. Uyuşmazlıkların giderilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak sonuca karar verir. Aile mahkemelerinin ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümleriyle belirlenen görev ve yetkileri vardır. Buna göre aile mahkemeleri şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla tedbir kararları verebilir. Boşanma ve boşanma protokolünün uygulanmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve nafaka davalarına, velayet, vesayet, mal paylaşımı gibi davalara bakar. Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmaya, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Çocukların bakım ve gözetimine yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede olan, duygusal olarak terk edilmiş çocukların geleceğiyle ilgili ve çocuklara ait malların yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya dair karar verebilir. Aile mahkemelerinde hakimlerin yanı sıra konularında lisansüstü eğitim almış psikologlar, pedagoglar ve sosyal çalışmacılar da görev alabilir. Mahkemelere işinizin düşmemesi dileğiyle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor, dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi 25. yaşını Ankara'da düzenlenen özel etkinlikte kutladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemi değişiyor spekülasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor, dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları alt üst ettiklerini vurguladı.
2: Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük sermayesinin kardeşlik olduğunu söyledi. Kardeşliğin Türkiye'yi büyüteceğini, güçlendireceğini belirtti. Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine işaret ederek bu ülkenin enerjisi artık heba olmayacak, dedi.
2: Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz. 86 milyon olarak hep beraber birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daimi adımlarla yürüyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü programında verdi mesajlarını, süreci provoke etmeye çalışanlara "terörün bitmesine kim üzülür?" sözüyle sert çıktı.
2: Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
1: Erdoğan, kardeşliği korursak bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz, dedi.
2: Bizi bin yıldır dimdik ayakta tutan, bizi bu coğrafyaya hakim kılan, Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir. Tekrar kucaklaşacağız. Mardin'in camilerinde aynı namazda saf tutacağız. Şanlıurfa'da aynı ezanı birlikte dinleyeceğiz. Dili ne olursa olsun, aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağını söyledi. Kimse bizden yorulma beklemesin, yapacak çok işimiz var, dedi. Erdoğan, Türkiye'nin gelecek 50 yılını planladıklarını da vurguladı. Türkiye'yi kalan bütün hedeflerine kavuşturmak için azimle yol almaya devam edeceğiz, dedi.
2: Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah, 15 Ağustos sabahı nasılsa, bugün de, yarın da, her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Kimse bizden yorulma beklemesin. Yeniden başlarız. Daha yapacak çok işimiz var. Allah ömür ve sağlık verirse, daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım.
1: Çeyrek asırda büyük işler başardıklarını, Türkiye'yi küllerinden yeniden inşa ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ama bitmedi, dedi ve ekledi. Milletin duası ve teveccühü.

0: gücüyle Türkiye için aşkla çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.
1: Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Ama durmayacak. Dinlenmeyecek. Ara vermeyecek. İstikbali de inşa edecek. İmar edeceğiz. Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Türkiye'yi kalan bütün özlemlerine, hayallerine, hedeflerine kavuşturmak için azimle, sabırla, heyecanla yol almaya devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kuruluşunun 25. yıl dönümü programında konuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Türkiye'nin her alanda büyüdüğüne dikkat çekti.
1: Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milli gelirimiz 240 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Dışişlerimiz Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke konumuna getirdi. Savunma sanayinde kelimenin tam anlamıyla destan yazdı.
0: Erdoğan, Türkiye'nin son 25 yılına olduğu gibi geleceğine de AK Parti hareketinin damga vuracağının altını çizdi. Türkiye'nin ufku aydınlık ifadesini kullandı.
1: Bu hareketin, bu davanın dünü vardı, yarını da olacak. Bu uzun soluklu bir yürüyüştür. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. İşte en büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Türkiye bu gençlik sayesinde eski karanlık günlerine asla dönmeyecek. Türkiye bu gençlik sayesinde geriye değil, hep daha ileriye gidecektir.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde kabine üyeleri 25. yıla özel değerlendirmelerini TRT Haber'de paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörsüz Türkiye ile büyük bir ekonomik potansiyelin önünün açılacağını söyledi, bütün bölgenin bundan istifade edeceğini belirtti.
2: Gabar bizim terörsüz Türkiye'nin adeta küçük bir kesiti, küçük bir fragmanını bizim gördüğümüz bir proje. Bizim için bir iftihar vesilesi, çok büyük bir ekonomik aktiviteye, istihdama, bölgeye, kalkınmaya ve ülkemizin tabii ki en önemli enerji ithalatını düşürme anlamında çok önemli bir katkı sağlıyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 28 Şubat sürecini hatırlattı. O dönem en büyük yarayı mesleki ve teknik eğitimin aldığına dikkati çekti. Gelinen noktayı anlattı.
3: Başörtüsüyle beraber İmam Hatip Liselerinin ve Katsay uygulamasıyla birlikte meslek liselerini resmen tarihin çöplüğüne atma girişiminde bulundu. Meslek ve teknik eğitim bakın %17'lere kadar düşmüştü. Bu yıl %45'e çıkıyor.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da AK Parti iktidarında Türkiye'nin sağlık alanındaki kazanımlarını vurguladı.
4: Türkiye sağlıkta şu anda en üst ligde diğer ülkelerden daha çok sağlık hizmeti iyi sunabilen ülke halinde. Eskiden insanlarımız yurt dışından sağlık hizmeti almaya giderken bugün 3 milyon insan dünyanın en gelişmiş ülkelerinden de olsa bize sağlık hizmeti almaya geliyor.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi 25. yaşını Ankara'da düzenlenen özel etkinlikle Başkent Millet Bahçesi'nde kutladı. Milletimiz de çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla düzenlenen 25. yıl kutlamasında protokol düzeni yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa eşi Emine Erdoğan ve doğum günü 14 Ağustos 2001 olan 25 gençle birlikte izledi. Programa AK Parti'nin kuruluşundan bugüne görev yapmış milletvekilleri, bakan bakanlar, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. Cumhurbaşkanı kutlamalara kırmızı beyaz çiçeklerden oluşan ay yıldızı çelenk gönderen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti. Drone'la yapılan özel gösteride AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğu anlatıldı.

0: atıldı. Drone gösterisi Ankara'nın çevre semtlerinde de görüldü. 25. yıla özel almanak ve gazete hazırlandı. Özel hatıra madalyonu basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şiirler taş plak formatında sunuldu. 25. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen törende Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılımlar da oldu. 3 milletvekili daha partiye katıldı. Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye katıldı. Yalnızca milletvekilleri değil, yerel yönetimlerden 7 isim de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal AK Parti çatısı altında hizmete devam edecek. Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılan isimler arasında yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti iktidarları döneminde demir yollarının Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü bir parçası haline geldiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'nın 6., dünyanın 8. ülkesi konumunda olduğunu da söyledi. Demir yolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık dedi. Bakan Uraloğlu, hızlı tren ağlarının genişlemeye devam edeceğini de belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak özetledi. Mustafa Çiftçi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, teröre açık çek yok, her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı dedi. Sürecin temel şartının PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, bu düzenleme bir af kanunu değil, ağır suçlar kapsam dışında bir terör suçu işlendiğinde erteleme kalkacak, cezanın infazı kaldığı yerden devam edecek ifadelerini kullandı. Terörle mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini belirten Bakan Çiftçi, devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berililerin mezuniyet töreninde konuşan Bakan Güler, terörle mücadelede geldiğimiz nihai nokta, yaklaşık 40 yıldır büyük fedakarlıklarla sürdürülen çok boyutlu mücadelenin ve özellikle son yıllarda sahada elde edilen tarihi başarıların bir sonucudur dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hyundai'nin Türkiye'de 250 milyon avroluk bir yatırımla ilk aşamada 30 bin elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Araç üretiminin yanında batarya yatırımının da yapılacağını belirtti. İlk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor dedi. Bakan Kacır, elektrikli otomobil seri üretim başlangıcı töreninde konuştu.
1: Sağladığımız yatırım teşvikleriyle üretim kapasitesini 2002'den bu yana yıllık 50 binden 230 bine yükselten Hyundai Türkiye, 250 milyon avroluk yatırımla ilk aşamada yılda 30 bin Ioniq 3'ü ülkemizde üretecek. Bu yatırımı Türkiye'nin yeni nesil mobilite yolculuğunda müstesna bir konuma taşıyan iki önemli husus var. Birincisi, ilk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor. İkincisi ise araç yatırımını tamamlayıcı olan batarya yatırımı. Hyundai Türkiye'nin Ioniq 3 yatırımı yeni nesil mobilite vizyonumuzun küresel otomotiv üreticileri nezdinde karşılık bulduğunun, ülkemizin güvenilir ve ölçeklenebilir bir üretim merkezi olarak konumlandığının ispatı niteliğinde.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçük

0: ölçekli balıkçılara müjde verdi. Uzatma ağları ile ekmeğini kazanan küçük ölçekli balıkçılar için sezon 15 gün öne çekildi. Palamut ve torik avcılığında sezon bugün başlıyor. Bakan Yumaklı, "Rabbim balıkçılarımızın rızkını bol, ağlarını bereketli eylesin" notunu da paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemi değişiyor spekülasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Sistem değişikliğinin gündemde olmadığını belirtti. Sınav içerikleri ve soru havuzu yeni müfredata göre hazırlanacak dedi. Bakan Tekin, Genç Diplomasi Derneği'nin düzenlediği Bosforus Diplomasi Forumu'nda konuştu.
1: Yeni müfredat geldi, sınav sistemi değişiyor diye bir spekülasyon yapıyorlar. Böyle bir şey yok arkadaş. Şu an gündemimizde, ne bizim ne de YÖK'ün gündeminde, sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Yani ne liselere geçiş ne üniversiteye geçiş. Ama ne değişmesi lazım? Hem ÖSYM hem bizim bakanlık önümüzdeki, ya bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak. Öyle olmak zorunda zaten.
0: Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığın adı kullanılarak sosyal yardım, bağış, sponsorluk adı altında firmalardan para talep edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığa iş yapan veya iş başvurusunda bulunan firmalara ait bilgilerin elde edilerek telefonla veya farklı yollarla irtibata geçildiği ve para talep edildiği yönünde şikayetler alındığını belirtti ve uyarıda bulundu. Bakanlığımızın veya yöneticilerimizin adı kullanılarak yapılan bu kanun dışı taleplere kesinlikle itibar etmeyin, ödeme yapmayın, kişisel veya kurumsal bilgilerinizi paylaşmayın denildi. Açıklamada söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili hukuki sürecin başlatıldığı, sorumlular hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi de verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan atama kararıyla 78 general ve albayın görev yerleri değiştirildi. Tüm generaller Ünsal Bulut ve Murat Bulut Kor Generalliğe, Tuğ Generaller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Feyruh Taraktaş ve Mustafa Bahçepınar tüm generalliğe terfi etti. Kararla Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup tüm amiral Cengiz Fitoz Kor Amiralliğe, albay Önder Göksel Tuğ Amiralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 38 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 44 generalin görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Birçok suçtan kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı. Her yolu deneyen Kurtuluş, Türkiye'ye getirilmekten kurtulamadı. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, İstanbul Havalimanı'nda emniyet görevlilerine teslim edildi. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda 10 milyon lirayla yaklaşık 90 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Hafta sonu boyunca yurt genelinde sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve iç Ege'de de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlı hava yarın etkisini artıracak. Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'le İç Ege'de gök gürültülü sağanak etkili olacak. İç kesimlerle Marmara'da ise yağış beklenmiyor. İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. Trump'ın Hürmüz açıklamasına yanıt İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den.

0: geldi. Gariba Abadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla, dedi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor, dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi 25. yaşını Ankara'da düzenlenen özel etkinlikle kutladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemi değişiyor spekülasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Ayrıca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Lig'de bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da, Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saatler 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç başlayacak. Gençlerbirliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü'de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz. Fenerbahçe Fred'le yollarını ayırdı. Sarı lacivertliler 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Futbol Federasyonu'na bildirdi. Beşiktaş taraftarı Tüpraş Stadyumu'nu bu kez yeni golcüsü Dusan Vlahovic için doldurdu. Sırp golcü kendisini 3 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan imzayı taraftarın önünde attı. Trendyol 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla sürüyor. Haftanın perdesi Turka Esenler Erokspor SMS Grup Sarıyer maçıyla açıldı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. 1. Lig'de spor severleri bugün 4 mücadele bekliyor. 19'da Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük, Emin Evim Ümraniye Spor, Tabi Spor 6'da. Saat 19'da İstanbul Spor Bodrum FK TRT Spor'da, 21.30'da Manisa Futbol Kulübü Van Spor Futbol Kulübü TRT Türk'te, 21.30'da Bursa Spor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü TRT Spor'da karşı karşıya gelecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Antalya ve Kayseri'nin doğusuyla, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevresi, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı da tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle. Ankara, İstanbul ve Çanakkale 29, İzmir, Muğla, Elazığ ve Gaziantep 35, Bursa ve Çankırı 30, Aydın, Antalya ve Diyarbakır 37, Yalova ve Samsun 28, Kahramanmaraş 36, Yozgat 23, Osmaniye, Bingöl, Iğdır ve Mardin 34, Hatay 32, Rize, Trabzon ve Bolu 27, Erzurum 25, Malatya 33 ve Adıyaman 38 derece.
1: Yol durumu. Yol durumu.
0: Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18'de 24. kilometreleri arasında saati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8'de 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Güvenli yolculuk. Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafik kazalarının ardından yapılması gerekenler olduğu gibi trafik kazası sonrası yapılmaması gerekenler de vardır. Sürücüler yapılmaması gerekenleri yaptığı zaman ceza alabilir. Trafik kazası sonrası sürücü olay yerini terk edebilir mi? Sürücü sadece maddi hasarlı kazalarda kazaya karışan taraflar anlaşır ve kaza tespit tutanağı doldurularak birlikte imzalanırsa olay mahallinden ayrılabilir. Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda ve maddi hasarlı kaza sonrası anlaşma sağlanamaz ise sürücü olay yerini terk edemez. Peki kaza sonrası olay mahallinden ayrılmanın cezası var mı? Sürücü kaza sonrası olay mahallinden biraz önce bahsettiğim haller dışında kesinlikle ayrılamaz. Eğer sürücü yaralanma veya ölümlü sonuçlanan bir kaza veya anlaşma hali dışında maddi hasarlı trafik kazalarında polis veya jandarmadan izin almadan olay yerini terk ederse kendisine idari para cezası uygulanır ve ehliyetine 20 ceza puanı işlenir. Vur kaç diye tabir edilen durumlarda kaçan sürücülere ceza uygulanır. Buna ek olarak kaza mahallinde durmayan ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almayanlara da idari para cezası uygulanır. Son olarak kaza yetkililere bildirmemek de suç olarak kabul edilmektedir. Trafik kanununa göre kazayı yetkililere bildirmemek, yetkililer gelinceye kadar veya yetkililerin iznini almadan kaza yerinden ayrılmak idari para cezasına tabidir.
3: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz size sevgili dinleyicilerimiz. 15 Ağustos Cumartesi günündeyiz. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Ataman Kılıç, mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. İç gündem başlıklarına bakacağız. Konuşulan yine gündemdeki önemli haberleri ön plana çıkartacağız. Yine illerimizin peşinden gitmeyi sürdürüyoruz. Bugün Mersin ilimizi tanıyacağız. Mersin ilinin ve ilçelerinin isimlerinin, hikayelerinin nerelere gittiğine bakacağız ve bu ilimizin güzel mutfağına yine yöneliyor olacağız. Geleneksel lezzetlerini ön plana çıkaracağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım ama önce gazetedeki haberlere bakalım.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. 25. yıl mesajları manşetine yer veriliyor. Erdoğan AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlamasında konuştu. 25 yılda yapılanları özetleyen Erdoğan, sadece 25 yılı değil, gelecek 50 yılı da planladık. 25. yıl vizyon belgesiyle hayalleri hedeflere dönüştüreceğiz dedi. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'nin son 25 yılında olduğu gibi Türkiye'nin geleceğine de bu hareket damga vuracak diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25. yıl vizyon belgesine dikkati çekti. 10 başlık ve 69 sayfadan oluşan vizyon belgesinde AK Parti'nin ikinci 25 yılda ekonomi, teknoloji, hukuk, anayasa, toplum, kadın, gençlik, kültür ve çevre konusunda neler yapmak istediği anlatıldı. Öğrenci affı kimleri kapsıyor? YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve 9 Aralık'ta sona erecek öğrenci affının nasıl uygulanacağını Hürriyet'e anlattı. Hazırlık dahil ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenciyken ilişiği kesilenleri kapsıyor. Önceki haftan yararlananlar da başvurabilecek. Kapatılan bölümlerin öğrencileri uygun programa yerleştirilecek. Yatay geçiş yapılabilecek. Önceki dersler sayılacak. Geçmiş yılların ücreti istenmeyecek. İzmitli Hyundai örnek olsun. Hyundai'nin 250 milyon euroluk yatırımıyla Türkiye'de ilk kez uluslararası bir firma elektrikli araç üretiminde başlamış oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hyundai'nin yatırım iradesinin Güney Koreli şirketler için örnek teşkil etmesini istiyoruz dedi. Sıradaki gazetemize bakalım hemen.

Türkiye gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yılda tarihi mesajlar, 50 yıllık plan hazır manşetine yer veriliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonraki 25 yıldaki planında hazır olduğuna dair mesajlarına yer vermiş gazete. Servis çilesi bu yıl erken başladı diğer bir haber. Resmi tarifenin çok üzerinde fiyat isteniyor, okul yönetimleri susuyor. Okullar açılmadı ancak servis pazarlığı başladı. Ücret elden alınıyor, belge verilmiyor. Servisçi almadım dese yapılacak hiçbir şey yok. Okul yönetimleri biz karışmayız diyor. Velilerse okullar ve servisçiler organize çalışıyor diye şikayet ediyor. DNA'nın şifresi Türk doktorlarda. Gen tedavisinde parmakla gösterilen Türk tıbbı, yapay zeka desteği ve ileri dizileme teknolojisiyle dünya standartlarını aştı. Yılda 1,4 milyon yabancı gen tedavisi için Türkiye'yi tercih ediyor. İsrail'de öfke, Avrupa'da şüphe. Avrupa'nın İsrail'e sırt çevirmesi Tel Aviv'i kızdırdı. Filistin'i tanıyan İspanya göç akımıyla karşılaştı. Şüpheli yangınlar çıktı. Uzun süredir ortalıkta olmayan DAEŞ tarafından tehdit edilmeye başladı. Gazze'ye destek veren Fransa da aynı akıbeti yaşadı. Ormanları ateşe veren 474 kişi yakalandı. Giresun afet bölgesi. İki gündür etkili olan yağışlar Giresun'da iki ölüme yol açtı. İki kişi ise sel sularında kayboldu. Dokunulmazlığa CHP'liler evet diyecek. Özgür Özel'e ait dokunulmazlık dosyası Meclis Karma Komisyonu'na sunuldu. Yeni parti kurmayları cesaret edemezler dese de CHP yönetimi fezleke genel kurula gelirse 45 vekilimizin büyük çoğunluğu evet oyu kullanacak açıklamasında bulundu. Sıradaki gazetemize bakalım. Akşam gazetesi ilk hedefimiz Amerikalılara ucuz petrol. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran Savaşı'ndaki önceliklerini sıraladı. İlk hedef Amerikalılara ucuz petrol sağlamak, ikincisi İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek dedi. Ecdat eserini Tika ayağa kaldıracak. Irak'ın Kerkük kentinde bulunan 3000 yıllık tarihi Kerkük Kalesi içinde 1361'de inşa edilen Selçuklu mirası Gökkumbet, Tika tarafından restore edilecek. Arjantin'de paketlenip getirildi. İçişleri Bakanlığı kasten öldürme ve yağma gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan çete lideri Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalanarak iade edildiğini açıkladı. İkinci evde gizli bölmede yakalandı. Gözaltını duyunca kaçmış. Ali Ankureş'in operasyon öncesi kendi evinde telefonu bırakıp ikinci bir adrese geçtiği ortaya çıktı. Polis suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ali Ankureş'i ikametgahında bulamadı. Kureş'in kaçtığı adresi belirleyen polis zanlıyı evdeki gizli bölmede yakaladı. Gözaltı kararı verilen 49 şüpheli yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturmakla suçlanıyor. Bana ilaç içirip tuzak kurdular. Tacizle suçlanan CHP milletvekili ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Taciz iddiaları ve darp görüntüleriyle gündeme gelen Ahmet Baran Yazgan ise yaşananlar için iki yönlü tuzak dedi. Israrlı davet üzerine eve gittiğini iddia eden vekil Yazgan, içeceğine ilaç katıldığından şüphelendiğini söyledi. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molasıyla da devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonuna tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bu bölümde de artık konuklarımızla söyleşimize başlayacağız ve ilk olarak iç gündem başlıklarında öne çıkan haberleri gazeteci Gülgündüz'den alacağız. Gülgündüz hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın Büşra Hanım, güzel bir cumartesi olsun hepimiz için.
0: Umarım hepimiz için öyle olur. Yine güzel dileklerinde başladık. Şimdi ilk haberimiz aslında birçok vatandaşı yakından ilgilendiren bir konu. Çünkü artık seyahat konusunda da ivmesi gitgide artan bir ülkeyiz. Son senelerde de bu rakamlar çok daha üst düzeylere çıktı. Ve bunun için de tabii yurt içi ve yurt dışında planlamalarımızı yaparken internet ortamındaki platformlardan yararlanıyoruz. İsmen daha da öne çıkan buradaki platformlar var. Şimdi yabancı dijital konaklama platformlarına yeni bir düzenleme getirilmiş. İki tane önemli sitede var bu anlamda. Hangileridir onlar?
1: Evet, aslında kısa bir süre önce rekabet koşullarına uymadıkları için, bir yandan o vergi sisteminde bir aynı zamanda vergi vermedikleri gerekçesiyle de bir düzenleme olmadığı için, özellikle de booking teklifi diye aslında daha çok günlerdir konuşuyoruz bu teklifi. Hem Airbnb hem booking, ikisi de aslında çokça kullanılan, sıkça da yurt dışı seyahatlerinde de çokça tercih ettiğimiz aslında uygulamalar. İşte buna dair yeni bir düzenleme gelecek. Muhtemeldir ki yeni dönemde mecliste aslında ilk gündeme gelecek konulardan biri olacak gibi görünüyor. Konaklama platformlarına Türkiye'de faaliyet gösterebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getiriliyor. Yani artık her şeyin bir kıstası, bir prosedürü olacak ve buna göre davranacaklar. Kanun teklifine göre de 5 milyon lira bir belge ücreti ödeyecekler. Yine aynı zamanda Cumhurbaşkanı bu tutarı iki katına kadar arttırma ya da yarısına kadar indirme yetkisine de sahip olacak. Yine platformların komisyon oranı %17 ile

0: sınırlandırılırken kurallara uymayanlara para cezası ve erişim engeli de uygulanabilecek. Yani tamamen aslında o uygulamayı kullananlara yönelik de ciddi de bir güvenlik algısı demek bu. Bu haliyle de Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm bu süreci en başından en sonuna kadar takip etmiş olacak. Meclis kapanmadan hemen öncesinde AK Partili milletvekillerinin imzasıyla bu teklif meclis başkanlığına sunuldu. Biz de muhtemeldir ki artık yeni dönemin başlangıcında bu teklifi çok yakından takip ediyor olacak. Çünkü uzun süredir de bu teklif için de bekleniyor. Hem Booking hem Airbnb kullananlar seyahatlerinde bu programlarla aslında şey sağlayanlar, bir yandan gittikleri yerde konaklama sağlayanlar da bu teklifle beraber artık faydalanmış olacaklar.
1: Bu hafta tabii siyaseten de hareketli geçiyor. CHP'den de Ekrem İmamoğlu istifasını açıkladı. Yine Dilek İmamoğlu da istifasını açıkladı. Yeni partiye geçtiklerini ifade ettiler. Hatta Dilek İmamoğlu'nun ifadeleri de çok tartışıldı. Bir parti içerisinde farklı başlıklı bir yönetim tablosu mu karşımıza çıkaracak diye, ama CHP'den bu istifalarla ilgili nasıl mesajlar geldi? Yine olayla ilgili ayrıntılar nedir?
0: Evet, aslında yeni partinin kuruluşu, daha sonra üyeliklerin oluşturulması, ilk olarak o üyelikler Ankara Çankaya üzerinden başlamıştı. Şimdi artık illere doğru yayılmaya başladı. Bu haliyle de İstanbul'da da ilk üye oldu Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa etti. Tabii bir yandan da CHP içerisinde de bu duruma dair de geç kalınmış bir istifa yorumu yapılmış oldu. Hatta parti sözcüsü Müslüm Sarı, İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesi şaşırtıcı olmadı dedi. Hem Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi, bir siyasi partinin üyesiyken başka bir siyasi partinin genel başkanına genel başkanım diye hitap etmesi, başka bir partinin kuruluş süreçlerinde yer alması kabul edilemez dedi Müslüm Sarı açıklamasında ve gelinen noktada da istifa etmesi aslında geç kalmış bir karar diye de yorumlamış oldu. Bu haliyle Ekrem İmamoğlu da artık yeni partiye doğru yola çıkan isimlerden biri oldu. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli bir hafta, bir yandan da il atamaları artık yapılmış oldu. Çok az bir şey kaldı, il başkanlığı ataması kaldı. Bu haliyle önümüzdeki hafta daha hareketli olacak, çünkü il başkanlarını bir araya getirecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Burada neler konuşacaklar, yeni döneme dair neler tartışacaklar, bu da bir yandan merak konusu olacak.
1: Terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasanın hazırlıklarını takip ederken de burada da en önemli mesajlar şehit aileleri ve gaziler içindi. Onların hassasiyetlerinin gözetildiği vurgusu vardı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu aileleri kabul etmesi de dikkat çeken bir haberdi. Nasıl yakaladın bu başlığı?
0: Kesinlikle öyle. Bu sürecin en başında itibaren hiçbir şekilde hem gazileri hem şehit yakınlarını incitmeyeceğiz. Onlara bir yandan da onların hani duygularına da zarar verecek bir uygulama yapmayacağız demişti AK Parti. Bu haliyle de aslında uygulama geçtikten, düzenleme kanun teklifi artık geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk ziyaretçileri oldu. Şehit aileleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazileri kabul etti kendisi. Bu haliyle de bu görüntü de aslında bir yandan güzel de bir görüntü, ilk ziyaret. Neredeyse teklifin kabul edilmesinden sonraki ilk ziyaret oldu. Yani onlar da dinlendi. Bir kez daha görüşleri alınmış oldu artık bir yandan, çünkü o yasal düzenleme kabul edildikten sonra bundan sonrasında adımların hızlanacağı bir tablo görmüş olacağız.
1: Şimdi tabii o hukuki zemini oluşturan çerçeve yasanın adımlarını takip ediyoruz, ama külliyede de DEM Parti İmralı heyetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir görüşmesi oldu. Bu görüşmeden neler yansıdı?
0: Evet, hem Pervin Buldan hem Mithat Sancar bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüler. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir görüşmeydi ve o görüşme sonrasında da hatta heyet bir açıklama yaptı.

0: DEM Parti heyeti ortak irade bir kez daha teyit edildi dedi. Hem bugüne kadar gelen süreç, şimdi bundan sonra atılacak adımlar, nasıl bir süreç işleyecek, buna dair bir istişare yaptıklarını beyan ettiler heyet ve dikkat çekici bir ziyaretti. Yine hem şehit aileleriyle olan görüşmede aynı gün bu ziyarette yapılmış oldu. Hem Pervin Buldan hem Mithat Sancar, iki isim de bu süreçte çokça rol almış isimlerdi DEM Parti kanadında. Bu haliyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez daha istişare etmiş oldular süreci.
1: Tabii siyasetin diğer tarafında da doğal afetlerle ilgili tabloda üzücü haberleri de alıyoruz bir yandan ülkecek. Hafta içerisinde de biz de kurumda haberleri takip ederken Giresun'da yine sele kapılan bir anne ve kızları ile ilgili haber almıştık. Dün yine galiba bununla ilgili yine farklı üzücü gelişmeler var. Bugün gazetede de yansıyan bir hususu da gördüğümde benzer tabloyu görüyoruz acı yönünde. Nasıl takip ettin bu haberi? Dinleyicilerimize neler söylersin?
0: Evet, aslında özel bir şekilde bu konuya dair de yeni gelişmeler de çıkıyor. Çok acı bir şekilde 20 yıl sonra köylerine gitmişler Büşra Hanım bu aile. 20 yıl sonra baba muhtemeldir ki bir ev yapıyor o köye ve heyecanla aslında kızlarına, eşine o evi göstermek istiyor. Onlar da 20 yıl sonra ilk kez Giresun'da babalarının köylerine gitmişler. Maalesef ki Selin Ardından da arama çalışmaları yapıldı. Orada şiddetli bir yağış ve su taşkınına neden olmuştu o gün. Sis Dağı'nda etkili olan yağış. Yağışlar sonrası da dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükseldi. Dere kenarında da o sırada piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapılmış oldu. Baba bir yandan ilk olarak kurtarıldı. Eşi Zekiye Kırca ilk anlarda aslında kurtarıldı diye söylenmişti. Maalesef iki kızları Burcu ve Burçin kendisini kurtaramadı bu sırada ve kısa bir süre sonra annelerinden de kötü haber gelmiş oldu. 20 yıl sonra ilk kez köylerine geldiler. Hatta ertesi günde tekrar İstanbul'a döneceklermiş. Maalesef ki aileden böyle üzücü bir haber gelmiş oldu.
1: Babanın da başı sağ olsun diyoruz biz de buradan. Hakikaten bu coğrafyada yaşayan vatandaşların da ayrıca dikkatli olmasını nacizane tavsiye edelim. Daha önceki yıllarda da bir 6 yıl kadar öncesinde de çok daha büyük boyutlarda vatandaşlarımızın sele kapıldığı kareleri de görmüştük. Dileriz tekrarları olmasın. Herhangi bir kişi bile can kaybıyla beraber gündemimizde yer almasın. Daha güzel bir şekilde bu coğrafyanın tatlılıklarını konuşmaya devam edelim. Gülgündüz, çok teşekkür ederiz aktardıkların için.
0: Ben teşekkür ederim. Hem size hem tüm dinleyenlere güzel bir cumartesi diliyorum. Hoşça kalın.
1: Gazeteci Gülgündüz konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine Türkiye gündemi olacak masamızda. Zaman zaman neşeli haberleri ön plana çıkartıyoruz ama haftanın yine çok konuşulan başlıklar arasında ciddi meseleler de var. Her birini vaktimiz el verdiğince masaya yatırmaya çalışıyoruz. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım. Günaydın.
0: Günaydın. Şimdi tabii bir gün öncesine hemen gitmek isterim. AK Parti'nin kuruluşunun üzerinden geçen bir 25 yıl var. Ankara'da bununla ilgili önemli hazırlıklar vardı ve akşam saatlerinde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını takip ettik. Gazetelerin her birinde de bugünkü manşet oradan çıkan sözlerle ilgiliydi. Evet. Siz de gün boyu bu haberleri yakından takip ettiniz. Gördüğüm kadarıyla da maratonunuz yüksekti. Doğru. Sizin de arka perde de. Neler aktarmak istersiniz?
1: Gün boyu hakikaten sabah 10'dan akşam neredeyse 10'a kadar oradaydık. Bir miting havasından ziyade çok farklı bir atmosfer vardı. Yani 25. yıl kutlamaları olduğu için birçok hazırlık yapılmış. Mesela 25 sayısı işte...

0: yazılı bir görsel var. Üzerinde bir tarafında Kaan var, bir tarafında Gökbey var, işte Kanuni sondaj gemisi var. O 25 yıldaki yapılanlar böyle üzerine işlenmiş ve güzel bir ayrıntıydı o. Yine akşama doğru Devlet Bahçeli'nin çelengi geldi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da karanfiller teşekkür etti ona. Çok yoğun bir katılım vardı. Bir drone gösterisi yapıldı video izletilirken. İşte 25. yıla özel bir şarkı çalındı. Görüntüler hakikaten görsel olarak çok iyi hazırlanılmış ve yeni başlıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani 25 yıl geçti. İşte bu hafta boyunca hep AK Parti'den genel başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları ki dün bizim konuk aldığımız isimler nasıl geçti anlamadık diyorlar 25 yıl için ama içeriğine bakarsanız da 100 yıllık bir süreç gibi diyorlar. Ama yeni başladık sloganı gerçekten
1: evet,
0: dikkat
1: planımız
0: çekici.
1: Da hazır diyor.
0: Evet, planlamaların hazır olduğu söyleniyor. 25. yıl vizyonu bu kapsamda paylaşıldı. İlk çeyrek asırda kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik sözü var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön sözünde. Yine eğitimden aslında ekonomiye, nüfus politikalarından birçok alanda kadınlarla ilgili, gençlerle ilgili, çocuklarla ilgili geniş kapsamlı bir vizyon var. Hedef 2071 olarak gösteriliyor. Geleceğin mimarı gençlik başlıklar da önemli. Türkiye yüzyılı kadınla mümkün. Aslında mevcutta olan birçok planlamayı, programı önümüzdeki 25 yıla da yayma hedefi var ve burada aslında bunu en güçlendirecek adım olarak benim baktığımda içeriye terörsüz Türkiye geliyor. Çünkü PKK'dan, terör örgütlerinden arınmış bir Türkiye kendi yolunu çok daha rahat çizecektir Hüsra Hanım.
1: Ekonomik yükünü bahsediyoruz onun ama aynı zamanda da bir kardeşlik ortamının
0: evet.
1: sağlanması ile ilgili mesajlar da çok anlamlıydı.
0: Kesinlikle psikolojik bir yönü de var bunun. İnsanların yani işte mesela Gabar'da bambaşka bir şey konuşulurken şimdi petrol konuşuluyor. Hadi onu da başka bir taraftan bakalım. İnsanlar mesela şimdi sosyal medyada videolar paylaşıyorlar. Buraya İsviçre diye gitmiştim. Böyle gökyüzünden haritadan bir görüntü. Bir anda Gabar'a iniyor. İnanamıyorsunuz yani.
1: Artık coğrafya hak ettiği söylemine
0: evet,
1: kavuştu değil mi? O
0: oralarda
1: güzellikleriyle.
0: Doğa anlamında atılımlar var. Daha da ilerleyecek, dağcılık ilerleyecek. Ya birçok şey olacak o kısımlarda, o bölgelerde. Diyorum ya psikolojik rahatlık da Türkiye'yi daha rahat ilerlemesi noktasında ferahlatıyor. Ya umarız terörün bitmesi özellikle herkesin istediği bir şey. Bir taraftan eleştiriler var, bir taraftan tereddütler var, bir taraftan destek var. Türkiye için en güzeli olsun. Hepimiz
1: En
0: bunu
1: güzel
0: isteriz.
1: sözle de bitirdiniz bunu. Türkiye için en güzel olsun. Tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek'in gelmesinden itibaren de ilk söylediği şey faili meçhul
0: Evet.
1: dosyaları açacağız demişti ve dosyaların açılmasıyla birlikte her hafta belki bir önemli cinayet haberiyle ilgili, faili meçhul cinayet dosyası ile ilgili yeni gelişmeler duyuyoruz. Türkiye'deki vatandaşların kalbinde, zihninde yer etmiş hadiselerle ilgili de umut verici ışıklar da var. Bu hafta yine hangi başlıklar yansıdı?
0: Tabii parça parça gidecek olursak mesela Fenerbahçe'nin takım otobüsüne yapılan
1: Trabzonspor.
0: saldırı. Ya o dönemi hatırlıyorum. Çok büyük bir facia atlattık biz. Rize'de maç kazanıyor Fenerbahçe. Trabzon'da direkt şoförün olduğu yere pompalı tüfekli bir saldırı yapıyorlar ki dün şüphelilerden biri gözaltındaydı. Daha doğrusu 5 kişi gözaltındaydı. Biri tutuklandı. Diğerlerine adli kontrol şartıyla serbest bıraktılar ama onlarla ilgili de tekrar gözaltı istemi var. Bu konuda gelişme yaşanacak gibi. Yine Ali Kuruş'un Süleymancılar cemaatinin ile ilgili operasyonlar yapıldı. 17 ilde 37 kişi gözaltına alındı. Çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğuna dair, örgütün FETÖ yöntemlerine benzer bir yapılanmaya gittiğine dair, yine yurt dışına 100 milyar lira para aktarıldığı, Almanya'da 70 milyon dolarlık merkez yaptırdığı da iddia ediliyor. Bunlar da önemli ayrıntılardan birisiydi. İçişleri Bakanlığı'na da geçelim mi?
1: Olur tabii. Kendisinin de suç örgütlerine dair
0: Evet.
1: önemli açıklamaları vardı.
0: Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut ki Ferhat Delen Red Kitler çetesinin lideriydi. Gürcistan'dan ikisi de getirildi. Erdoğan Aykut da kendi adında bir örgütü vardı aslında bu kapsamda. Sadece onlar değil yine Gürcistan'dan toplamda 7 kişi getirildi. Dün

0: rol üstleniyor ve bu kişiler de Türkiye'ye getiriliyor. Önemli operasyonlar,
1: tabii önümüzdeki
0: devamları gelecek
1: haftalarda
0: gibi ama.
1: daha da
0: Evet.
1: yankıları gelecektir bu haberlerinde. Şimdi biraz daha bu tabii önemli gelişmenin arasında zaman zaman sizin de hazırladığınız haberlerde bir hırsızlık vakaları da
0: Evet.
1: oluyordu. Yine onlardan bir tanesi yansımış. Kuyumcudan 580 bin liralık bilezikleri
0: Evet.
1: çalıyor hırsız ama bazı şeyler sunuyor. Neler söylemiş bununla ilgili bahane olarak?
0: Önce işte bir olay pazar günü, geçen hafta pazar günü oluyor. Cuma günü gelmiş bir kuyumcuya. Bir şey almadan gitmiş. Çünkü cumaya gidecekleri için kapatmışlar kepenkleri o kuyumcular, esnaf. Pazar günü tekrar geliyor. İşte orada esnafın çırağı var. Yani kuyumcu çırağı. Elinde bakarken üç tane bileziği bir anda alıp kaçıyor. Şimdi çırak bir an duraksıyor, sonra o da peşinden koşuyor. Enteresan olan Ankara'da bu arada olay, Sincan'da. Gören esnafın hepsi peşinden koşuyor. Yani gören yakalamaya gidiyor ve yakalıyorlar, getiriyorlar işte. Polise teslim etmeden önce kuyumcuda tutuyorlar. Yani neden bunu yaptın diye. Paraya ihtiyacım vardı, şu anda işte şurada çalışıyordum, maaşımı alamadım gibi bahaneler sunuyor. Ama polis kayıtlarında bakılıyor ki bir kaydı da yok ya, yani çalışmıyor da. Aldığım para yetmiyor bahanesiyle gidip üç tane bilezik çalıyor. Eşime verecektim diyor yine. Tabii hem esnafın orada tutarlılığı, daha doğrusu dikkatiyle, sonrasında bir zarar da vermeden adalete teslim etmişler.
1: Tabii burada esnaf yakalamak üzerine bir hikayede katılmış ama bir anda bu sizin anlattıklarınızda da daha olumlu bir haber aklıma geldi.
0: Yok.
1: Bu hafta paylaşılan Amerika'da bir Türk vatandaşı esnaflık yapıyor ve bir Amerikalının hemen yardıma ihtiyacı olduğunu görüyor. Bir kepenki sıkışmış, yapamamış o sırada. Hemen ona yardıma koşuyor. Ertesi gün bir başka Amerikalı esnafın yardımı olmuş. Ona eşyalarını taşımada yardım etmiş. Demiş ki sen kimsin? Neredesin? Uyurun neresi? O da Türk'üm deyince aa demiş tamam.
0: Tamam,
1: Ya
0: normal.
1: ben sizinle ilgili gördüm yani o deprem döneminde nasıl koştuğunuzu ya da bir herhangi bir felakette birbirinize nasıl yetiştiğinizi gördüm. Anlaşıldı demiş. Aklıma bir anda bu güzel haber de geldi de
0: Doğru.
1: nasıl birbirimize esnafın Türkiye'de yabancı demeden koştuğunu görünce bir
0: Tamam,
1: anda
0: doğru.
1: eklemek istedim. Ama bu haftanın bir komik mi diyelim, trajedi mi diyelim, bir başka haberi de sosyal medyada yine yansıyan bir görüntü sonrasıydı. Bir damadımız düğün sonrasında
0: Evet.
1: takılan takı ile ilgili bayağı sinirlenmiş ve onun da karşılığını o takının sahibine epey bir
0: Ya
1: yansıtmış.
0: ben sizin de fikrinizi merak ediyorum. Olayı anlatıp bakalım. Şimdi düğün bitiyor. Damat zarflara tek tek bakıyorlar. Yetmiyor, kamera kayıtlarını inceliyor ve gelen bir 4 kişilik ailenin bir zarfa 400 lira koyduğunu görüyor. Ondan sonra diyor ki orada işte verdikleri para olarak, yani yemeğe damadın daha doğrusu 5.000 lira yemek verilmiş, kişi başı anladığımız bu. Kalan 4.600 lirayı istiyor, IBAN gönderiyor ve yani ifadeleri, tarzı, hani karşı taraf suçlu gibi davranıyor. Şimdi tamam, hani 400 lira belki düşük bir rakam olabilir. O kadar imkanı yetmiştir. Hiç vermese belki daha uygun olabilirdi. Hani biz Melek Hanım'la da değerlendirdik biraz önce. Hiç vermese
1: Yapımcımızla.
0: olabilirdi. Ama 400 lira verdin, üstüne 4.600 lira para istedin. Bu bana kalırsa daha büyük ayıp.
1: Şimdi aslında bir usul vardır. Yani yemekli düğüne gitmekle ilgili bir usul vardır aslında. Yani adı konmamış. Yani o aileyle ilgili yakınlığınızı ölçersiniz. Yani iki kişi mi gidiyorsunuz, ikiden fazla mı gidiyorsunuz? Hani biraz da yük olmamak adına bazen bir de önceden bildirmek de gerekir tabii kaç kişi katıldınız. Buralar nasıl bilmiyoruz tabii bu hikaye. Aslında damadın arka perdedeki o düşüncesine biraz saygı duyuyorum. Ama belki de buna bu kadar sinirlenebilecek bir bünyesi varsa hiç yemekli yapmaması
0: Yani değil mi?
1: onun için daha da iyi olabilirmiş. Yani
0: Kesinlikle.
1: dediğiniz gibi çünkü herkesin ne kadar maddi olana yetip yetmeyeceği hususu çıkacak illaki karşısına. Biraz şaşırtıcı bir haber olmuş ama dinleyicilerimiz o mesajlara bakarsa hani kişinin kendisine attığı, talep
0: Evet.
1: etmesi IBAN'dan o
0: Yani
1: parayı
0: WhatsApp'taki konuşmaları çok acayip.
1: inanılmaz bir seviyeye getirdi hakikaten. Burada
0: Yani hani
1: unutmayacağımız hadiseler
0: şunu
1: arasına
0: da
1: girdi.
0: söylemek istiyorum ya, bu insanların en mutlu günü.
1: Evet.
0: Ya bunlar, ben kendi açımdan
1: Ön
0: diyorum. Ben
1: planda olmamalı değil
0: bakmam
1: mi?
0: ya. Zaten sevdiğim insanları çağırırım oraya. Yesinler yani. Benden yesinler o gün.
1: Çok
0: Yani
1: tatlı
0: vermesinler parasını.
1: bakıyorsun. Ya hayat koşulları ister istemez ne kadar masraf yaptığını da paylaşıyorum.
0: Hiç yapmasınlar düğün o zaman.
1: Ama dediğim gibi ben de katılıyorum, yapmamalı.

0: da belki daha hayırlı olabilir. Sinirlerini korumak için mutlu gününde.
1: Evet.
0: Şimdi güzel bir haberle de devam edelim. Bu sefer gençlerimiz konu olacak söyleşimize. Nükleer bilim olimpiyatlarında önemli başarılar elde eden gençler var. Nedir bu hikaye?
1: İlk kez katıldık. Dört katılımcıyla gencimizle ve bir altın, üç bronz madalya kazandılar. 29 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da düzenlendi bu olimpiyat. Nerede düzenlendiğinin bir önemi yok benim açımdan. İlk kez nükleer bilim alanı ile ilgili Türkiye'den bir katılım oluyor ve gençler buna katılıyor. Çin var, sadece hani Arabistan diyoruz ama Çin var, Japonya var ki bilim alanında gerçekten ileri ülkeler. Endonezya var, Malezya, Pakistan, Arabistan, yine 19 ülkeden 120 yarışmacı katılıyor. Ve böyle bir başarı elde ediyorlar. Katılan her oyuncumuz, yani oradaki gencimiz ön plandalar. Dördü birden madalya kazanmışlar.
0: Başarıları daim olsun. Gururlandırdılar. Hakikaten her birimizi gururlandırdılar onlar da. Güzel bir, tatlı bir haberdi. Bir de komik bir haber var. Biraz düşündüren de bir haber var sırada. NATO zirvesi sonrasında Trump'ın Ankara'dan ayrılışıyla ilgili tablo bu hafta çok konuşuldu. O da biraz tabii hikayeyi anlattıktan sonra belki dönmek lazım ama... Kendisi uçaktan kaçıyor, uçakta başkaları devam ediyor. Tamam. Ne yapacaksınız odada yani? Başkanı korumak ve diğer gazetecileri korumamak.
1: Gazeteciler de var, doğru.
0: Siz de bir gazeteci olarak ne düşünüyorsunuz böyle?
1: Vallahi yani ben gideyim de siz ne yaparsanız yapın demiş Trump. Ben paçayı kurtarayım. Ya bir istihbari bilgimi geldi. Hani şöyle söylentiler de var işte, İsrail'in ABD'li yetkililere böyle bir bilgi verdiği. Bir saldırı olacak gibi. Yani tabii bunlar şehir efsanesi de olabilir ama gelen böyle bilgiler de var.
0: Aslında o istihbari bilginin biraz önemsiz değerlendirildiği söyleniyor.
1: Tabii o da var.
0: Ama
1: evet.
0: Yine de şansa bırakılmamış.
1: Yine de bir tedbir alınmış. Air Force One'la gittim demişti. Meğerse başka bir uçakla gitmiş.
0: Arkadan Trump çıkmış.
1: Arkadan, arka kapıdan, arka kapı siyaseti. Arka kapı tedbiri olmuş artık bu.
0: Ama haklıymış değil mi? En çok tehdit altında olan, en çok vefat eden iş sıralamasına baktıkları zaman ABD başkanı çıkıyordu karşısına.
1: Doğru.
0: Şimdi onlardan bir tanesini yine yaşadı.
1: Evet.
0: Ki geçen bir hafta önceydi herhalde, bir helikopter kazasından
1: tabii
0: anlık kurtuldular.
1: Helikopteri savaş uçağıyla çarpışacaktı neredeyse. Ucuz.
0: Evet, bir koordinasyon hatası sıkıntısından dolayı ya da
1: seçim zamanları işte silahlı saldırıya uğradı Trump, bir de biliyor, hatırlıyoruz. Evet. Kulağından o mermi isabet etti ama.
0: O yüzden
1: ama
0: de değerlendirmek istiyorlar.
1: Tabii her ihtimali değerlendiriyorlar.
0: Bu çok önemli ama arka perde de gazeteciler de kalınca diğer
1: çok,
0: tabii eşlik edenler.
1: Hem Beyaz Saray çalışanlar hem gazeteciler orada. Hani demek ki uçağa bir şey olsa Trump diyecek ki ben kurtuldum, siz kendi başınızın çaresine bakın ama.
0: Yani hakikaten
1: enteresan.
0: Haftanın ilginç haberiydi.
1: Ya böyle tedbirler alınıyor ki Türkiye'de zaten uçağı parçalı halde gelmişti. İşte o canavar denilen arabası geldi, iki tane geldi, biri işte benzin aldı, o yansıdı falan. Çok geniş tedbirler alıyorlar gerçekten, çok hassaslar. Bu kadar ama şaşırtıcı, bir uçağa biniyor, biz onu görüyoruz. Meğerse uçak değiştirip başka bir uçakta gidiyor Trump.
0: Şimdi yurda tekrar dönelim mi? Son haberimizde de motorinle ilgili bir haber yansıdı bu hafta. ÖTV Ağustos sonuna kadar sıfırlandı.
1: Evet.
0: Bununla ilgili nasıl açıklamalar var?
1: İlk etapta iyi bir indirim geldi ama sonrasında işte petrol fiyatları, Brent petrol fiyatları bir yükseliyor, bir düşüyor. O da tekrar motorine yansıdı ama Ağustos ayı boyunca bir ÖTV tutarı alınmayacak. Eylül'de bu 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira ve Aralık'ta 12 lira kademeli olarak yükselecek. En azından motorindeki o baskı biraz daha azalmış olacak. Çünkü yeni zamlarda haliyle gidişat böyle sürerse Hürmüz Boğazı, ki Trump diyor ki Hürmüz Boğazı'na ABD toprakları yapacağım.
0: Evet.
1: Artık bu seviyeye getirdi durumu. Tehlike çanları çok yüksek o bölge için. Kışa doğru özellikle yeniden daha da alevlenebilir. Ocak itibariyle de 13 lira seviyesinde eski haline dönecek. Benzin ve LPG'de serbest piyasa 1 Ekim'de. Yani benzin ve LPG'de bu sistem tamamen kaldırılarak serbest piyasa fiyatlamasına 1 Ekim itibariyle de geçilecek. Böyle bir adım atıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki seyrin, şu andaki tehdit edilme atmosferini konuşuyoruz biz de programlarımızda. Özellikle pazar günleri dış gündeme yer veriyoruz ama bir yandan da burada petrol sızıntısı da oluyor. Her gün bununla ilgili de biraz arkada kalan haberler de var. Daha çok konuşamıyoruz bunları. Aslında buradaki Boğaz'ın Yani güvenliğiyle ilgili, çevre güvenliğiyle ilgili tablo ne yazık ki savaşın geri perdesinde kalıyor. Bu da aslında ayrıca önemli. Armağan Bey çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Aktardıklarınız için önümüzdeki hafta yine Türkiye bu hafta ne konuştu diyeceğiz. Gazeteci Armağan Canbaz aktardı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Türkiye gündemiyle başlamıştık. İlk iki değerli konuğumuzla beraber haftanın haberlerine baktık. Şimdi diğer konuğumuz da stüdyomuzda, araştırmacı yazar Nezi Kuleyin. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Büşra. Nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ederim. Bugün Mersin ilini konuşacağız. Çok iyiyim. Sizi sormalı. Siz
1: vallahi
0: nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. İşte Mersin'i konuşmak da çok hoş. Şöyle
0: içinde gizli saklı böyle cennetleri barındıran bir
1: çok iyiydi. Gizemli bir şey aslında. Mersin adı nereden geliyor tartışması çok olmayan bir şehir. Aslında iki tane açıklama var. Bir deniyor ki bir Mersin'e diye Türkmen aşireti vardı, gelmişti. Onun adından dolayı Mersin oldu. Fakat biliyoruz ki biz Mersin diye bir şey var.
0: Ağaç
1: aynı zamanda çiçeği de olan, aynı zamanda meyvesi de olan bir ağaç.
0: Yaban yani, Mersin'e çok benziyor.
1: Bu Mersin'in çok önemli bir şeyi var. Çok kutsal kabul edilen ağaçlardan bir tanesi Mersin. Yani şöyle, kutsal kabul edilen ağaçlardan bir tanesi. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum ki Mersin hem şeyde çok tanrılı dinlerde hem de günümüzdeki tek tanrılı dinlerde şey olmuş, kutsallığını korumuş bir ağaç. Hatta bizim kültürümüze çok önemli bir etkisi var. Artemis'e ithaf edilmiş Mersin çiçeği. Beyaz bir şey var, çiçeği var Mersin'in. Bekareti temsil ediyor olmasından dolayı da Mersin... Biz gelin der mesela beyaz elbiseyi Mersin çiçeğinden dolayı giyiyorlar.
0: Oraya kadar.
1: Oraya kadar giden böyle enteresan bir şey var, özelliği var. Hatta şöyle bir şey var. Biz hani bunu çok konuşuyoruz ama İzmir'in adını da Mitrus ağacın adı. İzmir'in içindeki Mirke kökeninin de bununla ilişkili olduğu söylenir. Yani Mirna'nın kenti İzmir ama aynı zamanda Mirna'nın da Mersin çiçeği olduğu iddia edilir botanikçiler tarafından. Oldukça enteresan
0: Tabii o coğrafya sınırları zamanla belli oluyor. O yüzden de geçmişte biraz daha bu sınırlar farklı.
1: Hatta Hazreti Musa'nın asasının Mersin ağacından olduğu söylenir ve bu çok özelliği olduğu için de böyle bu Kızıldeniz'e vurduğu zaman 12 tane yol açılır. Hatta bu su bulmak için kullanılır falan. Öyle enteresan bir
0: kutsallık atfediyor.
1: Kutsallık atfedilen bir ağaç. Mersin'in tabii ilçeleri kendi içinde 4 tane merkez ilçesi var. Bunlardan bir tanesi Akdeniz. Akdeniz'in biz anlam olarak güneydeki deniz anlamına geldiğini biliyoruz. Bir tanesi Mezitli, bir tanesi Toroslar, bir tanesi de Yenişehir olarak bakıldığında. Şimdi şöyle bir şey var, anlatmak istiyorum ben Torosları. Toroslar, Toros boğa demek. Toros dağları da boğa dağları deniyor. Hatta bizim Maraş'a kadar uzanan, Göksun'a kadar uzanan Toroslarının adı Bin Boğa Dağları'dır. Toros ilçesinin adı bu boğa, işte Taurus oldukça mitolojik eski bir şey var, adı var. Ve dolayısıyla da bizim kültürümüzde Bin Boğalar efsanesi, Alageyik efsanesi gibi geçen efsanelerin hepsi bu Toroslar'da geçen.
0: Bu coğrafya.

0: Bu coğrafyada geçen efsaneler. Bu açıdan çok önemli. Mezitli diye bir ilçesi var. Mezitli çok enteresan bir şey söylemek istiyorum ben. Size buradan Bursa'ya giderken yolda şöyle bir şey karşılaştık.
1: Geçitler var,
0: Mezit
1: değil mi?
0: 1, Mezit 2, Mezit 3, Mezit
1: Evet.
0: 4. Bu mezitin aslında anlamı artan demek. Yani yükselti 1, yükselti 2, yükselti 3 demek. Mezitli de sürekli artan, sürekli yükselen.
1: Senelerce o yoldan
0: O
1: gittin
0: yoldan
1: geldin.
0: geçerken
1: Sayenizde
0: herkes merak
1: öğrendik.
0: eder bunu. Acaba niye mezit,
1: Mezitli.
0: neden mezitli falan diye böyle bir şey var.
1: Artışı ifade ediyor.
0: Evet, şeyin
1: Yükseklik.
0: bu devam edersek Mersin'in çok aslında tarihi kökeni de çok eski. Mesela en eski ilçelerinden biri, dış ilçelerinden bir tanesi Tarsus. Tarsus adı çok değişik anlamlar yüklenen bir ilçemiz kendisi. Kimi şeylere göre geçit anlamına geliyor anlamsal olarak. Kimilerine kimi efsaneler var. Mesela bir ünlü bir kahramanın, Mersinli kahramanın Pegasus'un üzerine binip Mersin'e saldıran canavarları yenmiş. Fakat bir süre sonra da ben bu canavarları yendim, o zaman ben tanrıyım dediği iddiasından dolayı tanrılar bu sefer bir tanesi kara sineği ata şeye Pegasus'a göndermişler. Atı sokunca kara sinek, bu da aşağı düşmüş. Ayakları yere değdiği için tabanı anlamına gelen bir şey
1: Burada da
0: var.
1: bir
0: Çok
1: ceza
0: enteresan
1: hikayeleri var.
0: çok enteresan hikayeleri var. Şeyi
1: Geçit konusu da hocam ticaret bir
0: evet
1: alanı olduğu için biraz da.
0: tabii. Mut mesela, o da önemli ilçelerinden bir tanesi. Hani böyle adları çok enteresan olanları hızlı bir
1: Evet.
0: biçimde anlatayım istiyorum, yoksa sonra zamanımız yetmiyor. Şimdi Mut'un adı Murt, bir de Mersin'in adı da Murt aslında. Bir diğer adı da Murt. Bazı bilim adamları Mut'un adının Mersin'den geldiğini söylüyor. Yani bu Mersin adının bozulması biçiminde, Murt'un Mut olduğu biçiminde söyleniyor. Ama çok değişik şeyler var. Karamanlar burayı alamayınca savaşmışlar. Biz burayı alamayız, burası Darül Meft, yani ölüler diyarı deyip sonradan adının Evliya Çelebi böyle anlatıyor. Evliya Çelebi'nin böyle çok enteresan anlatımları
1: Tespitleri var.
0: vardır. Diyor ki işte böyle dediler diyor.
1: Peki komutan ismi
0: Bir,
1: olduğu
0: Mut, evet
1: söyledin.
0: evet İskender'in komutanlarından Mutdos diye birinin adından dolayı buraya bu adın
1: Öyle bir
0: verildi.
1: efsane de var yani.
0: Efsane değil aslında, şöyle bir
1: Gerçek
0: şey
1: mi?
0: var. Gerçek yani yer adları değişik değişik doğru şeylerden de oluşabiliyor. Mesela hani Ankara'da da gördük bunu. Engürü deniyor, üzüm demek İranlar, ama Ankara deniyor. Fakat hem benzer şeyler. Fakat sonunda bunlar
1: Dönüşüyor.
0: böyle birbirine dönüşüyor, kullanılıyor falan. Burada da öyle. Yani
1: Nasıl bir Türkmen ailesine dayanabiliyor
0: evet,
1: hikayesi var.
0: bu zaten çok yaygın bir şey. Bizi açıklayamadığımız şeyleri diyoruz ki böyle bir aşiret vardı ya da böyle bir boy vardı. Bunu
1: Etkilemiş olabilir
0: etkilemiş
1: bu
0: olabilir.
1: yerleşkede.
0: Örnek vermek gerekirse mesela Gülnar diye bir biliyorsunuz şeyi var.
1: Bir kadın ismi.
0: Evet, Gülnar işte 700'lü yıllarda Tebriz tarafından gelen Gülnar Hanım tarafından şeyin kurulduğu söyleniyor, kasabanın böyle bir hikayesi var. Gülnar kelime anlamı olarak şöyle bir şey, ateş gülü demek. Nar burada ateş anlamına geliyor. Çok kırmızı olan bir gül herhalde. Fakat daha enteresan, Gülnar stratejik bir yer. Yolları falan öyle kolay geçilebilir bir şey değil. Evliya Çelebi de diyor ki zaten insanlar bu Gülnar'a gelirken eşeklerini kaybederler, arar bir türlü bulamazlar, ulaşabilirler falan. Böyle çok kötü. Bu şöyle bir şey var ama stratejik bir önem kazandırmış bu yollarının
1: Zorlu olması.
0: zorluğu.

0: olması nasıl stratejik bir önem kazandırmış? Bir ilçe hem sahilde fakat yolları falan çok kötü olduğu için savunmaya çok elverişli bir yukarı savunma hattı oluşmuş. Aslında tabii bu burada da nara da değinmek lazım biraz. Bu nar çok fazla ateş anlamına geliyor. Kerem mesela şey diyor. Kerem, ben Kerem'im, aşk oduna yanmışam. Cehenneme girsem nar bana neyler? Yani ben o kadar büyük ateşler
1: Yiyemiyorum.
0: içinde yandım ki cehenneme gitsem
1: O ateşi
0: evet.
1: biraz daha hafif alıyor.
0: Evet. Böyle bir beni etkilemez yani. Bana hiçbir şey.
1: Bugün bile tabii liman bir şehrinden bahsediyoruz. Sahil hattına çok önemli olan bir ticaret merkezinden bahsediyoruz Mersin'de. O dönemden itibaren de aslında çok eskiden itibaren bu özelliğini hep hissettirmiş demek ki.
0: Mersin şöyle aslında. Mersin 150 yıl içinde kurulmuş bir şehir. Aslında oradaki merkez Tarsus. Çünkü 7 bin yıllık falan bir yerleşim var. Nüfusu yüz binleri geçmiş tarihte. Önemli bir merkez. Fakat Mersin diye bir köy. Önce o köye bir tane iskele yapılmış. Balıkçılar falan girip gitmeye başlayınca o kadar hızlı gelişmiş ki önce ilçe olmuş. Sonra da il merkezi olmuş yani ve de şu anda 4 tane ilçeyi oluşturan Türkiye'nin
1: Merkezi olan.
0: evet yani çok büyük illerinden bir tanesi
1: Evet, güzel de bir coğrafya
0: çok.
1: hakikaten. Hoş bir coğrafya var. Anamur taraflarını biraz daha
0: Anamur'da
1: biliyorum.
0: mesela işte Anamur'un da adından söz etmemiz gerekiyor. İşte tarihi olarak bakıldığında Anamur'un adı rüzgarlı burun anlamına gelir. Yani eski her şeyin
1: Zaten yaylaya çıkmak orada çok hakim
0: Evet.
1: bir şeydir. Doğal tabiatı içerisinde vardır. Yani o
0: Evet.
1: yayla havasını
0: Evet.
1: yaşamak da ayrı bir güzel olur. Gerçekten
0: Kesin.
1: orada yediğim muzun ya da herhangi bir sebzenin tadı da bir bambaşka
0: Bizim
1: lezzetti.
0: tarihimizde önemli bir yeri var biliyorsunuz. Anamur muzcuları ile Çikita muzcuları arasında tabii şey çıktı, mecliste tartışmalar
1: Doğru.
0: çıktı yani.
1: Çok iyi hatırladınız
0: Çikita muz sonunda Anamur muzunu yendi herhalde şu anda
1: hocam.
0: çünkü marketlere ne zaman gitsek yerli muz bulunamıyor yani. Aslında o kokulu çok
1: Daha
0: güzel.
1: az
0: Evet,
1: ulaşabiliyoruz
0: kokulu
1: hakikaten.
0: güzel muzumuz ortadan kalktı.
1: Böyle güzel bir ilimizi tabii tanımaya çalışıyoruz hocam da peki son olarak birkaç cümleyle neler söylersiniz? Hakikaten illerimize
0: Yani
1: yetişmek
0: bu
1: kolay değil.
0: çok önemli bir ilimiz bizim. Yani aslında bir sürü ilçemizin adından söz edemedik. Örneğin Aydıncık gibi, Erdemli gibi. Erdemli'nin bir Erdemli işte Türkmen ama bu gerçekten doğru bir açıklama. Erdemli, Erdem Bey diye bir beyin kendi boyuyla oraya yerleşmesinden dolayı adının Erdemli olduğu söyleniyor. Gene tam Erdemli'de Kız Kulesi vardır bilirsin. Kız Kulesi aslında bu Kız Kulesi hikayeleri hep aynıdır. Askeri amaçla yapılan yerlerdir bunlar. Açıktan gelen gemileri gözetlemek için yapılır. Fakat hep şöyle bir hikaye anlatılır. İşte Tekfur'un kızı ya da şeyin
1: Kavuşamayanlar.
0: kızını buraya kapamak için yapıldı diye
1: Doğru.
0: hepsinin adı da Kız Kulesi'dir. Kız Kulesi, Kız Kalesi. Bu da
1: Bir
0: böyle
1: tanesi de Mersin'de, Erdemli
0: Erdemli'de evet de
1: bölgesinin.
0: çok da güzel büyük bir kaledir aslında. Yani İstanbul'daki onun yanında çok minyatür kalır. Bu çok
1: Öyle mi?
0: tabii
1: Ben
0: tabii
1: onu görmedim de
0: çok
1: merak uyandırdı.
0: evet çok büyük
1: Fırsatı
0: kale.
1: olan dinleyicilerimiz hemen baksın. Ben de program sonrasında bakacağım. Umarım hakikaten bununla ilgili detayları. Hakikaten illerimiz arasında da bir geçişleri olan detayları da görüyoruz. Her hafta siz anlattıkça
0: Vaktim
1: da.
0: varsa bir şey daha anlatmak istiyorum. Hiç var mı?
1: Hocam hiç kalmadı
0: Kalmadı mı?
1: ama bunları not edelim olur mu?
0: Olur.
1: Çünkü çok da güzel bir mutfağı var. Onu da eksik
0: Evet. Evet, onu da
1: anlatıyoruz.
0: eksik anlatıyoruz.
1: Üzülüyoruz
0: Evet,
1: tabii.
0: o
1: Zaman
0: zaman
1: aleyhimize
0: ben
1: çalışıyor.
0: de
1: Bu güzel
0: Tolunay Hanım'ın
1: coğrafyalarda.
0: hakkını yemeyeyim. Onun için
1: Mutluyuz.
0: şey.
1: Nezih Kule'yi bizlerleydi sevgili dinleyicilerimiz. Yine Mersin'le konuşacağız ama bu sefer mutfağıyla.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Mersin ilinin mutfağını konuşacağımızı söylemiştik. Bu alandaki araştırmacı uzman konuğumuz Tolunay Sandıkçıoğlu da telefon attığımızda. Tolunay Hanım, hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi hakikaten her hafta sizler de şahit oluyorsunuz. İllerimizin o zenginliğine yetişemiyoruz. Nezih Hocam'la da bir giriş yapıyoruz ama sonuna getirmemiz hakikaten mümkün olmuyor. Böylesine zengin bir tarihi olan coğrafyada. Bu da tabii mutfağına da yansıyor. Hangisiyle başlayalım dersiniz Mersin ilinin mutfağında?
1: Valla Mersin deyince herkesin aklına gelen tantuni başlayabiliriz. Ama şeyi de söylemek isterim. Nezih Hocam çok haklı. Gerçekten anlat bitmeyecek bir kültürel zenginliğe sahip ülke.
0: Evet.
1: O yüzden kendisi çok haklı yani.
0: Çok şanslıyız şimdi, bir yandan.
1: Evet, evet. Şimdi tantuni dedik çünkü şunun için genelde hep Mersin tantuni artık böyle bir tamlama haline geldi tantuni. O yüzden herkesin ilk aklına gelen lezzet o. Aslında bir sanki sokak lezzeti gibi düşünüyor ama çarşıda falan tabii ki çok yeniyor, çok tüketiliyor, Mersin'e gelenler deniyor ama evlerde de yapılan bir lezzet tabii ki bu. Aslında yine hep söylediğimiz gibi Anadolu kadınların becerisini görüyoruz. İşte gerçekten de çok küçük kıydıkları biftek parçaları ya da et parçaları, hani kalan etleri değerlendirme yemeği gibi düşünebilirsiniz bunu. Küçük küçük her birini doğradıktan sonra İşte biraz haşlayıp daha sonra haşlama suyu ekleyerek işte güzel bir sıvı yağ, zeytinyağı ekleyerek aslında biz mesela zeytinyağı falan daha çok ekliyoruz ama yörede aslında pamuk yağı eklenir, onu da söyleyelim. Bazılarına ağır geldiği için artık zeytinyağı ya da sıvı yağ ekleniyor genelde başka yerlerde yapılınca ama aslında pamuk yağıdadır. Eklenerek yapılan bir lezzetten bahsediyoruz. Dişine bolca yeşillik konur ve kendine özel onun bir ekmeği olur. Şimdi normalde başka yerlerde satılırken ben görüyorum, çarşı ekmeği dediğimiz ekmeğin içinde de satılıyor ama aslında Mersin'de bu açık ekmek denilen lavaş benzeri küçük yuvarlak bir ekmek de verilir. Ve İran'ın üzerine işte limon sıkılarak, turşu konularak yenen inanılmaz güzel bir lezzettir zaten. Bir kere o açık ekmekle yediğiniz zaman, o zaten küçük bir parça ekmek olduğu için, küçük bir hamurun açılmasıyla, bir tabak kadar açılmasıyla elde edilen bir hamur olduğu için zaten doymazsınız.
0: Devamı o lezzetiyle beraber istedir zaten.
1: Evet, evet, aynen, devamı gelir. Tantuni yöreye gerçekten çok özgü bir lezzet ve ben biraz da başarısını şeye bağlıyorum. Hani baharatların içine güzel yedirilmesi, sonra işte etlerin tabii, özellikle mesela yağsız isteyenler için biftekte yapılması, son dönemlerde üniversite öğrencilerinin falan yörede artmasıyla, işte tavuk tantuni çeşitlerinin de artmasıyla artık inanılmaz böyle şey oldu. Popüler bir lezzet oldu. Türkiye'nin her yerinde de tantuni satan dükkanlar görebiliyoruz yani. Gerçekten de çok fazla.
0: İyi yapan çok fark ediyor. İyi yapan çok fark ediyor. Artık Mersin'in bu bütünleşmiş bir yemeği oldu zaten.
1: Tabii,
0: hakikaten.
1: Tabii,
0: denemeyen tabii, bile tantuninin Mersin'le bütünleşeceğini söyler. Başka peki neler var?
1: Mersin'de başka neler var? Mersin'in yani coğrafi işaretli ürünler arasında demin hocam tarsun hikayesini anlattı. Tarsun fındık lahmacunu var mesela. Çok küçücük olur. Ve hani baş parmağınız ve işaret parmağınızı kapattığınız kadar oluşan yuvarlak kadar küçük lahmacunlardan bahsediyorum, fındık lahmacunlar. Onlar çok yörede sevilir. Ve onun dışında tarsus kebabı çok ünlüdür. Adana kebabına benzer zırh kıymasından yapılır ama içerisine soğan konur ve işte sebzeler konabilir. Gerçekten çok lezzetlidir tarsus kebabı da bu bağlamda. İnanılmaz güzeldir. Yine yörede aslında biz biraz Türkmen mutfağının etkilerini, Yörük mutfağının etkilerini görüyoruz. Daha önce de Yörük mutfağı üzerine sizinle konuşmuştuk. Bu Toroslar'da yerleşen Yörüklerin işte çeşitli otları kavurması, pişirmesi, yine hayvancılığın, küçükbaş hayvancılığın yoğun olması, işte oğlak kebapları, bununla ilgili güzel yemekler, etli sulu yemeklerin çok hükmünü görüyoruz. Ama ben hani böyle genelde benzer yerlerde, işte yüksük çorbası genelde her yerde var. Ovalamaç genelde her yerde var. Yani unun suyla böyle topak topak hale getirilerek, terbiyeyle pişirilerek aşağı haline getirilmesi, pek çok yerde farklı isimler altında gördüğümüz yemekler. İşte çoban kebapları vesaire. Farklı bir şeyden bahsetmek istedim. Gölevezden bahsetmek istedim. Türkiye'de çok bilinmeyen, yöre insanının genelde bildiği Antalya ve Mersin'de tüketilen bir bitki bu. Yumru bitkisi aslında. Biraz böyle kereviz, turp, patates tadını birleştirin böyle biraz un tatta değişik.
0: Beyaz böyle yeşil saplı bir

0: Bitki var o mu acaba?
1: Evet, beyaz, böyle büyük, uzundur. Böyle toprağın altında yetişir. Şimdi bu bitki aslında çok faydalı. Kıbrıs'ta da bilinir, bu kolanazda derler buna. Farklı isimler de söylerler. Kıbrıs'ta da çok bilinir. Çok faydalı bir bitkidir. Ama işte dediğim gibi iç pazarlarda çok satışı yok. Bu biraz böyle bamya gibi salyalanabilen bir bitki. Yöre halkı tabii buna karşı nasıl yapacağını öğrenmiş. Bunu asla yıkamaz, suya değdirmez, çünkü suya değdiği anda salyalanır bu bitki. Nemli bezle temizlerler, tıpkı mantarı temizlememiz gibi düşünün. Nemli temiz bir mutfak beziyle bunu temizlerler. Daha sonra bunun etli yemeğini yaparlar ya da böyle kendi etsiz de olabilir yemeğini yaparlar ve çok lezzetli olur. Aynı zamanda çok faydalıdır. Görevimiz
0: Umarız daha
1: inanılmaz
0: fazla
1: güzeldir
0: görürüz iç
1: diyecektim.
0: pazarda da. Son derece önemli sizin de bu aktardıklarınız. Bir
1: Tabii
0: de
1: ki.
0: az bilinen diye düşündüğümde bir tatlısı var. Belki Göleveze göre daha çok tanınıyor ama kerebiç çok da
1: Evet,
0: lezzetli.
1: çok lezzetlidir, gerçekten öyledir. Kelebiç yemeyen varsa acilen tatmasını tavsiye
0: Yani ben
1: edebilirim
0: Mersinli
1: bence.
0: olmayan bir arkadaşımızın nişanında yemiştim. Yani o kadar çok seviyormuş ki o gün ikram etmek için Mersin'den getirtmiş. O zaman tatmıştım. Böylesine bir tatlı, yani şehirler kat ettiriliyor bir yandan da. Neler söylersiniz bu tatlı ile ilgili?
1: Evet, kerebiç irmik ve zeytinyağı ile böyle daha doğrusu tereyağı, margarin ya da katı yağlı ve zeytinyağı ile böyle irmiğin ve içerisine un konur. İşte bunların yumurta vesaire birleştirilmesiyle oluşan bir hamur düşünün. Ve bu hamuru aslında kerebiçi hiç görmeyenler için şöyle tavsiye anlatabilirim. İçli köfte gibi hayal edin. Bu dışı oluşturulduktan sonra, yuva açıldıktan sonra parmaklarla içine ceviz veya Antep fıstığı doldurulur. Tamamen doldurulduktan sonra kapatılır ve pişirilir. Şimdi bu pişirildikten sonra bütün aslında numarası burada başlıyor. Çünkü Hatay'da, Adana'da mamul denen benzer kurabiye çeşitleri de var. Fakat kerebiçi farklılaştıran şu. Çömen otu denen bir ot var. Çömen otunu geceden suya yatırıyorlar. Bu çömen otu sabaha kadar şişiyor ve sonrasında bunu işte kaynatıyorlar ve köpürmeye başlıyor. Çömen otu köpürdükçe de çırpıyorlar. İyice bembeyaz kar gibi köpük haline gelince de buna pudra şeker ekliyorlar ve tatlı yapıyorlar. Aslında biz çömen otunun bu şekilde kullanımını beyaz pekmez olarak biliyoruz. Hani beyaz helvalar, Koska helvaları olarak biliyoruz bu çeşidini. Biraz daha koyulaşmış çeşidi. Burada tam koyulaşmış halini bir kıvam olarak şöyle söyleyebilirim. İyi çırpılmış bir krema kıvamını alıyor. Ve gerçekten bu çöven otu çok tatlı olmadığı için, yağlı da olmadığı için bu kerebiçin bütün yağını, içindeki baharatın
0: Emiyor mu?
1: yoğunluğunu dengeleyen
0: Artık tolmuyor.
1: inanılmaz lezzetli bir köpük haline geliyor.
0: Gerisi böyle tadacakların da keşfine kalsın. Gerçekten çok lezzetli bir
1: Evet.
0: tatlı. Dileriz herkes de bunu çok daha yakından bir tadabilir. Çünkü iştahları kabarttık diye düşünüyorum. Eksik olmayın aktardıklarınız için. Yine bir
1: Ben
0: başka
1: teşekkür ederim. İyi
0: ilimizin
1: yayınlar diliyorum
0: mutfağında
1: herkese.
0: görüşelim. Tolunay Sandıkçıoğlu
1: Olur.
0: aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle sizlere de veda ediyoruz. Melek Baysal, Ataman Kılıç, Büşra Tayır'dan hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefine işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor, dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları alt üst ettiklerini de vurguladı. Adalet ve Kalkınma Partisi 25. yaşını Ankara'da düzenlenen özel etkinlikle kutladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüz binler başkentte Millet Bahçesi'nde buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la katıldığı 25. yıl kutlamasına özel hazırlıklar damga vurdu. Gökyüzündeki drone şovu ve ışık gösterileri

ilgiyle izlendi. 25. yılına özel düzenlenen törende Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar resmi gazetede yayımlandı. 7 general ve 18 albay 30 Ağustos tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berillerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, cinsel taciz iddiasının ardından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Yazgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş birçok suçtan kırmızı bültenle aranıyordu. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda 10 milyon lirayla yaklaşık 90 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. İran'la ABD arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla, dedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Lig'de bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saatler 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç başlayacak. Gençler Birliği Fenerbahçe ile, Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanya Spor'la mücadele edecek. Bu maçlar TRT Radyo 1'den canlı olarak yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
8: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Reklamlar.

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evde, işte, belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Mustafa Gökçe. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve ben Çağatay Sevdi. Sizlerle birlikteyiz. Hayatı radyoya sığdıracağız bugün de. Hayat radyoda başlıyor.

bazı şeyler vardır. Anlatılmaz, sadece hatırlanır. Bir sokak lambasının altında beklemek, kasetten kalemle şarkı sarmak. İşte şimdi...

Yaz akşamları açık kalan pencerelerden yükselen melodiler. Zaman geçer ama bazı sesler insanın içinde hep aynı yerde kalır. Belki de bu yüzden bir şarkı başladığında yalnızca notaları değil, yaşanmışlıkları da duyarız. Bir anda kendimizi yıllar öncesinde buluruz. İlk heyecanlarda, ilk vedalarda, uzun otobüs yolculuklarında ya da arkadaşlarla edilen koyu sohbetlerde.

Türkçe pop müziği yıllarca hayatımıza sadece eşlik etmedi. Ona küçük notlar düştü. Kimi zaman Aşkın Nur Yengi'nin Sevgiliye şarkısı gibi içten bir selam oldu. Kimi zaman Levent Yüksel'in Med Cezire gibi duyguların gelgitini anlattı. Bazen Sertab Erener'in Sakin Ol dediği yerde durduk, bazen Kayahan'ın Yemin Ettim'inde kalbimizin sesini dinledik. Çünkü bazı şarkılar dinlenmez, yaşanır.

Bir şarkının ilk birkaç saniyesi yıllardır açılmayan bir albümün kapağını aralar. Tozlu fotoğraflar yeniden canlanır, mahalle arasında oynayan çocuklar, kulaklıklı kaset çalardan taşan melodiler, radyonun başında beklenen istek parçaları. Hepsi aynı anda çıkıp gelir.

0: sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Şşt, şşt, sakin ol.
1: Belki de nostalji geçmişe dönmek değildir. Geçmişin bugün hala bizimle yürüdüğünü fark etmektir. İşte bu yüzden radyo yalnızca müzik çalan bir kutu olmadı hiçbir zaman. Bazen eski bir dost, bazen uzun bir yol arkadaşı, bazen de kimsenin bilmediği anılarımızın sessiz tanığı oldu. Şimdi gelin hafızamızın raflarında duran o tanıdık melodilere birlikte dokunalım. Bir şarkının bizi nereden alıp nereye götürebileceğini yeniden hatırlayalım. Çünkü bazı sesler eskimez, bazı şarkılar susmaz ve bazı anılar ilk günkü gibi kalbin en güzel köşesinde yaşamaya devam eder.

unutamadığımız, içimizi ısıtan anılarla sizleri uğurluyoruz. Tarkan, Kış Güneşi diyor. Unutmayın, Hayat Radyo'da, radyonuzsa yanı başınızda.

0: bisikletle geçilen yollar, dağ zirvelerine kurulan çadırlar, köy kahvelerinde içilen çaylar. Uğur Dayal yollara düşüyor, sizi de yol arkadaşı olmaya davet ediyor. Gezelim, duyalım. Her pazar 12.30'da TRT Radyo 1'de.
1: Reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlant hayata.
8: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
10: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Kartal Yuvası 1. Bölüm. Yazan Osman Çeviksoy, yöneten İsmet Hürmüzlü, yapımcı İsmet Keten, efektör Nebi Tam Yüksel, teknik yapım Ali Ersoy, müzik Ümit Bekizağ. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Bekir Baykal Saran, Güllü Refika Özbayar, Zeliş Ayşe Başar, Karabey Mümtaz Sevinç, Fikret Ünsal Ündü, Ayşe Oytun Yücel.

0: Karabey kalkmadı mı?
1: Henüz erkendir Bekir Ağa.
0: Erken olur mu kadın? Sabah ezanı okunalı ne kadar oldu?
1: Öfkelenme, uyandırır.
0: Öfkelenmeymiş. Askerliğini yaptı döndü, hala sabah ezanıyla uyanmasını öğrenemedi.
1: Elbet o da öğrenir.
0: Akşam söylemiştim, bir daha hatırlat. Tarlayı ekmeğe aşağı yaylıdan başlasın. Sonra çayır özne insin. Yemeğini ben iletirim.
1: Zaten o aşağı yaylayı ekinciye kadar sen varırsın.
0: Daha erken varırım. Namaza geç kalacağım. Ceketim nerede?
2: Ceketim bende baba, tutayım.
0: Tut gelinim, tut. Sağ ol. Sen de börek mi çörek mi ne yapacaksan elini çabuk tut. Kuşluk vaktinden önce ben de tarlaya varmalıyım. Karabeyi uyandırmayı unutmayın. Döndüğümde tarlaya varmış olmalı.
2: Babam gençliğinde böyle miydi ana?
1: Nasıl yani?
2: İşte öyle, sinirli, tez canlı, her şeye karışan, birden parlayıveren, birden sönen.
1: Aşağı yukarı böyleydi. Çabuk sinirlenir ama belli etmezdi. Rahmetli kayınpederimin yanında sinirlendiğini belli etmek haddine mi düşmüş?
2: O da mı sinirliydi?
1: Hem de nasıl, tepesi attı mı gözü hiçbir şey görmezdi.
2: Desene, babam babasına çekmiş. Karabey'i unuttuk ana.
1: Unutmadım, aklımda. Biraz uyuyuversin. Akşamlara kadar motorun üstünde canı çıkıyor yavrumun.
2: Ana.
1: Söyle gelinim.
2: Ne düşündüm biliyor musun? Karabey'in Hıdırların Şerife'ye sevdalı olduğunu bilmeyen yok. Pınar'da, yunaklıkta, tarlada, bahçede hep kaynım Karabey ile Şerife konuşuluyor. Herkesin dilinde ikisi.
1: Konuşulsun. Elin ağzı torba değil ki büzesin.
2: Diyorum ki biz bu işi fazla uzatmasak, dilin kemiği yok. İşimizi bozacaklarından korkuyorum.
1: Ne diyorlarmış?
2: Şerife ben bu köye gelin olmam diyesiymiş, şehir isteyesiymiş. Tövbe yalan. Karabey'e nasıl sevdalı olduğunu ben biliyorum. Biz bu işi fazla uzatmayalım derim.
1: İyi dersin, uzatmayalım da. Pek iş güç vakti.
2: Olsun. Bugün gidip ağızlarını yoklayalım.
1: Karabey mi sıkıştırıyor yoksa?
2: Karabey'in sıkıştırdığı yok. Arada bir gittiniz mi yenge diye soruyor o kadar. Ben dedikodulardan korkmaya başladım.
1: Doğru. Bazılarını ben de işletiyorum. Abilerinden biri Almanya'ya kaçtı, biri şehre göçtü. Köyde kölelik Karabey'e düştü. Ben köle karısı olmam diyesiymiş.
2: Yalan anam, vallahi yalan. Balcılar çıkarıyor bu lafları, dilleri kopsun.
1: Sus, balcılardan söz etme. Onların günahını dağlar taşımaz.
2: Onlar anam, adım gibi biliyorum onlar. Hani mahkemeyi kazandık, zaten bizim olan tarlaları bahçeyi ellerinden aldık ya, hazmedemediler. Bize ne kötülük yapacaklarını bilemiyorlar. Bir yandan tehditler savururken bir yandan da hayır işimizi bozmaya çalışıyorlar.
1: Onlar belalı kızım. Onlardan her şey umulur. Belki de doğrudur söyledikleri.
2: Doğru tabii. Nereden buldularsa oğlunun telefon numarasını bulmuşlar. Ta Almanya'ya telefon açıyorlarmış. Abdullah emminizin akıbetini unutmayın deyip kapatıyorlarmış.
1: Abdullah kaynımı daha da kaçakçıklar değil de onlar mı vurmuş yani?
2: Bu laf öyle demeye geliyor tabii. Akıllarınca gözdağı veriyorlar. Siz de Abdullah emminiz gibi kim vurduya gidebilirsiniz demek istiyorlar.
1: Kazdıkları kuyuya kendileri düşer inşallah.
2: Oğlum, kılınıza dokunamazlar. Yine de Karabey'e söyle, tedbirli olsun, silahsız dışarı çıkmasın diye yazmış.
1: Karabey'e söyledin mi?
2: Söylemez olur muyum, söyledim.
1: Ne dedi?
2: Aldırmaz Eliş yenge, onların sülalesi toplansa üzerime gelemezler dedi.
1: Benim yiğit yavrum. Bunca iş güçle birlikte balcıların davası da ona kaldı. Bu dava kıyamete kadar sürer gelinim.
2: Sürer anne.
1: Çok şükür iki büyüğü köyden çıkardık. Karabey'i de çıkarsaydık rahatlayacaktım. Bu köyün bir karış toprağında gözüm kalmadı.
2: Niye öyle diyorsun ana?
1: Karabeyime bir kötülük yaparlar diye aklım çıkıyor gelinim. Analık kolay mı? Çoktandır göçelim Çorum'a diyorum adama. Söz dinletemiyorum ki.
2: Ana, Karabey'i unuttuk.
1: Unuttuk ya. İyi ki hatırlattın. Ben hemen uyandırayım. Sonra da bahçeyi sulamaya giderim. Madem istiyorsun, döndükten sonra şerifelere gideriz.

0: Daha fazla dayanamadım baba. Çayır ucundaki tarlayı yarım bırakıp eve geldim.
1: Canın sağ olsun oğlum.
0: Baba, kızmadın mı?
1: Niçin kızayım oğlum? Ekmeğini getiremedik. Tohum saçmaya varamadık.

0: Aç, susuz, yardımsız ancak bu kadar çalışılır.
1: Sahi baba, niye gelemedin? İçtiyse ekmeğini getirseydin. Tarlayı sürmeden dönmezdim.
0: Gelemedik dedim ya.
1: Bir şey mi oldu yoksa?
0: Yok bir şey yok. Sen içeri gir, karnını doyur, dinlen. Ben biraz kapının önünde oturacağım.
1: Peki. Hayret. Eve erken dönüşüme kızmadı, surat etmedi. Babamın bu kadar anlayışlı, yumuşak oluşu ayrı alamet değil. Yeğenlerim de motorun sesini duyunca koşmadılar.
2: Seriş yenge! Seriş yenge! Bu evde bir şeyler olmuş.
3: Ne olmuş?
2: Bilmem, herkes bir tuhaf. Babam erken dönüşüme kızmadı. Yeğenlerim motorun sesine koşmadı. Sen bile gözlerini kaçırıyorsun benden. Allah aşkına söyle, ne oldu?
3: Yok bir şey.
2: Anlaşıldı. Sen de söylemeyeceksin. Anam nerede?
3: Odasında yatıyor.
2: Yatıyor mu? Ne dedin? Niye? Hasta mı yoksa?
3: Yanına var, kendisi anlatır.
2: Ana! Ana, ne oldu? Neyin var?
4: Hiç yavrum.
2: Nasıl hiç? Rengin sapsarı. Gözlerin kızarmış. Yorganı boğazına kadar çektiğin halde tir tir titriyorsun. Ana, ana ne oldu sana?
4: Kolum. İşte bak. Kolum kırıldı oğlum.
2: Allah Allah. Yani nasıl oldu? Düştün mü?
4: Düşmedim yavrum. Baban yaptı.
2: Nasıl? Babam mı kırdı? Nasıl? Neden?
4: Avludaydık. Konuşuyorduk. Bilmiyorum ki ne dedi. Birden alevleniverdi. Elinde kürek vardı. Vurunca kırdı kolumu. Hemen pişman olduk. Götürdü Taşpınar'daki sağlık ocağına sardırdı. Ama neye yarar?
2: Ana, ana gerçekten çok sabırlısın.
4: Sabretmeyeyim de ne yapayım yavrum?
2: Hiçbir şey yapamıyorsan küs, konuşma. Hiç değilse 3 gün surat et. Ama yapamazsın ki, duramazsın ki. Şimdi içeri girse hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başlarsın. Tek kolunla hizmetine koşarsın. Yazık değil mi ah anam sana, yazık değil mi?
4: Kadına itaat yakışır oğlum.
2: Ama bu kadar da değil ana. Hadi gençlikte çektin, artık yetmeli ana. Kürekle kadın dövmek de ne demek oluyor ya? Babamla konuşacağım.
4: Sakın ha, bu konuyu hiç açma. Bunca yıldır ekmeğini yedim, ocağında ısındım. Huyu böyle, babandır. Karşısına geçip de laf söyleme. Sana düşmez, ayıptır yavrum.
5: Karabey, yemeğin hazır, gel.
4: Hadi yavrum, git de yemeğini ye. Sabahtan beri aç susuz çalıştın, yoruldun. Karnını doyurduktan sonra yat, bir güzel dinle. Babana kafana takma. Ne yapalım, huyu böyle. Yürü yavrum.

0: Kara Bey yarın ekin ekmeye gidemeyecek.
1: Ne yarını kadın? Akşamdan beri aralıksız yağıyor. Yağmur ciğerine işlemiştir toprağın. Birkaç gün ekin ekilmez.
0: Peki ne yapacağız?
1: Çaresiz bekleyeceğiz. Toprak tavuğunu aldıktan sonra ekeceğiz.
0: Tarlayı toprağa düşündüğüm yok. Kara Bey'i ne yapacağız diyorum. Nasıl oyalayacağız? Birisi çıkar da boş boğazlık ederse...
1: Bunu ben de düşündüm. Yarın bir bahaneyle şehrimi göndersek.
0: Bilmiyorum. Olanları ondan saklamanın bir yolunu mutlaka bulmalıyız. Kolumu kimin kırdığını öğrenirse başı belaya girer.
1: Haklısın. Şimdi uyuyalım. Bakalım sabah ola hayrola.
0: Uyuyamıyorum.
1: Çok mu sancıyor kolun?
0: Sancıya aldırdığım yok. İçim sıkılıyor, içim. İçimde kötü bir şeyler olacakmış gibi bir his var.
1: Uyu artık, uyu. Sabah Kara Bey seni ayakta görmeli.
0: Yağmur diyorum. Yağmur yağmasaydı. Kara Bey sabahları erkenden işe gidecek, akşamları geç dönecek. Kolumu kıranı belki de hiç öğrenemeyecekti.

0: Fikret! Ya yağmur yağmasa görüşeceğimiz yok. Askerlik yaparken daha çok görüşüyorduk.
1: Öyle. Bu hafta da iş güç yapamayınca senin gibi ben de kendimi kahveye attım. Güllü teyzem nasıl?
0: Zararı yok.
1: Selim abi,

0: iki çay.
1: Karabey, olanları duyunca çok üzüldüm. Ne vicdansız adammış ya.
2: Ne diyorsun Fikret? Kim vicdansız adam?
1: Kim olacak? Bağcılar'ın Hikmet.
2: O niye?
1: Niyesi var mı ya? Güllü teyzem Hikmet'in anası yaşında. O yaştaki kadına el kalkar mı? Küreye vurunca kırmış kolunu. Vicdansız değil de ne?
2: Demek öyle. Evde bana oyun oynadılar. Anamın kolunu babam değil, Balcıların Hikmet kurmuş. Vay alçak. Ben sana sormaz mıyım?
3: Evet. Ya bizim acelemiz yok Fikret. Gün gelir biz de onların kolunu kırarız. Bana müsaade artık.
1: Dur ya, daha çayımızı bile içmedik. Otur konuşalım biraz.
3: Sağ ol, işim var. Hadi eyvallah.
1: İyi, güle güle.
4: Allah Allah. Yoksa anasının kürekte dövüldüğünden haberi yok muydu bunun?

0: hesap sormaya ana, özümüzü almaya.
1: Oğlum delirdin mi sen?
0: Aklın başında ana. Balcılardan birini devirmeden bu köyde bize rahat yok. Kol kırmak nasıl olurmuş göstereceğim onu.
2: Karabey, Karabey kardeşim, beni ve yeğenlerini düşün. Abim bizi sana emanet edip de gitmedi mi? Sana bir şey olursa biz ne yaparız?
1: Oğlum şeytana uyma.
0: Şımardılar ana. Emmemin hesabını sormadık ya. Uymadık ya. Şımardılar. Kol kırmaya başladılar.
1: Kırıversinler oğlum. Allah cezalarını verir. Sen bulaşma.
0: Senin bildiğin gibi değil ana. Onlara anladıkları dilden konuşmak gerek. Baba. Baba. Baba çekil kapıdan.
3: Bana bak. Adam vurmaya böyle mi gidilir? Onlar emmini böyle mi vurdular? Yiğit sen aklın varsa onlar gibi yap. Hileyle devir bir ikisine. Kim vurduya gitsinler? Onlar böyle yapmadılar mı ha? En fazla yatan 3 ay yattı içeride. Sonra delil yokluğundan beraat. Emmin toprak oldu gitti. Onlar ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar. Ama, dön geri.
0: Ama baba...
3: Babası babası yok. Herkesin göz önünde ev basılmaz.
0: Evet. Galiba haklısın baba.
1: Odasına girdi. Çok şükür şimdilik belayı savdık.
2: Kahvede fena doldurmuşlar.
3: Neyse neyse. Ben olayım olmayayım kapısından gözünüzü ayırmayın siz.
2: Öfkesi geçmişe benzer radyoyu açtığına göre.
1: Benim oğullarım babaları gibidir. Birden bulanır birden durulurlar.

0: Kara Bey hala odasında mı?
1: Odasında.
0: Ya, ne yapıyor bu vakte kadar?
2: Uyuyor herhal.
0: Bu kadar uyku mu olur kadın? İçeri girdiğinde öyle olmamıştı. İkindiyi geçti çıkmadı. Gündüz uykusu bu kadar sürer mi?
1: Öğle yemeğine de çıkmadı.
2: Aman çıkmazsa çıkmasın. Demek ki canı yemek istemedi. Akşama yer ne yapalım? Allah'tan söz dinledi de girdi içeri. Ya hepimizi tepeleyip varsaydı balcıların üstüne? Ölse dert, öldürse dert.
1: Aman Allah korusun ana.
2: Ya şu derdi tasası bitmeyen köyden Karabey'imi de bir kurtarsaydık, gözlerim açık gitmezdi.
0: Kurtaracağız güllü kadın, merak etme.
2: Ne zaman?
0: Düşündüm, kararımı verdim. Çorum'a göçeceğiz. Çok şükür evimiz barkımız var. Yarın ne lazımsa yükleriz traktöre, çeker gideriz. Zaten büyük oğlan gönül koyup duruyordu. Ben Alaman kahrı çekerek şehre apartman yaptırdım, siz hala köyde sürünüyorsunuz diyordu.
2: Hay Allah razı olsun Bekir ağam. Gidelim tabii. Köyde kaldıkça er geç Karabey'imin başı belaya girecek. Göçelim, kurtaralım yavrumuzu.
0: Dairenin birine zeniş gelinimi, torunları yerleştiririz. Birine de Karabey'le biz yerleşiriz. Bize düğün. Çorum'a göçtük mü, kim olsa kızını verir oğluma.
1: Kız hazır baba.
0: Hayrola gelinim, bir bildiğin mi var?
1: Var elbette.
0: Kimmiş?
1: Hıdırların Şerife.
0: Şerife mi? Şerife demek. Şerife iyi kız. Verirlerse hemen alırım.
2: İsmail Karabey'e de bir iş bulursa.
1: Ne işi ana? Karabey'in işi de hazır sayılır. Abisinin söylediklerini unuttun mu? Evin altı kocaman bir dükkan.

0: Karabey için oraya şehirdeki büyük bakkallardan açılacak.
1: Karabey çalıştırabilir mi?
0: Niçin çalıştırmasın? Hesap kitap işlerinden anlar Karabey. Dükkan kirası da vermeyeceğiz. Ne kazanırsa Allah bereket versin. Gül gibi geçinir gideriz.
2: Dur, unutturdunuz bana. Ayşe! Ayşe kızım, Emine'yi çağır hele.
3: Peki dede.
1: Karabey'i hemen mi göndereceksin?
2: Hemen.
1: Niye?
2: Niyesi var mı? Önden gidip İsmail abisine geleceğimizi haber versin. Onlar da tedbir alsınlar.
3: Emmim ses vermiyor dedi.
2: Uyuyor mu?
3: Bilmem, kapısı sürgülü.
2: Vurmadın mı kapıya?
3: Vurdum, ses vermiyor.
2: Radyo?
3: Radyo açık.
1: Uykusu derin ya, duyuramadı çocuk.
2: Bunca saat uyku mu olur kadın? Gelin, gelin bir de biz bakalım şuna.
1: Karabey! Karabey yavrum, gel yemeğini ye, şehre gideceksin.
2: Sen çekil oradan, ben sesleneyim. Karabey! Karabey kalk oğlum! Karabey! Karabey ölü müsün oğlum, açsana kapıyı.
1: Başına bir şey gelmiş olmasın?
2: Ne gelecekmiş?
1: Ay ne bileyim, şeytana uyup öfkeyle kendine bir şey yapmış olmasın?
2: Ağzına hayra aç kalın.
1: Ses yok.
2: Geliş.
4: Buyur baba.
2: Bana baltayı getir.
4: Baltayı mı?
2: Evet, baltayı, çabuk ol.
1: Baltayı ne yapacaksın?
2: Yiyecek diyelim herhalde. Görmüyor musun, ne kafa açılıyor ne içeriden ses geliyor. Kapıyı kıracağım.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları alt üst ettiklerini de vurguladı. Adalet ve Kalkınma Partisi 25. yaşını Ankara'da düzenlenen özel etkinlikle kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a katıldığı 25. yıl kutlamasına özel hazırlıklar damga vurdu. Gökyüzündeki drone şovu ve ışık gösterileri ilgiyle izlendi. 25. yılına özel düzenlenen törende Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanı daha AK Parti rozetini taktı. Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar resmi gazetede yayımlandı. 7 general ve 18 albay 30 Ağustos tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeyi terfi etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berililerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik

kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi, yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. Hacı Bektaş-ı Veli Hakk'a yürüyüşünün 755. yılında anılıyor. Nevşehir'deki anma etkinliğine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Ersoy, Hacı Bektaş-ı Veli öğretisi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir, dedi. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş birçok suçtan kırmızı bültenle aranıyordu. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda 10 milyon lirayla yaklaşık 90 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla, dedi. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Lig'de bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda da Gençler Birliği Fenerbahçe ile, Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında Alpiliç bonfilin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.

0: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: Enfes.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: İklimsa. Reklamlar.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Merhaba sayın dinleyenler, 15 Ağustos Cumartesi sabahından herkese günaydın. An itibarıyla Bölge Gündemi programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Bölge Gündemi'ne hoş geldiniz.

0: Sayın dinleyenler, bugün bölge gündemini Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca bölge gündemi programıyla sizinle olacağız. Programımız boyunca telefonlarınızdan 0324 238 86 32 ya da direkt 444 4847'yi tuşlayarak bize ulaşabilirsiniz. Facebook, Instagram, X ve N sosyalde de TRT Çukurova Radyosu'nu takip edip son gönderiye yazmanız kafi. Sayın dinleyenler, bugün bölge gündemi programında ilk olarak dünden bugüne yansıyan haberleri aktaracağız. Ardından TRT Kozan Yurt muhabirimiz Emre Bozdemir Adana ve Kozan gündemini aktaracak. Bölgemiz hava durumu ve yol durumunu da sizinle paylaşacağız. Basında gündem köşesinde ise bölgemiz gazetelerinde öne çıkan haberleri size aktaracağız. Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Spikeri Mustafa Soykan da Kıbrıs gündemini aktaracak ve Ajans Çukurova köşesinde ise haber ajanslarının servis ettiği son haberleri okuyacağız. Değerli dinleyenler, bugün programımızda Olgunlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necip Yıldırım da bizimle olacak. Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Olgunlar Mahallesi bu yıl 5.'si düzenlenecek. Geleneksel kültür ve sanat şenliğiyle birbirinden değerli şair, yazar, ozan ve sanatçıları ağırlamaya hazırlanıyor. Şenliğin detaylarını da Sayın Demir'den dinleyeceğiz. Ve programın son bölümünde ise kültür sanat rehberi köşemizde bölgemizde yapılacak kültürel sanatsal etkinlikleri size aktaracağız. Tekrar bölge gündemine hoş geldiniz.
1: TRT Çukurova Radyosu.

0: Dünden bugüne.
1: Sayın dinleyenler, saatler 10.10'u gösteriyor. Dünden bugüne yansıyan haberleri Bölge Gündemi programında size aktarıyoruz. İlk haber Gaziantep'ten. Bu yol yüz binlere nefes aldıracak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı ve çevre bağlantı yolları tamamlanarak hizmete açıldı. Başkan Fatma Şahin, Türkiye Yüzyılı Belediyeciliğine yakışır, Şahin Bey'imizin ulaşımına çağ atlatacak, ilçemizde yaşayan insanların %60'ının günlük hayatına doğrudan etki edecek çok büyük bir eseri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz, dedi. Gaziantep'e dev hastane açılıyor. Gaziantep'te sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Dev hastane ile birlikte bazı tesisler açılacak. 19 Ağustos Çarşamba günü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kente gelerek sağlık yatırımlarını hizmete açacak. Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Nizip Devlet Hastanesi hizmete açılacak. Sıradaki haberde Kahramanmaraş'tan. Başkan Görgel müjdeyi verdi. Pusulamaraş Eğitim Merkezi'ne başvurular başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hayata geçireceği Pusulamaraş Eğitim Merkezi ile LGS ve YKS'ye hazırlanan 1000 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sunacak. Uzman öğretmen kadrosu, yapay zeka destekli takip sistemi ve bireysel rehberlik hizmetleriyle gençler başarıya hazırlanacak. Eğitim merkezine ön başvurular Büyükşehir'in internet adresinden çevrimiçi yapılabiliyor. Ve sırada Adana'dan haberler var. Kozan'da dolu ve sel vurdu. Adana'nın Kozan ilçesinde Nisan ayında etkili olan sel ve dolu yağışlarından zarar gören mısır tarlalarında hasat başladı. Üreticiler yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bu yıl ciddi verim kaybı yaşandığını belirtti. Adana'da yeni evlenecek çiftlere kapsamlı eğitim. Sarıçam Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü uzmanları tarafından evlilik hazırlığı yapan çiftlere yönelik düzenlenen eğitimde proje desteklerinden aile hukukuna, iletişim becerilerinden sağlığa kadar birçok kritik konu ele alındı. Sırada Osmaniye'den bir haber var. Düzici'nde sosyal hizmet buluşmaları başladı. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde aileden topluma sosyal hizmet buluşmaları kapsamında ilk etkinlik yapıldı. Kadın ve gençlik temasıyla düzenlenen programda vatandaşlara sosyal hizmetler ve farklı alanlarda bilgilendirme yapıldı. Hassa Devlet Hastanesi'nde cerrahide bir ilk. Hassa Devlet Hastanesi'nde ilk laparoskopik ameliyat başarıyla yapıldı. Kapalı cerrahi yönteminin ilçede uygulanmaya başlanması sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde ikinci etap için düğmeye basıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden altyapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Aynı zamanda Erzin Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı görevini yürüten Vali Masatlı, sanayi bölgesindeki çalışmaların Erzin'in sanayi altyapısının güçlendirilmesine önemli katkı sunacağını belirtti. Masatlı, projelerin planlanan doğrultuda titizlikle ve hızlı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Türkiye'de ilk embriyo transferiyle ülkedeki sığırların genetiği değişiyor. Türkiye'de ilk kez Adana'daki Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde yürütülen çalışmalarla yüksek genetik kapasiteye sahip sığırlardan elde edilen embriyolar dondurularak üreticilerin kullanımına sunuluyor. Çalışmalarda bir inekten normal şartlarda yılda bir yavru alınırken çoklu yumurtlama atma yöntemiyle 18 ila 20 embriyo elde edilebiliyor. Proje kapsamında Türkiye genelindeki düşük et ve süt verimliliğine sahip ineklerin dünyaya gelecek yavrularının yüksek et ve süt verimliliğine sahip olması hedefleniyor. Kilis'te 8 yılda 28 bine yakın çocuk yüzmeyi öğrendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında açılan yüzme kurslarında çocuklara temel yüzme eğitimi verilirken yetenekli öğrenciler lisanslı sporcu olarak yetiştiriliyor. Sayın dinleyenler, şimdi de dünden bugüne köşemizde son haberi aktarıyoruz. İdrar rengindeki koyulaşma susuzluk belirtisi olabilir. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Profesör Doktor Ozan Efesoy'dan geldi açıklama. Yaz aylarında polikliniklere koyu renk idrar şikayetiyle yapılan başvuruların arttığını söyleyen Profesör Doktor Efesoy, şikayetlerin genelde sıcak havada az miktarda su tüketilmesinden kaynaklandığını dile getirdi. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte dünden bugüne yansıyan haberleri aktardık.
0: TRT Çukurova Radyosu. Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak, dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak, hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: şehirden bölgeye.
1: Sayın dinleyenler, saatler 10.18'i gösteriyor. Bölge Gündemi programında konuğumuz TRT Kozan Yurt Muhabirimiz Sayın Emre Bozdemir telefon hattımızda. Sayın Bozdemir, günaydın, hoş geldiniz. Sayın Bozdemir, duyuyor musunuz bizi?
2: Duyuyoruz efendim, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum.
1: Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sayın Bozdemir, Adana ve Kozan gündeminde neler var? Son gelişmeleri aktarır mısınız lütfen?
2: Tabii ki efendim. Öncelikle Adana'nın Şirin ilçesi Kozan'ımızdan tüm hemşerilerimize hayırlı sabahlar, hayırlı haftasınlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. İlk haberimiz efendim, Adana'nın Kozan ilçesinde Nisan ayında etkili olan sel ve dolu yağışlarının vurduğu tarlalarda mısır hasadı başladı. Kozan ilçesine bağlı Hamalköy mahallesinde mısır hasadı devam ediyor. Üreticiler Nisan ayında etkili olan dolu ve selden zarar gören tarlalarda ciddi verim kaybı yaşandığını ifade etti. Geçmiş yıllarda dönüm başına 1,5 ton ürün alınan bölgede bu yıl yağışların etkisiyle verim bazlı tarlalarda dönümde 500 kilogram ile 1 tona kadar gerilediği kaydedildi. Bir diğer haberimiz efendim. Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kozan Adana Karayolu Sanayi Sitesi civarında MA yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile üzerinde yabancı uyruklu İbrahim Sadduf ve Hamza El Sellum'un bulunduğu motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletteki şahıslar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisine alındı. Bir haberimiz efendim, Kozan ilçesinde otobüs, hafif ticari araç ve traktörün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza saat 21.30 sularında Kozan Kadir Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göller Yaylası'ndaki Şenlik'ten Osmaniye'ye dönen Osmaniye Mehter'in takımını taşıyan Ahmet K. yönetimindeki otobüs Kadir istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Kenan T. idaresindeki 07 Balıkesir Paris 06 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde ilerleyen Mısır Koçan'ı yüklü Erdoğan A. idaresindeki 01 Balıkesir Ordu Trabzon 92 plakalı traktörün bulunduğu bölgede sollama yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen otobüsü fark eden hafif ticari araç sürücüsü Kenan T. çarpışmayı önlemek amacıyla manevra yaptı. Manevra sırasında hafif ticari araç önünde seyreden traktörü arkadan çarptı. Otobüs ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Kenan T. ile araçta bulunan Burhan U. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 saat acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirerek Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırırken kazayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. Diğer haberimiz efendim, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde içme suyu projesinin tünel altında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 7 Göze İçme Suyu Projesi kapsamında Eğirçam Mahallesi'nde yapımı devam eden tünel altında meydana gelen göçükte yaralanan işçi Bekir Çelik tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Projenin 2660 metre tünel hattında henüz belirli 2660 metrelik tünel hattında henüz belirlemeyen nedenle yaşanan göçükte işçilerden Necmettin Tok 55 yaşında da hayatını kaybetmiş, Çelik ise hastaneye kaldırılmıştı. Bir diğer haberimiz efendim, Adana otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Tesis çalışanları ve vatandaşların dikkati sayesinde ortaya çıkan olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri alarm durumuna geçti. Edinilen bilgiye göre otoyolu üzerindeki tesislerde mola veren vatandaşlar 43 yaşındaki PS isimli şahsın uzun süre hareketsiz yattığını fark etti. Durumdan şüphelenen çevredekilerin 112 acil sağlık merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese kısa sürede jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık personellerinin yaptığı kontrollerde yabancı uyruklu olduğu tespit edilen PS'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

0: etkilendi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelerinde bulundu. PS'nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir diğer haberimiz efendim, Adana'da NC isimli kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Mimar HC hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı ve boşama davası açtı. HC, barışma teklifini kabul etmeyen eşini önce kamyonetini ardından da içinde bulunduğu eve ateşe verdi. Çıkan yangında HC hayatını kaybetti. Adana'nın Çukurova ilçesinde bir süredir eşinden şiddet gören 3 çocuk annesi NC mahkemeye başvurarak mimar eşi HC hakkında 2 kez onu uzaklaştırma kararı aldırıp boşama davası açtı. Eşiyle yeniden bir araya gelmek isteyen HC red yanıtını alınca dehşet saçtı. 12 Ağustos gecesi Şambayadı mahallesindeki müstakil eve HC barışma teklifini kabul etmeyen NC'ye öfkelenerek önce bahçedeki park halindeki bulunan kamyoneti ateşe verdi. Ardından eve girip kapıyı üzerine kilitleyen gözü dönmüş koca evi de ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Eve giren sağlık ekipleri kapıyı kilitlediği için içeride mahsur kalan Heyçen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Heyçen'in cansız bedeni yapılan top şişirmenin ardından Mersin'de toprağa verildi. Olayla ilgili gerekli soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Diğer haberimiz efendim, Adana'nın Seyhan ilçesinde kanalizasyon açmaya giden ASKİ ekiplerinin vidanjörü çalışır vaziyette bırakıp kahvehaneye çay içmeye gitmesi mahallede felakete yol açtı. Araçta çıkan ve evlere sıçrayan yangında mahalle sakinleri canlarını zor kurtarırken Adana Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili gerekli soruşturmayı başlattı. Seyhan ilçesine bağlı Bellidere mahallesindeki kanalizasyon tıkanıklığı sebebiyle vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Su Kanalizasyon İdaresi ekiplerini bölgeye çağırdı. Gelen ekipler de vidanjörle sokaktaki kanalizasyonu temizlemek için çalışma başlattı. İddiaya göre bu sırada ekipler vidanjörü çalışır durumda bırakıp kahvehaneye çay içmeye gitti. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle vidanjörde yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyürken Ömer Süzgen ve ailesi vidanjör evlerinin önünde park halindeyken yangın çıktığı için güçlükle evden çıkıp canlarını kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken mahalledeki birçok evde hisahlar koştu. Öte yandan yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. Mahallelilerden Ömer Süzgen ekiplerin çay içmeye gittiklerini, bu sırada yangın çıktığını anlatarak burada sürekli tıkanıklık var ve her geldiklerinde böyle yapıyorlar. Sonunda yangın çıktı. Eşim ve çocuklarım zor kurtardı kendilerini. Biz şikayetçiyiz. Evimizde hasar var diye konuştu. Bir başka mahalle sakini ise bu arabanın şoförü kahvehaneye çay içmeye gitmiş. O sırada yangın çıkmış. Adamın haberi yok dedi. Öte yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili gerekli soruşturmayı başlattı, kaydedildi. Ve son haberimiz efendim. Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 283 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken şüpheli Fethullah B. 37 yaşında gözaltına alındı. İfadesinde haplar bana ait değil, kimin olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam diyen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda karton kutu içerisinde gizlenmiş 283 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken Fethullah Bey gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fethullah Bey'in çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Şimdilik Adana, Kozan ve bölgemizden aktarabileceğimiz haberlerimiz bu kadar efendim.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Bozdemir katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Sağ olun efendim. İyi çalışmalar.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, Adana ve Kozan gündemini TRT Kozan Yurt Muhabirimiz Sayın Emre Bozdemir'den dinledik.
2: TRT Çukurova Radyosu. Yol durumu.

Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. Pazarcık Çevre yolunda ise üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak yapılıyor. Göksun Kahramanmaraş Devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Son olarak Elbistan Nurhak Kapıdere il yolunda 2 ila 3. kilometreler arasında menfez yapım işi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. Tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.

0: sıcaklığında bölgenin doğusunda 4 ila 6 derecelik, batısında ise 1 ila 3 derecelik düşüşler bekliyoruz. Rüzgar genel olarak güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. İl merkezlerinde beklenen yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Adana 36 derece, Gaziantep 35 derece, Hatay 32 derece, Kahramanmaraş 36 derece, Kilis 35 derece, Mersin 34 derece ve Osmaniye 34 derece. Denizlerimizdeki durum şöyle: fırtına beklenmiyor, hava parçalıklı ve bulutlu geçecek. Bölgenin doğusunda, yani Doğu Akdeniz'in doğusunda sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre aralığında olacak. Görüş, yağış alan yerlerde orta, diğer yerlerde iyi olacak efendim.
1: Çok teşekkür ederiz katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Soyarsan.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumunu Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın İbrahim Soyarsan aktardı.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TRT Çukurova Radyosu.
4: Bölge basınından özetler.
1: Sayın dinleyenler, bölgemiz gazetelerinde ve internet haber sitelerinde öne çıkan haberleri sizinle paylaşıyoruz. Haberlerine bakacağımız ilk gazete İmece Gazetesi. Gazete, tableti bıraktılar, camiye koştular başlıklı haberle öne çıkıyor. Mersin'de İmam Hatip olarak görev yapan Muhammed Doğaç, kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği birbirinden farklı hediyelerle çocukları camiye ve Kur'an kursuna teşvik ediyor. Bozyazı'da Kur'an-ı Kerim kursları sona erdi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları tamamlandı. İlçe müftülüğünce açılan kurslar için Hacı Mehmet Denizcioğlu Camisi'nde kapanış töreni düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Yumurta'da güvenlik denetimi. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Toroslar İlçe Müdürü Muttalip Kurt'la birlikte Horozlu Mahallesi'ndeki Abalıoğlu Çiftliği Yumurta Üretim ve Paketleme Tesisini ziyaret etti. Tesiste üretim sınıflandırma ve paketleme süreçleri incelenirken gıda güvenilirliği, hijyen standartları ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Haberlerine bakacağımız sıradaki gazetede Hakimiyet Gazetesi. Gazete, Kızılay'dan kan bağışı çağrısı başlıklı haberle öne çıkıyor. Türk Kızılay Mersin İl Merkezi yaz aylarında sıcak hava ve tatil dönemleri nedeniyle düşen kan bağışlarına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kızılay Mersin İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı, düzenlenen kampanyalar ve kurumlarla yapılan işbirlikleri sayesinde kentte kan stoklarının stratejik seviyede korunduğunu belirterek vatandaşları düzenli kan bağışına davet etti. Mezitli'de çevre duyarlılığı. Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar daha temiz ve yaşanabilir bir kent için çevre temizliği etkinliği düzenledi. Gönüllüler temiz bir çevre için herkes üzerine düşeni yapmalı mesajı verdi. Hızlı tren için çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'i bölgenin ana ulaşım damarlarına bağlayacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında yapım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Sayın dinleyenler, sırada Hasret Gazetesi var. Gazete, Osmaniye'de güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı başlıklı haberle öne çıkıyor. Osmaniye valisi Mehmet Fatih Sel'den geçti. Başkanlığında il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda şehrin huzur ve güvenliğine ilişkin güncel veriler, sahadaki uygulamalar ve önümüzdeki dönemin öncelikleri ile ilgili birimlerle birlikte değerlendirdi. Orman şehidi Adem Nazım Demirel için Mevlid-i Şerif okutuldu. Osmaniye'nin Düzici ilçe kaymakamı Kadir Yurdagül, Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz, Düzici Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü ve kurum ve kuruluş müdürleriyle birlikte orman şehidimiz Adem Nazım Demirel'in seneyi devriyesi münasebetiyle okutulan Mevlid-i Şerif programına katılım sağladı. Hasan Beyli, Osmaniye'nin yayla ve kırsal turizmde gözdesi olabilir. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Hasan Beyli Belediyesi'ni ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında incelemelerde bulundu. Başkan Çenet, Osmaniye'nin merkez, ilçe ve köyleriyle bir ve beraber olduğunu belirterek ilçe belediyelerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Vizyon Havadis gazetesi de Kilis Devlet Hastanesi kendi elektriğinin bir bölümünü güneşten üretecek manşetini atmış. AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaş'la Devlet Hastanesi için hazırlanan 801,9 kW otopark tipi güneş enerji santrali projesi kapsamında önemli bir aşamanın geride bırakıldığını açıkladı. Ve şimdi de Kahramanmaraş Manşet Gazetesi'ne bakıyoruz değerli dinleyenler. 2026 yılı kuruluk fiyatları belli oldu manşetini atmış gazete. Kahramanmaraş'ta yaz sıcaklarıyla birlikte kış hazırlıkları da hız kazanırken kurutmalık sebzeler tezgahlarda yerini aldı. Bu yıl kabak kuruluğunun kilosu 350 Türk lirasına, patlıcan, biber ve salatalık kuruluklarının kilosu ise 200 Türk lirasına kadar yükseldi. İlk Haber gazetesi de depreme dirençli kentler inşa etmeliyiz manşetini atmış. Jeofizik Mühendisler Odası Bölge Temsilciliği 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü kapsamında açıklama yaptı. Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede asıl görev yıkımdan sonra değil, yıkım yaşanmadan önce harekete geçmektir. Deprem gerçeği karşısında bilim, kamusal sorumluluk ve insan hayatı ekonomik ve siyasi kaygının üzerinde tutulmalı. Görevimiz deprem olmadan önce uyarmak, araştırmak, bilimsel veriyi ortaya koymak ve kamu yararını savunmaktır. Haberlerine bakacağımız son gazetede Günaydın Gazetesi, gazete devletin şefkat eli ailelerin yanında manşetiyle karşılıyor bizi. Adana valisi Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, ilköğretim çağındaki ikiz çocuklarıyla birlikte yaşayan Neslihan Ak, 4 çocuğunun bakımını üstlenen Çilem Mutlu ve eşi vefat ettikten özel gereksinimli kızıyla eğitimine devam eden oğlunun bakım ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Aynur Ulupınar'ı evlerinde ziyaret etti. Sayın dinleyenler, şimdi de internet haber sitelerinden derlediğimiz haberleri sizinle paylaşıyoruz. Reyhanlı'da altyapı çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında mozaik ve duvar kalıntıları keşfedildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Meteoroloji Dairesi'nden alınan güncel veriler doğrultusunda yüksek ve aşırı sıcak hava koşullarının devam edeceğinin öngörülmesi üzerine açık alanlarda 12 ila 16 saatleri arasında uygulanan çalışma yasağını 23 Ağustos'a kadar uzattı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 17 Ağustos ile 23 Ağustos tarihleri arasında her

0: Her iki tarihte dahil olmak üzere açık alanlarda 12 ila 16 saatleri arasında çalışma yapılmayacak. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte bölgemiz gazetelerinde ve internet haber sitelerinde öne çıkan haberleri aktardık.
1: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.

0: Adadan haberler.
1: Sayın dinleyenler, saatler 10.39'u gösteriyor. Bölge Gündemi programında konuğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Spikeri Sayın Mustafa Soykan bizimle. Sayın Soykan, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, merhabalar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndan herkese iyi günler diliyorum. Geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öne çıkan haber başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Hatay ilinde temaslarda bulundu. Öztürkler temasları kapsamında Altınözü, Kumlu ve Reyhanlı bölgelerinde ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde 6 Şubat depremlerinin ardından ilk kez Hatay'a geldiğini belirten Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı acının Kıbrıs Türk halkının da acısı olduğunu vurguladı. Hatay'daki temaslarını tamamlayarak Kahramanmaraş'a geçen Meclis Başkanı Öztürkler, Kahramanmaraş Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti. Öztürkler ziyaretleri sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemini işaret etti. Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek oyla kabul edilen terörsüz Türkiye düzenlemesini memnuniyetle karşıladıklarını da belirtti. Sayın dinleyenler, TRT ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu arasındaki işbirliği radyo yayıncılığı alanında da gelişerek devam ediyor. TRT radyo yayınlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha kaliteli dinlenebilmesi amacıyla bazı frekanslar güncellendi. Bununla birlikte Lefkoşa ve Güzelyurt'ta TRT radyo yayınları dinleyicilere daha güçlü sinyal kalitesiyle ulaşacak. Dinleyiciler radyo alıcılarını yeni frekanslarını ayarlayarak TRT FM, TRT Radyo 1 ve TRT Radyo Haber yayınlarını takip edebilecek. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, TRT radyo yayınlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki dinleyicilerle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek TRT ile olan işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmeye devam edeceğini vurguladı. Turizm sektöründe önemli bir destek geldi. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın turistik konaklama tesislerinin desteklenmesine yönelik hazırladığı hibe programı Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Turizme 36 milyon Türk lirası hibe sağlanacak programdan konaklama tesisleriyle pansiyon, turistik konut ve yöresel evler yararlanacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, sektörün ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirterek desteklerin devam edeceğini ifade etti. Tapu işlemlerinin dijitalleştirmek amacıyla Türkiye'nin desteğiyle hayata geçirilen Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nin bilgilendirme toplantısı geçtiğimiz gün Lefkoşa'da yapıldı. Toplantıya katılan Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak uzun yıllardır yarım bırakılan bir projeyi daha tamamlayarak hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başşeri de tapu ve kadastro işlemlerini dijital ortama taşıyarak dünyaya örnek olan Türkiye'nin aynı başarıyı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sergileyeceğini belirtti. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da hükümetin Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içinde E-Devlet kapısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uygulamayı sürdürdüğünü belirtti. Sayın dinleyenler, dün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 14 Ağustos 1974'te başlayan ikinci aşamasının 52. yıl dönümüydü. Murat Ağa Sandallar ve Atlılar'da gerçekleştirilen katliamda şehit düşenler düzenlenen törenlerle anıldı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman törende Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca çok ağır bedeller ödediğini vurgulayarak hedeflerinin bir daha böylesi acıların yaşanmaması olduğunu söyledi. Erhürman, şehitlerimizin hatırasına da gelecek kuşakların güvenliğine de sahip çıkacağız vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erhürman, ödenen bedellerin ve verilen mücadelelerin sonucunda Kıbrıs Türk halkı bu adada her zaman var olmaya devam etti ve bundan sonra da edecektir dedi. Erhürman, omuzlarımızdaki ağır sorumluluğun farkındayız. Şehitlerimizin hatırasına da gelecek kuşakların güvenliğine de sahip çıkacağız. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin neden verildiğini, hangi koşullarda verildiğini asla unutturmayacağız. Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini her platformda kararlılıkla savunacağız dedi. Ayşe tatile çıksın parolasıyla başlatılan Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 52. yıl dönümünde Gazi Mausa, Serdarlı ve Lepke'nin kurtuluşu da kutlanıyor. 20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Cenevre'de yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine Harekatın ikinci aşaması 14 Ağustos'ta Ayşe tatile çıksın parolasıyla başlamıştı. İkinci harekatla özgürlüğe kavuşan Serdarlı'nın kurtuluşunun 52. yıl dönümü dün törenlerle kutlandı. Gazi Mausa'nın kurtuluşunun 52. yıl dönümü ise bugün Zafer Anıtı ve Fazıl Polat Paşa Bulvarı'nda düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Lefke'de pazar günü önce şehitleri anma, ardından Lefke'nin kurtuluşunun 52. yıl dönümü kutlama töreni düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 52. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 52. yıl dönümü nedeniyle parola Ayşe tatile çıksın başlığıyla paylaşımda bulundu. Bakanlığın paylaşımında Kıbrıs Türk'üne yönelik insanlık dışı katliamları durdurmak için Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974'te Mutlu Barış Harekatı'nı başlattı. Rum ve Yunan tarafının Cenevre konferanslarındaki uzlaşmaz tutumu üzerine Ayşe tatile çıksın parolasıyla 14 Ağustos 1974'te 2. Barış Harekatı icra edildi. Harekatın 52. yılında vahşice katledilen Kıbrıs Türk'ü soydaşlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete İtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyoruz ifadelerine yer verildi. Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5G internet hizmeti 15 Kasım'da hizmete giriyor. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile operatörler arasında yapılan yeni düzenleme ile 5G yetkilendirmesinin başlangıç tarihi yaklaşık 2 yıl erkene alınmış oldu. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile operatörler arasında 5G altyapısının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme sözleşmeleri kapsamında ek sözleşmeler imzalandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ek sözleşmeler imzalanırken 5G hizmetinin 15 Kasım 2026 tarihinde başlatılmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Bugünlük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aktaracağımız haber başlıkları bu şekildeydi. Gelecek hafta yeniden sizlerle olmak adına dinleyicilerimize iyi günler, sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Soykan, katkınız için iyi çalışmalar diliyoruz. Değerli dinleyenler, programımızda konuğumuz Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Spikeri Sayın Mustafa Soykan'dı. Kıbrıs gündemini aktardı.
0: TRT Çukurova Radyosu.
3: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Olgunlar Mahallesi bu yıl beşincisi düzenlenecek geleneksel kültür ve sanat şenliğiyle birbirinden değerli şair, yazar, ozan ve sanatçıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Bu şenliğin detaylarını konuşacağız. Olgunlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Necip Demir bizimle. Sayın Demir, günaydın, hoş geldiniz.
4: Merhabalar efendim, hoş bulduk.
1: Sayın Demir, beşincisi bu yıl düzenlenecek geleneksel kültür ve sanat şenliği. Bu şenlik nasıl ortaya çıktı? Bu şenliği düzenleme fikri nasıl doğdu?
4: Hocam, öncelikle bizlere bu fırsatı sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlere de teşekkür ediyorum. Dinleyenlere teşekkür ediyorum. Yayladağ ilçesine bağlı Olgunlar Köyü'ndenim. 1986 doğumluyum. Olgunlar Derneği Başkanıyım. 2021 yılından bu yana devraldığımız derneğimizde bu yıl beşincisini düzenlediğimiz kültür ve sanat şenliğimizde Türkiye'mizin her yerinden şairlerimizi, ozanlarımızı ve yazarlarımızı köyümüzde buluşturuyoruz.
1: Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı Sayın Demir?
4: Hocam, öncelikle ben Hataylı Suskun Şair Mahlası'yla halk şairiyim. Kendime ait iki adet kitabım, şiir kitabım var. Kültüre böyle sevdiğim için, kültürümüze sahip çıkmak adına ben dedim ki derneğimizi kültürle

0: kültürel anlamda da sahip çıkalım. Bu yüzden birincisini başlattık. Bu yıl beşincisine kadar geldik inşallah. Türkiye'mizin her yerinden, bütün bölgelerimizden şairlerimizi, sanatçılarımızı, yazarlarımızı köyümüzde buluşturuyoruz. Normalde bir ilin, bir ilçenin yaptığı bir etkinliği biz küçük 80 haneli bir köyde yapmayı başardık ve şu anda da bayağı bir 100'e yakın sanatçımız bu köyümüzde olacaklar.
1: Evet, peki bu yılki şenlik ne zaman, nerede yapılacak? Nasıl bir program var bu yıl?
0: Efendim, şenliğimiz aslında bugün saat 13'te başlıyor. Biz açılışımızı her zaman olduğu gibi saygı duruşu ve istiklal marşımızla yapıyoruz. Açılış konuşmalarımız, şiirlerimiz, türkülerimiz, dinletilerimiz ve Hatay'ımızın Yayladağ'ımıza özgü yöresel yemeği, etli aş dediğimiz etli bulgurlu pilavımızla beraber Yayladağ'ımızın meşhur olan lokumunun ikram ediyoruz. Şerbetimiz var, kuru fasulyemiz var. Yani gelen misafirlerimizi hem gönülden hem de ruhen doyurmaya çalışıyoruz.
1: Evet, peki bu yıl ne gibi programlar var? Şenlik kapsamında hangi şair, yazar, ozan ve sanatçılar yer alacak?
0: Efendim, bu yıl en başından Hatay'ımızın değerli şairlerinin Pirbekir Cila önderliğinde Hatay'ımızda bulunan çok değerli şairlerimiz var. Yine TRT sanatçımız Muzaffer Gök var. Şu an Türkiye'de gerçekten dinlenen uzun havalarıyla meşhur Cuma Duyar abimiz var. Yine TRT sanatçımız Cumali Yıldız, Bestami Kaplan, Süleyman Kordoğan, Abdullah Cila gibi birbirinden değerli İbrahim Kurtini ozanımız var. Aşık Vehbi şairimiz var. Ayşe Gök, Suna Kalkan. Hepsi bizim birbirinden değerli şairlerimizle beraber. Musa Gök hocamız var yine bizlerle beraber. Musa Göçer hocamız.
1: Peki böyle etkinliklerin, özellikle gençlerin kendi kültürlerini tanıması ve geleneklerin gelecek nesillere aktarılması açısından nasıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Bizim amacımız zaten gelecek nesillere bunu aktarabilmek. Şu anda yanımızda 16 yaşında bir şairimiz dahi var. Biz bu şairimizi de aslında bu yola teşvik etmek istiyoruz. Sadece burada gelenler de görüyorlar zaten. Yeni 6 yaşındaki çocuğa dahi şiir okutmaya çalışıyoruz. Evet. Amacımız

0: Nasıl oluyor?
1: Doğrudur. Biz öncelikle tabii ki de Yayladağ Belediye Başkanımızın, Kaymakamlığımızın, Büyükşehir Belediyemizin desteği var. Onun yanında kendi köyümüzün esnaflarından bu yıl mesela pehlivan restoranımız var. 3-4 şubesi var. Kendisi bize her türlü desteğini sağladı. Yine Genç Türk Mermer, Güneş Reklam, Demir Market, Demir Elektrik, bunların hepsi bizlerle beraber. Biz zaten diğer halk şairimiz Aşık Vehbi Gülen üstadımızla beraber organize ettik. Tamamen kültürümüze dayalı bir program arz ettik.
0: Evet, peki bu şenliğin Yayladağ'ın kültür ve sanat açısından daha fazla tanınması için etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Efendim biz Yayladağlı'nın halkından zaten her zaman takdir alıyoruz. Hatta bize söylediler artık burası küçük, bu köy küçük, biz buraya sığmıyoruz.
0: Evet.
1: İsterseniz Yayladağ ilçemize bunu taşıyalım, Yayladağ'ında da yapalım. Biz Yayladağımızda da bunu artık aşacağız. Yani köyümüzde yaptığımız tabii ki güzel ama Yayladağ'ında da artık halkımız büyük olmasını istiyorlar. Sağ olsunlar bize de kültürel anlamda destek verdikleri zaman biz her zaman kültürümüze destek çıkanlarla beraberiz.
0: Evet, peki ilgi nasıl oluyor şenliğe?
1: Hocam dediğim gibi mesela Türkiye'nin her yerinden geçen yıl saydık 99 isim sadece Türkiye'nin her yerinden gelmiş ve gelmek isteyen bir sürü dostumuz olmuştu ama deprem bölgesi olduğumuz için konaklama sıkıntımız var. Biz ondan dolayı çoğu gelmek isteyen arkadaşlarımıza dedik ki böyle bir sıkıntımız var, bizleri mağdur görün. Biz dahi kendimiz şu anda dahi konteynerlarda kalıyoruz ama inşallah düzene binecek, biz daha güzel etkinlikleri yapacağız hocam.
0: Umarız. Peki bu şenlikte hedefiniz nedir? Bundan sonrası için neler planlıyorsunuz?
1: Hocam sizlerin de takdir ettiği gibi beşincisi dediniz. Biz bu
0: Evet.
1: sayının artık zamanla artmasını ve artık olgunlar denildiği zaman direkt olgunlar şenliği geliyor. Aşıklar otağı geliyor mesela. Biz burada aşıklar otağımızı kuruyoruz. Meydanımızı görseniz üstümüzde Türk bayrağı, büyük bir Türk bayrağı astı. Kenarlarımız Türk bayrağıyla, Atatürk bayraklarıyla dolu. Biz her tarafta kültürümüzü ama ay yıldızın altında olmak şartıyla her tarafta sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.
0: Evet. Sayın Demir, şenlik bir gün mü sürüyor?
1: Şenliğimiz evet yani 12'de başlayacağız. Akşam 6-7'ye kadar şenliğimiz devam ediyor. Çünkü akabinde yemek ikramı oluyor. Daha sonra personellerimiz, çalışanlarımız, hizmetlerimiz hepsi köy halkı eğlence tadında da devam ediyoruz bir şekilde. Tabii bunun yorgunluğu bir hafta sürüyor ama
0: Evet.
1: biz bunu zevkle yapıyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Demir bu kıymetli katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
1: Evet, biz Olgunlar Derneği Başkanıyım ben ama yeni biz bugün de duyurusunu yapacağız. Hak Sander ismiyle Hatay Kültür Sanat ve Medeniyetler Derneği'ni kurduk. Hatay'ımızın bütün şairlerini, yazanlarını, ozanlarını hepsini tek çatı altında toplamak adına böyle bir dernek kurduk. Sadece amacımız kültüre hizmet etmek. Sizlere de bu fırsatı bize sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bütün TRT Çukurova radyolarına, dinleyenlerine selamlar olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın Sayın
1: Ben
0: Demir.
1: teşekkür ederim. Son olarak çayımızı bardakta, çocukluğumuzu sokakta, canlarımızı enkazda bıraktık ama memleketimizi bırakmadık.
0: Çok teşekkür ederiz tekrar. İyi
1: Ben
0: çalışmalar. Hoşça
1: teşekkür
0: kalın.
1: ederim. Sağ olun.
0: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Olgunlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Necip Demir'di.
2: TRT Çukurova Radyosu.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Ajans Çukurova.
0: Sayın dinleyenler, haber ajanslarının servis ettiği son haberleri sizinle paylaşıyoruz. İlk haber Erdemli'den. Erdemli Belediyesi

0: ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü coğrafi işaret çalışması yapacak. Erdemli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında ilçenin geleneksel lezzetlerinin coğrafi işaret tescili almasına yönelik çalışmalar yürütmek üzere protokol imzalandı. Protokol kapsamında ilçenin geleneksel lezzetlerinin coğrafi işaret tescili almasına yönelik çalışma yapılacak. Uzmanından uyarı, nefes darlığı olanlar yüksek rakıma çıkmasın. Çukurova Üniversitesi'nden Doçent Doktor Çağlar Emre Çağlayan, halk arasında bilinenin aksine yüksek rakımlara çıkıldıkça oksijen miktarının azaldığına dikkati çekerek kalp rahatsızlığı olan yaylacıları uyardı. Doçent Doktor Çağlayan, normal alıştığı hayatında bile nefes darlığı çok fazla olan, efor derecesi de belirgin şekilde kısıtlanmış olan hastalarda biz çok fazla yüksek rakımlara gidilmesini tavsiye etmiyoruz, dedi. Ve son haberde Kahramanmaraş'tan. Kahramanmaraş'ın Uyuz Pınarı geçmişten bugüne ilgi görüyor. Kahramanmaraş'ta bulunan Uyuz Pınarı, yüzyıllardır devam eden şifa inanışıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi pınarın suyunun başta uyuz olmak üzere bazı cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor. Bulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı mahallesinde yer alan Uyuz Pınarı'nın geçmişinin yüzyıllar öncesine uzandığı belirtiliyor. Kahramanmaraş'ın tarihi su kaynakları arasında gösterilen Uyuz Pınarı, İsa Divanlı Camii içinde bulunuyor. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte haber ajanslarının servis ettiği son haberleri aktardık.
1: TRT Çukurova Radyosu.
2: Kültür Sanat Rehberi.
0: Sayın dinleyenler, Kültür Sanat Rehberi köşemizde bu hafta bölgemizde yapılacak kültürel sanatsal etkinliklerin bazılarını sizinle paylaşacağız. Önce Beyaz Perde'ye bakıyoruz. Tarot, Yeniden Doğuş, Gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Azim Şengül ve Yiğit Demirkaya yaparken oyuncu kadrosunda Derya Çalışır, Mehmet Ağırbaş, Servetcan Öztürk bulunuyor. Bir diğer vizyonda olan film ise Cin Muskası. Korku türündeki filmin yönetmen koltuğunda Raziye Sultan otururken oyuncu kadrosunda ise Özge Soyal, Ece Nehir Erdoğan bulunuyor. Yabancı yapımlarda ise komedi türündeki Kuyumcu filmi bu hafta vizyonda. Derin Dehşet filmi ise aksiyon gerilim türündeki bir film sevenleri bekliyor. Peter Pan, Kabuslar Ülkesi de fantastik gerilim türünde vizyona giren filmler arasında yer alıyor değerli dinleyenler. Ve son filmde Fırtınadan Önce gerilim tarih türündeki yapım bu hafta vizyona giren yapımlar arasında yer alıyor. Değerli dinleyenler, bu haftalıkta Bölge Gündemi programının sonuna geldik. Bugün Bölge Gündemi'ni sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Bölge Gündemi'nde buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.
3: TRT Çukurova Radyosu Bölge Gündemini sundu.

15 Ağustos Cumartesi saatler 11'i gösteriyor ve Hayatın İçinden programı da an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Hayatın İçinden'e hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Hayatın İçinden programını Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Hayatın İçinden programının ilk şarkısı Kıyameti Zakkum'dan dinliyoruz.

TRT Çukurova Radyosu. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 11'i 5 dakika geçiyor. Yaklaşık 2 saat boyunca Hayatın İçinden programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde otomotiv teknik

Servisi uzmanı Abdullah Özdemir bizimle olacak. Araç yangınlarını konuşacağız. Yaz aylarıyla birlikte çok fazla araç yangını duyar, izler olduk, haberlerde okur olduk. Peki bunun sebebine, nelere dikkat etmeli? Detaylar ilerleyen dakikalarda Hayatın İçinden programında sizinle olacak. Ve Gaziantep'le bir röportajımız olacak. Gaziantep'te düzenlenen 1. Gaziantep Edebiyat Festivali'ni konuşacağız. Anadolu Yazarlar Derneği Başkanı Gülşen Gazel konuğumuz olacak. Daha sonra da programımızda mikroplastikleri konu edineceğiz. Akdeniz kıyılarında artan mikroplastik kirliliğine dair söyleşeceğiz. Sebepleri neler? Mikroplastik nedir? İnsan sağlığına, çevreye zararları nelerdir? Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Gündoğdu sorularımızı yanıtlayacak. Ve programın son bölümünde de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi Hüsnü Kasar'la bir söyleşimiz olacak. Hatay'ın lezzetlerini konuşacağız. Hatay'ın kendine has lezzetleri Hayatın İçinden programında konumuz olacak ve birbirinden güzel şarkılar, türküler de sizin için çalmaya devam ediyor. Şimdi Allı Gelin Taşbaşı'nı yol eder bir Afyon yöresinden bir türküyü Emine Karakuş Kaya'nın yorumuyla dinliyoruz.

0: Değerli dinleyenler, saatler 11.17'yi gösteriyor. Programımızda konuğumuz otomotiv teknik servis uzmanı Sayın Abdullah Özdemir. Bizimle Sayın Özdemir, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sayın Özdemir, yaz aylarıyla birlikte araç yangını haberlerini sıkça okur olduk. Evet. Neden yaz aylarıyla birlikte araç yangınlarında artış oldu? Sebebi nedir bu araç yangınlarının?
1: Araç yangınlarının sebebi şu, özellikle yaz aylarında havanın sıcaklarının etkisiyle, yani bir arabanın yangının çıkmasının sebebi öncelikle yakıt ve yağ kaçağı, ondan sonra elektriksel arızalar, ondan sonra dış etken olarak 3 sınıfta değerlendiriyoruz. Ama bizim yaz aylarında en çok karşılaştığımız durum şu, yakıt ve yağ kaçaklarından dolayı. Yani burada da ne devreye giriyor? Aracın periyodik bakımının, bakımlarının düzenli yapılmaması sonucunda yangın riskleriyle karşı karşıya geliyoruz.
0: Evet, peki yangınların önüne geçmek için ne yapmalı? Hangi bakımları yaptırmalı? Nelere dikkat etmeli?
1: Öncelikle yangınların önüne geçebilmek için aracın periyodik bakım tablosundaki gibi bakımlarını yaptırmalı. Elektrik sistemini kontrol ettirmeli. Yani araçta bir yakıt kaçağı veya yağ kaçağı varsa bunlara dikkat edilmeli. Araç içerisinde yanıcı, patlayıcı, özellikle yaz aylarında bu tür etken malzemeler bırakılmamalı.
0: Peki,
1: bunlardan ibaret.
0: Araçların elektrik tesisatındaki arızalar, sonradan
1: Evet.
0: takılan aksesuarlar veya yanlış yapılan elektrik işlemleri de yangına neden olabilir mi?
1: Evet, evet. Zaten onlar da yangın olmasına bir etken.
0: Evet, peki özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklık ve motorun aşırı ısınması araç yangınlarına nasıl etki ediyor?
1: Şöyle etki ediyor. Zaten haliyle havalar sıcak oluyor. Buna istinaden motor da aşırı derecede ısınmış oluyor. Burada şu durum ortaya çıkıyor. Eğer ki araçta yağ kaçağı ya da yakıt kaçağı yoksa soğutma sisteminden kaynaklı. Yani aracın bakımı düzenli yapılmamış. Soğutma sisteminde antifriz yok. Paslanmalar var. Hortumlar böyle artık deforme olmuş. Bu sefer de aşırı ısıya maruz kaldığı zaman yangın çıkma sebebiyeti verebiliyor.
0: Evet. Peki LPG'li, benzinli, dizel ve hibrit araçlar açısından yangın riski konusunda belirgin farklar var mı?
1: Var. Evet. Evet. Bunların en başında en etkilisi LPG'li araçlar.
0: Evet. Peki ne gibi riskler barındırıyor?
1: Öncelikle aynı şekilde LPG bakım periyoduna da dikkat etmek gerekiyor. Araçta gaz kaçağı var mı? Gününde LPG tankı, filtresi, hortumları, yine aynı şekilde onun elektrik kontrolleri yapılmış mı? Bunları göz önünde tutmak gerekiyor. Bu da bir yangın sebebiyeti oluyor.
0: Evet, peki araç seyir halindeyken, sürücü seyir halindeyken araçtan duman veya yanık kokusu geldiğini fark ederse ne yapmalı ilk olarak?
1: Öncelikle şunu yapmalı. Böyle bir durumda paniklemeyecek, arabasını sağ tarafa çekecek, arabadaki kişileri indirecek, bir gözle takip edecek. Arabadan örneğin buhar mı çıkıyor, yoksa yangın gibi böyle alev gibi duman mı çıkıyor?

0: Eğer alev gibi bir duman çıkıyorsa biraz arabadan belirli bir mesafe uzakta durup 112 araması gerekiyor. Ama arabada buhar tarzında bir duman geliyorsa, böyle buharlaşma geliyorsa yine belirli bir mesafede durup bir böyle belirli bir süre bekleyip biraz soğuduğunda motor kaputunu açıp inceleyebilir.
1: Evet, peki araç yangını başladığında yangın söndürme tüpüyle müdahale etmek gerekir mi?
0: Evet. Öncelikle araçtaki yangın söndürme tüpüyle müdahale etmek gerekir. O sırada da zaten 112 aramak gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle yangın çıkmış bir arabaya su dökmemek gerekiyor. Su döktüğümüz zaman alev daha çok parlıyor, daha çok yani yangının artmasına sebep oluyor.
1: Evet. Tabii araçlarda yangın söndürme tüpü bulundurmak bir zorunluluk. Bunun da
0: Evet.
1: ötesinde sürücüler nasıl bir yangın tüpü tercih etmeli ve tüpün bakımında nelere dikkat etmeli?
0: Tüpün bakımında şunlar var. Yılda bir değişimi gerekiyor. Yani son kullanma tarihi geçmiş olmaması gerekiyor tüpün.
1: Evet.
0: İstenilen ISO değerleri, kalite değerleri standardı çerçevesinde tüp arabanın bagajında olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani ulaşılması kolay bir yerde daha doğrusu olması gerekiyor.
1: Evet. Tabii park halindeki araçlarda da yangın haberlerini
0: Tabii,
1: görüyoruz.
0: tabii. Evet, evet.
1: Park halindeki araçlarda yangın riskini azaltmak için özellikle sıcak havalarda nelere dikkat etmeli?
0: Şimdi park halindeki yangınlarda öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Araca mümkün olduğunca açık alanda ama güneşten koruyabildiğimiz bir yerde park etmemiz gerekiyor bir.
1: Evet.
0: Ve park ettiğimiz yerlerde yani böyle hemen alevlenecek malzemelerin olmaması gerekiyor. Özellikle LPG'li araçları yaz aylarında kapalı otopark gibi yerlerde park etmemek gerekiyor.
1: Peki, Sayın Özdemir, baktığımızda sürücülere araç yangınlarını önlemek ve olası bir yangın sırasında can güvenliğini korumak için vereceğiniz en önemli tavsiyeler ne olur?
0: Bunlarla ilgili en önemli vereceğim iki konu var. Birincisi en başta her zaman söylüyorum ben bunu, aracın bakım periyoduna yani fabrika kataloğundaki bakım periyoduna göre bakımının yapılması gerekiyor. İkincisi dış etken yangınlardan aracı korumak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani yanıcı, patlayıcı, parlayıcı malzemeleri araç içerisinde bulundurmamak gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Özdemir katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Yok, çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Sağ olun, iyi günler.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz otomotiv teknik servis uzmanı Sayın Abdullah Özdemir'di.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Sin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri.

0: Sayın dinleyenler, saatler 11.37'yi gösteriyor ve programımızda konuğumuz Anadolu Yazarlar Derneği Başkanı Sayın Gülşen Gazel bizimle. Sayın Gazel, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim.
0: Sayın Gazel, 12 Ağustos Çarşamba günü başlayacak, 16 Ağustos Pazar gününe kadar da sürecek 1. Gaziantep Edebiyat Festivali, şiir dinletileri, söyleşiler ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. 1. Gaziantep Edebiyat Festivali nedir? Nasıl ortaya çıktı?
1: Aslında uzun zamandır zihnimizde dönen bir projeydi. Biz dernek olarak da uzun zamandır Gaziantep'te kültürel ve edebiyat anlamında güzel etkinlikler yaptık. Bu etkinliği yapmadan önce amacımız şuydu: yereldeki dinamikleri bir araya getirmek, yazan, çizen, şiirle uğraşan, edebiyatla uğraşan dinamikleri bir araya getirmek ve birazcık, yani 5 gün de olsa, birazcık şehrimizin havasını değiştirmek, atmosferini değiştirmekti amacımız. Gaziantep Büyükşehir Belediye'miz de bu konuda bizlere destek oldular, sağ olsunlar. Biz de Gaziantep'te ve çevre illerimizde yaşayan 100'den fazla yazarı, şairi bir araya getirdik. 12 Ağustos'ta açıldık. Şiir dinletilerimiz oldu, türkü dinletilerimiz oldu, söyleşilerimiz oldu, sergilerimiz oldu. İlk olması açısından tabii eksiklerimiz mutlaka vardır. Ama ben güzel bir hava kattım.

0: olduğunu düşünüyorum. Gelen insanlar da çok memnun ayrıldılar. Çok keyif aldık biz gerçekten.
1: Evet, yarın son günü festivalin. Neler oldu, neler yapılacak?
0: Şiir dinletilerimiz oldu. Her gün şiir yankılanıyor mesela Gaziantep'te. Bu
1: Evet.
0: yönüyle çok güzel. Biz çok mutlu oluyoruz. Türküler yankılanıyor. Söyleşilerimiz oldu. Benim en değer verdiğim etkinlik toplu halde kitap okuma etkinliğiydi. Biz şöyle bir mottoyla çıktık. Kitabını al gel dedik. Aynı etkinliği pazar günü de yapacağız. Kitabını al gel dedik. Herkes kitabını alıp gelmişti. Alanda oturduk ve sessizce yarım saat alan sessizliğe büründü ve herkes kitap okudu. Bu yönüyle çok güzel bir mesaj verdik. Dünyanın dağdağısından, karmaşasından, gürültüsünden yarım saatlik uzaklaşıp biraz da kitapların dünyasına dalmak gibiydi. Çok anlamlı, çok güzeldi. Aynı etkinliği pazar günü de yapacağız inşallah. Bugün de yine söyleşilerimiz var, şiir dinletilerimiz var. Tüm hızıyla devam ediyor.
1: Evet, peki festivale hangi yazarlar, şairler ve sanatçılar katıldı, katılacak?
0: Başta da söylediğim gibi bu festival birazcık yerel dinamikleri ortaya çıkarmaktı. Yerel yazarlarımız ve şairlerimiz yer aldı. İstanbul'dan da tabii Şakir Kurtulmuş, Özcan Ünlü gibi yazarlarımız da iştirak edecekler. Bugün akşam şiiri konuşacağız. Şiirin dününü, bugününü, yarınını konuşacağız. Yine bir şiir dinletimiz olacak. Bu festivale katılan genelde yereldeki ve çevre illerimizdeki yazan, çizen dostlarımızdı. Çok da güzeldi, verimliydi.
1: Evet, peki festivalin özellikle gençleri edebiyatla buluşturması açısından nasıl bir katkı sunduğunu düşünüyorsunuz?
0: Gençlerimiz biliyorsunuz dijitalleşmeyle birlikte artık yapay zekanın da hayatlarında çok etkin olmasıyla birlikte birazcık kitaptan fiziki olarak uzaklaşmış durumdalar. Hepimiz bundan çok muzdaribiz. Ama festivalin görünür olması, açık alanda olması, o şiirlerin alanda yankılanması ilgilerini çekiyor. Hatta biz çok güzel görüntüler de aldık alandan. Geliyorlar, oturuyorlar, şiirleri dinliyorlar, kitaplara dokunuyorlar. Hatta biz pek çoğuna sahnede yer verdik. Dedik ki şiirini okumak isteyen, yazan, çizen genç kardeşlerimiz varsa burada seslendirebilirler. Pek çoğu da şiirini seslendirdi. Ve bize çok güzel gençlerden geri dönüşler oldu. Biz yazıyoruz, çiziyoruz, ne yapabiliriz diye. Biz de onları derneğimizin halen devam eden online yazarlık atölyeleri var. Oralara yönlendirdik. Dergilere yazı göndermek isteyenler oldu. Onları da en azından keşfetmiş, ortaya çıkarmış olduk. Bu yönüyle de çok verimli geçtiğini düşünüyorum.
1: Evet, peki kitap okuma alışkanlığına etkisi nasıl bu festivalin?
0: Gündeme getirmiş olduk en azından. Yani kitabı bir ses olarak gündeme getirmiş olduk. Mesela alanımız açık bir alan, festival yaptığımız
1: Evet.
0: alan. Oraya insanlar akşam dinlenmek için geliyor. Vakit geçirmek için geliyor çocuklarıyla. Orada şiirlerin okunduğunu, kitapların olduğunu gören insanlar, bakıyoruz onlar da geliyor yanımıza. Kitap alıyorlar, oturup okumaya başlıyorlar. Yazarlarımızla sohbet ediyorlar. En azından çok güzel bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani bu
1: Evet.
0: konuda Gaziantep'te yepyeni, güzel bir atmosfer, güzel bir hava yaşandı. Ya buna vesile olmak bizi mutlu etti açıkçası.
1: Evet. Peki Anadolu Yazarlar Derneği olarak festivalin düzenlenmesinde nasıl bir rol üstlendiniz?
0: Aslında bu festival bizim zihnimizde hep dönen bir projeydi. Şehir dışında da biz bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Mesela Doğu'da çok güzel kitap fuarları organize ettik, çok güzel festivaller organize ettik. Bizim şehrimizde de, yani Gaziantep biliyorsunuz gastronomiyle anılan bir şehir.
1: Evet.
0: Bir kerecik de dedik edebiyatla ve kitapla anılsın. Sadece Gaziantep Belediye'mizden biz yer tahsisi istedik. Dedik ki biz yazarlar olarak kendimiz bir araya gelelim, kendimiz bir şeyler yapalım. Bütün organizasyonu biz yaptık. Yazarları tek tek aradık, işte yapılması gereken ne varsa yaptık. Bütün programları koordine ettik. Yani her şeyi biz ayarladık. Ve çok güzel bir dayanışma oldu. Yani imece usulü bir iş oldu. Çok güzel bir dayanışma oldu. Yüzden fazla yazar bu etkinlikte bir araya geldi, birbirini dinledi, birbirine bir şeyler anlattı, şiirlerini okudu, türküler söyledi ve sosyal medyada çok ciddi bir destek oluştu. Biz yerelde kalacağını düşünürken aslında ulusala yayıldı. Ulusalda da şu an etkinliğimiz konuşuluyor.
1: Evet, ilk olmasına rağmen ulusal bir hale gelmiş. Peki bundan sonrası için neler?

0: planlıyorsunuz? Gelecek yıllarda da yapılması planlanıyor mu? Daha kapsamlı, daha büyük bir organizasyona dönüşmesi fikri var mı?
1: Evet, bu başlamadan önce de konuşuldu aslında. Yani belediyedeki yetkililerimizle de konuşuldu bu. Aslında onlar bize dedi ki bu birinci edebiyat festivali yazalım. Bunu devam ettirmek istiyoruz biz dediler. Bu bir başlangıçtı. Tabii ki eksiklerimiz var. Küçük bir organizasyon oldu. Onların tabii talebiyle ve isteğiyle bu gelecek yıllarda da devam edecek. Geleneksel hale gelmesi isteniyor. Öyle bir talep var. Geleneksel hale geldiğinde tabii ki artık herkes o tarihlerde Gaziantep'te edebiyat festivali olduğunu bilecek ve artık bizim bu kadar yorulmamıza ve duyuru yapmamıza gerek kalmayacak mutlaka. Önümüzdeki yıllarda ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü daha da büyüyerek, daha da güzelleşerek, daha da anlamlı hale gelerek, daha da derinleşerek olacak diye düşünüyorum ben.
0: Evet, tabii 1. Gaziantep Edebiyat Festivali 12 Ağustos'ta başladı. Bugün ve yarın da devam ediyor. Yarın son günü. Son 2 günde neler bekliyor Gaziantep halkını ya da Gaziantep'te olanları, festivale gelmek isteyenleri?
1: Evet, bugün akşam söyleşimiz var yine. İki güzel insan gelecek. Cahit Zarifoğlu'nu, Yedi Güzel Adamı da tanıyan, onlarla anıları olan iki güzel insan onları anlatacak bize. Onların yazdığı şiirlerden bahsedecekler. Sonrasında şiir dinletimiz olacak. Sonrasında oraya gelen katılımcı arkadaşlarımızla biz her akşam sohbet ediyoruz. Kelime atölyeleri yapıyoruz. Hayatımızda var olan ama unuttuğumuz bazı kelimeler var biliyorsunuz. O kelimeleri yeniden hatırlatıyoruz, anlamlarını söylüyoruz. Hayatımızda nasıl kullanılması gerektiğini tartışıyoruz birbirimizle, halkımızla. Bu her gün devam ediyor. Bugün de yine dolu dolu saat 11'e kadar etkinlikler var. Yarın da yine çocuklarımız için masal okuyacağız. Masallar olacak. Masal okuyan bir ablamız gelecek. Sonrasında da yine kitap okuma etkinliğimizi yapacağız. Toplu kitap okuma etkinliğiyle etkinliğimizi kapatmış olacağız. Güzeldi, keyifliydi. Keyifli bir şekilde de yarına kadar devam edecek.
0: Evet, çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı Sayın Gazel?
1: Çok teşekkür ediyorum. Kitapsız bir medeniyet kurulamaz mottosuyla biz yola çıktık. Gerçekten güzel bir medeniyet kurmak istiyorsak kitapları hayatımızda tutmamız lazım. Şiirleri, edebiyatı, sanatı her zaman gündemimizde tutmamız lazım demek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Gazel.
1: Teşekkür ediyoruz efendim.
0: Hoşça kalın.
1: Selamlar, saygılar.
0: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 11.47'yi gösteriyor. Programımızda Anadolu Yazarlar Derneği Başkanı Sayın Gülşen Gazel bizimleydi.

0: Bir tohum düşer toprağa, güneş büyütür, yağmur besler, sabır olgunlaştırır. Toplanan yalnızca ürün değil, çünkü bu topraklarda hasat bir ailenin umudu, bir evin bereketi, yarının hazırlığıdır. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce emek aynı bereket hikayesinde buluşur. Ve şimdi bir yıllık emeğin karşılığını almak için hasat vakti.
1: Hasat Vakti yeni bölümleriyle her pazar 20'de TRT Belgesel'de.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 12, 1 dakika geçiyor ve Hayatın İçinden programında konuğumuz Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sedat Gündoğdu bizimle. Sayın Gündoğdu, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi hafta sonları.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Gündoğdu, son yıllarda sıkça konuşulan mikroplastik atıkları, mikroplastik kirliliği bugün programımızda konuşalım istiyoruz. Öncelikle mikroplastik nedir? Hangi boyuttaki plastik parçacıklardan söz ediyoruz?
2: Yani mikroplastikler 5 metreden daha küçük plastik çöplere verilen, atıklara verilen isim. Farklı yollarla oluşabiliyor. Bu yollar arasında fiziksel etki, kimyasal etki ve biyolojik etki söz konusu olabilir. Yani güneş ışınları, kimyasal maddeler, reaksiyonlar, bunlar büyük plastikleri, mikroplastiklere dönüştürebiliyor. Bir de tabii kasıtlı olarak üretilenler var. Yani mikroplastik formunda ortaya çıkan, üretilen mikroplastikler de var. Bunlar yüz temizleme jellerine ekleniyor. Tekstil lifleri de kasıtlı olarak üretilen mikroplastiklerden sınıflandırılıyor. Mikroplastikler olarak sınıflandırılıyor. Bir de tabii ki ham plastik, ham peletler de bu sınıfta. Araç lastiklerinden kopan partiküller de yine birinci, yani katkı olarak mikroplastik şeklinde üretilen plastiklere verilen isim. Dolayısıyla burada mikroplastik deyince plastik atıklardan bahsettiğimiz anlaşılmalı.
1: Evet, peki Sayın Gündoğdu, Akdeniz kıyılarında mikroplastik kirliliğinin mevcut durumu ne? Yaptığınız araştırmalar ve incelemeler bize nasıl bir tablo ortaya koyuyor?
2: Normalde biz Akdeniz'de 2016 yılından beri çalışıyoruz. Akdeniz'deki kirliliği her yıl neredeyse takip ediyoruz farklı mevsimlerde. Ve bu kirliliğin boyutunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Daha bulduğumuz sonuçlar bu sene ortaya çıkan görüntünün olağan geçmiş yıldaki kirlilik profilinden biraz farklılaştığını, şiddetlendiğini ortaya koyuyor. Çünkü biz aslında Adana, Mersin kıyılarında çoğunlukla bu bugün ta Marmaris'e, Fethiye'ye kadar uzanan kıyısal hatta gördüğümüz kirliliğin benzerini görüyorduk ama onun ötesinde çok fazla bu kirliliğe dair bir ize rastlamıyorduk. Çeşitli akıntı dinamikleri ve kirliliğin miktarı, boyutu bu kirliliğin o bölgelere ulaşmasına izin vermiyordu. Yani o bölgelere ulaşamıyorduk, boyutta değildi kirlilik. Bizim

Kanada'nın körfezinin tam ortasında yer alan bir bölgede en yüksek tonluğu tespit. O da 1 milyon adet kilometre karede 1 milyon adet mikroplastik civarındaydı. Daha sonra Mersin Körfezi'nde yaptığımız bir çalışmada bu miktarın 700 binlerde olduğu görülüyordu. Ama o sene bizim gerçekleşen bir sel felaketinden sonra yaptığımız çalışmada bu miktarların özellikle aşırı yağışlarla beraber 14-15 kat artabileceğini ortaya koyuyordu. Daha sonra tabii bu mikroplastiklerin yapısına, şekline baktığımızda bunların spesifik olarak parçalanmış mikroplastikler olduğunu, plastik parçacıklar olduğunu gördük. Ve bunun takibini yapmaya başladık. Yani bu kim bunları parçalıyor, nereden geliyor? Birkaç iddia var. Öncelikle bunları anlatmakta fayda var. Çünkü doğru bilgi yayılması açısından söylüyorum. Gemilerden atıldığına, gemilerde parçalanıp büyük plastiklerin denize döküldüğüne dair iddialar dolaşıyor. Ama bu gerçeklikle ilişkisi olan bir şey değil. Gemilerin böyle bir bu boyutta bir kirlilik yaratacak kadar yoğunluğu olduğunu söylemek imkansız. Tabii ki gemilerden kaynaklı kirlilik var ancak o bu değil. Dolayısıyla bunun gemilerle bir ilişkisi olduğunu söylemek doğru değil. Diğer bir faktör de günlük kullanılan plastikler işte kıyıda piknikçiler tarafından bırakılıyor ya da işte gezi teknelerinden atılıyor, bunlar buna neden oluyor gibi bir iddia var. Tabii bu da doğru değil çünkü bu kadar kirlilik, bu boyutta kirlilik yaratacak kadar bir gezi teknesi trafiği ya da piknikçi yoğunluğunu görmek mümkün değil. Onların da tabii yarattığı kirlilik söz konusu. Özellikle piknikçilerin kullandığı, tek kullanım plastiklerin biz kıyısal alanlarda ciddi bir kirlilik yarattığını biliyoruz, görüyoruz da. Ama bugün gördüğümüz kirliliğin bunda bir ilişkisi yok. Peki ne? Bu çok ilginç bir nokta aslında. Çünkü biz bu kirliliğin o zamanlar 2017'den sonra takibini yaptığımızda bize Seyhan Nehri'ni işaret ediyordu. Seyhan Nehri bu kirliliği nereden alıyor peki? Yani uzaydan mı geliyor bu kirlilik? Gökten mi düşüyor? Tabii ki değil. Geri dönüşüm tesislerinin ciddi anlamda bir mikroplastik kirlilik kaynağı olduğunu tespit ettik. Çünkü bu tesisler sulu ve kuru olmak üzere iki farklı kırma yapıyorlar büyük plastikleri. Dolayısıyla bu esnada oluşan ve değerlendirilmesi neredeyse imkansız olan ya da bir şekilde sulu olanlarda özellikle yıkama suyuyla beraber oluşan bir atık su bakiyesi var. Dolayısıyla bu arıtma tesisleri tarafından arıtılamayan mikroplastik yükü barındırıyor. Arıtma tesisine gittiği zaman arıtma tesisini tıkıyor, arıtma tesisini işlemez hale getiriyor. Ve böylelikle o bütün kirlilik yükü arıtma tesisinde yakalanamadan tekrar alıcı ortama veriliyor. Bu birinci yol. İkinci yolda bazı tesislerin, özellikle bazı bölgelerde yoğun olarak bulunan tesislerin, özellikle Adana'nın Sarı Hamzalı, Küçük Dikili bölgelerinde yoğunlaşıyor bu bahsettiğimiz tesisler. Bunlar bu kirli atık suyu kaçak deşarj yapıyorlar. Buralarda yapılan denetimlerle bu ortaya konuldu zaten. Daha önce aynı olay Antalya'daki Düzen Nehri'nde de meydana gelmişti. Ve oradaki denetimlerde bu tesislerin Düzen Nehri'ni ve oradaki yeraltı kanallarını, yani doğal akifer dediğimiz alanlara bu kirletici yüklü atık suyu boşalttıkları tespit edilmişti zaten. Dolayısıyla bu miktar bu yıl meydana gelen aşırı yağışlarla beraber daha önce bizim Adana'da sık sık gördüğümüz, Çukurova bölgesinde sık sık gördüğümüz sağa sola dökülmüş plastikler, kırpıntı plastiklerle beraber artan yağışlar, biliyorsunuz bu sene son 60-70 yılın en yüksek yağışlarını aldı Doğu Akdeniz bölgesi, evet. Ve ciddi bir taşkın meselesi oldu. Bunlarla birlikte çok ciddi bir miktarda kırpılmış plastik, mikroplastikler de dahil olmak üzere Akdeniz'e taşındı. Dolayısıyla burada ciddi bir taşınım var. Bu sene böyle bir problem var. Tabii bu tesislerin bu sene ithal ettikleri plastik atık miktarında da ciddi bir artış söz konusu oldu. Dolayısıyla kapasitelerinin gösterdikleri kapasitenin üstünde ya da sahip oldukları ama sahip olduklarından farklı gösterdikleri kapasite kadar aldıkları için bunu da parçalayıp bir miktarını bu şekilde, zaten bunu denetimlerden görüyoruz. Bakanlığın yaptığı denetimlerde çok sayıda tesisin kapatıldığını görüyoruz ve bu tesisler aslında kapatılan tesislerin önemli bir kısmı, ceza kesilen tesislerin önemli bir kısmı bu sorunun asıl müsebbibi olan tesisler. Dolayısıyla buradan da anlıyoruz ki bu tesislerin boşalttığı atık su, işte arıtma tesisi, Seyhan atık su arıtma tesisi başta olmak üzere orayı tıkaması ve onu işlevsiz hale getirmesi neticesiyle burada metreküpte, saatte metreküp başına 5 milyardan fazla mikroplastiğin Seyhan Nehri'ne, oradan da Akdeniz'e karışmasına neden oldu sadece nehir aracıyla. Bunun dışında işte bu taşkınlarla beraber oluşan yıkama etkisi de çok ciddi miktarda mikroplastiği denize taşıyınca bizim akıntı dinamik

0: Hani dediğimiz akıntılarla bunlar bu sene Marmaris'e, Fethiye'ye kadar taşındı. Bu süreç biraz daha devam edecek maalesef. Çünkü çok ciddi miktarda birçok plastik denize taşındı ve bunlar denizde hala mevcutlar. Kimi kıyıya vuruyor, kimisi vurmaya devam ediyor. Bu olay son bir aydır denetlemeye tabi tutuluyor. Çünkü çok fazla gündeme geldiği için. Dolayısıyla bu o denetlemeye tabi tutulması bir miktar bu kaçak deşarjları ya da işte bu şekilde karışımları engelleyecek tabii ki. Ama ondan önce karışanların önemli bir kısmının tekrardan kıyılara vurmasını biz bekliyoruz. Böyle bir sıkıntı var, problem var. Bu buradaki ana kaynak olarak nitelendirilebilir. Aslında bu mevsimsel bir olay değil. Yani Mısır'dan ya da Lübnan'dan da gelmiyor bu kirlilik. Oralardan da gelen kirlilik var ama bu seneki kirliliğin, bu boyuttaki kirliliğin Mısır ve Lübnan'la bir ilişkisi yok. Çünkü biz zaten arka plan kirliliği dediğimiz, hali hazırda Akdeniz'de bizim daha önceki çalışmalarda bulduğumuz kirlilikle, mikroplastik kirliliğiyle karşılaştırdığımızda özellikle Mersin, Antalya Körfezi, Mersin Körfezi dahil olmak üzere bu bölgelerde kirliliğin 60-70 kat arttığını söylemek mümkün. Bu çok ciddi ve kaygı uyandırıcı bir oran. Çünkü bu kadar mikroplastik bu bölgedeki, çünkü denizi biz sadece bir turizm faaliyeti yürütülen alan olarak değerlendirmememiz lazım. Deniz aynı zamanda başka canlıların yaşam alanı. Dolayısıyla bu canlılar için de ciddi bir risk anlamına geliyor.
1: Evet. Peki Sayın Gündoğdu, baktığımızda deniz canlıları için nasıl bir risk oluşturuyor? Mikroplastikler deniz canlılarını nasıl etkiliyor? Balıkların ve diğer deniz canlılarının mikroplastikleri tüketmesi ne gibi sonuçlara yol açabiliyor?
0: Bunun için birkaç etki var. Birincisi partikül etkisi dediğimiz. Yani denizi süzerek beslenen. Biliyorsunuz Akdeniz'de son dönemde bizim Doğu Akdeniz kıyılarımızda çok fazla balina rapor edildi. Balina görüldüğü açıklarda. Şimdi bunlar da denizi süzerek besleniyor. Şimdi bu kadar mikroplastiğin olduğu bir ortamda bu balinalar bundan etkilenecek. Dolayısıyla yakın zamanda bu mikroplastiklerle karşılaşırsa, yoğun olarak karşılaşırsa ve bu beslenme esnasında bunlar suyu süzerken bu mikroplastikleri de dahil diğer plastikleri bünyelerine aldıklarında bunların ciddi bir ölüm riskiyle karşı karşıya olduklarını söylemek mümkün. Özellikle denizi süzerek beslenen canlılar burada ilk etkilenecek en kırılgan grup. Bir diğer grup kaplumbağalar. Yani şimdi bu bölge, Doğu Akdeniz bölgesi deniz kaplumbağaları için önemli bir yuvalama alanı. Özellikle Chelonia midas ve Caretta caretta türü iki kaplumbağa bu bölgeleri yoğun olarak kullanıyor. İşte Caretta caretta Mersin'e kadar, Chelonia midas da Samandağ kıyılarına kadar tüm Doğu Akdeniz kıyılarımızda ciddi anlamda yuvalama faaliyeti gösteriyor. Şimdi bu plastikler kıyıya vurduğunda devam edecek. Zaten üreme döneminde de vurmuştu bu sene. Çünkü Ocak ayından beri rapor ediliyor bu kirlilik. Üreme dönemi de bunların işte Nisan ayından, Mayıs ayından itibaren Ağustos'a kadar devam ediyor bunların yumurtlama süresi dönemi. Şimdi bu plastikler kıyıya vurduğunda birincisi plastiklerle karşılaşan kaplumbağaların üreme davranışında ciddi bir değişiklik olduğuna dair bizim daha önce yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz bulgular var. Yani bir kaplumbağa yumurta bırakmak üzere çıktığında, sahile çıktığında biliyorsunuz kaplumbağalar ilk yumurtadan çıktıkları sahile gelip girerler.
1: Evet.
0: Başka yere gitmezler. Dolayısıyla geldiklerinde o sahile geldiklerinde eğer ki karaya çıktıklarında plastikle karşılaşıyorlarsa, ortam çok kirliyse orada ürememeyi tercih ediyorlar. Hani antropojenik etki diyoruz, insan etkisi diyoruz buna. Dolaşıyorlar sahili. Birkaç deneme sonra bundan vazgeçebiliyor. Bu ciddi anlamda bir problem dişi kaplumbağalar için. Diyelim ki üredi, yumurtladı yani, yumurtayı bıraktı, kapattı. Ortam çok plastikli olduğu zaman plastikler ısıyı bünyelerine alıp ortamın sıcaklığını arttırma potansiyeline sahip. Çok ciddi potansiyelleri var. Dolayısıyla sıcaklığı artan kumun yumurtadan çıkan kaplumbağaların dişi erkek oranını değiştiriyor. Bu popülasyon düzeyinde ciddi bir etki anlamına geliyor. Yani bu seneki çıkan yavruların cinsiyet oranlarının da ayrıca takip edilmesi önem arz ediyor. Bunların değerlendirilmesi ve bir sonraki sene önlem almak için bir veri olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Böyle bir etkisi var. Tabii balıklar da mesela bana Antalya'dan, Mersin'den balık avlayan o amatör balıkçı arkadaşlardan gelen videolar var, fotoğraflar var. Bu fotoğraflarda, videolarda ciddi anlamda avlanan balıkların, oltayla bile avlanan balıkların midelerinden plastik çıktığı görülüyor. Bu ciddi bir risk. Dolayısıyla bunun da göz önünde bulundurması lazım. Tabii her şeyden öte mikroplastikler hastalık taşıyıcı bakterileri. Çünkü bunlar arıtma suyu, arıtma tesislerinden eğer ki su arıtılamazsa düzgün bir şekilde patojen bakteriler ya da virüsler ya da farklı mantarlar da taşınabiliyor. Dolayısıyla bu mikroplastikler de dahil plastikler bunlar için bir transfer yani bir ulaşım görevi görüyor. Yani taşıyıcı görevi görüyor. Bir noktadan başka bir noktaya taşınıyor. Bununla ilgili bizim bildiğimiz çalışmalar var. Mesela Pasifik'teki mercanlarda yapılan bir çalışmada mercanların beyazlamasına neden olan bir hastalık yapıcı bakterinin mikroplastiklerle başka bir bölgeden taşındığı düşünülüyor. Böyle bir durum söz konusu. Bunun yanında yine istilacı türler problemi var. Yani daha büyük plastikler bir bölgedeki istilacı türün başka bölgelere daha hızlı yayılmasına yardımcı olabiliyor. Çünkü bu istilacı türler fırsatçı türler. Dolayısıyla fırsatçı türlerde bu tür yüzeylere yapışabiliyor. Çok hızlı bir şekilde tutunabiliyor ve gezebiliyor. Bizim şu anda bununla ilgili bir projemiz var. Bu projede birkaç farklı daha önce bu bölgede görülmeyen türlerin bu plastiklerle beraber taşındığını ortaya koyduğumuz çalışmalarından. Dolayısıyla çoklu bir riskten bahsediyoruz. Yani bu sadece biz denize giremiyoruz meselesi değil. Bütünsel olarak bir tek sağlık problemi. Biliyorsunuz sağlıklı bir ekosistem yoksa sağlıklı bir insan da olmaz. Sağlıklı canlı yoksa sağlıklı insan da olmaz. Yani tek sağlık perspektifi bize bunu anlatıyor.
1: Evet. Sayın Gündoğdu, peki mikroplastik kirliliğinin azaltılması konusunda öncelikli olarak hangi alanlarda önlem alınması gerekiyor?
0: Ya bu olay özelinde söyleyecek olursam daha sonra genelleştireyim. Bu olay özelinde bizim öncelikle bu geri dönüşüm tesislerine filtre zorunluluğu getirmemiz lazım. Yani geri dönüşüm tesisinden çıkan atık suyun minimum mikroplastik kuralıyla alıcı ortama verilecekse verilmesi lazım. Bana sorarsanız alıcı ortama verilmemesi lazım. Bunun tekrar kullanımı için aynı tesis içerisinde kapalı bir döngüde kullanılması lazım. Çünkü plastik kimyasal bir madde ve içerisinde binlerce farklı kimyasal olabiliyor. Dolayısıyla siz plastiği parçalarken yıkadığınızda o suyun içerisinde çok ciddi kimyasallar, toksik zehirli kimyasallar var. Dolayısıyla bunları alıcı ortama ya da arıtma tesisine verdiğiniz zaman bunlar endüstriyel nitelikli olduğu için evsel nitelikli arıtma tesisleri bunlar arıtma kapasitesine sahip değil. Dolayısıyla bunu her tesisin kendi yıkama amaçlı kullandığı suyunu tekrar geri kullanabileceği bir sistem zorunlu kılınmalı. Birinci en öncelikli önlem bu. Çünkü bu bugün yaşadığımız kirliliğin kaynağı bu tesisler. Bir diğer önlem de bu tesislerin bu kadar rahat bir şekilde büyüyebiliyor olması ve bu salımı gerçekleştiriyor olmasının altında atık bizim çöp dediğimiz malzemenin ithal edilmesi söz konusu. Dolayısıyla Çin'in yaptığı bizim de bunu sıkı olarak bir plan dahilinde yasaklamamız, durdurmamız lazım. Nitekim böyle bir plan olduğunu duyuyoruz. Daha önce de bakanlık bunu açıklamıştı. Bunun bir an önce yapılması gerekiyor. Bir diğeri de bu 1 Eylül'de çıkması beklenen tek kullanımlık plastik yasağı. Bu çok önemli. Çünkü bunu çok önemsiyoruz. Çünkü tek kullanımlık plastikler bizim gereksiz plastikler dediğimiz ve hayatın olağan akışına hiçbir katkısı olmayan plastikler tamamen tüketimi teşvik eden, tek kullanımlık tüketimi teşvik eden, israfı teşvik eden malzemeler. Dolayısıyla bakanlığın bu yönetmeliği taslaktaki halinin biraz daha geliştirilmiş, yapılan öneriler dahilinde yeniden düzenlenmiş şekliyle bir an önce hayata geçirmesi gerekiyor ki biz bu tek kullanım kaynaklı kirlilikten de kurtulmuş olalım. Bizim sahil kullanımında özellikle sahillerde plastik sigara, özellikle sigara izmariti kaynaklı kirliliği önlemek için tüm kıyılarımızda sahillerde sigara kullanımının kesinlikle katı surette yasaklanması lazım. Çünkü sigara izmariti yeryüzünün en büyük plastik kirleticilerinden birisi. Bir de tabii ki rekreasyonel amaçlı kullanılan bu alanlarda tek kullanımlık plastik kullanımına sınırlama getirilmesi gerekiyor. Ortaya çıkacak yasayla beraber, yasal düzenlemeyle beraber böyle bir planında olması lazım. Bizim depozito iade sistemini genişletmemiz lazım. Bütün ambalaj türlerinin zaman içerisinde aşırı olarak depozitoya uygun hale getirilmesi lazım. Bir ambalaj tasarımıyla yönetmeli düzenlemesiyle beraber. Dolayısıyla bu sistemik düzeyde yapılacak bu değişiklikleri tabii ki eğitim faaliyetleriyle daha küçük nesillere okullarda daha aktif bir şekilde aktarılması, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla ve sivil toplum örgütleri, üniversiteler aracılığıyla yapılması önemli bir değişikliği kısa, orta ve uzun vadede getirecektir. Bu beraberinde bir bireysel farkındalık da getirecektir. Belki Bu konudaki kamu spotlarının sayısı arttırılabilir, çeşitlendirilebilir. İnsanlara plastiğin sadece hayatımızı kolaylaştıran bir malzeme olduğu algısını anlatmak yerine plastik tüketiminin bu probleme katkı sağlayan bir davranış biçimi olduğu çok açık, net ve kararlı bir şekilde anlatılması bütünsel bir yaklaşım gereği sorunun çözümüne ciddi bir katkı sağlayacaktır.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Gündoğdu katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Bu yakın zamanda biliyorsunuz Birleşmiş Milletler plastik anlaşması görüşmeleri yapıyordu.
1: Evet.
0: Bu konuda biz de umutluyduk ama ne yazık ki yakın zamanda dün ya da önceki gün tam hatırlamıyorum ama bir iki gün önce de olabilir. Yayınlanan taslakta plastik üretiminin sınırlandırmasına dair tüm ifadelerin çıkartıldığını görüyoruz. Biz ülke olarak plastik üretiminin sınırlandırılmasını savunan bir pozisyonda olmalıyız. Çünkü biz zaten petrol üreten bir ülke değiliz. Bütün plastik sektörü ithalata bağımlı. Dolayısıyla biz dış açık kaynağı, yani cari açık oluşturan bir üretimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun da kapatılması adına bizim plastik üretimini ve tüketimini sınırlandıran pozisyonda olmamız lazım küresel olarak ki benzer bu şekilde düşünen ülkelerle bir araya gelip bir ortak bir zeminde küresel olarak plastik üretiminin yasal bağlayıcı bir şekilde azaltılmasını sağlayacak bir yolu açmamız gerekiyor. Türkiye bunu yapabilecek öncü ülkelerden biri olabilir. Çünkü biz hali hazırda resmi bir sıfır atık politikası var. Dolayısıyla bu sıfır atık politikası bunun için bence önemli bir motivasyon kaynağı olabilir.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Gündoğdu bu kıymetli katkınız için. İyi çalışmalar
0: ben
1: diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sedat Gündoğdu bizimleydi.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. TRT Çukurova Radyosu.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, saatler 12.36'yı gösteriyor. Hayatın içinden programında konuğumuz Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi Sayın Hüsnü Kasar bizimle. Sayın Kasar, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Muhammed Bey. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Kasar, bugün sizinle Hatay lezzetlerini konuşalım istiyoruz. Öncelikle Hatay mutfağını diğer yöresel mutfaklardan ayıran temel özellikler neler? Bu zenginliğin oluşmasında Hatay'ın tarihsel ve kültürel yapısının etkisi nedir?
2: Tabii, öncelikle ben sizlere ve program yapımcısı Sinan Bey başta olmak üzere TRT Çukurova ailesine bu yayın fırsatını sağladığı için teşekkür etmek istiyorum. Hatay mutfağı özellikle yemek çeşitliliğiyle de taşıdığı tarih ve kültürel mirasla da dünyanın sayılı mutfaklar arasında yer almakta Muhammed Bey. Tarih boyunca da baktığımızda Asya, Avrupa ve Afrika arasında da bir köprü görevi üstlenmiş durumda ki ticaret yollarının kesiştiği, çan sesiyle ezan sesinin bir arada olduğu, farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı önemli bir medeniyet merkezi. Tarih sürecinde Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular gibi birçok medeniyette kendi yemek alışkanlıklarını ve pişirme tekniklerini aslında Hatay'a taşımışlar. Böylelikle de yüzyıllar boyunca sürekli gelişen bir mutfak kültürü ortaya çıkmış. Hatay mutfağı denildiğinde et yemekleri, sebze yemekleri, mesela meze kültürü olarak Hatay oldukça zengin bir şehirlerden bir tanesi. Mezeler, tatlılar, otlar, baharatlar gibi oldukça çeşitli lezzetleri bir arada bulundurmakta. Hatay mutfağının aslında en dikkat çekici özelliklerinden birisi de doğal ve yerel ürünlerin yoğun olarak kullanılması. Gerek şehirde gerek de köylerde doğal ve yerel ürünlerine oldukça mutfaklarda rast geliyoruz. Zeytinyağı mesela, nar ekşisi, zaten ilk aklıma gelen sumak, salça veya yörede yetişen çeşitli otlar yemeklerin lezzetini de artırmakta. Hatay'da aslında sadece yemek bir beslenme amacı taşımıyor. Aynı zamanda oldukça misafirperver bir şehir. Bayramlarda, düğünlerde, taziyelerde ve özel günlerde de aslında hazırlanan sofralar toplumun birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirebilmekte. Bir gastronomi alanında hoca olarak şunu çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Hatay'ın sahip olduğu eşsiz mutfak kültürü sayesinde gerek ülkemizde gerek de dünyada önemli faaliyetlere imza atabiliyor. Dünya çapında en önemli gördüğüm faaliyetlerden ve ünvanlardan birisi 2017 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Alanında gastronomi alanına dahil olması. Bu hem Türkiye için hem de dünya çapında tanınırlık için oldukça önemli bir gelişme. Yine baktığımızda Hatay mutfağı

0: mutfağı geleneksel değerlerini korurken aynı zamanda da dünya gastronomi sahnesinde de kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Bu başarı hikayesinde az önce bahsettiğim medeniyetlerin bu coğrafyada bulunması, yine yüzyılların birikimi olan kültürel mirasında uluslararası düzeyde takdir edildiğinin önemli bir göstergesi olarak düşünüyorum.
1: Evet, tabii baktığımızda birçok ürünü, birçok lezzeti de aslında coğrafi işareti almış. Bunu neye bağlıyorsun Sayın Kaşar?
0: Şimdi coğrafi işaret dediğimiz unsur aslında belli bir ürünün üretildiği bölgeyle özdeşleşmesi. Yani doğal veya beşeri unsurlardan alındığını gösteren resmi bir tescil belgesi. Veya şu şekilde de ifade edebilirim, bir ürünün kimliği. Bir ürünün de coğrafi işaret alabilmesi noktasında üretim şekli, baktığımızda ham maddesi, kalitesi ve ününün olması, yöreyle özdeşmiş olması önemli. İşte Hatay'dan Hatay künefesi. Hatay künefesi evet. Denildiğinde ilk akla sadece bir tatlı gelmiyor. Aynı zamanda Hatay'ın geleneksel üretim yöntemleri gelir. Yine kültürü gelir, gastronomik birikimi gelir. Bu noktadan ürünlerin coğrafi işaretle tescillenmiş olması gerek ekonomik gerek de yöre halkına katkı noktasında oldukça önemli ve değerli.
1: Evet.
0: Coğrafi işaretler noktasında da yine geleneksel bilgi ve üretim yöntemlerinin korunmasına da yardımcı olur. Yüzyıllardır kullanılan tarifler, üretim teknikleri ve yerel değerler kayıt altına alınarak aslında gelecek nesillere aktarılır. Bu sebeple coğrafi işaretler sadece ekonomik bir araç değil, aynı zamanda da Hatay nezdinde ve ülke nezdinde kültürel mirasının korunmasına hizmet eden önemli bir sistem olarak değerlendiriyorum.
1: Evet, tabii asrın felaketini yaşadı Hatay.
0: Evet, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini 11 ilde olduğu gibi maalesef ki yaşayan bir il.
1: Evet, peki deprem sonrasında Hatay'ın gastronomi kültürünün korunması, gastronominin kentin kültürel kimliğinin yeniden inşasında nasıl bir rol oynayabilir?
0: Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Az önce belirttiğiniz gibi asrın felaketini yaşayan bir il. Özellikle deprem sonrasında kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar sayesinde de coğrafi işaretli ürün sayısında büyük bir artış yaşamış bir il. Bu oldukça önemli. Yani depremden önce değerlendirmem gerekir ise Hatay'ın 25 civarında tescilli lezzeti var iken bugün tescilli yemek sayısı 70 Muhammed Bey.
1: Evet.
0: Geçen ay tescillenen yemekler arasında Arap kebabı, keşir dolması, zahterli kahke, müşebbek gibi tatlılar var. 70 sayısına ulaşmış durumda. Yani kısa bir süre içerisinde aslında yaklaşık 3 katına yakın bir ürün artışı var. Depremden sonra gastronomi çarşısı ve benzeri destinasyonlar kazandırıldı şehre. Yine aynı şekilde gastronomi festivalleri de yapılmakta. Geçtiğimiz aylarda Antakya'da bir gastronomi festivali yapıldı. Bunun da şehre önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Sadece Hatay içinde değil aslında. Coğrafi şartlara baktığımızda da Gaziantep, Konya gibi Türkiye'de tescilli ürün sayısında önemli illerimiz var. İlgilere de buradan duyurmuş olalım. Mesela diğer Eylül ayı içerisinde Konya'da önemli bir gastrofest yapılıyor. Konya Gastrofest. İlgilerin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. İlgili valilik, belediye ve kurum kuruluşların desteğiyle yapılıyor. Bu usta da Necmettin Erbakan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Seçme de selam olsun hocama. Gerçekten hem Konya hem de ülke gastronomisi için önemli çalışmalar da bulunmakta.
1: Evet. Peki Sayın Kasar, baktığımızda Hatay'ın henüz tescil edilmemiş ancak coğrafi işaret alabilecek başka hangi yöresel ürünleri var?
0: Şimdi Hatay, az önce de belirttiğim gibi Türkiye'de 3 il 3. sırada coğrafi işaret tescilinde ve toplam 70 adet ürün tescillenmiş durumunda. Hatay künefesi, Antakya küflü sürkü, sürk peyniri, Hatay'ın tuzlu yoğurdu, tepsi kebabı, kağıt kebabı veya kömbesi, yine Hatay'ın nareşkisi, samandağ biberi gibi birçok ürün tescillenmiş durumda. Toplam 70 adet ürün tescilli. Bunların yanı sıra şu an tescillenmek için çalışmalar devam ediyor. Birçok ürün tescil alabilir. Hatay mutfağı 600 çeşide sahip bir mutfak kültürüne sahip. Bu yemeklerin ben ilerleyen süreçlerde hızlıca tescil olacağına inanıyorum. Çünkü Arap mutfağının etkisi ve benzeri de bulunduran önemli bir destinasyon merkezi. Yani

0: mutfağında yapılan birçok ürün tescil almaya müsait ki şunu da altını çizmek isterim. Avrupa Birliği tarafından tescillenen ürün listemizde ise ülkemizi temsilen Antakya künefesi ve kaytaz böreği gibi ürünler de bulunmakta. Bu da Hatay için önemli bir fırsat.
1: Evet, peki Hatay'ın bu mutfak zenginliğine gelecek nesillere aktarılması için ailelere, gençlere, işletmelere ve yerel yöneticilere ne gibi görevler düşüyor?
0: Günümüzde aslında insanlar bir yerleri görmek, yeni lezzetler keşfetmek için de seyahat edebiliyor. Biz bunlara gastronomi turizmi, gurme turizmi olarak adlandırıyoruz literatürde. Türkiye'nin en önemli gastronomi destinasyonlarından birisi kesinlikle Hatay. Gerek yerli gerek de yabancı turistler sadece tarihi eserleri görmek değil, aynı zamanda Hatay'a künefe yemek, tepsi kebabını tatmak, mezeleri denemek ve yöresel ürünleri keşfetmek için de şehri ziyaret edebilir. Gastronomi turizmine baktığımızda kültürel mirasın tanıtılmasına da yardımcı olabilir. Bunu sağlayabilmemiz ilgili kurum, kuruluş ve kişiler için de önemli bir görev vaat ediyor. Hatay mutfağını gelecek nesillere aktarabilmemiz noktasında da yalnızca Hatay için değil, aslında Türkiye'nin kültürel zenginliği açısından da büyük bir öneme sahip. Öncelikle geleneksel tariflerin kayıt altına alınması ve belgelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok yemek aslında sözlü kültür yoluyla günümüze ulaşmış. Bu bilgilerin yazılı ve dijital kaynaklarda korunması aslında gelecekte yaşanabilecek bilgi kayıplarının da önlenmesine rol alır. Yani biz köylere gidip yaşlı insanlardan bu unutulmaya yüz tutmuş diyebileceğimiz yemekleri kayıt altına alabilirsek gelecek nesillere de aktarmış olacağız. Yine coğrafi şartlı ürünlerin üretimini sürdüren çiftçiler ve küçük işletmelerde ekonomik olarak güçlendirilebilir. Sonuç olarak aslında Hatay mutfağını korumak yalnızca yemekleri korumak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda tarihi, kültürü, gelenek ve toplumsal hafızayı korumak anlamına da geliyor. Bu sebeple Hatay mutfağına sahip çıkarak, benimseyerek, tanıtarak geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurmamız da şehrin tanıtım noktasında oldukça önemlidir.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Kasar bu kıymetli katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın. Sayın dinleyenler saatler 12.47'yi gösteriyor. Programımızda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi Sayın Hüsnü Kasar bizimleydi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını söyledi. AK Parti'ye katılımlar da gerçekleşti. 3 milletvekili daha partiye katıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak özetledi. ABD Başkanı Trump, yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları alt üst ettiklerini de vurguladı.
2: Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük sermayesinin kardeşlik olduğunu söyledi. Kardeşliğin Türkiye'yi büyüteceğini, güçlendireceğini belirtti. Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek bu ülkenin enerjisi artık heba olmayacak dedi.
2: Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz. 86 milyon olarak hep beraber birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında verdi mesajlarını. Süreci provoke etmeye çalışanlara terörün bitmesine kim üzülür sözleriyle sert çıktı.
2: Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
1: Erdoğan, kardeşliği korursak bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz vurgusu da yaptı.
2: Bizi bin yıldır dimdik ayakta tutan, bizi bu coğrafyaya hakim kılan, Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir.

0: tekrar kucaklaşacağız. Mardin'in camilerinde aynı namazda saf tutacağız. Şanlıurfa'da aynı ezanı birlikte dinleyeceğiz. Dili ne olursa olsun aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağını söyledi. Kimse bizden yorulma beklemesin, yapacak çok işimiz var dedi. Erdoğan Türkiye'nin gelecek 50 yılını planladıklarını da vurguladı. Türkiye'yi kalan bütün hedeflerine kavuşturmak için azimle yol almaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah 15 Ağustos sabahı nasılsa bugün de, yarın da, her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Kimse bizden yorulma beklemesin. Yeniden başlar. Daha yapacak çok işimiz var. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım.
1: Çeyrek asırda büyük işler başardıklarını, Türkiye'yi küllerinden yeniden inşa ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ama bitmedi dedi ve ekledi. Milletin duası ve teveccühüyle Türkiye için aşkla çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.
0: Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Ama durmayacak. Dinlenmeyecek. Ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz. Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Türkiye'yi kalan bütün özlemlerine, hayallerine, hedeflerine kavuşturmak için azimle, sabırla, heyecanla yol almaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. AK Parti iktidarında Türkiye'nin her alanda büyüdüğüne dikkati çekti.
0: Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milli gelirimiz 240 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Dışişlerimiz Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke konumuna getirdi. Savunma sanayinde kelimenin tam anlamıyla destan yazdı.
1: Erdoğan Türkiye'nin son 25 yılına olduğu gibi geleceğine de AK Parti hareketinin damga vuracağının altını çizdi. Türkiye'nin ufku aydınlık ifadesini kullandı.
0: Bu hareketin, bu davanın dünü vardı, yarını da olacak. Bu uzun soluklu bir yürüyüştür. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. İşte en büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Türkiye bu gençlik sayesinde eski karanlık günlerine asla dönmeyecek. Türkiye bu gençlik sayesinde geriye değil, hep daha ileriye gidecektir.
1: AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde kabine üyeleri 25. yıla özel değerlendirmelerini TRT Haber'de paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörsüz Türkiye ile büyük bir ekonomik potansiyelin önünün açılacağını söyledi. Tüm bölgenin bundan istifa edeceğini belirtti.
2: Gabar bizim terörsüz Türkiye'nin adeta küçük bir kesiti, küçük bir fragmanını bizim gördüğümüz bir proje. Bizim için bir iftihar vesilesi. Çok büyük bir ekonomik aktiviteye, istihdama, bölgeye kalkınmaya ve ülkemizin tabii ki en önemli enerji ithalatını düşürme anlamında çok önemli bir katkı sağlıyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 28 Şubat sürecini hatırlattı. O dönem en büyük yarayı mesleki ve teknik eğitimin aldığına dikkati çekti, gelinen noktayı anlattı.
3: Başörtüsüyle beraber İmam Hatip liselerinin ve katsayı uygulamasıyla birlikte meslek liselerini

0: resmen tarihin çöplüğüne atma girişiminde bulundu. Meslek ve teknik eğitim bakın %17'lere kadar düşmüştü. Çişi, bu yıl %45'e çıktı.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da AK Parti iktidarında Türkiye'nin sağlık alanındaki kazanımlarına vurgu yaptı.
2: Türkiye sağlıkta şu anda en üst ligde, diğer ülkelerden daha çok sağlık hizmeti iyi sunabilen ülke halinde. Eskiden insanlarımız yurt dışından sağlık hizmeti almaya giderken bugün 3 milyon insan dünyanın en gelişmiş ülkelerinden de olsa bize sağlık hizmeti almaya geliyor.
1: 25. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen törende AK Parti'ye katılımlar da gerçekleşti. 3 milletvekili daha partiye katıldı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Aydın milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve İzmir milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye katıldı. Yalnızca milletvekilleri değil, yerel yönetimlerden 7 isim de AK Parti'ye katıldı. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal artık AK Parti çatısı altında hizmete devam edecek. Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Sayım Zileli de AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak özetledi. Mustafa Çiftçi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, teröre açık çek yok, her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı dedi. Sürecin temel şartının PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, bu düzenleme bir af kanunu değil, ağır suçlar kapsam dışında bir terör suçu işlendiğinde erteleme kalkacak, cezanın infazı kaldığı yerden devam edecek ifadelerini kullandı. Terörle mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini belirten Bakan Çiftçi, devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hyundai'nin Türkiye'de 250 milyon avroluk bir yatırımla ilk aşamada 30 bin elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Araç üretiminin yanında batarya yatırımının da yapılacağını belirtti. İlk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemize tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor dedi. Bakan Kacır, elektrikli otomobil seri üretim başlangıcı töreninde konuştu.
3: Sağladığımız yatırım teşvikleriyle üretim kapasitesini 2002'den bu yana yıllık 50 binden 230 bine yükselten Hyundai Türkiye, 250 milyon avroluk yatırımla ilk aşamada yılda 30 bin Ioniq 3'ü ülkemizde üretecek. Bu yatırımı Türkiye'nin yeni nesil mobilite yolculuğunda müstesna bir konuma taşıyan iki önemli husus var. Birincisi, ilk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor. İkincisi ise araç yatırımını tamamlayıcı olan batarya yatırımı. Hyundai Türkiye'nin Ioniq 3 yatırımı yeni nesil mobilite vizyonumuzun küresel otomotiv üreticileri nezdinde karşılık bulduğunun, ülkemizin güvenilir ve ölçeklenebilir bir üretim merkezi olarak konumlandığının ispatı niteliğinde.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hakk'a yürüyüşünün 755. yılında anılıyor. Nevşehir'deki anma etkinliğine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Ersoy, Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretisi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığın adı kullanılarak sosyal yardım, bağış, sponsorluk adı altında firmalardan para talep edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bakanlığa iş yapan veya iş başvurusunda bulunan firmalara ait bilgilerin elde edilerek telefonla veya farklı yollarla irtibata geçildiği ve para talep edildiği yönünde şikayetler alındığı belirtildi ve uyarıda bulunuldu. Bakanlığımızın veya yöneticilerimizin adı kullanılarak yapılan bu kanun dışı taleplere kesinlikle itibar etmeyin, ödeme yapmayın.

kişisel veya kurumsal bilgilerinizi paylaşmayın denildi. Açıklamada söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili hukuki sürecin başlatıldığı, sorumlular hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararıyla 78 general ve albayın görev yerleri değiştirildi. Tüm generaller Ünsal Bulut ve Murat Bulut Kor Generalliğe, Tuğ Generaller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar Tüm Generalliğe terfi etti. Kararla Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup Tüm Amiral Cengiz Fitos Kor Amiralliğe, Albay Önder Göksel Tuğ Amiralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 38 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 44 generalin görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Tüketicilerin araç kiralarken mağduriyet yaşamaması için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Kiralanabilecek araçlara yaş ve kilometre sınırı getirildi. Tüketicinin depozito ve iptal hakkı güvence altına alındı. Düzenlemede tüketiciden keyfi ücret talep edilmesinin önüne geçilecek maddeler de yer aldı. Sektörün yeni düzenlemeye uyum sağlayabilmesi ve gerekli sistem altyapısının oluşturulabilmesi amacıyla yönetmelik 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Birçok suçtan kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'de yakalandı. Her yolu deneyen Kurtuluş Türkiye'ye getirilmekten kurtulamadı. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş İstanbul Havalimanı'nda emniyet görevlilerine teslim edildi. Alihan Kuriş operasyon öncesi kendi evinde cep telefonunu bıraktığı başka bir adrese geçti. Arama yapılan ikinci evde saklandığı özel bölmede yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bazı belgelerin imha edilmeye çalışıldığı da ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'deki adreste yapılan aramada parçalanarak yok edilmek istenen çok sayıda evrak ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 37 şüpheli gözaltında. Örgüt yapılan ile bağlantılı kişi ve şirketler incelemeye alındı. 17 ildeki 123 adreste gerçekleşen aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve milyonlarca lira para ele geçirildi. Adalet Bakanlığı bünyesindeki faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı bir cinayetin daha aydınlatılmasını sağladı. 2012'de Söke Milas Karayolu'nda bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin 14 yıldır kaybolan Gülzar Aydın'a ait olduğu DNA eşleşmesiyle kesinleşti. Şüphelerin yoğunlaştığı eşi Selami Aydın tutuklandı. Manisa'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan oksijen ve yangın tüpü dolum tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yarın günün ilk saatlerinden itibaren Artvin, Trabzon, Rize ve Gümüşhane başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. İran'la ABD arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. Trump'ın Hürmüz açıklamasına yanıt İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla dedi. Endonezya'nın Flores adası 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı 3 saat sonra kaldırıldı. Sarsıntıda binalar hasar gördü, köprüler sallandı, akarsular taştı, deniz seviyesi değişti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yeni bir göçmen krizi endişesi yaşanıyor. Sosyal medyada bugün için yeni bir toplu geçiş çağrısı yapılmasının ardından güvenlik önlemleri artırılıyor.

0: Kaldırıldı. Hem Fas hem İspanya ek önlemler aldı. Sayın dinleyicilerimiz, 13 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını söyledi. AK Parti'ye katılımlarda gerçekleştiği 3 milletvekili daha partiye katıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak özetledi. ABD Başkanı Trump, yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Lig'de bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle: saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanya Spor'la mücadele edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Fenerbahçe Fred'le yollarını ayırdı. Sarı lacivertliler 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Futbol Federasyonu'na bildirdi. Beşiktaş taraftarı Tüpraş Stadyumu'nu bu kez yeni golcüsü Dušan Vlahović için doldurdu. Sırp golcü kendisini 3 yıllığına siyah beyaz renklere bağlayan imzayı taraftarın önünde attı. Trendyol 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla sürüyor. Haftanın perdesi Turku Esenler Erokspor SMS Grup Sarıyer maçıyla açıldı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Birinci Lig'de spor severleri bugün 4 mücadele bekliyor. Saat 19'da Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük, Eminevim Ümraniye Spor, Tabi Spor 6. Saat 19'da İstanbul Spor, Bodrum Futbol Kulübü TRT Spor. Saat 21.30'da Manisa Futbol Kulübü, Van Spor Futbol Kulübü TRT Türk. Saat 21.30'da Bursa Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü TRT Spor. Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Antalya ve Kayseri'nin doğusuyla, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevreleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, İstanbul ve Çanakkale 29, İzmir, Muğla, Elazığ ve Gaziantep 35, Bursa ve Çankırı 30, Aydın, Antalya ve Diyarbakır 37, Yalova ve Samsun 28, Kahramanmaraş 36, Yozgat 23, Osmaniye, Bingöl, Iğdır ve Mardin 34, Hatay 32, Rize, Trabzon ve Bolu 27, Erzurum 25, Malatya 33 ve Adıyaman 38 derece. Yol durumu. Denizli sınırı Çavdır Söğüt yolunun 18 ile 24. kilometreleri arasında sahti kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Tam 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlüler,

0: Türklerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları CELP ve SEVK döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Hükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Hükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Hükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Hükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Hükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Hükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Hükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Hükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar

0: Pet'te bulacaksın.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır,

0: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.31'i gösteriyor. Spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında spor gündemi bugün saat 19'a dek sizlerle birlikte olacak ve sporun gündemini konuşacağız. Bildiğiniz gibi dün de Süper Lig başladı. 1. Lig'de de 2. hafta. Bu arada spor olayları var. Bunun yanında futbolun gündemi var. Bunları konuşacağız konuklarımızla birlikte. Bizler program yapımcımız Işıl Ay Dikmen, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve iyi bir cumartesi günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve ilk olarak tabii ki Süper Lig başladı. Süper Lig'i konuşacağız ve teknik direktör Celal Kıbrızlı bizlerle birlikte. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce. İyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi hafta sonları.
0: Evet, 2026-2027 sezonu dün saat 21.30'da oynanan Galatasaray Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Ve karşılaşma 2-2 bitti. Şimdi öncelikle Galatasaray'ı konuşalım. Seyircisiyle konuşalım, taraftarıyla konuşalım, yönetimiyle konuşalım, teknik direktörüyle konuşalım. Neden? Çünkü 4 yılın şampiyonu ve bir anda bir tökezledi sezon başı 2-2 ama taraftar mutlu değil. Spor basını mutlu değil. Hani önce saha içine geçelim. Ne oldu? 2-2 bitti. Kim doğruyu yaptı? Kim eksik yaptı? İsterseniz oradan başlayalım.
1: Tabii şimdi ilk önce 2026-2027 Adnan Suvari sezonu Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun. Buradan Galatasaray futbol takımına geçtiğimde Galatasaray futbol takımının transferlerde çok geride kaldığını görüyoruz bu sezon için. Çünkü şöyle genelleme yaptığım zaman, baktığım zaman Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Trabzonspor olsun, diğer takımlarımız olsun transferlerde büyük hamleler yapıyorlar ve Türkiye'ye gelmez dediğimiz oyuncuları getiriyorlar ve takımlarını güçlendiriyorlar. Birincisi tabi burada Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonla oynamak. Ondan sonra da oradaki yapılan dereceden sonra da Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Ligi'nde, Konferans Ligi'nde buralarda başarılı olmak için takımlar elemanlar alıyorlar. Takımlarını güçlendiriyorlar. Baktığımız zaman tabii bunları gerçek gelen her oyuncu da Türkiye'de bir ses getiriyor. Ama Galatasaray futbol takımına baktığımız zaman o 4 sene üst üste şampiyon olduğu kadroyla devam etmek istiyor ki bu kadrodan kaybettiği oyuncular da var. Yanılmıyorsam bir tane oyuncu transfer ettiler ve giden oyuncu sayıları da çok. Burada tabii bir de Galatasaray futbol takımında doyuma ulaşma dediğimiz olay da var. Yani baktığımız zaman Galatasaray futbol takımında orta sahada bir durgunluk var. Mücadeleden gücünden ki futbolun kalbidir orta saha takımlarda. Güç kaybı da var burada. Tabii bu güç kaybı takımı tamamen etkiliyor. Bunun yanı sıra üstüne koyarak devam eden bir Barış vardı. Bu Barış bu sezon maalesef çok geriden başladı işe. Artık rakip takımlar da bu Galatasaray futbol takımının hücum silahlarını ezberlemişler. Sane alacak, içeri kırılacak, sol ayağınla şut atacak. Barış alacak, dripling yapacak, çalım yapacak, içeri kırılacak, şut atacak. Ya da Sane ortalayacak sol ayağınla, Barış sağ ayağınla, Osimhen ne bunlar Osimhen de vuruş, kafa vuruşlarını yapacak ki bunlar nadiren de olsa yapıldı ve Osimhen'in iki tane golü var burada. Yunus'un burada Osimhen'in arkasında oynaması çabuk bir oyuncu tabii. Ama o da orada kayboldu. Torreira eski Torreira değil. Sara eski Sara değil. Yani güçsüzleşmiş Galatasaray futbol takımındaki oyuncular. Çok izin yapmışlar. Görünüyor bu. Onun yanı sıra savunmaya baktığımız zaman Sanchez'in çok geç katılması takıma

0: ağır kalışı, ki golde büyük bir hatası var, evet, ağır kalışından dolayı o topu risk de yaptı. Halbuki kaleci Uğurcan'a geri pası yapabilirdi, ne bileyim taça vurabilirdi. Bunlardan uzak. Aynı şekilde Abdülkerim de çabuk oyuncular karşısında maalesef ve maalesef hakikaten ağır kalıyor. Bu da Galatasaray futbol takımının savunması riskini de artırıyor. Kaleci Uğurcan, bak, yılların kalecisi, milli takımımızın değişmez kalecisi. Uğurcan'a baktığım zaman millet, burada da sevgili izleyiciler, bütün çoğu yorumcular kaleden başlar ileri doğru. Ben ileriden başladım. Evet. Savunmaya doğru geliyorum. Bu da bir değişiklik olsun.
1: Şöyle ki hani savunma, hani sizi ben bildiğim için, tanıdığım için, evet, hücumdan başlıyor esasında. İleriden, evet, başlıyor savunma, o anlamda ileriden başlattınız.
0: Evet, oradan başladım ve savunmaya doğru geliyorum. Yük biniyor tabii savunmaya da, ileride başlamadığı için
1: tabii
0: savunma. Uğurcan o yılların kalecisi, milli takımımızın kalecisi. Ve şunu bilmiyorlar mı acaba, veya söylemiyorlar mı, veya kaleci antrenörleri onlara anlatmıyor mu? Yani rakip hücum oyuncusuna senin takımından bir oyuncu baskı kurmaya kalkıyorsa, bak baskı kuruyor demiyorum,
1: evet,
0: baskı kurmaya kalkıyorsa sakın üç direk arasını terk etme dedi.
1: Çok doğru. Aynı şeyi yani, ben de düşündüm golü yerken.
0: Aynen, aynen. Ya sen niye kaleni terk ediyorsun? Orada senin arkadaşın mücadele hata yaptı, etti. Ve sen o hücum eden oyuncuya alternatifler sunuyorsun ileri çıkarak. Nedir o? Birinci hamleyi yaptığı an kaleci ikinci hamleyi yapmakta çok çok zorlanır. Ayağının dibine vurduğun an golü yersin. Çalımla geçirip golü yersin. Çıktığın an üstünden aşırtmayla golü yersin. Ki ikinci hamleyi kaleci yapamaz birinci hamleyi yaptıktan sonra. Bunlar yani, bununla Uğurcan gibi kaleciye anlatmak da gerekmez. Yani bunları alması gerekir. Ve bunun yanı sıra gene Salah ve Jacobs hakikaten ikisi birden ataklara çıkıyorlar. Ataklar ikisi birden çıktığı zaman savunmada çok eksik kalıyor Galatasaray futbol takımı ve ağır kalıyor. Yani savunmanın arkasına atılan toplarda Galatasaray takımına karşı büyük sıkıntılar yaratılıyor. Bunun neticesinde de Çorum Spor takımı lige yeni çıkmış bir takım. Baktığımız zaman tabii gene Çorum Spor takımı 18 tane yeni oyuncu almış. İlk 11'de, dünkü ilk 11'de 2 tane eski oyuncu var. Fred ve Serdar. 9 tane oyuncu yeni oyuncu. Yani bunlar da çok çok önemli bir takım için, ki bu kurguyu, takım kurgusunu kurmak kolay değildir. Yani bir de hem de savunma tamamen yenilenmiş. Orta sahada bir Fred var, ileride bir Serdar var. Ve 4-2-3-1 ile başlayan, ilerleyen dakikalarda zaman zaman beşli savunma oynayan bir Çorum Spor, 5-4-1 gibi veya 4-5-1 gibi oynayan bir Çorum Spor takımı. Ve Çorum Spor takımının da bazı oyuncularını ben hala hazır görmedim. Çünkü o şiddetli koşular dediğimiz koşuları bir tane yaptıktan sonra ikincisinde bayağı sıkıntı çekiyor oyuncular. Aynı o sıkıntı Galatasaray futbol takımındaki oyuncularda da var. O depar dediğimiz, yani şiddetli koşular, ki bu koşular yaklaşık 20 ile 30 metre arasında olur, ki bunlar anaerob ortamda çalıştığınız zaman.
1: Evet, Sayın Kıbrıslı'nın telefonunda sıkıntı var sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi dün saat 21.30'da Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk haftasında ilk karşılaşmaya çıktı. Ve bu ilk karşılaşma 2-2 eşitlikte sona erdi sevgili dinleyiciler. Ve Galatasaray'ın gollerini 53 ve 90. dakikada Victor Osimhen kaydederken, Arca Çorum Futbol Kulübü'nün gollerini Kiziridis ve Ramirez kaydetti ve 70. dakikadan sonra da 10 kişi oynadı. Ramirez'in kırmızı kart almasının sonucunda sevgili dinleyiciler ve puanları paylaştılar. Bildiğiniz gibi Uğur Uçar da geçen sene Çorum Futbol Kulübü'ne Pendik Spor

0: teknik direktörüyken gelmişti. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedik. Bağlantı kurulacak az sonra sevgili dinleyiciler. Bağlantı kurulana kadar ben
1: duyuyorum. Ben sizi duyuyorum.
0: Evet, Sayın Kıbrıslı hoş geldin tekrar.
1: Hoş bulduk. Ben sizi duydum sizin söylediklerinizi.
0: Sesiniz ona... sesiniz kesilmişti biraz da böyle tamam. Düşük geliyor sesiniz.
1: Evet, şu anda nasıl?
0: Biraz
1: şu
0: daha.
1: Anda... Evet, şimdi tabii Galatasaray futbol takımının ligi hazır olmadığı bir gerçeği var. Galatasaray futbol takımının bir doyumluğu var. Bunlar gözle görülüyor. Ve yeniliğe ihtiyacı var Galatasaray futbol takımının. Ama bu yenilikte bayağı geç kalındı. Zaten Sayın Dursun Özbey'in yapmış olduğu açıklamalar. Bunun yanı sıra Okan Hoca'nın Dursun Özbey'e katılımı. Bunlar tabii ki sonra sorulacaktır bunlar. Edilecektir. Ama lige yeni çıkmış bir Çorum Spor takımının, 18 tane oyuncu yeni alınmış bir Çorum Spor takımının göstermiş olduğu mücadele de hakikaten alkışa değerdi. 70. dakikadan sonra 10 kişi kalıp yaklaşık 30 dakika 10 kişi oynayan bir Çorum Spor takımı da var. Eğer oyuncu atılmasaydı Çorum Spor inanıyorum ki sahadan 3 puanla da ayrılacağı bir gerçeği vardı. Çorum Spor takımını kutluyorum. Galatasaray futbol takımına dikkat dikkat diyorum. Geçen hafta da söylemiştim. Bu sene şampiyonluğun en büyük pay sahipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor olur. Ben Galatasaray'a fazla şans tanımıyorum demiştim. Aynı düşüncelerimi devam ettiriyorum.
0: Sayın Kıbrıslı kısa kısa cevap alırsam sevinirim.
1: Tabii,
0: şurada ben hani 4 sene üst üste şampiyon olmuşsunuz.
1: Evet.
0: Ve Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edeceksiniz. Bir kadro var, kadronun %80'i korunmuş. Evet, biraz yaş almış, biraz ezberlenmiş, doğru. Sezonu biraz geç açmış olabilirsiniz. Ama taraftarın ya da seyircinin bu kadar tepki göstermesine neden var mıydı? Yani... Fenerbahçe'nin, Galatasaray, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un transferlerinin ardından gerçekten taraftar transferde transfer. Evet, transfer yapılacak ama bir kulübün de bütçesi vardır. Bu bütçesini idareli bir şekilde de kullanması gerekiyor. Hani buna ne diyeceksiniz? Acaba Osimhen transferi Galatasaray'ın hani transfer politikasını ya da taraftarının bakışını mı değiştirdi?
1: Osimhen şimdi tabii ki bir oyuncu vardır, takımının gollerini atar ve liderlik yolunda emin adımlar yürümesini sağlar. Bir oyuncu vardır, şampiyonluk yolunda büyük hamleler yapar. İşte Osimhen bu şampiyonluk yolunda büyük yapan, adımlar atan bir oyuncu bu. Ama şimdi baktığımız zaman tabii ki o diğer takımlarımızın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un yapmış olduğu transferler Galatasaray seyircisini tabii kızdırıyor da bir taraftan Galatasaray yönetimine karşı. Yani siz bunlar yapıyor, siz niye yapmıyorsunuz diye. Tamam, borcu vardır ama her takımın borcu var. Şöyle baktığımız evet. Zaman bugün Fenerbahçe futbol takımının borcu yaklaşık 30 milyar Türk lirası. Beşiktaş'ın ona yakın, Galatasaray'ın öyle, Trabzonspor'un burada en az borcu olan ekip. Ama Trabzonspor'da dünya markası bir salağa getirdi oyuncu. Bunun yanı sıra gene marka oyuncular aldı. Beşiktaş aynı şekilde, Fenerbahçe aynı şekilde ve hala da alıyorlar. Üstüne koyarak devam ediyor. Galatasaray'da en ufak bir kıpırdama yok. Bu da taraftarın, bana göre medyanın bana göre aklı bir konuşması, söylemi. Tabii bu belden aşağı vurmamak gerekir.
0: Evet.
1: Gerekli uyarıları tezahüratlarla yapmakta büyük fayda var. Bunu da söylemek istiyorum. Bu arada maçın başında ben her zaman buna karşıyım, küfüre karşıyım. Maçın başında yine küfür edilmesi bir takım, Türkiye Ligi'ndeki diğer bir takımımıza küfür edilmesi de bana göre yanlış. Artık bunlardan vazgeçmemiz lazım. Saygı diyoruz futbolda, respect diye yazıyor İngilizce'de, kollarına yazılıyor hatta oyuncuların ve hakemlerin. Saygıyı göstermemiz lazım. Saygı gösterirseniz saygı görürsünüz, saygı göstermezseniz saygı görmezsiniz. Bu da klasik bir laf olarak söyledim.

0: Yani burada bu da yanlış. Bundan da artık vazgeçmemiz lazım. Bundan kim vazgeçirecek? Yönetim yapacağı konuşmalarda, teknik adamlar yapacakları konuşmalarda, medya, yazılı medya, görsel medyada bunları her seferinde dile getirmeleri gerekir. Çünkü küfür kimseye yakışmaz. Onu da belirtmek istedim.
1: Şimdi gerçekten hani hep biz bir Galatasaray tarafından bakıyoruz hani 4 senenin şampiyonu diye, evet. Ama Çorum Futbol Kulübü de gerçekten sezona iyi başladı, yeni çıktı Süper Lig'e. Ama Uğur Uçar'ı konuşmak istiyorum ben. Neden Uğur Uçar'ı konuşmak istiyorum?
0: Evet.
1: Birinci ligdeyken de çok önemli çıkış yapmıştı Pendik Spor'la. Evet. Ve ardından Çorum'a geçti. Çorum Futbol Kulübü'nü, Arca Çorum Futbol Kulübü'nü Süper Lig'e taşıdı. Evet. Ve o kadar transfer yapılmasına rağmen çok güzel bir karışım yaparak çok güzel bir kadro çıkardı. Evet. Uğur Uçar'dan hani siz bir teknik direktör olarak, evet, bakışını, maça bakışını, bakış açısını ve sahaya gelen kadroya nasıl bakıyorsunuz? Yani bir değerlendirme yapar mısınız tabii, Uğur Uçar hakkında?
0: Tabii şimdi bir kere futbolculuğu tabii üst düzey takımlarda futbol oynadı. Bilhassa Galatasaray futbol takımında yanılmıyorsam 7 senelik bir sürekliliği var. Bunun yanı sıra ağır bir sakatlık geçirdi. Bu sakatlığından dolayı biraz koptu futboldan. Ve sonradan Pendik Spor'da direkt teknik adamlığa başladı. Ve teknik adamlığı Pendik Spor'da devam ederken Çorum Spor'un teknik adamının ayrılması ve Uğur Uçar'ı da Pendik Spor'dan hem Pendik Spor'a hem de Uğur Uçar'a bir ödeme yaparak Çorum Spor takımı Çorum'a getirdi. Ve Çorum takımında tabii Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yaşatarak Çorum Spor'u Süper Lig'e çıkardı. Buraya kadar çok güzel.
1: Evet.
0: Ama burada şu da var. Yani ben hep buna karşıyım. Uğur Uçar Pendik Spor'da da çalışırken yetersizdi diploması. Şimdi Çorum Spor'da da çalışırken diploması gene yetersiz. Ha diyeceksiniz ki Çorum'da şampiyon oldu, bir hakkı var şampiyon olanların için, ama Pendik'te de hakkı yoktu, çalıştı Trent birinci yolda. Tabii bunu da bir parantez içinde söylemek istiyorum. Ben çünkü evet, buna çok hassas davranıyorum, bunu da söyleyeyim. Tabii ki başarılı bir teknik adam, daha da başarılı olabilir, genç bir arkadaşımız. Kendini sürekli yenileme fırsatı var önünde. Ben onun için bu yeni kurduğu takımla hem de futbol hayatının yarıdan fazlasını geçtiği bir takıma karşı hem de Galatasaray'ın sahasında Ali Selmayan Spor Kompleksi'nde oynaması da Uğur Uçar açısından farklı bir şekil aldı dün akşam. Ve almış olduğu oyuncuları da oynattığı sistemle de doğru oynattığım bir gerçeği de var. Ve oyuncu değişikliklerini zamanlaması var. Tabii sakatlanmaktan dolayı oyuncu değişikliği de yaptı. Mesela Smokin, stoper, evet, Arda girdi onun yerine. Tabii onun çıkması, sakatlanması savunmanın için bir sıkıntı yarattı. Bunun yanı sıra 70. dakikada tabii ki oyuncunun atılması, ki mükemmel bir gol atan oyuncuydu.
1: Evet.
0: Atılması ki arkadan müdahalesi direkt kırmızı kart. Yani bunun şu
1: sarısı,
0: renklisi, renksizi yok.
1: Yok.
0: Ondan sonra da takımın tabii ucum gücü azaldı ve Galatasaray seyirci baskısıyla da yüklenmeye başladı. Buna karşı ne yaptı? Bu sefer 4-5-1 oynarken 5'li savunmaya dönerek 5-4 oynamaya başladı. Artık ileride de oyuncu bırakmamaya başladı ama çıkışlarda 2 defa kontra yakaladı. Mesela onlarda da pozisyonlar tehlikeli pozisyonlardı. Buna rağmen kaledeki Felipe'nin dün iyi oynaması da Çorum Spor için bir avantaj olarak da söyleyebilirim. Ve giren oyuncu Çorum Spor'da fazla tartışmaya da gerek duymadı beni. Ve her oyuncu birbirini tamamlama özellikleri var. Bu da tabii teknik adam ve teknik kadronun, scout ekibin bir başarısıdır diye de söylemek gerekir. Burada orada sportif direktör olarak görev yapan Mustafa Soley var, eski futbolcudur o da.
1: Evet.
0: Her çalıştırdığı, gittiği takımda, her sportif direktör olarak görev yaptığı takımda istatistiklere bakarsanız o takım hep şampiyon olmuş. Ve bu devam ediyor. Tabii Çorum Spor'un Süper Lig'de şu aşamada

0: şampiyon olması zor tabii ama kurulan takımda büyük katkısı olduğu için de burada Mustafa Soley'i de unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Uğur Uçar'ı da şarttan ne olursa olsun tebrik ediyorum.
1: Şimdi biraz da hakemden bahsedelim. Bildiğiniz gibi evet, hakemler bu sene sezona yeni başladı. Hakemi nasıl değerlendiririz? Özellikle VAR'la irtibatları nasıldı?
0: Bana göre Batuhan Kolak bu maçı iyi yönetti. Bir pozisyonda yani avantaj oynatabilirdi. Onu orada kesti. O dikkatini çekti. Bunun yanında genç bir hakemdi. Geçen sene yaklaşık 13-14 tane Süper Lig maçı yönetti. Trendyol 1. Lig'de maçlar yönetti. Genç bir arkadaşımız. Böyle bir maçta ilk maç, yani ligin ilk maçında da Batuhan Kolak bildi. Genç arkadaşımıza MHK'nin görev vermesi de bana göre riski ama riski açtı. Mükemmele yakın bir maç yönetti diyebilirim.
1: Peki Torreira'nın ayağa basması var ki çok fazla konuşuldu. İki, bir penaltı pozisyonu var Çorum'un. Bunun değerlendirmesinde devam dendi. Burada ufak tefek dense de Çorum lehine olan bazı kararlar vardı. Bunlar için neler söylemek istersiniz?
0: Yani tabii ki o andaki yani hakem şöyle, ben hakem arkadaşımızı tanımam. Geçen sene maçlardan tanıyorum.
1: Evet.
0: Yani burada VAR'ın da devreye girmesi gerekirdi ki burada hakem biliyorsa o göz kırpma şeyi vardır insanların. Veyahut topun evet, olduğu yere bakarken bir anda başka yere de bakabilir hakem. Veya kulağına bir yardımcı hakemlerden, dördüncü hakemden bir şeyler gelebilir, sözler gelebilir. O anda da olabilir. Orada VAR'ın daha çok bu işlere müdahale etmesi gerekirdi. Ben burada Batuhan Kolak değil, VAR'ı sorumlulukta.
1: Anladım. Anladım. Peki şunu da konuşalım. Bugün Gençler Birliği cephesini sizle konuşayım. Evet. Gençler Birliği bugün önemli bir karşılaşmaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Hatta Lukaku'nun babasının oynadığı dönemde evet, Metin Diyad'in de kaptan ve evet, Lukaku'nun babası Gençler Birliği'nde Fenerbahçe'ye gol atıyor ve Fenerbahçe'de evet, Lukaku'yu transfer etti, oğlunu evet, transfer etti.
0: Evet, evet.
1: Hani bu gerçekten tesadüf müdür? Hani nedir bilemiyorum ama çok farklı duygularla çıkılacak bir karşılaşma. Ama Lukaku'yu evet, Fenerbahçe maç kadrosuna almadı. Nasıl bir Gençler Birliği göreceğiz bugün Fenerbahçe karşısında Ankara'da?
0: Ya, Gençler Birliği takımı tabii ki her zaman için Süper Lig'e yakışan bir takım. Türk futbolunun yani silge takımlarından. Ama Gençler Birliği futbol takımı geçen sene, belki sene bir dalgalanmalar yaşadı. Dalgalanma hala devam ediyor. Yapılan transferler var. Transfer tahtası kapandı 3 kere, açıldı. Yapılan, son anda yapılan transferler var. Bu oyuncuların 4-5 tane oyuncu var. Bunların hemen hemen hiçbirinin hazır olmadığı gözlemliyorum. Ve Gençler Birliği içindeki oyuncu grubuyla bu akşam Fenerbahçe'ye karşı çok sıkıntı çekeceği düşüncesindeyim. Tabii ki bu tip maçlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'la oynadığınız zaman oyuncuları fazla motive etmenize gerek yok. Oyuncu kendini zaten bu maçlara motive eder ve çok iyi hazırlar. Ama gücü oranında tabii hazırlar.
1: Tabii.
0: Eğer gücünüz varsa mücadele edersiniz. Gücünüz yoksa o mücadeleyi de gösteremezsiniz. Çünkü futbol bir takım oyunu yani. Seyircisi tribünde, yönetimi tribünde, teknik kadrosu bench'te, kulübede, oyuncu grubu sahada ve bench'te. Bunlar hepsi bir arada olduğu zaman mücadeleniz üst seviyeye çıkar. Ama Gençler Birliği futbol takımının, ben bugün Fenerbahçe takımındaki Fenerbahçe takımında istim üzerinde Avrupa'da oynadığı maçlarda almış olduğu skorlar bayağı dikkat çekici ve alkışlanacak türden. Oyuncuların uyumu çok çok önemli. Ve bu oyuncu uyumu da takım içinde Fenerbahçe takımı ileri taşıyacağının bir göstergesi. Ama Gençler Birliği futbol takımının oynadığı hazırlık maçlarına baktığımız zaman bana fazla ışık vermedi. Ama Fenerbahçe futbol takımının baktığımız zaman hazırlık maçları ve Avrupa kupalarında oynadığı maçlar bana fazlasıyla ışık verdi. Benim için tabii ki zor bu söyleyi söylemek. Çünkü ben bir gençlerliyim. Ve gençlerliğin bu akşam işi zor. Ama zoru başarmak çok çok önemli. Ben gençlerliği futbol takımını bu akşamki müsabakasında zor şartlarda bile olsa başarılar diliyorum. Aynı şekilde Fenerbahçe futbol takımına da başarılar diliyorum.
1: Sayın Kıbrıslı, çok teşekkür ediyorum. Elleriniz emeğinize sağlık. Yarın tekrar birlikte olacağız. Yine Süper Lig'i konuşacağız tabii ki. Kolay gelsin ve iyi günler diliyorum.
0: Sevgili Yüce, iyi günler. Bu arada sana da buradan çok çok selamlar var İngiltere'den. Doktor Mustafa Özer ve Ayla Özer, selamlar, sevgiler onlara da. Sana da çok çok selamları var. Her şey gönlünüzce olsun diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bizlerden de selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Teknik direktör Celal Kıbız'dı bizlerle birlikteydi. Şimdi bir aramız var.
2: Reklamlar. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
5: Beyaz etin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında Alpiliç Bonfilin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklamlar.
8: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.03'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündeminde. Şimdi de birinci ligi konuşacağız. Bildiğiniz gibi 13.30 civarında programımız başlamıştı. Süper Ligi dünkü Galatasaray

0: ve konuğumuz spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban. Sayın Sarıçoban, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Yücel, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar, güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Dün birinci ligde gerçekten önemli bir karşılaşma vardı ve sert bir karşılaşma oldu esasında. Esenler Erokspor Sarıyer karşı karşıya geldi. Bir birlik sonuçla ayrıldı takımlar sahadan. Nasıl bir karşılaşmaydı, beklentiniz neydi, ne oldu?
1: Elbette tabii birincilikte bildiğiniz gibi ilk hafta geçen hafta oynanmıştı. Oynanan 10 müsabakada 3 maç deplasman takımlarının galibiyetiyle son ermişti. Manisa Bolu'yu 2-1 yendi. Kayseri Van'ı, Bursa'da Bodrum'u 2-0 mağlup etmişti. 3 maçta beraberliklerle sonuçlanmıştı. Tabii ilk haftanın ardından ikinci haftada açılış maçında Esenler Erok sahasında Sarıyer ile mücadele etti. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezonun son haftalarında Esenler Erok Sarıyer önünde takılarak bir yönde Süper Lig kapısından dönmüştü. Bundan dolayı da belki de geçen sezondan kalan böyle bir olumsuzluklardan dolayı da müsabaka sizin de bahsettiğiniz gibi biraz sert geçti. Ama futbolda böyle şeyler var. Maçın hakemi de Süleyman Bahadır da iyi bir maç yönetti maçın genelinde. Baktığımızda tabii Esenler Erok bir yönde ikinci maçta da, yani ilk hafta bildiğiniz gibi Sivas deplasmanında 0-0'lık skorla deplasmandan 1 puanla dönmüştü. Sarıyer'de evinde Muğla Spor'u 2-0 yenerek lige galibiyette başlamış, büyük bir moral bulmuştu. Tabii böylesine iki İstanbul takımının bir yönde derbi maçları aralarında oynanıyor. 6 takım var bildiğiniz gibi, birinci İstanbul takımı. Tabii Mustafa Gürsel Hoca'nın cezalı olması, türbünde olması bir handikap baktığımız zaman. Ama Sarıyer'de de tabii Bülent Bölükbaşı takımını iyi hazırlamış. Genelde müsabakada bol bol pas hataları oldu. Pozisyon esasında sadece ikinci yarıda böyle %100 pozisyonlar üretildi. Ceza sahasına daha fazla takımlar akın etme şansını buldu. İlk yarıda tabii 0-0'lık bir skor, pas hataları oldu demiştik ama 54 ile 73 dakikalar arasında olağanüstü bir şekilde böyle tempo oldukça yükseldi. Özellikle işte 54. dakikada Sarıyer'in atağında Doğancan Davas'ın kafa vuruşunda kaleci Erdem gole izin vermedi. Yine 56. dakikada yine Esenler Erok atağında Yusuf Erdoğan karşı karşıya kaçırdı. 59. dakikada yine Zekir'in bir şutu İbrahim Seyiç kurtardı. 73'te Eştef'in doğrudan kornerden atışına top direkten döndü. Böyle maç 0-0'a giderken 88. dakikada Sarıyer Batuhan Kör ile deplasmanda 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında da bu defa artık böyle uzatmanın 5. dakikasında Esenler Erok golü buldu ve Basic'in golüyle skorda dengeyi sağladı. Genel anlamında böyle berabere bitecek gibi gözüken bir maç, golsüz gibi bitecek bir maç, 1-1 sona erdi. Kim kaybetti? 2 puanı tabii Esenler Erok kaybetti. Kim kazandı? Sarıyer bir yönde deplasmanda 1 puan, önemli bir puan ama maç içerisinde 1-0 öne geçip 1-1 bitince tabii Sarıyer takımı kaybettiği 2 puana üzüldü diyebilirim. Genel anlamda bahsettiğim gibi keyifli bir 90 dakika oldu. Daha fazla gol olması gerekiyordu ama kaleciler günündeydi. Forvet oyuncuları da bir yönde beceriksiz kaldı. Ve sonuçta sadece ağlara giden karşılıklı birer gol ve paylaşılan birer puanla her iki takım gelecek haftaya hazırlanmaya başladı. Üçüncü haftada Esenler Erok deplasmanda yine İstanbul deplasmanı bir yönde yine bir ezeli rekabet Ümraniye ile karşılaşacak. Sarıyer'de kendi evinde ligin yeni takımlarından Batman Petrol ile 3. haftada karşı karşıya gelecek.
0: Gerçekten çok keyifli maçlar oynanıyor, sert maçlar oynanıyor. Biraz daha hani tempoyu ayarlasak diyeceğim ama saat 21.30 ve çok sıcaktı. Çok büyük bir nem vardı İstanbul'da. O nedenden dolayı biraz ritmi düşmüş olabilir ama sertliği, özellikle topa sertliği bu ve birbirleriyle yaptıkları mücadeleyi çok beğendim ben bu karşılaşmada.
1: Elbette ya, bir de en önemlisi şu, birbirlerini tanıyan iki takım. İşte hem geçtiğimiz sezondan birbirlerini tanıyorlar, hem teknik direktörler birbirlerini iyi tanıyor. Bundan dolayı da böyle keyifli bir 90

0: Pakistan'daki kod. Yani böyle pozisyonu çok gibi gözükse de böyle %100 çok az bir pozisyon vardı. Özellikle ikinci yarıda tempo daha fazla yüksekti. Sadece baktığımız zaman işte siz de hep söz edersiniz, söylersiniz. Ya türbünlerde biraz seyirci çok az. Yani Esenler esas nüfus olarak da o bölge fazla bir nüfus var Esenler'de. Biraz daha böyle maçlar bilmiyorum öğrencilere yönelik bir kampanya mı olabilir? Mutlaka spor severler biraz daha ilgi göstermeli böylesi maçlara. Çünkü boş türbünler önünde veya az sayıda seyirci önünde oynanan müsabakaların keyfi yok. Bir yönde taraftar hem takımlara büyük moral veriyor hem de böyle güne damgasını vuruyor. Bir defa taraftarsız müsabakanın tadı tuzu olmuyor diye düşünüyorum şahsen.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Hani ben bunu yıllardır düşünüyorum esasında. Hani İlkokul çocuklarını ya da futbol okulundaki çocukları oraya getirip veya onların aileleriyle birlikte getirip hani en azından bedava maç demeyeyim ama cüzi bir ücrete, çok küçük bir ücrete orada hem spor sevgisi hem futbol sevgisini güçlendirebilirsin. Aileleriyle birlikte bir sosyal etkinlik yapmış olurlar. Bunun gibi lise çocuklarını veya taraftarlarının çocuklarını hani bir alışkanlık, bir etkinlik alanı da yaratmış olabilirsiniz. Hani hep büyük paralar kazanmak evet ama bu da çok önemli diye düşünüyorum.
0: Yücel şöyle değerli meslektaşım, bir defa artık hani türbün gelirleriyle hani bir Bursa olmayınca veya bir Kocaeli olmayınca veya işte bir Sakarya, bir Ankara, işte Ankara Gücü özellikle veya işte Kayseri olsun, taraftar potu veya Trabzon, Samsun veya Göztepe. Şimdi artık seyirci hasılatıyla herhangi bir şey yapılmıyor fazlaca. Çok güzel özetlediniz. Hem bu defa çocukların, bayanların maçlara gelmesi bir yönde türbünde olumsuzlukların azalmasına, hatta sona ermesine, sona ermez ama en azından daha böyle güzel tezahüratlar olur, daha iyi olur. En azından işte olumsuzluklara kalkan kişiler sağına soluna bakınca, çocukları görünce, bayanları görünce biraz daha kendilerine dikkat ederler. Esasında ülkemizde hep böyle modern statlar yapılıyor. Biraz daha böyle sosyal donatılar daha fazla olsa etraflarında daha fazla böyle daha ilgi olur ve de burada kazanan Türk futbolu olur. Biraz daha böyle buna dikkat edilmesi lazım. Bunda tabii kulüpler yeni projeler üretmek zorunda. Yani nasıl ki önceden işte stadyumlara koşuluyorsa, hatta bir gün önceden o stadyum önünde yatan çok taraftar gördük bilet bulabilmek için.
1: Ben sabah 5'te maça gittiğimi bilirim.
0: Elbette elbette hepimiz o günleri gördük, yaşadık ama şimdi öyle değil. İşte müsabakaya işte bir saat kala gidiyorsunuz. Turnikeler var, biletler var, elektronik ortam. Biraz da böyle yaşamalısınız. O maçı yaşamak zorundayız. Umarım tabii bir de İstanbul çok büyük bir metropol bir kent. Çok sayıda futbol takımı var. Hani orada işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray varken tabii işte böyle diğer ilçelerdeki, bölgelerdeki takımların taraftarının az olması doğal diyeceğim ama en azından nüfusu fazla olan bölgelerde biraz daha orada kentlerde yaşayan, yani içeride yaşayan spor severlerin yakın yerleri, yürüyerek mesafeler yakın stadyumlar ilçelerde daha yakın bir şekilde maçlara ulaşabilirler, keyifli bir geçirirler diye düşünüyorum.
1: Peki bugüne dönelim. Bugün neler var? Neler bekliyorsunuz?
0: Bugün yine bir İstanbul derbisi var bildiğiniz gibi. İşte Karagümrük Ümraniye Spor'la oynuyor saat 19'da. Yusuf Ziya Ölüstad'ın tarihi bir saat bildiğiniz gibi. Aybek Demirbaş maçın hakemi. Karagümrük ilk hafta deplasmanda Idral'a göze 2-0 mağlup oldu. Ümraniye Spor'da Mardin'le kendi evinde 0-0 berabere kaldı. Karagümrük'ün güçlü bir kadrosu var. Aleksandr Stanović yönetiminde iyi bir kadroları var. Ve iddialı bir kadroyla lige girdiler. Her ne kadar işte ilk hafta deplasmanda yenilseler de. Tabii bunlar olabilir. Baktığımızda yaş ortalaması 30, biraz daha yaşlı bir takım. Marco Silvestri diye bir İtalyan kaleci var, 35 yaşında, iyi bir kaleci. Yine Pesic gibi Sırp kökenli bir orta saha futbolcusu var, 34 yaşında. Robin Yalçın, Çağatay, Dorukhan Toküz'ü almışlardı bildiğiniz gibi Kayseri'den. Evet. O da geçen hafta son dakikalarda oyuna girdi. Cenk Tosun geçen hafta yoktu, umarım bu hafta olur, öyle gözüküyor. Doğuk gibi, Emre Akbaba gibi önemli isimler, yani üst liglerde oynayan futbolcular var siyah kırmızılı takımda. Ümraniye'ye dönecek olursak Tayfun Albayrak bildiğiniz gibi geçen

0: geçen sezon da görev almıştı. Orada deneyimli bir kaleci, Cihan Toporoğlu gibi önemli bir kaleci var. Gulumaç yaşı oldukça irili olmasına karşın 35 yaşında takıma önemli katkı sağlıyor. Serkan Göksu var yine baktığımızda. Melih Bostan orada yine işte Fenerbahçe altyapısından yetişen önemli bir isim. 22 yaşında. Yine en genç futbolculardan bir tanesi Talha Bartu Özdemir. O da 19 yaşında. Önemli olan işte Tayfun Albayrak da diğer teknik adamlar gibi zaman zaman genç oyunculara şans veriyor. Geçen haftada Mardin maçında Talha Bartu Özdemir 19 yaşında olmasına karşın sırtına formayı geçirip sahada ter döken isimlerden biri oldu. Keyifli bir 90 dakika olacak. TRT kanallarından Karagümrük Ümraniye maçını hep beraber izleyeceğiz. Yine bugün İstanbul'da zorlu bir mücadele var. İstanbulspor bildiğiniz gibi ligin en genç takımlardan bir tanesi. Bodrumspor'u konuk edecek. Tabii İstanbulspor'da Barış Kambak ve İlyas Öztürk ikilisi görev yapıyor. İlk maçta ligin açılış maçında diyelim Bandırma'da 3-0 mağlup olmuşlardı. Ama ligin genç takımlardan bir tanesi. 24 yaş ortalaması var. Baktığımızda Elbim Bendi diye bir futbolcu var. 19 yaşında Gambiya kökenli. Yine Deniz Tuncer var. 19 yaşında Bandırma maçta kırmızı kart gördüğü için bu hafta görev almayacak. Tabi normal yani ilk 15 dakikada 2 gol yiyince Bandırma'da İstanbul çözüldü. Kaybettiler. Bodrum'da ligin önemli takımlarından bir tanesi. Onlar da Bursaspor'a bildiğiniz gibi mağlup oldu. O Burhan Eşer ve Sefer Yılmaz ikilisi bir yönde gençleştirmeye gitti. Yaş ortalaması 24. En yaşlı futbolcudan bir tanesi. Ali Aytemur işte 3. lig, 2. lig, 1. lig, oynayan futbolcudan bir tanesi. 30 yaş. Kalesinde önemli bir isim var. Diogo Souza 27 yaşında. Ali Abeşoğlu 22 yaşında. Önemli bir golcü. Transfer teklifleri alıyor. Belki de son günlerde başka bir takıma gidebilir. Yine Eşleş Altyapısı'ndan gelen 19 yaşında Evrim Şahin ilk kez görev aldı Bodrum'da. Bu zorlu mücadele iki ekip arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu'sun da saat 19'da oynanacak. Ömer Faruk Turtay bu zorlu 90 dakikada düdük çalacak. Tabi biraz Bodrum galibiyet yakın gibi duruyor ama İstanbul Sporu'nda ne yapacağı belli değil. Çünkü çok sürpriz skorlar da aldı geçen sezon ama Bodrum'un da mutlaka bu Bursa yenilgisi sonrası bir morale, bir galibiyete ihtiyacı vardır diye düşünüyorum.
1: Peki özellikle Ali Habeşoğlu için konuşalım isterseniz. Gerçekten yetenekli bir futbolcu ve Türkiye'den de istekleri var ve yurt dışından da istekleri var. Bu konuda seçimini nasıl yapsın? Özellikle Türkiye'de alacak olan takımlar hani büyük takımlar ve bunlar hani üçüncü alternatif olarak düşünüyorlar ama yurt dışında olduğu zaman özellikle Fransa'dan olduğunu biliyorum ben. Fransa'da olduğu zamansa hemen takıma koyup onu eğitebilirler, iyi bir yere getirebilirler diye düşünüyorum. Siz neler söylemek istersiniz?
0: Elbette işte Hatay kökenli bir futbol, işte Ayvalık'ta parladı, Bodrum Spor kaptı öyle diyelim. Şimdi yurt dışına giden oyuncular özellikle genç oyuncuların altyapıları pek olmuyor. İşte Enis Destan geri geldi Konya'ya geri döndü.
1: Evet.
0: Bir de var yabancı dil sorunu ve en önemlisi de aile problemi. Çünkü burada ev yemekleri, anne yemekleri yiyebiliyorsunuz. Oraya gidince biraz sıkıntılar oluyor. Özellikle yabancı dil konusunda. Çünkü akşam çıktığınız zaman kiminle konuşacaksınız, nasıl konuşacaksınız, nasıl anlaşacaksınız? Yani işte burada oynarken hadi aslanım deyince bir moral motivasyon oluyor. Ama bunu işte İngilizce, Fransızca, Flemence söylediğiniz zaman tercüman bunu acaba aynı heyecanla, aynı şekilde çevirebiliyor mu? O mümkün değil. O nedenle yani Ali Habeşoğlu'nun oynayabileceği, daha yaşı 22, böyle bir sezonda işte 30 maç, 40 maç oynaması lazım. Oynuyor da bunu tabii en iyi değerlendirecek olan kendisi. Kendisini yetiştirmesi gerekir. Sadece Ali değil, diğer genç oyuncular da öyle. Yani gidip yurt dışına gidip tekrar dönmemeli. İşte Metehan Altınbaş Avusturya'ya gitti. Erkenden geri döndü. Toparlandı Eyüp Spor'da önemli başarı elde etti. Kocaeli Spor'a geldi. Baktığımız zaman genç oyuncular mutlaka yani hani derler ya daldan düşen anlar diye mutlaka yanlarında futbolun içinden gelen eski futbolculardan ders almalı, onlara örnek almalı, sormalı, araştırmalı. Yoksa aksi takdirde hani böyle çabuk parlayan, çabuk sönen yıldızlar var ya, onun gibi oluyorlar. Kaybeden de Türk futbolu oluyor. O nedenle genç futbolcuların çok çok dikkatli olmaları gerekiyor diye düşünüyorum şahsen. Tabii bugün günün en önemli maçı Bursa'da.
1: Evet.
0: Bursa Spor Iğdır'la Gösoldik'le mücadele edecek. Bursa'yı anlatmaya gerek yok. Yaş ortalaması da iyi. Mustafer yönetiminde iyi gidiyorlar. Deplasmanda tabii galip geldiler. Lincoln Hernike ve İhan Açı'nın golleriyle Bodrum'da. Tabii işte Bayramov gibi, Butrak gibi, Baran Başyiğit gibi önemli oyuncular var. Elitim gibi, Rahmetullah gibi, Batuhan gibi, Alperen gibi, Keremcan, Kerem gibi önemli bir kaleciler var. 27 yaş ortalaması. Türbinler tıklım tıklım dolu. Bildiğiniz gibi kombineler satılıyor. Yer bulmak oldukça zor. Ama Bursa'da 21.30'da Ozan Ergün maçın orta hakemi. Keyifli bir akşam olacak. Ama Iğdır takımını da baktığımızda korkmadan mücadele eden, Kenan Koçak açık futbolu tercih eden bir teknik direktör, gurbetçi bir teknik direktör. Ankara'da bildiğiniz gibi evindeki maçları Ankara'da oynuyor. Karagümrük gibi ligin iddialı takımlarından bir tanesini Kraçota ve Danke ile iki gol bularak 2-0 mağlup etmişlerdi. Onlarda da yaş ortalaması 27. Yani iyi bir karşılaşma olacak. Kaleciler çok iyi bir defa. İşte bir tarafta Kerem, bir tarafta Yakup Şuzunki var. Geçen sene Sakarya'da oynamıştı. Orada da genç oyuncular var. Örneğin gurbetçi kökenli Leon Çalışkan var. 19 yaşında. O da geçen hafta forma giydi. Arda Çolak gibi yine bir genç oyuncu var. 21 yaşında. Gollü bir maç olur. Tabi Bursa maçın favorisi. Ama Iğdır takımı maçı 0-0 götürürse puanla dönebilir. Ankara'ya ki bildiğiniz gibi bütün çalışmalarını Ankara'da injekte yapıyor. Ama Bursa takımı tabi o seyirci coşkusuyla, taraftar coşkusuyla Bodrum'daki elde ettiği 2-0'ın üzerine koyarak galip gelmek istiyor. Çok keyifli bir 90 dakika olacak. 21.30'da TRT ekranlarında bu müsabakayı hep beraber takip edeceğiz. Keyifli bir 90 dakikanın sonunda mutlaka gollü bir 90 dakikayı geride bırakmış olacağız. Tabii günün bir diğer maçı da bildiğiniz gibi Manisa FK ile Banspor arasında Emre Kağan Çalışkan yönetecek karşılaşmayı. 20.30'da müsabaka başlıyor. Bildiğiniz gibi Manisa takımı mütevazi bir kadrosu var. Yaş ortalaması geçen yıla göre biraz yükseldi ama yine genç oyuncular da var. İşte Brahma Tore 34 yaşında, Mali kökenli. Arda İbik 18 yaşında, milli takımların yaş kategorilerinde oynayan bir oyuncu. Çok sayıda transfer teklifi almasına karşın biraz da Manisa bırakmak istemedi. O nedenle takımda kaldı. Ve geçen hafta da bildiğiniz gibi Bolu'yu deplasmanda Linset ve Anziani'nin golleriyle 2-1 mağlup etmişlerdi. Deplasmandan galibiyetle dönmüşlerdi. Ve bundan dolayı da büyük bir moral buldular. Ve bu maça da evindeki maçta da Ahmet Bektaş yönetiminde galibiyet kazanmak için çıkacaklar. Van Spor'da sıkıntılar vardı bildiğiniz gibi. İlk hafta Kayseri karşısında 2-0 mağlup oldular. Maçlarını bildiğiniz gibi evindeki maçlarını Akhisar'da oynuyorlar. Altın Ordu'nun tesislerini kullanıyorlar İzmir'de. Ve geçen hafta neredeyse böyle yeni transferin hiçbirisi oynamadı. 13-14 tane futbolcuyla maça çıkmak zorunda kaldılar. Ama şimdi lisanslar çıktı. Bir yönde transfer tahtasında açmış oldular. Abdülsamet Dumlu'yu aldılar en son. Ahmet Spor'dan kaleci. Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, İvan Sedrik, Ozan Köksü bildiğiniz gibi Beşiktaş'ın önemli futbolcunun ağabeyi oluyor. Yine Zivkovic'i aldılar kadrolarında. Genel anlamda tabii oldukça da sıkıntıları var. Yaş ortalaması da düşük oyuncular var. İşte Anıl Yıldırım geçen hafta oynadı. 18 yaşında. Soran Tümen 19 yaşında yine oynadı. Tabii zor Van Spor'un toparlanması. Ekonomik sıkıntıları var ama tabii futbolda her şey var. Maçın favorisi Manisa gibi duruyor 90 dakika öncesinde.
1: Peki şimdi bu bugünkü karşılaşmalar birincilikte neler yaşanacak hepsiyle ilgili öngörülerinizi aldık. Saatimiz 14.23'ü gösteriyor. Biraz da dün Galatasaray Çorum Futbol Kulübü 2-2 berabere kaldı ve birincilikten yeni çıkan bir takım transferler yaptı. Siz nasıl buldunuz Çorum Futbol Kulübü'nü ve teknik direktörünü?
0: Elbette tabii Çorum bildiğiniz gibi geçen sezon oldukça yaşlı bir kadroyla mücadele etmişti ligde ve son anda işte ipi gösterdi. Favori takımdı, çok para harcadılar, çok böyle yaşı 30'un üzerinde futbolcular aldılar. Baktığımız zaman geçen sezonki kadroyla bu sezon kadro arasında dağlar kadar fark var. Ama çok önemli yabancı oyuncular almışlar, iyi oyuncular almışlar. iyi bir hazırlık dönemi geçirmişler. Bir de

0: hocanın Galatasaray'ı iyi bilmesi ve çekinmeden mücadele ettiler. Hani belki o kırmızı kart olmasaydı veya Galatasaray daha önceden 10 kişi kalsaydı galibiyete belki daha yakın durabilirlerdi, ama futbolda var bunlar. Bir anda böyle işte bir boşluk diyelim, savunmadaki o yan topta gelen topta bir savunma kademe hatası tabi pahalıya mal oldu. Ha, skor önemli mi Çorum için? Önemli. Bir puan önemli mi? Önemli. Ama 2-1 iken 2-2 olunca elbette Çorum cephesinde bir üzüntü hakim, ama deplasmanda alınan bir puan, hele hele işte geçen yılın şampiyonu kadrosu bir defa, yani bir yönde iyi bir kadrosu var Galatasaray sıkıntılar olmasına karşın, ama Çorum Futbol Kulübü dün ışık verdi. Hatta işte maçın öncesinde anket yapılsa %99.9 Galatasaray kazanır diye mutlaka insanlar, spor severler görüş bildirirdi. Ama Çorum Futbol Kulübü öyle çıkmadı. Mücadele ettiler. Sonuna kadar mücadele ettiler. Kapanmadılar. Kötü futbol oynamadılar. Hataları oldu. Ama kontra atakları da çok iyi çıktılar. Ben de 90 dakikayı takip etme şansım oldu. Ve sonuca da gittiler. Golleri de buldular, ama son dakikadaki o gol berabere sonuçlandı maç. Çorum Futbol Kulübü ligde ne olur? Bir defa ligde 5. ile 10 arasında, 10. sıra arasında olduğu zaman iyi olur. Neden iyi olur? Çünkü lige yeni çıkan takımların hemen o ilk sezon hedef büyütmeleri pahalıya mal oluyor. Aynı fikirleri Erzurum için de söyleyebilirim. Ahmet için de söyleyebilirim. Bir defa ayakları yere sağlam basıp mutlaka ligde kalma hedefi olmalı. Tabii bunu kamuoyuna açıklamak bir yönde taraftarların gardını düşürebilir. Bunu kendi içerisinde maç maç bakarak giderlerse ligi çok rahat bir yerde bitirirler. Daha lig uzun bir maraton. Galatasaray maçı gibi çok sayıda maç oynayacaklar. Galatasaray maçında olduğu gibi çok sürpriz skorlar, goller de bulabilir Çorum Futbol Kulübü. Çünkü kadrosu değişti. O nedenle özellikle yabancı oyuncular, kaleciler bir defa çok iyi. Eğer bu şekilde devam ederlerse Çorum ligde çok can yakar diye düşünüyorum. Keza işte Erzurum'da aynı şekilde, Ahmet de öyle. Ki bu hafta işte iki takım da karşı karşıya geliyor. O nedenle lige çıkmak kolay değil. Ligde tutunmak da kolay değil. O nedenle taraftarların çok sabırlı olmaları gerekiyor. Çorum'da da bir futbol kültürü var. O nedenle taraftarların mutlaka böyle sabırlı bir şekilde takımlarını iyi günde olduğu gibi kötü günde de destekledikleri takdirde başarıya ulaşırlar. İşte bunun en güzel örneği işte Bursa Spor. Taraftarlar kenetlendi, yönetim kenetlendi, şehir kenetlendi. Durmak yok, adamlar yola devam ediyorlar. Tribünler doluyor, kasa doluyor, reklamlar geliyor ve kazanan Bursa oluyor. Baktığımız zaman da işte bugün de yine söz ettik. İşte bir Kocaeli örneğinde olduğu gibi sahip çıkılmayan işte Adana Demirspor'a yine bir puan silme cezası geldi. Her sene çok farklı geliyor. İşte ne oldu? Kulüpler iyi yönetilmediği için ve çok sayıda yabancı futbolcu transferinde hatalar yapıldığı için Adana Demirspor bu noktalara geldi. O nedenle kulüpler çok dikkatli olmalı. Erzurum dikkatli olmalı. Çorum dikkatli olmalı. Ahmet dikkatli olmalı. Her yerde bu ekonomik ortamda çok çok doğru işler yaparak, yani böyle internet üzerinden değil, menajerlerin dolduruşuyla değil, giderek, izleyerek futbolcu alırlarsa daha kaliteli olur, daha iyi kazanan Türk futbolu olur. Bildiğiniz gibi daha transfer dönemi devam ediyor ki Eylül'ün ilk haftası sona erecek. Çorum'un yaptığı transferler gözlemlediğimiz kadarıyla şimdiye kadar olumlu. Aynı şekilde istikrar devam ederse kazanan Çorum kulübü olur diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.
0: Ben de iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. Bu arada Beşiktaşlı oyuncu Felix Udokai Monza kulübüyle anlaştı ve takım arkadaşları da vedalaştı. Bu transfer haberini de buradan iletmek istedim. Şimdi kısa bir ara, tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Türksel çözüm gücü bu gençler.
2: Çocuk.

0: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü. Türkcelli bağlantı
1: hayata. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklamlar.
2: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 14.35'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Programımızın başında teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu'ydu. Ve şimdi de görevini bitirdi, vardiyasını bitirdi. Dinlenmeye gidecek. Yerine Oğuzhan Yılmaz arkadaşımız geldi. Teknik yönetmen olarak saat 19'a dek kendisiyle birlikte olacağız. Ve spor gündemi programımızda birlikteliğimiz devam edecek. Şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Sayın Doğan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sayın Yüce.
0: Şimdi çok önemli bir konu. Esasında lig bitti biliyorsunuz. Lig yeni başladı biliyorsunuz. Lig evet. Bittiği zaman da konuşmuştuk ama yeni başladı. Şimdi iki şehirde bu böyle oldu. Süper Lig'de özellikle. Önce Gençler Birliği. Evet, Anadolu takımı ve gelen büyüklerden bir takım.

0: Ve burada Fenerbahçe taraftarı için çok büyük bir meblağ koymuş.
1: Evet,
0: birçok birçok taraftar da buna tepki olarak maça gelmek istemedi, özellikle taraftar grupları.
1: Doğru.
0: Şimdi bunun yanında Kasımpaşa Trabzonspor maçında da aynısı oldu ve Trabzonsporlu gençler diye bir grup var. Bu grupta maça gelmeme kararı aldı. Şimdi daha ligin başı. Öncelikle bu fiyatlar ben kabul edebiliyorum. Çünkü yılda 3 defa kendi sahasında 4 defa bunu oynuyor ve buradan da para kazanmak istiyor seyirci. Transfer yapacak, primleri verecek, borçlarını verecek. Evet, ben kabul ediyorum ama bunun bir ayarlaması olamaz mı? Yani çok mu fazla müşteriye döndük kulüpler olarak? Çok mu fazla paraya döndü her şey?
1: Tabii yani dediğiniz gibi kulüplerin bu tür maçları yılda 3 veya 4 kez, 2 devreyi düşünürseniz 6 kez.
0: Evet.
1: Veya işte 8 kez böyle maçları var, büyük maçları. Bu büyük maçlarda da doğal olarak para kazanmak istiyorlar. Çünkü bütçeler gerçekten sıkıntılı Anadolu takımlarında. Ödemeleri var, futbolcu ödemeleri var, taksitleri var. UEFA'nın belirlediği kriterler var. O kriterler doğrultusunda bir bütçe ayarlamaları gerekiyor. O planlamanın içerisinde sezon başında bu tür şeyleri de belirliyorlar. Bilet fiyatlarını da hangi maçlarda ne kadar bir fiyat konulacağı belirleniyor, doğru, ama tabii bir de şöyle bir şey var. Yani siz bu fiyatı tabii ki doğal olarak belirleyeceksiniz kendinize göre, buradan para kazanacaksınız da şunu da hesaba katmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Yani bu maça gelecek insanların bir mali tablosu var, yani bir portföyü var. Ya yani o insanların gelir düzeylerinin bir sınırı var. O sınır çerçevesinde bu tür maçlara ilginin azalmaması için, futbolda ilginin devam edebilmesi için, yani bazen öyle oluyor ki ben biliyorum futbol seyircisini, boğazından kısıyor, evindeki çocuğunun ihtiyacından kısıyor, ondan kısıyor, buradan kısıyor, bu maça gelmek istiyor. Bunu da göz önünde bulundurarak bir fiyat belirleseler de elbette ki kazanmak istedikleri para haklarıdır, ama yani biraz daha o tarafı da düşünerek, iki tarafı da göz önünde bulundurarak bir fiyat belirleselerdi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hem seyirciyi küstürmemiş olurdunuz, hem kazancınız yine olurdu. Belki ilk etapta sizin hesabınıza göre büyük bir kazanç elde etmeyi planlıyorsunuz ama yine elde ederdiniz, ama böyle bir astronomik bir rakam koyarak, seyirciyi küstürerek, seyirciyi stattan uzaklaştırarak yapılacak bir hamleyle belirlenen fiyat elbette ki birilerinin cebini yakacaktır. Cebi yanan insanlar da mutlaka protesto için maçlara gelmeyecektir. Buna böyle bakmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Özellikle benim birçok arkadaşım var, Ankara'da yaşıyor. Evet, ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Bu statların hepsine hemen hemen ne diyeyim 20-30 defa gitmişimdir en az birine.
1: Evet.
0: Birçok statta maç seyrettim. Hani bu Fatih Karagümrük'ün eski stadında bile maç seyrettim ben. Bir ne diyeyim, bir spor gezgini gibiyim aynı zamanda. Ama
1: evet.
0: Ankara'da yaşayan, çocuğu Fenerbahçeli olan birçok baba var, anne var ve onlar da çocuklarını buraya götürmek istiyor, göndermek istiyor. Şimdi çocuğunuz 10 yaşındaysa onunla birlikte maça gidecekseniz, anne çocuk ya da baba çocuk gidecek. Eğer iki kardeşse iki çocuk bir anne ya da baba gidecek. O evet. Parayı, o meblağı düşünebiliyor musunuz?
1: Yani de yani Ankara'yı biliyorsunuz, memur kesimidir. Ücretle çalışan
0: evet.
1: Kesimin çoğunlukta olduğu
0: evet.
1: Bir şehirdir Ankara.
0: Evet.
1: Ya, bu adamların aldığı ücretlerle, maaşlarla 3 kişinin ücretini, 3 kişinin maç biletini alıp da o maça gidip

0: ücretlerle, maaşlarla 3 kişinin ücretini, 3 kişinin maç biletini alıp da o maça gidip izlemesi kendisi için çok büyük sıkıntıdır, ailesi için büyük sıkıntıdır. Ama götürmese çocukların üzüntüsü daha büyük bir sıkıntıdır. Bunu da düşünmeleri gerekirdi diye o yüzden söyledim. Gerçekten kolay değil yani Ankara'da yaşayıp da bu fiyatları ödeyip maça gitmek biraz sıkıntı. Niye sıkıntı? Çünkü Ankara bir sanayi şehri değil. Ankara bir özel sektör şehri değil. Ankara bir memur şehri. Çünkü kamu kurumlarının yoğunlukta olduğu, çoğun devlet memurunun olduğu ya da devlet kadrolarında çalışan işçilerin olduğu bir kesim. Oradan bahsediyoruz. Onun için de fiyat ayarlamasını özellikle Ankara'da yapıyorsanız çok daha düşünerek, çok daha ince hesaplar yaparak, iyi tartarak, iyi ölçerek, iyi biçerek yapmak zorundasınız. Seyircinin o maça gelmesi, çünkü yılda bir sefer görecek Fenerbahçe'yi, Ankara'da bu seyirci bir kere görecek. Fenerbahçe'nin Ankara'daki seyirci potansiyelini düşünürseniz bir hayli seyirci potansiyeli var Ankara'daki Fenerbahçe'nin. Şimdi bu insanların bir kere geldiği zaman bir kere maç izleme, Fenerbahçe'yi yakından çıplak gözle izleme şansı varsa, siz bu şansı o insanların elinden bu şekilde alırsanız hem çok büyük bir taraftar karşısında, o taraftar karşısında yaptığınız büyük bir hamle olur. Onlara karşı yapılan büyük bir hamle olur. Onları çok üzmüş olursunuz. Hem de sizin için bundan sonraki dönemlerde bu tür maçlarda koyacağınız biletlerde protestoya uğrarsınız. Hesapladığınız parayı bile alamazsınız. Yani işte buradan gelecek gelir şu kadar olacak diye hesaplarsınız ama ne olur, yarısı protesto için gelmez, protesto eder maça gelmez. Gelebilecek insanlar da bu protestoya uyarsa o zaman ciddi anlamda siz mali tekteye uğrarsınız. Onun için makul bir fiyat koyup sürümden kazanmak dediğimiz olay yapılabilirdi. Yani makul bir fiyatla herkesin izleyebileceği bir fiyat koyup siz stadı tamamen doldurup o parayı yine kasanıza koyabilirdiniz. Ama böyle yüksek fiyatlar koyduğunuz zaman gerçekten sıkıntı oluyor. Hele ki dediğiniz gibi sezonun başı yani. Daha birinci
1: daha ilk
0: maç
1: hafta.
0: Yani.
1: Daha ilk hafta.
0: Evet yani daha insanlar ilk kez maç izleyecekler. İlk kez transferlerini yapmış takımlarını çıplak gözle izleyecekler. Yani Fenerbahçe'nin işte Şampiyonlar Ligi'nde iki ön eleme turunda gösterdiği başarıyı herkes izledi, televizyondan baktı. Şimdi Ankaralı seyirciler o Fenerbahçe'nin yeni transferleriyle, yeni oyun şekliyle, yeni hocasıyla ilk maçını izleyecek. Onun için ciddi anlamda taraftarın stadı doldurması gerekir orada. Ama bu fiyatlar olursa bilmiyorum hani neyle karşılaşılır, nasıl olur? Belki taraftarlık zaten odur, fedakarlıktır. Evet, bu taraftarın çoğu ben inanıyorum ki fedakarlığını yapacak, gidecektir, izleyecektir bu maçı da. Ama biraz da taraftarın cebini düşünmek gerekiyor. Onlar da onların cephesinden de olaya bakmak gerekiyor. Onun için makul seviyelerde tutup stadın tamamen dolmasını da sağlamak olanak içinde.
1: Bu özellikle Gençler Birliği Fenerbahçe maçı için Fenerbahçe'ye ayrılan tribündeki biletler tükenme noktasında. Yani dün akşam baktığımızda %90'ı satılmıştı. Ama şimdi bir tek Fenerbahçe'nin Gençler Birliği deplasmanı değil, Trabzonspor'da çok önemli bir futbolcuyu aldı ve transfer etti ve Kasımpaşa maçında da kadroda olacak. Hani onlar da en azından yedek kulübesindeyken el sallamak, boyunu posunu görmek, yakından görmek isteyecek. Tabii. Şimdi bu anlamda da baktığınız zaman, peki siz yıllardır federasyon seçimlerinde bulundunuz, Futbol Federasyonu'nda.
0: Evet.
1: Yani bunu Türkiye Futbol Federasyonu bir limit ile bir ne diyeyim, üst limitle özellikle bunu şart olarak koyamaz mı, bir kural olarak koyamaz mı, bu büyük takımlar içinde, küçük takım yani Anadolu takımları içinde?
0: Evet, yani çok güzel bir noktaya değindiniz. Yıllardır bu konuda benim defalarca röportaj yaptığım federasyon başkanları, federasyon yetkilileri oldu. Hepsine de ben bu dileği ilettim. Yani burada bir standart konulamaz mı, üst limit konulamaz mı, yapılamaz mı dedim. O zaman yani bir takım ilkelere aykırılık olur dedi. Yasal olarak o insanların haklarını gasp etmek olur dediler. Yani takımın belirleyeceği fiyat, O fiyata uyabilenler, verebilenler gelir, veremeyenler gelmez.
1: Takım ama işte o zaman da ne oluyor Sayın Doğan? Hani bunu daha evvel de stüdyomuzdayken de konuştuk. Evet. O zaman

0: Taraftarlık hani müşteriye, müşteri seyirciye veya seyirci müşteriye evriliyor. O zaman da ne oluyor? 4 yıl şampiyon olmuş Galatasaray'ın seyircisi kendisinde ben kardeşim bu kadroyu seyretmek istemiyorum, bana transfer üstüne transfer yap diyebiliyor. Alınan transferi de beğenmiyor. İşte bu noktaya getiriyoruz o zaman da.
1: Tabii zaten şu andaki nokta o değil mi?
0: Evet.
1: O noktaya gelmiş durumdayız. Yani size sezon başından beri, geçtiğimiz sezonun başından sonuna kadar hep aynı şeyi konuştuk. Müşteriye
0: evet.
1: dönüştü artık.
0: Evet.
1: Niye müşteri oldu? Bundan dolayı. Yani sen bir fiyat koyuyorsun. Ben verebiliyorum o parayı. Ben oraya o parayı verip izlemeye geldiğim için şöyle bir düşünce oluşuyor. Paramı verdim kardeşim, düdüğü de çalarım. Benim dediğimi yapmak zorunda.
0: Kulüp. Beni eğlendir kardeşim diyor.
1: Tabii aynen öyle. O zaman oraya doğru evriliyor ve zamanla ciddi anlamda büyük bir kazanç, büyük bir rant peşinde olan takım ama aynı zamanda da çok ciddi anlamda kayıplar yaşayan taraftarlar oluyor. O taraftarların durumu da böyle olunca ister istemez artık taraftar kalmıyor. Hatta seyirci bile kalmıyor. Ortaya müşteri çıkıyor. İşte müşterilerle takım arasında ondan sonra ciddi sorunlar yaşanıyor. Bana bunu al, bana şunu al, bana bunu getir, bana bunu yap. Takımda bundan baskı altında kaldığı için etkileniyor, yapıyor. Yani şimdi Salah'ı Trabzonspor getirirken böyle düşünmemiş miydi? Bugün geçen sezon birçok kez protesto edilen tribünleri daha Salah'ın gerisiyle birlikte imza töreninde full doldu. Ve şimdi tabii ki ilk kez izleyecekler yakından çıplak gözle. O zaman yine dolduracaklar. Ne yaptı? Müşteri dediğini yaptırdı. Şimdi de karşılığını görmeye gidiyor. Yaptırdığımızın meyvesini almaya gidiyor yani. O yaptırdığı şeyin meyvesini yakından görecek. Buraya doğru gittik zaten. Görünen o. Ama yine altını çiziyorum. İyi bir noktaya değindiniz. Baştan beri ben de sizin gibi düşünüyorum. Federasyon burada yetkiyi tamamen kendi eline alıp bir fiyat belirlemesi yapıp üst limit koyabilir. Elbette ki koyacağı üst limit o büyük takımların gideceği Anadolu takımlarının deplasmanındaki kazancına tekte vurmayacak tarzda, onları da mağdur etmeyecek tarzda, ama öbür tarafta da o şehirdeki taraftarların gidip maç izleyebilecekleri standartlarda bir limit olarak belirlenebilir. Çok doğru bir yaklaşım, ben de o düşüncedeyim yani.
0: Hani şu bile olabilir, dört büyükler kendi sahalarında açık tribünde biletli seyircisine ne kadar bir bilet fiyatı biçtiyse aynısını da burada Gençler Birliği o bilet fiyatını biçebilir o taraftara, ama daha fazlasını değil.
1: Evet, işte aynen öyle. İşte ben de sizin dediğiniz tarzda zamanında bu konuda ciddi çalışmalarım, işte haberlerim ve ciddi yaklaşımlarım olmuştu. O yaklaşımlarımın neticesinde de görüştüğüm yetkililer ve federasyon başkanları o dönem bana böyle demişlerdi. Biz böyle bir şeye karışırsak bu haksız hukuksuz bir durum olur. Onun için biz kulüplerin bu tür şeylerine müdahale etmek istemiyoruz. Onlar kendileri belirlerler. Bütçesi olan gider izler, bütçesi olmayan da izleyemez. Zaten mecburiyet yok, zorunluluk yok diye söylemişlerdi. Ama sonuna kadar sizin dediğinize katılıyorum. Öyle olduğu sürece, hele gidişata bakılırsa, bu şekilde devam ederse daha büyük sıkıntılar yaşanacak gibi görünüyor. Onun için kulüplerin ya da kendilerine alıp bu inisiyatifi, federasyonun yapması gereken şeyi kendileri belirleyip sezon başında bir üst limit koymaları gerekiyor. Ama tabii şehirlerinin yapısını da bilen takımlar bunlar. Kendi yapılarını, tabii, şehirlerindeki seyirci yapısını, seyirci profilini, taraftar profilini, onların ekonomik durumlarını, sosyoekonomik yapılarını iyi bilen takımlar kendi şehirlerini, ona göre bir şey belirlemeleri gerekir. O zaman da Futbol Federasyonu'na gerek kalmaz diye düşünüyorum hani bu konuda bir şey yapmasına. Ama bunlar yapmayacaksa ki, o zaman Futbol Federasyonu bu işe gerçekten elini almalı, bu inisiyatifi kullanarak kulüplerle oturup konuşmalı. Sezon başında işte büyük takımların maçlarında belirlenecek fiyatlar şu kriterlere göre, üst limitin bu olması daha doğru olur. Bu konuda gelin fikir birliği yapalım. Gerekli destekleri de, gerekli şeyleri de, eğer çok büyük kayıplar olursa bunu da biz size işte naklen yayın gelirlerinden veya ne bileyim bir başka gelirlerimizden karşılamaya çalışalım gibi bir inisiyatif koyabilir ortaya. O zaman çok daha güzel bir tablo ortaya çıkar. Herkes çok güzel gidip şehrine gelen tuttuğu o büyük takımın maçını zevkle de izleyebilir. Sıkıntı yaşamadan da izleyebilir.
0: Şimdi bir diğer konuda Türkiye Futbol Federasyonu özellikle hani son 7 dakika içindeyiz, hani onu da söyleyeyim de özellikle.
1: Evet.
0: Şöyle diyeyim, Futbol Federasyonu ilk hafta maçlarıyla birlikte artık VAR hakemlerini, biliyorsunuz video asistan hakemleri, bu hakemleri yabancı hakemlerden oluşturmaya başladı çoğunlukla, özellikle büyük takımların maçlarında, ve VAR hakemlerimizi yetiştireceğiz dedi. Ve dünkü maçta da bir VAR hakemi yabancıydı. Bugün de Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçında VAR hakemi yabancı olacak.
1: Evet.
0: Hatırlıyor musunuz, burada daha evvel Sayın Federasyon Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, işte kardeşim bizim kendi hakemimiz var, o Türklerden olacak, şöyle olacak, yerli olacak derken tuttu VAR hakemini artık yabancı olarak tayin edecek. Ve bunun yanında da bir hakem getirdi. Bu hakemle, yabancı hakemle de hakemlerimizi eğitecek. Neler söylemek istersiniz? Hani nereye doğru gidiyor? Acaba Merkez Hakem Komitesi veya kurulu farklı bir yapıya doğru mu gidiyor?
1: Vallahi yapıya doğru mu gidiyor? O konuda bir şey demek şu anda mümkün değil, ama benim gördüğüm ve anladığım kadarıyla bizim hakem yapımızın doğru gitmediğine, İşlerin doğru olmadığına, bir takım aksaklıkların düzeltilmediğine, bunun düzeltilebilmesi için de yabancı hakemlerden, özellikle mesleğinde başarılı ülkelerin yabancı hakemlerini Türkiye'ye getirerek hem eğitim verdirip hem de VAR hakemi olarak kullanmayı düşünüyor. Bu onu gösteriyor. Demek ki geçen bu kadar süre içerisinde bizim bütün konuşmalarımız, yaptığımız tenkitler ya da ne bileyim yanlışlar, hatalarla ilgili söylediklerimizin hiçbirisi demek ki sadece bizim değil, bütün camianın, spor camiatının, spor kamuoyunun, spor yazarlarının yaptıkları hiçbir eleştiri dikkate alınmamış demek ki. Sezonun bir koca sezonu bitirdiniz. Dünya Kupası'na hiçbir hakeminiz katılmadı. Önünüzde güzel bir zaman vardı. O zaman dilimini bu eğitim semineriyle tamamlayarak kendi hakemlerinizi, kendi içinizde yetiştirdiğiniz meslekte duayen olmuş, bırakmış hakem yok mu? Bir sürü var. Onları çağırıp orada bir eğitim verebilirdiniz. Kendi hakemlerimizi de yetiştiremiyorsak artık, 86 milyon içerisinden bir hakem çıkaramıyorsak, yazıklar olsun ya, başka bir şey demiyorum. Yani Futbol Federasyonu'nun yapması gereken asli görevlerin içerisinde belki de en başta bulunması gereken nokta bu. Hakemlik, hakemlik camiatını işler bir hale getirmek, hakemlik camiatını adaletli, tarafsız bir hale getirmek, hakemlik camiatını doğru kararlar verecek, hatalarını düzeltebilecek, seminerlerle kendilerini yenilebilecek hale getirmek Futbol Federasyonu'nun en önemli göreviydi bana göre. Bunu da yapmıyorsa, bunu da yapamıyorsa, dışarıdan getirdiği hakemlerle yarın burada kendi sistemi içerisindeki o bozuk, yok aksayan yanlarla o hakemler de burada aynı şekilde etkilenip kalacaksa, bizim buradan alacağımız hiçbir sonuç, hiçbir başarı yok. Getireceğiniz bir tane, iki tane hakem ya da üç tane hakem burada insanları hatalarını, yanlışlarını düzeltemez ki. Düzeltemez yani. Sizin kendi içinizde bir sistem koymanız lazım. Sistemsel anlamda düzeltmeniz lazım. O koyacağınız sisteme zaten uymayanları da o sistemi içinde barındırmayacak, hemen dışlayacak, kaldırıp atacak bir sistem kurmak zorundasınız. Yani bir sistem kurmadıktan sonra taşıma tuğuyla değirmeni ne kadar çevirebilirsiniz? Çeviremezsiniz. Bizim bu işe bir an önce el atmanız lazım. Yani Futbol Federasyonu olarak gerçekten Türkiye içerisinde ciddi anlamda bir çalışma yapılması lazım. Ciddi anlamda bunlarla ilgili ciddi çabalar, çalışmalar sağlaması lazım. Ve her şeyden önemlisi de, en önemli noktada da artık bir Türk hakemlerine, kendi hakemlerimize uyabilecek, kendi hakemlerimizi normalde sahaya sürebilecek ve gözü kapalı bir şekilde bunu gerçekleştirebilecek bir yapıyı kurmamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki ümit var mısınız? Yani bu anlamda evet, yerli hakemlerle devam edeceğiz demişlerdi ama önemli maçları yabancı hakem getirdiler. Şimdi VAR hakemlerini yabancılardan oluşturmaya çalışıyorlar. Evet, bir anlamda eğitim veriyorlar. Yabancı bir hakem var. Hakemlerimize artık eğitim vermeye başladı. Hem de onları denetleyecek. Yani ileride böyle bir şey olabilir diye düşünmeye başladınız mı?
1: olabilir diye düşünmeye başlamadım. Çünkü dediğim gibi taşıma suyulma değirmenin dönmeyeceğini biliyorum.

0: Yani bu şekilde yapılırsa bir sonuca varamayız. Bizim en kısa sürede kendi hakemlerimizi aktif hale getirecek, başarılı hakemlerimizi görevlendirecek ve başarılı hakemlerimizin bu işin arkasından ciddi anlamda kendisinden sonraki gelecek nesillerle de doğru işini yapan, işini bilen, donanımlı, eğitimli, konusuna gerçekten tamamen vakıf, her bakımdan da liyakat sahibi hakemlerin yetiştirileceğine inanmamız gerekiyor. Bunu da inanabilmek için o arada bir hamle yapılmasını görmemiz gerekiyor. Bir çaba görmemiz gerekiyor. Yoksa dışarıdan getirilen hakemlerle olmayacağını ben biliyorum. Yani şimdi böyle yaparsınız, yarın o hakemleri de kendinize benzetmeye başladığınız anda o zaman işler olmaz ki. Bizim içerideki hakemleri yetiştirip göndermemiz lazım. Dünya Kupası, Avrupa Kupası, Avrupa Kupalarında görev alacak hakemlerimizi uluslararası arenada artık boy gösterecek, başarılı olacak hakemlerimizi bir an önce yetiştirmemiz lazım. Bizim yabancı hakemlerle biz ne kadar ileri gidebiliriz? Bize ne kazandırabilirler? Merak ediyorum ben. Yani geldi, tamam, yaptı. Diyelim ki var hakemini koydunuz. Verdi oradaki penaltıyı bizim hakem. Pozisyon penaltı değil, offside değil. Herhangi bir şekilde de ya yapılacak bir şey de yok orada. Bakıyorsunuz ama hakem ne yaptı? Yavar hakemi uyardı. Gel dedi, izle.
1: Evet.
0: Gitti, izledi, geldi, dedi ki evet bu penaltı değilmiş. Penaltı iptal ediyorum dedi. Değil mi? Penaltı evet. İptal ettiği takdirde o zaman o hakemimizin değeri ne olacak? O hakemimize biz doğruyu gösteremezsek, o pozisyonu hakkını vermezse, o pozisyonda doğru kararı vermezse, var hakeminin uyarısıyla burada kararından dönmek zorunda kalırsa o da bizim için bir handikap olacak. Onun için bence bizim kendi hakemlerimizi yetiştirmemiz lazım. O bir an önce o müesseseyi işler hale getirmemiz ve sistemsel hale getirmemiz lazım. Sistem koymamız lazım. Ciddi anlamda yetiştirmemiz lazım. Liyakat sahibi olması lazım. Hakemlerimiz öyle olacak ki biz kazanalım. Ülke olarak kazanalım. Türk futbolu kazansın. Yoksa yabancı hakemler evet geldi, yaptı, gitti. Dediğim gibi karşılaşılan o sorunların hepsini çözebilecek miyiz biz bu getirilen VAR hakemleriyle, yabancı hakemlerle? Yani ne kadar eğitim verecek sonra? Ne zaman eğitim verecek? Hangi arada eğitim verecek bizim hakemlerimize? Lig başladı. Yani bütün hepsini düşündüğüm zaman pek benim aklım yatmıyor bu işe.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum spor yazarı Özgün Erdoğan. Kolay gelsin. Yarın tekrar birlikte olacağız. İyi günler diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.58'i gösteriyor. Az sonra saat 15'te haber bültenimiz var. Trendyol Süper Lig'de sezon bugün başladı. 2026 dün başladı. 2026-2027 sezonunun ilk haftası dün Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla başladı. Karşılaşma 2-2 eşitlikte sona erdi. Galatasaray'ın iki golünü de Victor Osimhen kaydetti. Çorum Futbol Kulübü'nün ise Arca Çorum Futbol Kulübü'nün ise gollerini Kiziridis ve Ramirez kaydetti. 70. dakikadan sonra da Çorum Futbol Kulübü 10 kişi oldu sahada. Çünkü ikinci golü atan Ramirez 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ve Trendyol 1. Lig'de de 2. hafta dün başladı. Esenler Erok Spor Sarıyer'le 1-1 berabere kaldı sevgili dinleyiciler. Ve bugün Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa Trabzonspor ve Konyaspor Çaykur Rizespor karşılaşmaları 19'dan itibaren, Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor ve Gençler Birliği Fenerbahçe maçı da 21.30'dan itibaren Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından naklen yayınlanacak. Maçları dinleyebilirsiniz. Radyo maç yayınlarımız başladı sevgili dinleyiciler. Bu arada Trendyol 1. Lig'de de Fatih Karagümrük Ümraniyespor, İstanbulspor Bodrum Futbol Kulübü maçı saat 19'da, Bursaspor Iğdır Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Vanspor Futbol Kulübü de saat 21.30'dan itibaren TRT ekranlarından izlenebilir sevgili dinleyiciler.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyon

Koalisyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları alt üst ettiklerini de vurguladı. 25. yılına özel düzenlenen törende AK Parti'ye yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Verelilerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı Özlem Karapınar Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tuğ generalliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı Merzifon 5. Anajet Üst Komutanlığı'na atandı. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Son 1,5 ayda 51 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 27 ülkeye 110 suçlunun daha iadesi için talep iletildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri belirlendi. Yeni tarifeyle Ankara'da en kısa mesafe için yıllık ücret 27.332 lira, İzmir'de ise aylık en kısa mesafe ücreti 3.654 lira oldu. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. YÖK Başkanı Erol Özvar yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak. Kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı sağlanacak. Tüketicilerin araç kiralarken mağduriyet yaşamaması için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Kiralık araçlarda yetki belgesi, araç yaşı ve kilometresi, depozito, tüketici hakları ve filo standartlarını yeniden düzenledi. İran'la ABD arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gari Babadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla dedi. Endonezya'nın Flores adası 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. En az 20 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı 3 saat sonra kaldırıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Lig'de bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle: saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Reklamlar.
10: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
9: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
10: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
9: Geleceğinizi riske atmayın.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.13'ü gösteriyor ve spor gündemindeyiz sevgili dinleyiciler. Saat 19'a dek spor gündemi programında birlikte olacağız. Ve 19'dan sonra maç yayınları başlayacak. 19'da iki karşılaşma var sevgili dinleyiciler. Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşması ve Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor karşılaşması dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Saat 21.30'da ise Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor ve Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmaları da dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından bugün saat 23.30'a dek sevgili dinleyiciler sporla birlikte olacağız sizlerle. Ve şimdi spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can hoş geldin.
2: Hoş bulduk öncelikle. İyi yayınlar, yaptı sonunu diliyorum herkese.
1: Çok teşekkür ediyoruz Okan Can. Şimdi istersen düne değil de hafta içine dönelim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu 2. maçında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek deplasmanda şimdi yeni bir yolculuğa geçti. Playoff turunda Olympic Lyon'la karşı karşıya gelecek ve salı günü de ilk karşılaşmaya çıkacak. Şimdi Fenerbahçe'yi bu son oynadığı karşılaşma ve Olympic Lyon maçı için nasıl değerlendirirsin?
2: Şimdi öncelikle Fenerbahçe'nin Sturm Graz ve Gorbitz Zabri maçları Fenerbahçe adına geçilmesi gereken olağan sporları olan maçtı. Yani bu maçlardan Fenerbahçe'nin galibiyetle ayrılması zaten favori takımdı. Yani Fenerbahçe'nin olması gereken oldu. Buralar çünkü oyunlara çok doğru oyun, işte kötü oynadı, iyi oynadığından öte. Tabii maçın stresi biraz farklıydı. Yani sonuçları bu şekilde olacağını zaten bekliyorduk. Lyon maçı bana göre Fenerbahçe'nin bu seneki yani gerçek test maçı, yani İsmail Kartal Fenerbahçe'sinin nerede olduğumuzu görmek adına, yani bir takımımızın Avrupa'ya çıktığında hangi seviyede olduğunu görmek adına çok değerli bir veri olacak. Ben Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin Lyon'un çok üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani çok üzerinde demek demeyeyim belki ama yani çok iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin ve bugün çok ciddi bir Premier Lig geçmişi olan oyuncuların olduğu bir takım Fenerbahçe ve şu anda hepsi Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynayabilecek durumdalar. Belli takımlarda oynayabilecek durumdalar. Son Sturm Graz maçında ben Fenerbahçe almış gerektiğini aldı. Evet, bazı gelişimler, değişimler çok fazla var ama bu bizim adımıza, yani Türk futbolundaki şampiyonların, ikincilerin belli bir seviyenin dışına çıktığında çok açıkçası sıkıntı yaşadığını gördük. Bu açıdan Fenerbahçe'nin bence seviyesini yukarıdaki takımlara göre balans etmesi gerekiyor. Yani bazı değişiklikler, yani çoğu insan bununla ilgili çok normal geldi ama ben mesela bazı değişikliklere çok katıldığımı söylemem. Mentalite olarak bazı değişikliklerin çok yararlı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bir maçta iki takım varken tek karar verici değil, iki karar verici vardır. Bazen takımlar sizi zorlayabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe adına geçen iki maç büyük veri sunmuyor. Gelişim açısından önemli maçlardı ama Fenerbahçe'nin gidecek çok yolu var. Ve Lyon maçı bana göre Fenerbahçe tarihinin en ama önemli maçlarından biri. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak, ciddi bir gelir elde edecek ve rakibinin bu kadar moral motivasyonu düşük olduğu bir dönemde, yani bu Galatasaray için söylüyorum, Şampiyonlar yine girip oradan para kazanmak ve kadrosunu, camiasını motive etmek çok değerli. Oyunu çok konuşmaya gerek var, gerek yok bence şu ana kadar ama bundan sonra artık oyun konuşabiliriz. Gençler bir maçına çıkacak, Lyon maçları. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin nerede olduğunu gördüğümüz bir dönem başlıyor bence. Ama yani Sturm Graz ve Gorbik Zabri maçlarındaki bazı ezberlerin de dışına çıkması gerekiyor. Çünkü tek bir kalıp ve tek bir oyun planı üzerinde oynadığınızda oyun içindeki diğer karar verici bir takım bunu yerli yeksan edebilir. Dolayısıyla Fenerbahçe adına çok iyi bir dönemde başlayabilir Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa. Ama sıkıntılı bir dönem doğabilir eğer geçemezse.
1: Şöyle ki Okan Can, şunu söylüyor yorumcular, bilmiyorum katılır mısın? Evet, Gornik Zabrze ve Sturm Graz geride bekleyerek, açıklarını yakalayarak gol bekleyen ya da gol atan takımlardı. Ama bu sefer Olympique Lyon biraz daha oynamak isteyen, pozitif oyun oynayan bir takım. Ve Fenerbahçe'nin pozitif oynayan, daha doğrusu açık oynayan takımlara karşı daha başarılı olabileceği söyleniyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun bunu?
2: Ben buna çok katılmıyorum ya. Bu yani çünkü bir maç içinde çok fazla senaryo var. Şimdi şöyle bir durum var Yücel. Ben açıkçası bir sosyalde paylaşım yaptım. Ezberliye sonra altına bayağı bir tepki geldi. Ya çok ezberler üzerine gidiyor. İşte, oyun dizilişinden tutun da değişiklikler üzerine kadar. Ya oyun, bir oyunun sıfırdan 90 dakikaya kadar içinde çok fazla değişken unsurlar var. Oyun diziliminizin esnemesi gerekiyor. Sizin esnemeniz gerekiyor. Oyuncuların kullanı, yani siz oyunu değiştirip oyunu değiştiremezsiniz çoğu zaman. Yani dolayısıyla mesela Wellington'ı öne alıp Talisca'nın arkası olup olmayacağını görebilirdik. Mesela iki tane kanat oyuncusunun özel birbirine benziyor. İkisi de içi kat ediyor. Dolayısıyla oyun kurulumu bazen merkezden değil kanatlardan kalıyor. Greenwood mesela çok fazla ileri gitmedi. Daha çok içe döndü. Yani dolayısıyla çok fazla detay var. Siz bekleyerek de ikinci bölgede de karşılayarak rakiple oynayabilirsiniz. Dolayısıyla yani bir maçın senaryosunda tek bir beklenti üzerine konuşmak bence çok gerçekçi olmuyor. Çünkü rakipler kötü plan hazırlıyorlar. Yani sizin zaaflarınızı, açıklarınızı biliyorlar. Ona göre pozisyon alıyorlar. Oyunun merkezini ona göre kaydırıyorlar. Bazen pres yaptılar. Bazen ikinci bölgede yapıyorlar. Ya çok fazla detay var. Ben böyle tek başına bir oyun planıyla açıklanması gerektiğine çok inanmıyorum. Veya hani bazen de oyunu kontrol etmeniz gerekir. Ben Fenerbahçe'nin mesela Sturm Graz maçındaki oyun başlangıcını çok beğenmiştim. Maçın gidişinde belki daha fazla denemeler yapabilirdi İsmail Kartal. Ama bunun için daha zamanı var. Ama Lyon bir kere çok iyi bir teknik adamı var, onu söylemem lazım.
1: Evet.
2: Bir geleneği var. DNA'sında, genetiğinde buraları oynamayı bilen bir kulüp. Kadro kalitesine çok takılmamak lazım Fenerbahçe ile ilgili, ama onlar

0: buralarda hangi tabiri caizse dans edeceklerini biliyorlar. Yani müzik hızlandığında, müzik yavaşladığında hangi dansa geçiş yapacaklarını biliyorlar. Bu açıdan bizim biraz bence ona göre hem teknik adamın hem oyun planlarımızın biraz ona göre hazırlanması gerekiyor. Ben çok iyi bir teknik adama karşı olacağımızı düşünüyorum.
1: Peki Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta ikinci maçta da 1-0 yenerek Kralove'yi eledi ve şimdi çok önemli bir rakip Zalgiris ve artık yavaş yavaş Avrupa Ligi'ne kalacak. Evet, basketbolda da karşılaşacaklar, Euroleague'de de karşılaşacaklar Beşiktaş'la Zalgiris. Nasıl değerlendiriyorsunuz Zalgiris karşısında? Hem de Beşiktaş'ın oyununun gün gün biraz daha arttığını düşünüyorum. Sen neler söylemek istersin?
0: Ya ben bir şey soracağım Yücel. İlk maçta kırmızı kartta mesela İtalyan'ın yaptığı değişiklik mesela ya radikal değil miydi? Ben çok radikal olduğunu düşünüyorum. Yani
1: evet, çok
0: yapmazdı. Çok. Yani o anlatmak hep benim söylemek istediğim şey buydu. Yani ezber bozmak. Ben açıkçası çok ama çok saygı duydum. Yani o bir teknik adam bakışı, teknik adam dokunuşu, kafasında rakip ne kadar düşük olursa olsun orada bir yorum getiriyor ki oyun gelişiminde bunu görüyorsunuz. Mesela Fenerbahçe'nin oyun gelişimin temel unsurlarından biri Kante'nin oyuna dahil olmasıyla oldu. Yani mesela yine Kante çok toparlayıcı oluyor ve bağımlılığı bir oyuncuya yapıyorsunuz ama oyun bağımlılığınız, yani oyun gelişiminiz aslında takım olarak hala tam ritmik gitmiyor ama Beşiktaş ritmik ilerliyor. Ben o açıdan Beşiktaş'ın Zalgiris'e geçeceğini düşünüyorum. Çok da şimdi iyi bir forvet de getirdiler. Vlahovic'i getirdiler ki düşüşlü evet. Bir oyuncuydu bence ama Beşiktaş'ın enerjisi belki onu tekrar yukarı çıkartacaktır. Beşiktaş'ın bence kadro derinliğini arttırarak biraz bu oyununu güçlendirmesi gerekecek. Daha erken konuşmak için ama Beşiktaş ilerliyor, adım adım gidiyor, ritmik ilerliyor ve heyecan veriyor. Yani teknik adamı da keyif oluyor. Peki bir de Önder Özen'in söylediği gibi yani birbirini tuttu, dokular tuttu. Yani o kanışması oldu. Ben Beşiktaş'ın bu turda geçeceğini düşünüyorum. Çok iyi teknik adamı var bence Beşiktaş'ın. Yani onu görmek lazım. Bir teknik adam dokunuşlarını görüyorsunuz. Dolayısıyla güvendiği şeye kadro kalitesi değil, teknik adamına çok güveniyor. Ben o açıdan Beşiktaş'ın daha da ileri gideceğini düşünüyorum. Vlahovic transferi de yani açıkçası çok ciddi bir moral motivasyon oldu. Çünkü Beşiktaş geçtiğimiz yıllarda Anadolu takımlarını halledeceğiydi. Yani transfer konularına biraz vasatlardı. Şimdi açıkçası Osimhen'in, Salah'ın, Lukaku diyelim, işte Greenwood diyelim, yani kendi seviyesini artık oralarda tekrar çıkardı. Yani o yola girdi Beşiktaş. Aynı yıldız ve doğru, yani güçlü oyuncu yoluna girdi. Bu da bence camian psikolojik açıdan yukarılara kafasını uzatması adına da bir özgüven rüzgarı yaratacaktır. Çünkü son 3-4 yılda Beşiktaş çok vasat oyuncularla ilerliyordu. Dolayısıyla Beşiktaş için bence iyi bir yıl olacak diye düşünüyorum ben.
1: Peki Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turunda da Macar Ferencvaros'la oynayacak ki Ferencvaros'u geçen sene Fenerbahçe'ye karşı izledik. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Trabzonspor evet yeni bir kadro, yeni bir oluşum. Hani hazır çıkabilir mi? Çünkü Ferencvaros belli oyunu çok iyi oynayan bir takım.
0: Yani şimdi Trabzonspor geçen yılki oyundan devam edebilecek onu görmek lazım. Yani hazırlık maçlarında daha o duyguya çok, yani onu çok göremedik. Yani tabii ki ligin çok başıya konuşmak için çok erken. Bir kere dinamik, enerjik bir takımdı Trabzonspor bıraktığımızda. Eksikleri olan, kusuru olan bir takımdı ama şimdi büyük iyi transferler yaptılar. Bu transferlerin bu oyuna entegrasyonu ve bu oyunun bütünlüğünü bozup bozmayacağını görmek lazım. Şimdi o transfer, yani efor isteyen bir oyun oynuyor Trabzonspor ve gelen oyuncuların bu efora ortak olması gerekecek. Hareketli bir orta sahası var. Ben açıkçası olayın gidişini çok büyük bir eksik olarak görüyorum. Yani mutlaka doldurmuştur bu olay özellikle. Yani geçen yılki oyunun mimarlarından biriydi olay.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani olay oradaki tut kaldı. Şimdi orada Fatih Hoca bunu devam ettirmeyecek mi yeni transferlerle? Salah, yani şimdi mesela para konuşuluyor ki yani acayip bir transfer olur. Yani ben açıkçası Çok beğendiğim bir oyuncu. Gelir mi gelmez mi Darwin Núñez. Yani Trabzon başka bir seviyeye geçti. Ama ben Trabzonspor'un bir şekilde Frenchford'a geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor oyun tutkusu, oyun DNA'sını bir şekilde geçen yıl oturtmuştu. Oradan devam edecektir. Eksikleri vardır ama ben camianın enerjisi, motivasyonu ve salağın da katılımıyla ben oradan çıkacağını düşünüyorum.
1: Peki çok önemli bir soru soracağım. Biraz hani Süper Lig'deki kalitenin arttığını düşünüyorum. İtalya'da, Serie A'da önemli forvetler Türkiye'ye geldi. Özellikle Lukaku, Vlahovic, Osimhen gelmişti zaten. Premier Lig'den de önemli bir futbolcu geldi, Salah. Bu futbolcuları biz izleyeceğiz. Peki biz izlerken şu anda Süper Lig'i yorumlayan yorumcular bu seviyeyi yakalayabilecekler mi? Bu maçları yöneten hakemler bu seviyeyi yakalayabilecekler mi?
0: Ya Yücel, şimdi tabii ki çok güzel soru bu. Çok yani gerçekten yani insanı hem hoşuna giden bir soru hem de rahatsız eden bir soru söylemem lazım.
1: Ben çok rahatsızım.
0: Yani rahatsız edici tarafı da var sorunun. Evet. Ama şu, yani şimdi biz ne söylesek belki kendimizi de saygı...
1: Şundan dolayı rahatsızım, hem dinleyicilerimize hem de sana aktarayım. Dünkü karşılaşmada Çorum Futbol Kulübü'nün maçında Torreira'ya kırmızı kartı vermedi. Evet, gözü kapandı veya göremedi, odur budur ama 0-0 iken kırmızı kartı vermedi. Yani bu çok hoş bir şey değil. İkincisi penaltısını vermediler göz göre göre. O Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un lehine olsaydı verir miydi, vermez miydi bu pozisyon? Çok önemli bir şey.
0: Ya tabii hepimiz biliyoruz ki bu ters olsaydı hakemler verecekti.
1: Yani zaten bundan dolayı söylemek istiyorum.
0: Bence bu açıdan hakemler adına bence... Ya ben o zaman rahatsız olurum, utanırım.
1: Ben rahatsız oldum.
0: Evet yani ama ben şöyle bir şey söylemem lazım. Hakemler gerçekten, Türkiye'deki hakemler gerçekten artık durumun farkına bir şekilde varmak zorundalar. İş bence artık tıkandı. Kimisi bu kadar yatırımı yaparken 3-4 tane hakemin kişisel duygular üzerinden veya kendi hesapları üzerinden bir oyuna müdahalesine izin vermeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü büyük paralar harcanıyor. Geçen yıl sadece Galatasaray'la Fenerbahçe var son 2-3 yıldır, hatırla yani kavga.
1: Evet, evet.
0: Fenerbahçe Galatasaray arasında kaldığı için diğer takımlar çok taraf olma ihtiyacı duymadılar. Dolayısıyla şimdiki hikayede Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, yani bir tarafı tutarken sadece artık Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakkını yemiş olmayacaksınız. Oradaki 3-4 takımı daha etkileyeceksiniz. Dolayısıyla ben daha yani çok fazla haksızlık yapılacağını düşünmüyorum. Yani çünkü hakemler bazı kararlarda açıkçası bence haksızlık yapıyorlardı. Bunu şundan söylüyorum, umursamadılar. Yani acil karar vermeyi çok umursamadılar. Ama şimdi artık bunu yapacak kadar da sınırları aşmayacaklardır düşünüyorum. Yabancı varın gelmesini de başından çok değerli buluyorum.
1: Evet.
0: Medya tarafına girsek, medya tarafı şu. Biz oyuna genelde rüzgardan bakıyoruz. Yani o gün, o akşam rüzgar nasıl esiyorsa ona göre yorum yapıyoruz. Nedir bu? Kazandıysa iyi, kaybettiyse vuralım indirelime geçiyoruz. Veya oyun
1: ama
0: üzerinden...
1: Şöyle bir şey oldu dün de, esas da beni çok rahatsız etti. Şimdi evet, Galatasaray 4 yılın şampiyonu, bir kadrosu var, bir değerlendirme yapmış. Rakiplerinin hepsi önemli transferler yapmış. Elinden önemli bir futbolcusunu kaybetmiş, Icardi'yi. Evet, bekliyor. Takıma önemli bir fırsat transferi olursa, ki hep Eylül'de yapmış Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'ne girecek garanti. Alacağı para da garanti. Taraftarının yuhalaması. Evet, kötü oynamış olabilir. Sonuç kötü olabilir. Ama hep konuşulan Galatasaray'ın kötülüğü mü, yoksa Çorum Futbol Kulübü'nün de yeni çıkan bir takımında bu ligde yeni bir teknik direktör. Bakın, Uğur Uçar, ben geçen seneden beri takip ediyorum. Yeni ve gelişime açık olan bir teknik direktör. Çorum'un da yaptıklarını niye yatsıyoruz, bu kadar az konuşuyoruz? Bu beni çok üzdü.
0: Yani dünkü maçı, ben her zaman maçları rakipler üzerinden okumanın çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani çok rakibe saygı duymadan maç Çorum yapıyoruz genelde,
1: evet.
0: Ama dünkü maç üzerinde bence biraz Galatasaray özelinden okumak daha doğru olabilir. Şöyle bir durum var Yücel.

0: Galatasaray yorumcular da bunun içinde. Bir kere bir akıl tutulması yaşadığını ben görüyorum. Şimdi 4 yıl şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Yüce.
1: Evet.
0: 4
1: evet.
0: yıl. Yani bu yıl şampiyon olmasa Galatasaray ne olur? Yani 4 yıl ya Fenerbahçe 12 yıl şampiyon olmadı. Beşiktaş 5 yıldır olamıyor. Dolayısıyla 4 yıl şampiyon olamamış takımı yüklediğiniz stres, baskı, eleştirel tutum. Yani ben mesela burada inanılmaz bir göz dönmüşlük görüyorum. Çünkü hem camia hem taraftar hem spor yaratılan baskı. Yani ben Galatasaray'ın başarılı olmama lüksünün olduğunu düşünen taraftayım. Yani 4 yıldan sonra bir 2 yıl takım geri gidebilir, problem yaşayabilir, maddi açıdan sıkıntılar olabilir. Galatasaray'ın tek sorunu ne biliyor musunuz? Galatasaray kendini çok yüksek kontratlara bağladı. Osimhen'le, Sané'le. Dolayısıyla bu yüksek kontratlar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma zorunluluğu kılıyor. Bu açıdan Galatasaray'ın problemi var. Yoksa 4 yıldan sonra bir yıl şampiyon olamadı, işte rakipler güçlendi. Bu inanılmaz bir...

0: yani oluşan hava da Galatasaray'ı zehirliyor. Dünkü maçı biraz böyle görmek lazım. Yani insan şampiyon kapattığı bir yılın ilk maçında böyle bir tepkiyle niye karşılaşıyor Yücel, ben anlamıyorum.
1: Şöyle ki ben her tribünde maç seyrettim. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Sarıyer'in, Vefa'nın, Karagümrük'ün. Yani İstanbul'da. Şimdi ilk kez bir taraftarın beraberlikten sonra bize niye transfer yaptırmıyorsunuz kardeşim? İşte Kaan Ayhan'a mecbur muyuz biz bunu seyretmeye? Ya bu beni çok üzdü. Gerçekten çok üzdü. Kaan ya, Ayhan 4 senenin futbolda
0: sahip çıkan kadrosu yani Süper Lig'in yani çok üzerinde şu anda yani zaten
1: evet.
0: Yeterli olur ki.
1: Ve ben çok üzüldüm. Bu noktada biraz taraftarı, taraftar değil esaslı da seyirci ya da müşteri diyorum ben onlara. Biraz onları eleştirmek istiyorum. Biraz medyaya bu anlamda çok farklı bir şekilde takımını linç ederek gösteriyorlar. Bu ya beni biraz üzdü.
0: Yücel bak şöyle dönüyor iş. Şimdi Osimhen'in de vücut dilini değişiyor.
1: Evet.
0: Yani futbol çünkü kendini büyük edindiği bir takımı kendi tıkladığını düşün. Yani iş aslında zincirleme bir hikaye yaratıyor. Bir örnek vermek lazım. Fenerbahçe 12 yıl şampiyon olamadı ya. O zaman Galatasaray Fenerbahçe yerinde olsa demek ki depresyona girerdi.
1: Ama ben hatırlıyorum Galatasaray'ın yıllarca şampiyon olmadığı dönemlerde olamadı. İstanbul'daydım. Ben tribünlerde Galatasaray'ın maçlarını da seyrettim. Ama hiçbir zaman futbolcusunu linçlemiyordu, kötülemiyordu taraftar.
0: Ya işte çok enteresan yani bu camianın, seyircinin, işte Galatasaraylı yorumcuların kimi yani biliyorsunuz hani Galatasaraylı ünlüler de olsun ya inanılmaz bir yani düşünsenize şimdi Galatasaray bu yıl şampiyon olamadığında bir yönetim başarısızlığı mıdır sadece yani ben öyle düşünmüyorum. Fenerbahçe nasıl geçen yıllar kendi yani Fenerbahçe hatırlayın. Ligden çekileceğiz diye 25 bin kişi sıra topladı. Gençler maça çıktı. Kendi kendine tokat attı yani. Şimdi Galatasaray evet. Yapıyordu o. Dolayısıyla şampiyon kapatmış. 4 yıllık bir şampiyonluk var. Ya Galatasaray'ın bence problemi şu. Galatasaray'ın üzülmesi gereken şey şu. Galatasaray bu 4 yılda kazanımları yok. Yani ne oyuncu yetişir ne oyuncu satabiliyor. Yani
1: evet.
0: Problemi başka.
1: Evet.
0: Yani yine yaparlar bulurlar. Şimdi son pazar biliyorsunuz akşam pazarında fiyatlar ucuzladığında fiyatlar değişiyor. Yani Galatasaray mutlaka bir 2-3 oyuncu bulacak. Ama bu kadar oyuncu bağımlılığı, bu kadar hep yüksek standart belirlemek, teknikte yani şimdi kimse kusura bakmasın ya yani Okan Buruk'un performansı ben çok beğendiğim bir teknik adam değil. Çünkü ben Okan Hoca'nın iz bıraktırdığını düşünmüyorum yani oyun yetiştiricilik açısından. Galatasaray 2 yıl Osimhen'le oynadı, 2 yıl Icardi'yle oynadı. İşte Sané, Mertens, Torreira, Muslera, Uğurcan yani işte Davinson Sanchez Galatasaray çok yüksek profilli oyuncularla oynarken Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe o seviyelerde değildi. İlk defa rakipleri bu seviyelere çıktığı için Galatasaray stres yaşıyor mesela.
1: Doğru. Çok doğru bir tespit.
0: Yani problem o.
1: Evet. Okan Can çok teşekkür ediyorum. Tekrar birlikte olacağız saat 17'de. Kolay gelsin. İyi günler.
0: İyi günler, iyi günler.
1: Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte oldu.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıf

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilirsiniz.

0: ulaşabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Anahtar teslim mutluluk.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Reklamlar.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 15.42 gösteriyor. Açıldığımızdan beri, bu açılışını yaptığımızdan beri programımızda sevgili dinleyiciler, futbol ve spor gündemini konuştuk. Süper Lig, birincilik ama bu sefer handbolu konuşacağız. Ve işte bunun için de handbol haber

0: Net genel yayın yönetmeni Yılmaz Acar Davut bizlerle birlikte handball'da neler oluyor, neler bitiyor, hummalı bir çalışma var, bunları konuşacağız. Yılmaz Acar Davut, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, keyifli günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi her telefon açtığımda bir toplantıda olduğunu biliyorum. Hatta işte toplantıdayım diyorsun. Ardından bir toplantı bitiyor, diğer toplantıya giriyorsun. Handball Federasyonu'nda yeni sezon için neler yapılıyor? Bizimle paylaşır mısın? Handball severlerle paylaşır mısın bunu?
1: Gerçekten öncelikle geç yanıt vermeler olabiliyor bazen bundan dolayı.
0: Estağfurullah.
1: Gerçekten siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Çok hafta sonları özellikle yoğun bir maratonda Türk sporunun doğru bir şekilde aktarılması noktasında, farklı perspektifler getirilmesi noktasında çok önemli ve yoğun bir çaba sarf ediyorsunuz. Size de teşekkür ederim bu noktada ve ayrıca handball'a da yer ayırdığınız için çok çok çok ayrı bir teşekkür iletelim sizlere. Gerçekten çok yoğun bir tempodayız. Sezon öncesi aslında hani şey derler ya, denir ya genel olarak spor camiasında, bu lig bitti, bir sonraki sezonun başladığı o araya ölü sezon denir. Ama bizim için ölü değil, öldüren bir sezon oldu. O aradaki kısım gerçekten çok yoğun bir tempoda çalıştık. Çünkü yenilikler var. Çünkü rutin işlerin devam etmesi gerektiği noktalar var ve bunların hep beraber bir şekilde entegre edilmesi gerekiyor. Türkiye Handball Federasyonu geçtiğimiz sezon ilk yayında, sezon öncesi yayında bahsettiğimiz yeniliklerin üstüne bu sene de, bu sezonda daha farklı yenilikler getiriyor. Her sezon üstüne koya koya ilerliyor ve böylelikle gelişmekte olan bir spor olarak handball'da daha iyi bir yere gelmesi noktasında tüm kademeler, tüm çalışanlar, tüm profesyoneller çok ciddi emek harcıyor. Bu noktada 25-26 Ağustos itibariyle yeni sezonumuzun başlangıcını veriyoruz. 25-26 Ağustos'ta dedim ya, yenilikler ve ilkler diye, ilk defa Cumhurbaşkanlığı himayelerinde organizasyonumuz olacak, kupa organizasyonumuz. Türkiye Kupası'nda, yani bir önceki sezon 50. yıl Federasyon Kupası'nda ve Süper Lig'de elde ettiği başarılarla Süper Kupa oynamaya hak kazanan 4 takım bu sezon Süper Kupa olarak değil, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Kupası olarak oynayacak bu müsabakaları ve 25-26'sında oynanacak müsabakalar yarı final ve final şeklinde oynanacak. 8 takım, 2 kupa, tek hedef var. 8 takım nasıl 8 takım? 4 erkek takımı, 4 de kadın takımı olacak. Öncelikle 25'inde yarı final müsabakaları Ankara Profesör Doktor Yaşar Sevim handball salonunda ve akabinde 26'sında da finale çıkan ekiplerin 2 tane final müsabakasını izleyeceğiz. Yarı final maçları TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Final müsabakaları TRT Spor'dan yayınlanacak. Bu noktada da tabii ki organizasyonun isminin, organizasyonun artık anılacağı ismi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Kupası. Bu noktada da önemli çalışmalar var. Hem organizasyon anlamında hem de saha içi anlamda önemli çalışmalar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir ziyaret gerçekleştirildi hafta içerisinde. Türkiye Handball Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 25-26'sında oynanacak Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın davetiyesini takdim etti. Yine aynı şekilde Gençlik Spor Bakanlığı'yla ilgili paydaş kurumlarla çok ciddi davet çalışmaları var. Aynı zamanda organizasyonda seyir zevkinin yükselmesi noktasında tribün ve taraftar çalışmaları var. Saha içerisinde de müsabakalardan bir gün önce basın toplantısı düzenlenmesi, yine müsabakaların doğru bir şekilde oynatılması noktasında hakemlerimizin, gözlemcilerimizin çalışmaları var. Dolayısıyla tüm bu şeyler düşünüldüğünde, parametreler düşünüldüğünde, oyunun paydaşları düşünüldüğünde çok kapsamlı, yoğun bir çalışma içerisindeydik sezon içerisinde, sezon arasında. Evet. Ve 25-26 ile bu çalışmaların ilk meyvelerini alacağız.
0: Şimdi gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyor özellikle Federasyon Başkanı Sayın Mesut Çebi, eski bir sporcu olması ve aktif bir şekilde handbolu bir noktaya, kulüpler bazında ve milli takım bazında önemli bir noktaya taşımak istiyor.

0: Bununla ilgili de ekipleriyle birlikte çalışıyor. Şimdi kulüpler, evet, bu Cumhurbaşkanlığı Kupası 4 erkek 4 kadın yarı final ve final karşılaşmalarıyla başlıyor. Peki
1: evet.
0: Sezon için beklenti nedir? Sezon için düşünceler nedir? Özellikle Avrupa Kupası maçları beni daha çok ilgilendiriyor. Nasıl bir Avrupa Kupası macerası yaşayacak takımlarımız?
1: 2026-2027 sezonunda kadınlar Süper Ligi'nde 8 takımımız olacak. Erkekler Süper Ligi'nde bu sezon 10 takımla oynanacak. Yine sıralama etabı ve şampiyonluk etabı olmak üzere normal sezon akabinde 2 etaplı ligimiz devam edecek. Kadınlar şampiyonluk etabı 4 devreli lig usulüne göre deplasmanlı olacak. Aynı şekilde sıralama etabı ise 2 devreli lig usulüne göre oynanacak. Kadın ve erkekler tarafında ise hem şampiyonluk etabı hem sıralama etabı iki devreli lig usulüne göre oynanacak deplasmanlı bir şekilde. Burada tabii ki işte sıralama etabı var, şampiyonluk etabı var, normal sezon daha mı değersiz hale geliyor noktasındaki soru işaretlerinin giderilmesi için de normal sezonda alınan puanların sıralama ve şampiyonluk etabına taşınacağını da söyleyelim. Böylelikle hem normal sezon hem sıralama etabı ve şampiyonluk etabı birbirinden çekişmeli karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Kotamız gereği Avrupa Ligi'nde kadınlarda bir takımımız ve Avrupa Kupası'nda iki takımımız mücadele edecek bu sezon. Erkekler Ligi'ne baktığımızda da tüm Avrupa bileti almaya hak kazanan takımlarımız Avrupa Kupası'nda mücadele edecekler. Geçen sezon erkekler de oldukça Avrupa'da iyi bir sezon geçirmiştik. Hem Beşiktaş hem Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü son 16 turunda bir sonraki adıma taşıyacak kadar başarılı bir grafik sergilemişti. Ama bu sezon itibariyle Beşiktaş'ın hedeflerinin biraz daha büyüdüğünü söyleyebiliriz. İspanyol bir antrenör vardı, antrenörünü değiştirdi. Yine bir İspanyol antrenör geldi. Bu sezona onunla başlayacak. 3 sezonluk Oliver Roy Camino defteri Beşiktaş için kapandı. Yeni sezon, yeni antrenör, yeni hedefler, yeni oyuncularla giriyor Beşiktaş. Geçen sezon Süper Kupa haricinde 2 kupayı müzesine götürmüştü. Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü geçen sezon Süper Kupayı almış ve Avrupa'da da son 16'dan bir tur daha ilerleyerek göğsümüzü kabartmıştı Bursa temsilcisi. Kadro yapılanmasında da ilk kurtulmuş baş antrenördü. Yolları ayrıldı. Yeni bir antrenör, yeni bir takım ve daha genç bir takım diyebiliriz Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü için bu sezon. Hem Avrupa'da hem ligde sezonun ilk düdüğüyle beraber kıyasıya bir yarış olacak ama Beşiktaş'tan bu sene tabii ki kura şansımız da umarız ki yanımızda olur. Erken final eşleşmelerini çok çok yaşadık. Beşiktaş'tan bu sene Avrupa'da kendi seviyesini bir üst seviyeye taşıyacak bir performans bekliyoruz.
0: Şimdi gerçekten Türk Handbolu'nda bir iki takım vardı, artık yavaş yavaş çok takım şampiyonluğa oynamaya başladı ve tribünlerde dolmaya başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun, handbola ilginin artması anlamında?
1: Yani yapılan çalışmalar federasyon anlamında bir aslında orada katalizör görevi görülüyor, ateşliyor, takımları da ateşliyor. Bu vesileyle şunu da hemen paylaşayım ki çok güzel bir noktaya geldik aslında. Türkiye Handbol Federasyonu geçtiğimiz sezon 50. yılına denk geliyordu ve federasyon 50. yılını kutladı. Türkiye Handbol Federasyonu Başkanı Mesut Çevi de Türkiye Handbol'un 50. yılını dijitalleşme yılı olarak ilan etmişti. Bu noktada sponsor, geçtiğimiz sezon Erkekler Süper Ligi'nin sponsoru bilindiği üzere Adventure'dı. Önemli bir teknoloji firması. Burada dijitalleşme noktasında Türkiye Handbol Federasyonu ve Adventure arasında önemli işbirlikleri yapıldı ve bu işbirliği geçtiğimiz hafta içerisinde mobil uygulamayla devam etti. Artık Türkiye Handbolu, Türkiye Handbol Federasyonu mobil uygulamayla tüm detaylar, istatistikler artık daha ulaşılabilir bir şekilde paylaşılmış, aktarılmış oluyor taraftarla, handbol seyircileriyle, handbol severlerle. Dolayısıyla bir insan ne kadar ait hissederse bir yere, bir kuruma, bir spora, bir oyuna, o kadar etrafını da o kartopu etkisiyle büyüterek, genişleyerek o işe dahil ediyor. Bizim de aslında ulaşılabilirlik noktasındaki hedefimiz, sonrasında hem ulaşılabilirlik, hem şeffaflık, hem de dijitalleşme noktasındaki hedefimiz, hem dolu olan ilginin aslında bir karşılığının olması ve içerik sağlayabilmekti. Şimdi bu içerikler sağlandıkça, federasyon bu tarz çalışmalar yaptıkça,

0: Kulüpler bu çalışmalara ayak uydurdukça, kulüpler bu çalışmaları destekledikçe ve katkı sundukça ve kendi bünyesinde de bu tarz çalışmalar yaptıkça artık en kulağı olan ilginin arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki özellikle milli takım maçları muazzam bir atmosferde oynanıyor. Bugün Diyarbakır'da, Ordu'da, Kastamonu'da, Bolu'da, Elazığ'da Türkiye'nin dört bir yanında milli maçlar oynandı ve oynanan tüm maçların kapalı salonda, yani tamamen dolu bir tribünlerde ve hatta Ordu'da dışarıya ekran kurulmuş, ekran önünde de binlerce kişi olmak suretiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bu öncelikle milli takıma duyulan ilgi, sonrasında insanların handboldan haber alma düzeyinin artması, kurumların bunu desteklemesi handbola ilgi artıyor. Umuyoruz ki bu ilgi, işte diyoruz ya, bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir yiğidi, bir yiğit bir ülkeyi kurtarır. Umuyoruz ki bir handbolcuya oradan ulaşırız. O bir handbolcu bizi milli takımlarda artı bir handbolcu daha başarılı seviyelere getirir. Tamamen handbolun sesi artı bir kişi tarafından duyulsun diye yapılan tüm çalışmalar bunun.
1: Yılmaz Acar Davut, şunu da sormak istiyorum. Milli takımlarda, son 5 dakika içindeyiz. Milli takımlarda oluşan gelişmelerle de devam edelim istersen, erkek ve kadın.
0: Evet, bu yaz sezonu yoğunluğun birisi de alt yaş milli takımlarımızın Avrupa ve Dünya Şampiyonaları macerasıydı. U20 kadın U20 milli takımı 25 yıl aradan sonra ilk defa dünya şampiyonasına katıldı. Çin'de oynandı. Erkek U18 milli takımı 20 yıl aradan sonra ilk defa Avrupa şampiyonası bileti aldı. Mücadele etti. Sırbistan'da oynandı müsabakalar. Sonuçlar, kağıt üzerindeki sonuçlar belki farklı yorumlara sebebiyet verebilir. Ama buradaki Türkiye Handbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ilk seçim beyannamesinde şunu söylemişti. Bizim A takımlarımız ne oynuyorsa alt yaş milli takımlarımız da onu oynayacak ki yukarıya geldiklerinde bizim sistemimizi benimsemiş olacak. Bu noktada hem kadın hem erkek milli takımlara İspanyol bir antrenör, altyapı koordinatörlüğüne de İspanyol bir antrenör getirilerek İspanyol ekolünü ülkemizle harmanlanma düşüncesi vardı. Bu doğrultuda milli takımlarımız U18, U20 müsabakalarını Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası uzun yıllar sonra katılma başarısı elde eden bu milli takımlarımızın burada oynadığı maçları bu gözle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla orada aldığımız ışık bizim A milli takımlarımıza geleceğe yönelik oldukça verimli bir ışık oldu. Bunu söyleyelim. A takımlara gelecek olursak kadın A milli takımımız Antalya'da Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Aralık ayında Antalya'da olacağız. Buradan Antalya seyircisine şimdiden söyleyelim. Biletler de satışa çıktı. Avrupa Şampiyonası'nda milli takımlarını desteklemelerini, kadın milli takımımızın başarılarına ortak olmasını istiyoruz. Tarihimizde ikinci defa katılacak kadın milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na ve ilk defa tarihinde de ev sahibi timiyle katılmış olacak kadın milli takımımız. Erkek milli takımımıza geldiğimizde ise yine tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Ocak ayında Dünya Şampiyonası Almanya'da olacak. Buradan Almanya'daki Türk vatandaşlarımıza da söyleyelim. Milli takımları Almanya'ya geliyor. Münih'te olacak Ocak ayında. Gelişmeleri ve maç takviminde Türkiye Handbol Federasyonu, handbolhaber.net, Handbol Kolik gibi sayfalarımızdan takip edebilir handbol severler. Almanya'daki yurttaşlarımız. Dolayısıyla hem kadınlarda hem erkeklerde ilkleri yaşayacağımız, organizasyon anlamında da ilkleri yaşayacağımız bir sezon olacak bizim için. Kadınlarda daha önce 2026'da Avrupa Şampiyonası'nda tarihimizde ilk kez katılmıştık ve orada ilk puanımızı da almıştık oynadığımız Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla. Bu sefer ilk galibiyet neden olmasın, ilk tur atlama, ana tura çıkma neden olmasın parolasıyla hareket edeceğiz. Ama şu önemli olan kısım, Türkiye ilk defa handbolda bir Avrupa Şampiyonası'na A takımlar düzeyinde ev sahipliği yapacak.
1: Gerçekten önemli bir hamle bu. Özellikle handball

0: sevdirilmesi, handbolun gelişmesi, hem organizasyon yeteneği olarak, hem ev sahibi olarak, hem milli takımımızın orada olması, hakemlerimizin olması, gerçekten sadece ev sahibi olmak değil, Türk handbolu için önemli bir hamle bu. Hem de Avrupalı meslektaşlarının, sporcular, organizasyondaki hakemler, organizasyonu düzenleyen temsilciler, bu anlamda da bizim boy göstereceğimiz bir alan. Bunu nasıl, kim ve ne zaman getirdiyse gerçekten kutlamalı, büyük bir iş başarmış, çünkü ilk hamle böyle olmalıydı.
1: Umarız bu işte söylediğimiz ve beklentimiz gerçekleşir. Türk handbolunun ivmesi giderek artar. Biliyorsunuz ki İstanbul'da Türk handboluna özel, sadece handbol oynanabilen Beykoz'da bir handbol salonu,
0: evet,
1: kazandırmıştık bu sene içerisinde Gençlik Spor Bakanlığı ile birlikte. Yine Ankara'da çok güzel bir handbol salonumuz var uzun yıllardan beri. Burada cumartesi pazar günleri Handbol Akademi düzenleniyor. Handbol Akademi'ye aileler çocuklarını getiriyorlar. Bu anlamda cumartesi pazar günleri o salonda çocuk sesleri yankılanıyor. Burada da velilerimize seslenelim, ailelere seslenelim. Handbol gerçekten çok güzel bir oyun. Handbol insan kalitesi gerçekten yüksek bir kalite. Handbolun fırsatları diğer branşlara bakıldığında, mukayese edildiğinde oldukça güzel fırsatlar sunabilecek noktada. Handbolun yönetimi bu noktada gençlere, çocuklara çok büyük önem verir durumda. Böyle olunca ailelerimizi de Handbol Akademi İstanbul Beykoz'da, Ankara'da da Çankaya'da Profesör Doktor Yaşar Sevim Handbol Salonu'nda davet ediyoruz. Gelsinler, görsünler çocuklarını gönül rahatlığıyla, profesyonel handbol antrenörlerinin ellerine bıraksınlar. Hem hayatı hazırlasın onlar, hem de handbolu hazırlasınlar. Böylelikle handbolun ivmesini de çocuklarımızla birlikte uzun yıllar sonra da meyvesini alacak olsak, ki buna yönetim şöyle bakıyor: uzun yıl olsun ama handbol kazansın.
0: Evet.
1: Günü kurtarmaya değil, gelecek için çalışmaya gayret gösteriyor. Bu noktada da tüm ailelerimizi Handbol Akademi'ye davet edelim. Ankara'daki handbol severleri de 25-26 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakalarına davet edelim.
0: Çok teşekkür ediyorum Yılmaz Acar Davut. Sesini özlemiştik, bilgilerini özlemiştik. Kolaylıklar diliyorum, iyi günler diliyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi sunuyorum.
0: Sağ olun. Handbolhaber.net genel yayın yönetmeni Yılmaz Acar Davut bizlerle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Az sonra saat 16 haber bültenimizi dinleyebilirsiniz. Hemen ardından sadece ve sadece voleybolu konuşacağız. Voleybol aktüel genel yayın yönetmeni Savaş Eski Gürek ve Sultanbeyli Belediyesi spor menajeri Ersin Durgut bizlerle birlikte olacak.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları alt üst ettiklerini de vurguladı. 25. yılına özel düzenlenen törende AK Parti'ye yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıları

mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı Özlem Karapınar, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tuğ Generalliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandı. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Son 1,5 ayda 51 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 27 ülkeye 110 suçlunun daha iadesi için talep iletildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri belirlendi. Yeni tarife ile Ankara'da en kısa mesafe için yıllık ücret 27.332 lira, İzmir'de ise aylık en kısa mesafe ücreti 3.654 lira oldu. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. YÖK Başkanı Erol Özvar yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak. Kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı sağlanacak. Tüketicilerin araç kiralarken mağduriyet yaşamaması için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Kiralık araçlarda yetki belgesi, araç yaşı ve kilometresi, depozito, tüketici hakları ve filo standartlarını yeniden düzenledi. İran'la ABD arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gari Babadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla dedi. Endonezya'nın Flores adası 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. En az 20 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı 3 saat sonra kaldırıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Ligde bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da, Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

reklamlar. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihi.

0: Dün Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Reklamlar. Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
2: Geleceğini şansa bırakma.
1: Yasa dışı bahise hayır de.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.10'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Saat 17'ye dek sadece ve sadece spor gündeminde voleybolu konuşacağız. Voleybol deyince de devamlı konuğumuz her zamanki gibi Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte. Savaş Eskigülek hoş geldin.
2: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
1: İyiyim, hem de çok iyiyim. 17 yaş altı milli takımımız yarı finalde dünya şampiyonasında, yani geleceğin sultanları da ilk dörtte, hatta finalde oynayacak bundan sonra diye düşünüyorum. Seviniyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: Elbette turnuvanın başından beri saat farkı gerçekten çok çok zorluyor bizleri. 12'de olan maçları şöyle uykulu bir şekilde seyrediyoruz ama 3'te olan maçlar için oldukça

0: zorlu oluyor tabii ki. Şöyle söyleyeyim, grupta sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilmişti U17 kız milli takımımız. Fakat şu an şunu da hemen belirtmek lazım. U17 Amerika Birleşik Devletleri'nin U17 milli takımı şu ana kadar oynadığı maçlarda rakiplerine set dahi vermedi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim bir Amerika Birleşik Devletleri Türkiye finaline doğru kendimizi hazırladığımızı öngörmek yani çok büyük bir kehaneti gerektirmiyor. Zaten şu an için rakiplerini gerçekten çok iyi geçiyor takımımız. Şöyle söyleyeyim, o kadar güzel şeyler var ki, Bosna'dan gelen Necla isminde de bir kızımız var. Biliyorsunuz Vakıfbank'ın Bosna'daki spor okullarından getirmiş olduğumuz oyunculardan bir tanesi bu da. Ki yerinde gitmiş, incelemiştik, orada sohbet etmiş ve haberini de yapmıştım, bir köşe yazısı da yazmıştım. Oradaki nesillerden bizlere gelebilecek çok güzel şeyler var. Ama ne olursa olsun şöyle söyleyeyim size, pasörümüz Ela Demirağ'dan başlamak üzere çok ustaca işler yaptığını söyleyebilirim. Bu kızlar daha 16 yaşında.
1: Evet.
0: Hani söylediğiniz sözlere destek olması amacıyla söylüyorum. Gerçekten çok özellikle Kore karşılaşmasında, onu da işte bir yarım saat 45 dakika kadar önce bir izleme imkanım oldu YouTube'dan. Şöyle söyleyeyim size, Kore karşısında ilk seti kaybetti takım. Şaşırdım ben de, hani 3-1 evet skoru biliyordum ama ilk seti kaybettik ve inanılmaz servis atan, çok yüksek, çok iyi smaç servis atan bir Kore takımına karşı oynadık ve blokları da gerçekten iyiydi. Ama şöyle söyleyeyim, bizim bloklarımızda gözleri açık bir şekilde yüksek bir şey yaptık ki 21 blok sayısı üretti takım. Yani ilk setten sonra tabiri caizse mahkum etti takım. Hiçbir hücumunda rakip alana topun geçmesine izin vermedi milli takımımız. Ama şöyle söyleyeyim, ikinci setten itibaren, ki ikinci sete de 5-0'lık bir seriyle başladı milli takımımız. Yakalandık, geçtik, tekrardan yakalandık. Ama şöyle söyleyeyim, geleceğin sultanlarının çok emin yerlerde olarak bizlere bir dünya ikinciliği, dünya şampiyonluğu karşılaşması izleteceğine, yani bir dünya finali izleteceğine inancım tam. Bakalım neler olacak bugün saat ya daha doğrusu yarın sabaha karşı 3'te oynanacak karşılaşmada. Bakalım U17 milli takımımız neler yapacak. Tayvan, rakibimiz de Tayvan.
1: Peki şöyle diyeyim, rakibimiz karşısında hiç izleme şansın oldu mu rakibimizi? Bizim şansımız nasıl oynadıklarına göre?
0: Ya şimdi şöyle söylemek gerekirse izlemedim ama internette takip ettiğim hesaplarla, sohbet ettiğim hesaplar var. Onlarla yapmış olduğum istişarelerde ve yazdıkları yorumlarda okuduklarımda gerçekten garibime giden şeyler vardı. Amerika Birleşik Devletleri bizim grupta, Polonya'da sanırım D grubundaydı. Maçlarını set vermeden kazanan iki takım. Ve bu Tayvan gitti Polonya'yı yendi elemelerde. Evet. Yani ne olacağı belli değil ki. Üstelik de ilk 16 turunda, yani son 16 turunda da kendinden çok güçlü bir takımdı. Çünkü C grubunun birincisiyle oynamıştı Tayvan. Grubunu 3. sırada bitirmişti. Düzeltiyorum, C grubunun 3.'süyle oynadı Tayvan. Ama düşünecek olursanız gerçekten, yani seyretmediğimiz için de bir şey söyleyemiyorum. Ama seyretsek ne göreceğimiz açısından da hakikaten meraklı. Çok meraklı olduğunu söyleyebilirim. Merak ediyorum çünkü. Tayvan'ın grup aşamasında sadece 2 galibiyetle grup üçüncüsü olarak bir üst tura çıktığını, son 16 tura çıktığını düşündüğümüzde, namalup rakiplerine set vermeden kazanan Polonya'yı devirip devam etmesi, çeyrek finalden yarı finale çıkması gerçekten beni çok şaşırttı. Bakalım, göreceğiz. Hani tabii ki gönlümüz hemen finale, altın madalyaya gidiyor ama hiçbir maç oynanmadan, mücadele etmeden, son top yere değmeden bitmiyor maalesef. Bakalım bugün 16 Ağustos'ta, daha doğrusu yarın sabah 3'te neler seyredeceğiz milli takımımızdan.
1: Evet, yine programımızda değerlendirmesini yapacağız tabii saat i̇nşallah, 16 inşallah. Haber bütenin ardından.
0: İnşallah.
1: Peki şimdi dün voleybolda bir gala vardı, büyük ihtimalle sen de davetlisindir ve
0: evet.
1: Bu galada neler yaşandı, bizlere bu yansıyanları dile getirir misin?
0: Elbette, bir defa her şeyden önce büyük abimin askerlik hizmetinden önce

0: orada memur olarak çalıştı, mühendis olarak çalıştı. Taş kızak tersanesini yıllar sonra bambaşka bir etkinlik için görmüş oldum. Bambaşka bir görünümde izleme yerine takip etme şansım oldu. Yani zamanında gerçekten işte Haliç Tersanesi, Camialtı Tersanesi, Taş Kızak evet. Tersanesi, oralar gerçekten Türkiye'mizin nerelerden nerelere geldiğini, hangi şartlarda ne gibi üretimler yapıldığını, zamanın en iyi tersanelerinin de gene ülkemizde olduğu, Osmanlı'dan bu yana tarihi bir şekilde güzel eserlerin bırakıldığını, sanayi anlamında, ağır sanayi anlamında önemli yerlerden bir tanesiydi. Abim küçükken maaş aldığı zaman oranın kooperatifinden alışveriş yapma hakları olurdu. Ben de elinden tutar giderdim. O günlerim aklıma geldi. Tabii ki kantinin yerine şimdi koca koca binalar, çok lüks konutlar, harika sanat merkezleri olmuş. Ama İstanbul hakikaten o bakımdan her bir bölümü ayrı. İşte tarihi Yarımada tarafı bambaşka, Beyoğlu tarafına doğru geçiş, işte Kasımpaşa Sütlüce'den Taksim'e kadar bambaşka, işte yeni Manhattan dediğimiz Maslak'tan aşağıya doğru bambaşka, Sarıyer'den sahilden Beşiktaş'a kadar bambaşka, Kadıköy yakası bambaşka. Hani gezmekle bitirilecek gibi değil. Öncelikle bu güzel eseri ülkemize bu şekilde kazandıran firmaya da teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir eser yaratmışlar. Gala gecesi beklenildiği gibi sadece Filenin Efeleri ve Filenin Sultanları değil, Akdeniz oyunlarında mücadele edecek bizim rezerv milli takım diyebileceğimiz, A milli takımda süre alan ama şu an için kadroda yer bulamayıp diğer milli takıma giden oyuncularımızın katılımıyla da gerçekleştirildi. Hem erkek hem kadın milli takımlarımızın hem Avrupa Şampiyonası hem de Akdeniz Oyunları Şampiyonası'nda mücadele edecek kadrolarının yer aldığı, işte değerli basın mensubu büyüklerimiz, arkadaşlarımız, abilerimiz de vardı. Tabii ki ev sahibi olarak inanılmaz bir heyecan yaşadığını gördüm Mehmet Akif Üstündağ başkanımızın. Ben şaşırdım çünkü hakikaten öyle çok şaşıracak, böyle heyecanlanacak bir insan değil maçlar haricinde. Her zamanki gibi eline bir kağıt vermişler, konuşmasını şey yapmış. Ama birinci dakikadan sonra ben gene içinden geldiği gibi konuşacağım deyip o kağıtları bir tarafa bıraktı ve güzel sohbetimizi gerçekleştirdik. Güzel ortam vardı Yüce Bey. Umutlar var. Kızlarımız özellikle, yani Filenin Sultanları A kadın milli takımımız son şampiyon olarak ülkemizde gerçekleştireceğimiz, ev sahiplerinden biri olduğumuz turnuvada elbette ki maç maç gideceğiz diyor tabii ki bütün herkes, Santarelli de dahil olmak üzere. Ama tabii ki hedef belirlendi. Erkeklerde de kürsü, kızlarda da kürsü. İnşallah madalyanın rengi de en parlak olanından olur diye bizler de düşüncelerimizi iletiyoruz. Sakatlıklarımız vardı. Sakat olan oyuncularımızın kadroya giremeyeceğini öğrendik. Erkeklerde Efem Andraj ile küçük bir sohbet etme imkanımız oldu. Kendisini çok daha iyi hissedeceğini, bugün Ankara'da başlayacak. Kızlar İstanbul'da çalışmaları devam ediyor. Erkeklerimiz de Ankara'da çalışmalarına başlayacaklar. Bugün itibariyle başladılar, hatta saat 16 oldu çünkü. Bakalım neler olacak. Efe'nin varlığının orada bulunması bile çocukların yüzlerini güldürmeye, hepimizin yüzlerini güldürmeye yetti. Güzel bir turnuva bekliyoruz. Alınacak güzel puanlarla özellikle Efe'nin Efe'leri için olimpiyat oyunları öncesinde her bir sete, her bir maça, her bir galibiyete 3 puana çok ihtiyacımız olduğunu hatırlatarak her iki takımıza da başarılar dileyelim. Gene ayın 21'inde İtalya'da başlayacak olan Akdeniz Oyunları turnuvasında da, Akdeniz Oyunları'nda da ülkemizi temsil edecek hem erkek hem de kadın milli takımımıza da başarılar dileyelim. Bu sene de gerçekten bu turnuvanın önemli favorilerinden bir tanesi. İtalya'nın Taranto kentinde oynanacak. Her iki takımımız da B grubunda yer alacaklar ve görece olarak baktığımızda da her iki takımımızda, kadın erkek takımımızda rakiplerine göre daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kadınlarda Yunanistan, Cezayir, Kosova ve Kuzey Makedonya, erkeklerde de İspanya, Yunanistan, Mısır ve Kosova ile mücadele edecek takımlarımız. Onlara da gönül dolusu başarı dileklerimizi iletelim Yüce Bey.
1: Sevgili Savaş Eski Gülek, şimdi yıllar öncesine baktığımızda o zaman Yugoslavya adı altında toplanmıştı. İşte Doğu Almanya veya işte birçok ülke daha demir perde yıkılmamıştı. Özellikle o ülkeler duruyordu yerlerinde ve biz Akdeniz oyunlarına gittiğimiz zaman ilk üçe girdiğimizde kadınlarda ya da erkeklerde büyük sevinç içinde olurduk Akdeniz oyunlarından madalya getirdik diye ve orada da halter ve güreşte madalya alırdık. Ufak tefekte aldığımız madalyalar vardı son yıllara doğru da okçulukta olmuştu. Şimdi nereden nereye 3. 4. takımımız

0: da gidiyoruz. Oradan madalya almak üzere.
1: Elbette, şöyle söyleyeyim size. 1951'den beri düzenlenen Akdeniz oyunlarında ülkemizin voleybol haricindeki diğer branşlarında gerçekten çeşitli şeyleri var, başarıları var, sizin de bildiğiniz gibi, bahsettiğiniz gibi. Ama şöyle söyleyeyim size, bu sene en büyük şeyimiz, güçlü tarafımız voleybol diye söyleyebilirim. Çünkü bugüne kadar hani madalya sıralamasına da baktığımızda toplamda 970 madalya almışız ama epey geri kalmışız Fransa ve İtalya'dan. Evet. İtalya'nın 2462, Fransa'nın 1821 madalyası var. Ama baktığımızda milli takımımızın özellikle voleybolla ilgili olan şeyi, 1959'dan beri ilk defa oynandı şeyde, voleybol Akdeniz oyunlarına girdi. Bakalım bu sene inşallah hani final oynamışlığımız var. Ama henüz bir şampiyonluğumuz yok. Bakalım neler olacak bu sene. İnşallah bakacağız. Erkeklerde tabii ki bu. Kadınlarda baktığımızda, evet, 2005 yılında Akdeniz oyunları şampiyonluğumuz var Yüce'de.
0: Peki şimdi Fenerbahçe'de bir değişiklik yaşandı ve Lavarini geldi, Abondanza gitti. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Öncelikle bu sürecin bitmiş olmasına çok sevindim. Çünkü ortalıkta kulağımıza gelen taraflardan almış olduğum net bilgilere ifade etmek gerekirse birazcık, nasıl söyleyeyim size, gecikmiş, kurallarına göre oynanmamış bir oyun diye bahsedeyim size. Yani Abondanza ile yolların ayrılacağı belli ama daha iki gün öncesine kadar herhangi bir fesihname veya görüşme bile olmamış. Yani bu profesyonel Fenerbahçe Spor Kulübü gibi Türkiye'nin spor kilometre taşlarından olan bir kulübümüz için çok doğru yönetilen bir süreç olmadı. Lavarini süreci de çok şey oldu biliyorsunuz, zorlu oldu, çekişmeli oldu. Neden biliyorsunuz, bir Zerabarte ismi ortaya çıktı. Ondan sonra bizzat benim tarafından dile getirilen bir Ferhat Akbaş söylemi oldu. Ferhat Akbaş son ana kadar Fenerbahçe ile görüştü. Birçok konuda da anlaşılmıştı. Fakat farklı sebeplerden dolayı Fenerbahçe yeniden Lavarini'ye döndü. Ve Lavarini'ye de yanlış duymadıysam eğer 200 bin euro civarında bir parayı kontrat kırdırma bedeli olarak verdiler. Benim bildiğim kadarıyla 400-450 bin euro da Abondanza'nın kontrat kırma bedeli vardı. Yani daha doğrusu fesih bedeli vardı. Dolayısıyla Fenerbahçe burada bir anda 650 bin euroluk herhangi bir şekilde karşılığını alamayacağı, yani emek olarak karşılığını alamayacağı bir bedel ödemek zorunda oldu. Bu bakımdan da hani plansızlık, programsızlık, maddi olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin zaten sürekli olarak zarar ettiği Sayın Aziz Yıldırım tarafından açıklanan bir şube ki bu Galatasaray'da da böyle. Çünkü gelir yok. Gelir olmadığı gibi de böyle büyük bütçeli takımlar oluşturmak da takdir edersiniz ki kolay değil. Böyle olunca da zarara bir miktar daha zarar katmış oldu. Umut ediyorum ki Lavarini Fenerbahçe camiasının ihtiyacı olan dinamizmi tekrardan getirir. Fenerbahçe kadrosu her yerde şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro. Defalarca söyledim, yine de söylerim, dünyanın en iyi oyuncularına sahip bir kadro. Ama işte bazen olmayınca olmayabiliyor. Hani koç dersiniz, idari sorunlar dersiniz. Umut ediyorum ki en azından Fenerbahçe camiasının çok özlemini çekmiş olduğu Şampiyonlar Ligi dörtlü finalini takımı götürebilecek ki zorlu da bir grup çektiler açıkçası söylemek gerekirse. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray, Vakıfbank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı diye düşünecek olursak en zorlusunu Eczacıbaşı çekti. Sonrasında da Fenerbahçe çekti diyebilirim Şampiyonlar Ligi grubunda. Ama tabii ki önce milli takımlar sezonunun bitmesi lazım. Tüm oyuncularımız inşallah sakatlıksız bir şekilde kulüp bünyelerine dönerler. Bütün maçlar bittikten sonra bir aylık gibi bir süreleri olacak lig karşılaşmalarının başlamasına. Bakalım neler gösterecek ama Fenerbahçe geçtiğimiz sezon, yani bir önceki değil iki önceki sezonda şampiyonluk elde etmiş olduğu Lavarini ile tekrardan o hedefe ulaşmak istiyor. Ama ne olursa olsun Lavarini de gene o altın set kabusu yaşayan takımın başında olan bir antrenördü. Bakalım tarih tekrarından mi ibaret edecek, yoksa tabiri caizse şeytanın bacağını kırıp ev sahibi olduğu organizasyonda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi

0: bir dörtlü finalinde yer alacak mı? İnşallah da bu sene de biliyorsunuz gene dört takımla katılacağız. Vakıfbank, Eczacıbaşı, Galatasaray ve Fenerbahçe olarak. Tabii ki dediğimiz, temennimiz dört takımla İstanbul'da Şampiyonlar Ligi dörtlü finalini oynamak olacak.
1: Peki U17 erkekler dünya şampiyonası da var. Türkiye katılıyor, yer alacak. Buradaki durum nedir? Takımımız nasıl bir sonuç alır veya nasıl bir performans gösterir?
0: Şöyle söyleyeyim, U17 milli takımımızın kadrosuna da baktığımızda özellikle TFF Spor Lisesi'nden gelen oyuncuların ağırlıkta olduğunu, Ziraat Bankart, Sportoto ve Sportoto takımlarının ağırlıkta olduğu gençleri görmekteyiz. Böyle olunca da ister istemez tabii ki umutlanıyoruz. Çünkü biliyorsunuz yayınlarımıza aldığımız konuklara da baktığımızda çok güzel bir Türkiye şampiyonası yaşadı bu adını bahsettiğim Ziraat Bankart, Sportoto ve TFF Spor Lisesi takımlarımın gençleri. Ama şöyle de bir durum var tabii ki Doha'da, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek karşılaşmalar Yüce Bey. Fakat maalesef bu güvenlik sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çekya ve Porto Rico 19 Ağustos'ta başlaması planlanan turnuvaya katılmayacaklarını bildirdiler. Bakalım daha 19 Ağustos'a bir 4-5 gün var. Umut ediyorum ki daha başka takımlar da böyle güvenliği sebebiyle çekilmezler. İyi bir turnuva olur. Burada da özellikle bu saymış olduğum 4 tane takımın 2 tanesi önemli takım, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya. Bunların çekilmiş olması elbette ki Türkiye'nin ilerlemesi bakımından önemli bir neticedir. Önemli bir işlere sebebiyet olabilir. Bakalım, inşallah daha fazla katılmayan takım olmaz. Hep birlikte güzel bir şekilde Filenin Sultanları'nın geleceğini, gördüğümüz gibi Filenin Efeler'in geleceğini de görme imkanı elde ederiz.
1: Sevgili Savaş Eski Gülek, eski yıllarda böyle bir katılım olmadığı zaman organizasyonlara Uluslararası Federasyon bunun yaptırımını uygulardı. İşte bir sene katılamamak altyapı takımlarıyla, işte veya organizasyonlardan men etmek gibi, böyle bir uygulama olmuyor mu?
0: Şimdi bu dönemde artık öyle bir şey olmuyor Yüce Bey. Takdir edersiniz ki ekonomik süreçler gereği ne kadar çok fazla maç, organizasyonlardan ne kadar çok fazla ülke takım olursa FIVB'nin de sevindi, o kadar çok hoşuna gidiyor. Kaldı ki artık yılın neredeyse 12 ayı, hadi bir ay iskonto yapalım, 11 ayı voleybol oynanacak hale getirmek istiyor FIVB. Çünkü neden? O kadar çok büyütürse pastayı herkes için daha yararlı olacak, kendisi için de daha yararlı olacak. Bu sebeple herhangi bir şekilde, kaldı ki burada güvenlik gibi bir durum söz konusu. Böyle olunca da herhangi bir yaptırım uygulama durumu söz konusu olmuyor Yüce Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Telefon hattında kalırsan sevinirim. Çünkü reklam arası, reklamdan sonra tekrar birlikte olacağız. Bu kez konuğumuzla sevgili Savaş Eski Gülek.
0: Tamamdır.
2: Reklamlar.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.35'e gösteriyor. Voleybol konuşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi saat 16 haber bülteninin ardından sizlerle birlikte olmuştuk. Voleybol konuşmak üzere Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gülek bizlerle birlikteydi. Şu anda telefonumuzun diğer ucunda yine Savaş Eski Gülek, tekrar hoş geldin.
2: Hoş buldum İnce Bey.
1: Şimdi önemli bir konuğumuz var sevgili dinleyiciler. Sultanbeyli Belediye Spor Menajeri Ersin Durgut. Sayın Durgut, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk İnce Bey, nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Savaş abi, sizler de merhaba. İyi yayınlar diliyorum şimdiden.
2: Teşekkür ederim.
3: En başından beri takip ediyorum, çok güzel yayın oluyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz her hafta cumartesi pazar özellikle maç yayınlarının olmadığı dönemlerde ve maçların işte yaz dönemlerinde saat 19'a dek boşluğumuz oluyor. Daha doğrusu spor konuşmaya vaktimiz oluyor. Maç yayınları olmuyor. Bu dönemde bir saatimizi voleybola ayırıyoruz Sayın Durgut. Şimdi biz Sultanbeyli Belediyespor Efeler Ligi'nde yarışma hakkını kazandı. Bursa Belediye Büyükşehir Belediyespor katılma hakkını size devretti. Şimdi nasıl bir hedef var, nasıl bir vizyon, bunu bizimle paylaşır mısınız?
3: Öncelikle tüm dinleyen severlere merhaba demek istiyorum. İsmim Ersin Durgut. Sultanbeyli Belediyespor erkek voleybol takımı olarak ilk defa 2026-2027 sezonunda Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor ile aralarında düzenlemiş olduğumuz mal varlığı devri protokolü ile tamamen Efeler Ligi'ndeki yarışmalarını 7 Ağustos 2026 tarihiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belli edildi. Şöyle Sultanbeyli Belediyespor erkek voleybol takımına gelecek olursak 6 sene önce ben devlet öğretmenim, eski voleybolcuyum, milli sporcuyum. 6 sene önce Sultanbeyli ilçesine atandığımda öğretmenlikte bildiğiniz üzere 3+1 kuralı zorunlu hizmet bölgesi olduğu için Sultanbeyli'deydim. Benim burada bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim daha gider gitmez.
1: Evet.
3: İlk gün daha Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nün kapısını çaldığımızda oradaki Sultanbeyli Belediyespor Kulübü şefi, spor salonu şefi Aytekin Bey, Gülsel Aytekin Karaca, ona da buradan selamlarımı göndermek istiyorum.

0: kendisi oradaydı. Ben direkt kuyu kurmak istiyorum dedim. Bilginiz var mı, belgeniz var mı dedi. Ben de tabii ki Gazi Üniversitesi bölümü, antrenörlük bölümü mezunu olduğum için 3. kademe antrenörlük belgesine sahibim. Daha sonra ilk 3 sene tamamen altyapılarda Sultanbeyli'ki ilçemizde ikamet eden, Sultanbeyli'ki ilçemizde okuyan öğrencilerimizden tarama gerçekleştik. Daha sonra 2 sene önce bölgesel takımından erkek voleybol takımı olarak 2. lig katılmaya hak kazandık. Geçen sene de 2. ligde mücadele ettiğimizde şampiyon olarak şampiyonluk final maçlarımız Çorum'daydı. Direkt oradaki final maçlarından şampiyon olarak 1. lige katılmaya hak kazanmıştık. Daha sonra böyle bir şey gündeme geldikten sonra sağ olsun yöneticilerimiz, buradan bir kez daha aracınızla belediye başkanımız Sayın Ali Tonbaş'a, belediye başkan yardımcımız Sayın Murat Selim Kurt'a, kulüp müdürümüz, daha sonra kulüp başkanımız Bursa Büyükşehir Belediye Spor Başkanı Sayın Sezer Sezgin'e, orada çalışan arkadaşlarımıza, mali işler sorumlusu Turgay Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte sağ olsun çok yardımcı oldular. Amacımız başta Türk voleyboluna hizmet. Türkiye bir kulübüz. Şimdiden Efeler Ligi'ne katılan tüm birincilik değil, Efeler Ligi'nde mücadele edecek takımlara bir kez daha başarılar demek istiyorum. Sakatlıksız, kazasız, belasız. Çok güzel bir lig bizi bekliyor. Bu sene kalitemiz daha da arttı. Lig kalitesi daha da yukarıya geldi. Üst seviyeye geldi. Eminim dostane bir mücadele sonunda inşallah çok daha yukarılara yavaş yavaş hedefleyen takımlar içinde yer alırız diye düşünüyorum.
1: Peki Savaş Eskikürek, senin sormak istediğin ya da eklemek istediklerin var mı Ersin Bey'in sözlerine?
2: Elbette. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle hem hoş geldi yayınımıza, hem de Efeler Ligi'ne hoş geldi. Sultanbeyli Belediyespor. Maçları nerede oynayacaklar sevgili Ersin? O belli mi?
0: Savaş abi, Sultanbeyli Belediyespor salonu, 1400 kişilik salonumuzu tamamen Türkiye Voleybol Federasyonumuzun Efeler Ligi standartları şekli haline getirdik. Çift tribünlü, taban taban yüksekliği fazla uyuyordu. Sadece ışıklarla ilgili ve soyunma odalarını komple revize ettik. 4 tane soyunma odası, bay bayan tuvaletlerine kadar Savaş abi. Aynı zamanda ışıklar canlı yayınlanacak şekilde 2000 watt ve üzeri verecek bir şekilde tasarlandı. Burada Gençlik Spor Müdürlüğümüz, Gençlik Spor Bakanlığımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sizin aracılığıyla güzel bir haber daha vermek istiyorum Savaş abi. Mehmet Akif Spor Kompleksi 2025 Mart kazma vurumlu. Yüklenici firma 2027 Mart'ta teslim edileceğini söylediler. Ben spor müdürlerimizle konuştuğumda 2027 Ocak ayında belki kimse eğer Savaş abi ikinci yarı maçlarımızı yaklaşık 1986 kapasiteli Sultanbeyli ilçemizde bulunan Mehmet Akif Spor Kompleksi'nde bulunan maçlarımızı o salonda oynayacağımızı düşünüyorum. Ama şu anda Efeler Ligi müsabakalarımızda Savaş abi Sultanbeyli Belediyespor Salonu'nda oynayacağız.
2: Peki. Şunun için sordum, pardon Yüce Bey, evet. Şunun için sordum, ben biliyorsun Eczacıbaşı Cebeci'ye gittiğine de aynı şeyi söylemiştim. Zaten Büyükşehir Belediyesporumuz hala hazırda orada karşılaşmalarını oynuyor. İşte İstanbul Gençlik Spor biliyorsunuz Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynuyor. Bu gibi Avrupa'nın en önde gelen takımlarını izleyebilmek için oralara gidecek olması bir voleybol insanı olarak beni çok mutlu ediyor. Bu güzel haberi verdiğinize teşekkür ediyorum Ersin, sağ olasın.
0: Ben teşekkür ederim Savaş abi. Zaten ilk fırsatta sizin gibi tüm değerli basın, voleybola emek veren, gönül veren tüm sevdiğimiz değerli büyüklerimizi orada Sultanbeyli Spor Salonu'na davet edip hem yemek hem tanışma organizasyonu, kokteyl şeklinde bir şey planlayacağız. İnşallah sizleri de orada görmek bizim için ayrı bir onur ve gurur verir.
2: İnşallah hayırlısı.
1: Şimdi Sayın Durgut, gerçekten çok önemli hamleler yapıyorsunuz. Hatta orada öğretmenliğe başladıktan sonra. Peki oradaki voleybola ilgi yıllar içinde hangi duruma geldi? Gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Teşekkür ederim Yüce Bey sorunuz için. Ben bu konuda zaten açıklama yapacaktım. Hemen öncelikle şöyle söyleyeyim. Bir defa bizim burada amacımız öncelikle hedefimiz sürdürülebilir olmak. Ya burada amacımız biz burada geçen sene Gençlik Spor İl Müdürümüze ben bu proje hakkında bilgi verdim. Savaş abiyle bunu paylaştım. Daha sonra haberimizi de yaptı. Şöyle söyleyeyim size, Sultanbeyli ilçemizde 39 tane ilçesi bulunan İstanbul'da Türkiye rekoru kırdık. Yaklaşık 98 tane küçük yıldız gençler kategorisinde kız ve erkek olmak üzere okul takımı çıkarttı. Burada sizlerin aracılığıyla bir kez daha bu başarı tamamen ve tamamen ilçemizde görev alan öğretmenlerimizin ve başta ilçe zümre beden eğitimi öğretmeni başkanımız Haldun Yıldız, kendisi Trabzonludur. Futbol kökenli, aynı zamanda birçok futbolcu yetiştirmiştir. Bütün paydaşlarımla, bütün öğretmenlerimize, yürekten emek veren müdürlerimize, idarecilerimize, ilçe milli eğitim müdürümüz Sayın Süreyya Ayan'a, Sayın Kaymakamımız Kemal Şahin gibi hiçbir zaman hiçbir final maçlarında okul maçları değil, hiçbir final maçlarında yalnız bırakmayan Sayın Kemal Şahin'e, değerli belediye başkanımız Sayın Ali Tonbaş'a, daha önceki belediye başkanlarımız, spor müdürlerimiz sağ olsun, bütün paydaşlar taşın altına elini koydu. Biz iki seneden beri Doğutan Bey ilçesinde okul sporlarında Türkiye rekoru kırdık. Amacımız artık bizim yavaş yavaş altyapılarla birlikte minik, midi, küçük, yıldız, genç kategorilerle birlikte A takımda vizyon, misyon, yani öğrencilerimize örnek olabilecek. Sonuçta Sultanbeyli ilçemizden Kuranfeli'ye gitmek biraz daha zor. Ama en azından ilçemizde maçlar olduktan sonra eminim belediye başkanımızın öncülüğünde, Sayın ki Kaymakamımız Kemal Şahin, aynı zamanda ilçe milliyeti müdürümüzün Sayın Süreyya Han önceliğinde, eminim bütün maçlarımızı burada 1400 kişiye, rakibimiz kim olursa olsun, Fenerbahçe, Halk Bankası, Galatasaray, diğer takımlar, Sungurlu Belediyesi, GFS, İBB, Alanya Belediyespor, hangi takım olursa olsun, Gaziantep Gençlik, Kahramanmaraş, 12 Şubat, eminim bütün maçları full seyirciye oynayıp tamamen en centilmen seyirci olacağımıza inanıyorum.
1: Peki Savaş Eski Gülek, bu güzel duygular, güzel bilgiler geliyor Sultanbeyli'den, Ersin Durgut Bey'den. Sen neler söylemek istersin?
2: Şimdi süreci tabii ki bizler biliyorduk, sağ olsun. Hem Ersin bizle paylaşmıştı, hem de camiadan duyduğumuz bir şeyler vardı. Fakat işin geçmişini de az çok biliyorum. Çünkü Ersin sağ olsun bundan önce de aynı harekatı şeyde başlatmıştı. Cizre'de başlatmıştı. Doğru söylüyorum değil mi Ersin?
0: Doğru.
2: Cizre'de de Efeler Ligi'ne giden yolun başlangıç aşamasında payı olan bir arkadaşımızdır. Tabiri caizse Türk bayrağının dalgalandığı her yerde voleybolla ilgili olan ne varsa, ki şahsi olarak da çok yakından sevdiğim, tanıdığım bir kişidir. Arama kurtarma ekiplerinin de uzun boyuyla aranan insanlarından bir tanesidir sevgili Ersin. En ufak şeyde yardıma koşan bir hali vardır. Vatanına, milletine hizmet eden, mesleği gereği voleybola birazcık daha fazla iltimas eden, gösteren bir oyuncudur. Şöyle söyleyeyim size, ben bu kadar geniş kapsamlı bilgiye sahip değildim. Özellikle Mehmet Akif Spor Salonu'nun açılacak olmasından dolayı, altyapılarda rekor kırdıklarından dolayı çok çok daha mutlu oldum ki bir sonraki sorum altyapılar olacaktı. Ben çok mutlu oldum bunları duyduğumdan dolayı.
0: Bu arada Savaş abi, Yüce Bey, bir parça bir şey açmak istiyorum. Çizre Belediye Spor Kulübü voleybol takımını da yine çok değerli sevdiğimiz birimiz, Savaş abinin de yakından tanıdığı Mahir Saylan, buradan da ona selam söylemek istiyorum. Evet, evet. Mahir abi de öğretmenliğe ilk atandığı sene Cizre çıkmıştı. O da Cizre'de gidip Mahir Saylan Cizre Belediye Spor erkek voleybol takımını kurduktan sonra, daha sonra Antalya'ya tayin oldu. Tayin olduktan sonra 2020 yılında 3,5 ay boyunca ikincilikte gittik. Yardımcı antrenör adı altında gittik. Hep birlikte, yani ne mutlu. Çorbada tuzum varsa ben gurur duydum Savaş abi. Sizin gibi voleybol duayeninden bu değerli sözleri duymak benim için gerçekten gurur verici bir olay. Amacımız Türk bayrağının dalgalanmış olduğu her yere hizmet etmek. Yani amacımız dünyadaki, ben hep söylüyorum, dünyadaki en büyük reklam. Oradan, bu arada siz başta konuyu açtınız. 17 yaş kadın voleybol takımı baş antrenörü Özer Özgen, Bursalı, ben de Bursalıyım, Bursa Spor'da voleybola birlikte başladığımız, yıllarca aynı takımlarda oynayıp aynı odayı paylaştığım arkadaşımdır. U17 erkek voleybol takımı baş antrenörü Rahmi Çağlar Aksoy, 2020 yılında devlete birlikte öğretmen olarak atandık. Milli Sporcu Kondisyonlar, Polis Akademisi, Halk Bankası, Milli Takımlar, İnegöl Belediye Spor'da yıllarca aynı takımda oynayıp aynı odada kaydık. Bu da benim için ayrı bir gururdur. Hocalarıma, başta değerli kulüplerimize, federasyonumuza, değerli bencilerimize, sporcularımıza

0: Onları buraya yetiştiren, buraya hazırlayan tüm öğretmenlere, tüm antrenörlerine, malzemecisinden takımdaki sağlık sorumlusuna kadar teşekkür bir boş biliyorum. Eminim ilerleyen zamanda orada şu anda mücadele eden 17 yaş takımındaki hem kızlarda hem erkeklerde voleybolun geleceğidir. İnşallah benim amacım, hayalim olimpiyat. İnşallah hem erkek hem kadın takımını 2028 Los Angeles olimpiyatlarında orada izlemek istiyoruz inşallah hep birlikte.
1: Umarız dilekleriniz gerçekleşir. Dilekleriniz dileklerimizdir. Şimdi biraz da Sultanbeyli Belediyespor takımına değinelim. Dediniz ki bizim hedefimiz yavaş yavaş buralarda yukarıya doğru gitmek. Bunu oyuncularınızla paylaştınız mı? Onların düşünceleri nedir? Çünkü çok büyük bir heyecan vardır. Efeler Ligi onlar için büyük bir okyanustur ilk aşamada. Neler hissediyorlar, neler konuşuyorlar?
0: Evet, ben şöyle söylemek istiyorum, sorumda şöyle cevap vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere Bursa Büyükşehir Kulübü ile mal varlığı devri yapıldıktan sonra
1: sözleşmesi. Evet, telefonda sıkıntı var. Savaş Eskigürek.
2: Evet, ben hattayım. Şöyle söyleyeyim. Evet. Özellikle devir sözleşmesinin süreçlerin, yani Gençlik Spor Bakanlığımızın da onay verme süreci herhangi bir şekilde yanlış anlamaya ve eksik bir şey yapmamak için ince eleyip sık dokumasından dolayı süreç birazcık uzamıştı Yüce Bey. Evet. Dolayısıyla da transferle ilgili olarak çok fazla adım atmadılar ama her bir şekilde de bunun geleceğini bildikleri için de çeşitli anlaşmalar, çeşitli ön anlaşmalar yapılmıştı Sultanbeyli Belediyespor'da. Ama evet, şurası bir gerçek ki İstanbul'un işte nasıl söyleyeyim size, Kocaeli'ye en yakın yerlerinden bir tanesi, işte Gebze'ye en yakın yerlerinden bir tanesi Sultanbeyli ama orada inanılmaz bir nüfus yoğunluğu var. Genç nüfus gerçekten çok çok fazla ve voleybola ilgi de gerçekten çok fazla. Ersin'in bahsetmiş olduğu isimleri ismen hepsini biliyorum. Yani neler yaptıklarını biliyorum.
1: O zaman telefon bağlantısı,
2: konsensüs var.
1: Evet, telefon bağlantısı kuruldu. Kendisiyle, kendisinin ağzından dinleyelim süreci. Sayın Durgut, hoş geldiniz.
0: Merhaba,
1: bir kez daha.
0: Merhaba Yüce Bey, hoş bulduk. Savaş abi, kusura bakmayın, hatlarda bir sıkıntı oldu galiba.
1: Evet.
0: Hemen şöyle anlatmak istiyorum, yarım kalmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyespor erkek voleybol takımıyla mal varlığı devri yapıldıktan sonra geçen sene sözleşmesi olan 2026-2027 sezonunda sözleşmesi yenilenen başta baş antrenörümüz, aynı zamanda Akdeniz oyunları milli takım erkek antrenörümüz Cemal Bora Şensoy ile devam ediyoruz. Daha sonra yardımcı antrenörü Kaan Susam devam ediyoruz. Daha sonra pasör Fransız Rafa ile devam ediliyor. Pasör Çaklazı Dirliç, Hırvat milli takım kaptanı devam ediliyor. Daha sonra kontratı olan Abdullah Çam, Halk Bankası'nda beraber oynamıştık. Gazi Üniversitesi'nde birlikteydik. Devam ediliyor. Libero Caner Ergün aynı zamanda A milli takım İbrahim'den bir tanesiydi. Galatasaray'da oynuyordu. Onunla devam ediliyor. Onun dışında Savaş abi, inşallah yakın zamanda diğer transferlerimizi duyurup 24 Ağustos'ta sezonumuzu açmayı planlıyoruz. Burada amacımız ilk etapta, biz daha çok yeni bir kulübüz. İlk etapta amacımız ilk 8. Ve ben bunu Sultanbeyli ilçesine gelen Sultanbeyli Belediyespor formasını dalgalandıracak, gururla taşıyacak olan tüm sporcu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize söyleyeceğim olay gerçekten çok ağır yükleri olacak. Çünkü burada Sultanbeyli ilçesinde kızıyla erkeğiyle, yaşlısıyla gençiyle gerçek anlamda bir voleybol şehri olduğuna inanıyorum. Çarşıya çıktıklarında orada bir çay kahve içtiklerinde, herhangi bir restoranda gidip yemek yediklerinde de ilçemizde bulunan alışveriş merkezlerinde bir alışverişe gittiğinde inan bu sevgi seninle mutlaka kendilerine kapılacaktır. Burada amacımız, ben bunu sözünü de söyleyeyim size Savaş abi, voleybol hiç kolay bir şey değil. Eminim 3 sene 5 sene içinde inşallah Sultanbeyli ilçemizde ikamet edip bizim ilçemizde oturup Sultanbeyli ilçesinde okuyan en az 2 tane sporcu kardeşimizi eminim A takım kadrosunda 3-5 sene içinde göreceğimize inanıyorum.
2: İnşallah.
1: Savaş Eskigürek, artık son 8 dakikanın içindeyiz. Sözü sana verip Ersin Bey'e eklemeler ya da sorular istiyorum senden.
2: Hayırlı uğurlu olsun her şeyden önce. Son söylemiş olduğu şey bana göre günün en güzel ikinci haberiydi. Mehmet Akif Ersoy spor salonundan sonra. birkaç sene içerisinde, 3-5 sene içerisinde iki tane Özbeğ Sultanbeyli evladının A takımda mücadele edecek olması diğerleri için de çok çok önemli bir hedef olacak. Elinize emeğinize sağlık. Emeği geçen herkese tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletirsin. Nezdinde hepinizi tebrik ediyorum sevgilersin.
0: Teşekkürler Savaş abi. Bu zaman zarfında ben de bir teşekkürle bulmak istedim.
1: Tabii,
0: eğer
1: buyurun.
0: İşe uygun görürseniz.
1: Buyurun.
0: Başta bizi her zaman destekleyen Sayın Belediye Başkanımız Ali Tonbaş, değerli Kaymakamımız Kemal Şahin, Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Sayın Murat Çelik, Gençlik Spor Şefimiz Alper Karagöl, Gençlik Spor çalışan arkadaşlar, sonra Spor Müdürümüz Halil Büyük Yıldırım, Kulüp Başkanımız, bizim her zaman 7/24 yanımızda olan çok değerli büyüğümüz, Belediye Başkan Yardımcılarımızdan Sayın Murat Selim Kurt'a, sizlerin aracılığıyla bir kez daha bütün hepsine teşekkür etmek istiyorum. Kulüp Müdürümüz Osman Yalçınkaya, yöneticimiz Adem Yılmaz Bey'e sizin huzurlarınıza bir kez teşekkür etmek istiyorum. Ama en büyük teşekkürü de gerçek anlamda beni her zaman destekleyen kız arkadaşım Cansel Işıklı'ya, bazen haklı olarak onu da ihmal ettiğimi farkındayım. Gerçek anlamda Savaş abi, inan gece saat 12-1 oluyor. O da çok yoğun çalışıyor. Havalimanında alıyorum bazen gece 12-1'de. Karşıladıktan sonra dönüşte oradan direkt otomatikman Savaş abi, ister istemez şöyle söyleyeyim, bir de Bora şöyle konuşuyoruz. Sezon ne zaman açacak? Hangi oyuncular devam edecek? Hangi oyuncular anlaşacağız? Neyi ne yaparsak daha iyi, ama eminim her zaman yanımda olduğuna kalben inanıyorum. Onu buradan bir kez daha ne kadar çok sevdiğimi, ne kadar çok teşekkür etsem hakkını asla ödeyemeyeceğimi bir kez daha sizin özür bilmesini istiyorum. Gerçek anlamda hiç kolay değil Savaş abi. Yani çünkü Yüce Bey, gecemiz gündümüz belli değil. Sürekli bir yerlerde, sürekli Sultanbeyli Belediye Spor Kulübü'nü daha ne kadar yukarıya taşırız? Bu kulüp için oraya gelecek sporcu arkadaşlarımızın imkanlarını daha ne kadar gerçek anlamda onların işlerini sadece sahaya çıktıklarında bize sadece sahada performans versinler. Odaklandıkları tek şey saha olmasaları için gecesini gündüzle katarak çalıştığımız için ister istemez burada ailemizle kız arkadaşlarımızı da istemesek de ihmal ediyoruz. İnşallah bizi affedeceğine inanıyorum.
1: Evet, sporun içinde çok önemli çalışmalar yapıyoruz ve hepimiz burada, bizim spiker arkadaşlarımız da, yayıncı arkadaşlarımız da, teknisyen arkadaşlarımız da gerçekten çok çalışılan bir meslek. Kolaylıklar diliyorum size de, Allah güç kuvvet versin. Çok Amin. Teşekkür ediyorum Sayın Durgut.
0: Çok teşekkür ederim, çok memnun oldum. Programımızı takip ediyorum. Hatta geçen hafta, iki hafta önce Savaş abi, iki hafta program yapmıştı. İnan aradım programdan sonra, tebrik ettim.
2: Doğru.
0: Yine yoldaydım. Kız arkadaşımla Cansel'le birlikte dinlemiştik. Teşekkür ettim. Gerçek anlamda Savaş abi, sizin gibi duayan insanlara ihtiyacımız her daim var. Biz seninle 20-25 yıldan beri abi kardeşim. Her zaman, her zaman Savaş abi, bizim yapabileceğimiz kulüp olarak, şahsım olarak yapabileceğim bir şey varsa telefonum 7/24 açık. Biliyorsun, değindiniz siz de. Ben bir yandan da ilçemizde arama kurtarma ilçe ekip lideriyim. Yani her an her daim görevin geldiği her yerde biz her zaman hazır kıta beklemek durumundayız. Amacımız tamamen Sultanbeyli'deki gençlerimiz, gelecek gençlerimizle amacımız sürdürebilirlik. Ne kadar oradaki gence örnek olup ne kadar gencimizi daha fazla yukarı taşırsak bizim için en büyük mutluluktur. Çünkü voleybol maçlarında annesi, babası, yaşlısı, genci, dedesi, torunu hepsi maça geldiği için bizim için herkes çok önemli, çok değerli. Çok teşekkür etmek istiyorum buradan bir kez daha size özellikle.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Savaş abi, görüşmek üzere. Kolay gelsin.
2: Görüşmek üzere. Emeğinize sağlık.
0: Çok sağ olun.
1: Efendim, Sultanbeyli Belediye Spor Menajeri Sayın Ersin Durgut bizlerle birlikteydi. Savaş Eskigülek, son olarak benim sormayı unuttuğum, senin aklına gelen veya bu önemlidir diyeceğin bir konu varsa bir iki dakika senden bunlarla ilgili yorum.
2: Hemen şöyle söyleyeyim Yüce Bey, yarın sabah 03 itibariyle U17 kız milli takımımıza Tayvan karşısında başarılar dileyelim. Sultanbeyli Belediyespor'daki bu güzellikleri iletebildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Sizlere teşekkür ediyorum. Sesinin duyulmasına sebebiyet verdiniz. Güzel bir voleybol ordusunun Sultanbeyli'de hazırlanıyor olduğunu da müjdelemiş olalım. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler diliyorum.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gülek bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.58'i gösteriyor. Bildiğiniz gibi Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu dün başladı. Dün akşam saat 21.30'da Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü maçıyla başladı. İşte bu maç 2-2 sona erdi ve iki takım birer puan kazandı. Sevgili dinleyiciler, bugünse saat 19'a dek spor gündemi programında sizlerle birlikte olacağız. 19'dan sonraysa saat 19'da Kasımpaşa Trabzonspor, Tümasan Konyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmaları var. İşte bu iki karşılaşmayı dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Bu iki karşılaşma saat 19'dan itibaren Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından naklen yayınlanacak. Bunun dışında saat 21.30'da iki karşılaşma daha var. Bu iki karşılaşmadan biri Gaziantep'te oynanıyor. Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor. Bir diğeri ise Ankara'da oynanıyor. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı. İşte bu iki karşılaşmayı da yine dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan. Ve Trendyol 1. Lig'de de karşılaşmalar var sevgili dinleyiciler. Fatih Karagümrük Ümraniyespor ve İstanbulspor Bodrum Futbol Kulübü. İşte bu iki karşılaşma saat 19'dan itibaren TRT ekranlarından naklen yayınlanacak. Bunun dışında saat 21.30'da Bursaspor Iğdır Futbol Kulübü ve Manisa Futbol Kulübü Vanspor Futbol Kulübü karşılaşmaları var. İşte bu iki karşılaşmayı da sevgili dinleyiciler yine TRT ekranlarından sizlerle paylaşacağız. Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi birincilik maçları, Trendyol birincilik maçları TRT ekranlarından sizlerle buluşuyor ve saat 17 haber bülteninin ardından yine sizlerle birlikte olacağız.
3: Saat 17.
4: Haberler.
3: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz, spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları altüst ettiklerini de vurguladı. 25. yılına özel düzenlenen törende AK Parti'ye yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Belelilerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı Özlem Karapınar, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tuğ Generalliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Merzifon 5. Anajet Üst Komutanlığı'na atandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının %93'ünün tamamlandığını açıkladı. Hasat dönemi sonunda sezonu 140 milyon tonla kapatacağız dedi. Bakan Yumaklı, bu tüm zamanların rekoru olacak ifadelerini kullandı. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Son 1,5 ayda 51 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 27 ülkeye 110 suçlunun daha iadesi için talep iletildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri belirlendi.

yeni tarife ile Ankara'da en kısa mesafe için yıllık ücret 27.332 lira. İzmir'de ise aylık en kısa mesafe ücreti 3.654 lira oldu. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. YÖK Başkanı Erol Özvar yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak. Kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı sağlanacak. Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracak projenin önemli bir bölümü tamamlandı. Çamlıhemşin Tüneli'nin 2 kilometrelik kısmı 17 Ağustos'ta hizmete açılacak. Projenin tamamlanmasıyla Ayder'e ulaşım 20 dakika kısalacak. İran'la ABD arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gari Babadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla dedi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail unsurları Filistinlilere yönelik zulümlerine bir yenisini ekledi. Katil unsurlar bir düğüne baskın düzenledi, davetlileri darbetti. İşgalci unsurların Batı Şeria'nın Kusra beldesinde uyguladığı kuşatma da sürüyor. 2 yaşındaki kızını tedavi ettirmek için evden çıkan bir annenin evine dönmesine izin verilmiyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Lig'de bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj, şoför ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
5: Dondurmaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lileri...

0: yanında Türkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türkcell'linin gücü, Türkcell çözüm gücü. Türkcell'le bağlant hayata.
1: Reklamlar.
2: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
2: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
2: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Saatimiz 17.13'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Saat 19'a dek spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız demiştik. İşte son 2 saat, yaklaşık 1 saat 45 dakika ve işte bu dakika içinde, bu zaman dilimi içinde biz sadece futbolu konuşacağız ve ilk olarak da spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi saat 13 ana haber bülteninden itibaren devamlı dünü konuştuk, spor gündemini konuştuk ama artık yavaş yavaş ligin maçlarına girebiliriz. Bugün Fenerbahçe'nin önemli bir karşılaşması var deplasmanda ve Avrupa Kupası maçı dolayısıyla da ertelenmesini istediği bir karşılaşma bu. Önce Türk futbolundaki bu erteleme tekliflerini nasıl değerlendiriyorsun? Futbol Federasyonu'nun yıllardır verdiği olumlu olumsuz kararları nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya işte bu ertelenme olayının hiç açılmamak üzere kapanması gerekiyor. Ben ertelenmelere karşıyım. Yani rakipleriniz erteliyorlar mı veya Avrupa'da en ufak bir şekilde rekabet arttığında, tempo arttığında hemen o tempodan kaçmak için erteleme talep etmek. Hemen bir bahaneli yok Avrupa Kupası hani ülke puanı gibi biraz popülist söylendiler arkasına sığınmak bana çok açıkçası hoş gelmiyor, çok çirkin de geliyor buluyorum. Artık yani dünya futbolu, Avrupa futbolu artık bu tür şeylerden kurtuluyor. Bunlar çok eski 90'lar olarak kaldı. Bence kime yapılırsa yapılsın haksız bir rekabet yaratıyor. Kim erteleme istiyorsa bir sonraki sene rakibi istiyor zaten. Günün sonunda evet, dengelenme üzerinden gidiyor. Bugün Fenerbahçe, yarın Galatasaray. Birini yapınca diğerini de yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bence erteleme konusunun tamamen kapanması hani bir kanun gibi, hani TFF'nin şeyinde, kitabında bunun sonsuza kadar kapatılması gerekiyor. Çünkü hiçbir özelliği yok, biliyor musunuz? Hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiçbir kazanımı da yok. Yani
0: şöyle ki sevgili Okan Can, şimdi esasında aynı fikirdeyim seninle ama Futbol Federasyonu'nun kendiliğinden ya da bazı takımların isteklerine göre bu maçları erteliyor. İsimleri A, B, C ama D takımına gelince ertelenme teklifi reddediliyor. Taraftarların esasında veya spor severlerin veya futbol severlerin tepki duyduğu konu da bu. Anladığım kadarıyla hani sen dedin ya bundan sonrası için tamamen ertelenme diye bir şey olmasın diyorsun ya. Ama bu oluyor. Olduğu zaman birini olup diğerini olmaması esasında ya futbol severleri.
1: Yapıldı, geçen yıl da yapıldı. Evet, ben diyorum ki genel olarak bunu talep etmek de bence çok itici. Takımına göre karar vermek de çok itici. Bir de bence burada mağdur Gençler Birliği ya veya Konya veya Konya'da oynayacaksa Konya'dır. Yani bu saçma bir şey ya. Yani birisine avantaj diğerleri için dezavantaj yaratıyor. Sizin verdiğiniz bir karar rekabeti etkiliyorsa başka takımın için dezavantaj yaratıyorsa bu adil bir karar değildir demektir. Bir de bunun futbolla alakası falan yok ki bize kimseyi kandırmasın ya. Ne alakası var? Ülke futbolunu çok düşünüyorsanız yıllardır Avrupa'da başarısızlığı ona göre başka çözümler bulacaktınız. Maç ertelemeli ülke futbolu toparlanmıyor veya puan artmıyor.
0: Özellikle ama bunu spor basını bir taraftan da körüklüyor, biliyorsun. Geçen sene işte çeyrek final oynayacak Galatasaray, çeyrek final oynayacağı için bu maçın ertelenmesi lazım. Tam ligin kırılma anında Göztepe deplasmanında ertelendi bu. Şimdi
1: evet, yani son Galatasaray yaptılar geçen yıl.
0: Evet. Yani zaten ismi A şahsı, B şahsı, B takımı, C takımı değil. Yani bunun uygulanmaması gerekiyor. Hem ligin uyumunu bozuyor, hem Avrupa kupalarında hep bir bahanemiz oluyor.
1: Ya bence federasyon sezon başında yani artık bundan sonra şimdi bunu bir deklarasyonla bunu değiştirilmez bir kural haline getirmesi lazım. Federasyonlara göre değil. Yani ben bir takım olarak sezona başladığımı bileceğim ki erteleme talebi kabul olmayacak. Yani ve bunu o yüzden talep bile etmemem gerekiyor artık. Bunu federasyonun çözmesi gerekiyor. Nasıl yabancı kuralında esneme yapmadı federasyon? Bence bunda da yapması lazım. Yani kime yapılırsa yapılsın bence çok çirkin. Yani bu çok 90'lar yani. Çok bir şey söyleyeceğim, çok yani çok itici bir karar oluyor böyle olduğunda da. Ya bana çok itici geliyor işin aslı. Ya biraz Avrupa'da hani gerçekçi futbol oynamak isteyen takımların isteyeceği şeyler değil bunlar.
0: Peki şimdi başka bir konuya gelelim. Lukaku transferi. Şimdi basının bir bölümü işte çok büyük sıkıntıları var, sakatlıkları var, kronik sakatlığı var. Ama ben biraz inceledim. %90 sakatlığı farklı farklı yerlerde. Hani kronik sakatlıysa uyluk, evet, her zaman uyluktan veya işte tendonlardan veya bağlardan, ama böyle bir şey değil, dönem dönem oluyor. Öncelikle Lukaku transferini Fenerbahçe ve Türk futbolu açısından nasıl değerlendiriyorsun?
1: Lukaku çok özel bir oyuncu. Lukaku'nun ilk çıktığında Drogba'ya benzeyen, mesela şimdi Lukaku nasıl prime dönemlerinin çok özel bir oyuncu olarak lanse edildi, gördük, performansı muhteşemdi. Lukaku ilk genç döneminde Chelsea'ye geldiğinde Drogba'yı alternatif olarak gösterilmişti. Potansiyeli, geleceği, Avrupa futboluna yer almasıyla ilgili Lukaku büyük büyük bir isimdi aslında. Şimdi günün sonunda böyle bir oyuncu artık 33-34 yaşına geldi ve bu yaş bu tür oyuncular için özellikle gücüyle, fiziğiyle yaşayan, işte belli bir dönem yüksek yaşamış oyuncular için zor yaşlar, bir de sakatlık geçirdiği için soru işaretleri yaratıyor. Ben de mesela Fenerbahçe gibi takımların, yani şimdi Yücel, gerçekçi konuşmak lazım. Bu riskli bir transfer.
0: Tabii ki.
1: Ya 34 maçın 20'sini oynayamadığında sorgularlar ve az bir paradan bahsetmiyoruz. Şimdi siz Leao diye bütün hafta 10 gün konuşup veya işte ne bileyim Sörlot deyip sonra işte Ciresi deyip işte ondan sonra kalkıp Endrick deyip, yani o kadar çok oyuncu deyip sonra 34 yaşında geçen yıl 6 maç oynamış sıkıntılı bir oyuncu, yani fizik açısından bahsediyorum.
0: Evet.
1: Oyuncuya gittiğinizde bu insanlarda soru işareti yaratıyor. Demek ki senin beklentiyi koyduğunuz yer ve beklentiyi finalize ettiğiniz yer birbirinden çok farklı noktalara gidiyor. Ben Fenerbahçe gibi takımların yani mesela Vlahovic işte ya da Muhammed Salah bu açıdan kimse de soru işareti yaratmadı. Hala potansiyel açısından, yani Vlahovic'in hem yaşı, işte Salah'ın hem kariyeri hala çok şey vaat edebiliyor. Ama Lukaku o anlamda son Dünya Kupası olsun, son yılı olsun, bir de çok fazla şey göstermedi. Dolayısıyla Fenerbahçeli bir takım işte yorumcular veya belli bölüm taraftarının soru işareti olması çok normal. Çünkü beklenti başka yerdeydi, siz beklentiyi başka yerlere koydunuz, sonra başka bir oyuncu getirdiniz. Bir sıkıntı olduğunda Fenerbahçe'nin bagajında yanlış transfer yapma hakkı olmadığı için maliyet açısından da biraz daha tartışmayı açık bir hale getiriyor Fenerbahçe'yi. Benim tercihim olsa ben tercih etmezdim. Bu Lukaku'nun gelip burada çok başarılı olacağı anlamına gelmez ki, başarılı da olabilir. Ben hatta Lukaku'nun performansının ya tavan ya taban olacağını düşünüyorum. Ama riskinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Kolay değil böyle oyuncuların toparlanması. Yani Fenerbahçe çok şey de kazandırabilir. Bu bir görüş. Benim görüşüm bu şekilde. Ben Fenerbahçe gibi takımların, yani bu kadar şampiyonu hasret, yeni yönetim gelmiş, yani daha net, yani mesela Muhammed Salah çok yüksek maliyet. Mesela Fenerbahçe daha büyük, başka bir motivasyon yaratırdı, daha başka bir heyecan yaratırdı. Yönetim yeni gelmiş. Dolayısıyla böyle zamanlarda bu riski alacaksınız. Tabii ki burada bir maliyet koşulları var. Fenerbahçe muhtemelen orada bir maliyet operasyonu yapıyor. Bizim kulübün iç işlerini bilemeyebiliriz. Orada belki başka dengeler vardır. Dışarıdan biraz ezberi de konuşuyor olabiliriz. Ama biraz daha hani Fenerbahçe'den risk teşkil ediyor. Ama oynarsa büyük katkı sunar. Ama işte ne kadar oynayacağı, kaç maç oynayacağı. Ağır bir vücut, zor bir vücut o. Yani geniş bir vücuttan bahsediyoruz. Çok iyi çalışması, çok iyi bakması gerekiyor kendine. Her şey yolunda giderse diye bakıyoruz. Her şey yolunda gitmezse tartışılır bu.
0: Şöyle
1: ben
0: ki
1: ben risk satın almazdım anlamda söylemek istiyorum.
0: Şöyle ki, haklı olduğun taraflar var ama biraz da artılarından bahsedelim. Şimdi birincisi, çok hani o düzeydeki bir futbolcuyu normal şartlar altında, sakatlığı olmadığı andan itibaren bu fiyata almanız ve oynatmanız imkansız. Doğru mudur?
1: Evet, alamazsınız. Yani
0: evet.
1: Bir yıl önce, bir buçuk yıl önce bu fiyatları alamazsınız.
0: Alamazdınız. İkincisi, Vedat Muriç...
1: Vedat...
0: ve Talisca var. Şimdi orayı hani Sıddık-ı Şerif'i sattıklarını düşünüyoruz. Gönderdiklerini düşünüyoruz. Burada iki tane önemli oyuncusu var. Aynı zamanda Kerem'in de forvetsiz oyunda nasıl aktif olabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda da onun sakatlık döneminin biraz daha tolere edilebileceğini düşündüm ben.
1: Yani güzel, her şeyin iyi olduğu bir noktada Lukaku transferi sizi rahatsız etmez.
0: Evet.
1: Riskli olsa bile. Şimdi Fenerbahçe'nin her şey, yani Fenerbahçe'nin ön tarafı çok hareketli değil. Çok dinamik bir sürü, yani Talisca gol atıyor, asansör çok iyi. İşte Greenwood, Kerem, ama tam bir orada atletizmden bahsedemeyiz, hareketlilikten bahsedemeyiz. Rakibin defansif açıdan başını döndüren bir hareketliliğe sahip değil. Yani ön olan tarafı daha da gelişecektir, daha da iyi olacaktır. Bu çok erken bunu söylemek için, ama her şey tam olsa, yani mesela Osimhen'in arkasında Lukaku gitse kimse rahatsız olmaz. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Osimhen o anlamda çok şeyi kapatan bir oyuncu. Ama Fenerbahçe gibi takımların ya bir de oradaki o ön alan operasyonunu, organizasyonunu ben Fenerbahçe nasıl yapacağını da merak ediyorum. Yani mesela Talisca nerede oynayacak? Berat, Lukaku nasıl bir sürede alım yaşayacaklar? Solda Kerem mi kalacak? Gayumut, Kerem kanatları yani aynı anda efektif oluyor mu? Onu göreceğiz. Yani orada da bir organizasyonel değişikliğe ihtiyaç olacak belki. Dolayısıyla bunu bir ihtimal sorusu daha rahat söyleriz. Ben Fenerbahçe gibi hani daha net oyuncu arayan takımların, yani beklenti çok, çıtası çok yukarıdaydı. Lukaku'nun geçmişi çok büyük bir geçmiş, ama hani riski çok yüksek diye söyledim. Yoksa
0: evet,
1: oyuncunun oyuncu kimliğinden bahsetmiyorum.
0: Tabii. Tabii ki, yani şimdi 33 yaşında, geçen sene 7 maç oynamış, Dünya Kupası'nda son 20 dakikalarda rol almış, oyuna girmiş. Bu evet, zaten
1: ya, özellikleri körelmişti yani o maçlarda gördüğümde, onu söylemeye çalışıyorum.
0: Zaten fit olsaydı, yani 2 sene evvelki Lukaku olsaydı Türkiye'ye bu şartlarda getiremezdik. Yani ayakkabılarını getiremezdik Lukaku'nun.
1: Kesinlikle, yani çok özel bir oyuncu. Ya pazar daha iyi oyuncular var mıydı, daha makul fiyat oyuncular, bunu bilemiyoruz. Yani ben çok beğendiğim bir oyuncu. Sadece hani risk açısından Fenerbahçe'nin takım açısından yabancı organizasyonu, takımı sadece ismini eksiltmesi, yani çok sorunu olan bir kadro Fenerbahçe'nin kadrosu. Onu doğru mühendislikle inşa etmek kolay değil. O yüzden oyuncu seçerken çok dikkatli olması gerektiğini söylemeye çalışıyorum aslında.
0: Tabii yani ki,
1: kim,
0: tabii
1: kim,
0: ki.
1: Kim kalacak, çok iyi kararlar alınması gerekiyor. Yani orada bir takım, ya ben mesela stoper çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani stoperin elzem olduğunu düşünüyorum.
0: Ben bu hatta, maçta bile, bu Gençler Birliği Fenerbahçe maçında bile stopere çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Evet, Şikrinyar ve Ake var, ama salı günü de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playoff maçı var. Yani bu kadar yıpratmaya gerek var mı bu ikiliyi?
1: Yani güzel, hani biliyorsun hani herkes bu dönemler stoper diye konuşuyor. Ben hani son bir aydır, bir buçuk aydır söylüyorum stoper işini. Yani stoper konusu Fenerbahçe'de santrofor, yani Lukaku olmasaydı dahi, yani santrafordan önce stoper olmalıydı. Yani yabancı kontenjanında belki de. Hani Talisca, Vedat, Sidiki, Şerif'le bile bir şekilde götürebilirsin. Hadi konuşurken sen Fenerbahçe geçer.
0: Evet.
1: Defansif problemlerden en çok sorun yaşadı. Golleri hep gol atamadığı için değil, gol yediği için kaybetti Fenerbahçe. Yani dolayısıyla riskli bir başlangıç olabilir Fenerbahçe adına.
0: Peki bugünkü Gençler Birliği Fenerbahçe maçı için düşüncelerin nedir?
1: Ya şöyle, ilk maçlar zor oluyor. Bir kere rakibini de çok iyi bilmiyorsunuz. İlk maçlar her zaman sürprizler. İşte dün akşam Çorum'u, Galatasaray'ı gördük. Fenerbahçe adına sezonu erken açması, en azından 4 tane resmi maç ve oyun ezberi biraz daha oturmuştur. Trafik biraz, yani oyun trafiği, oyuncuların biraz daha birbiriyle oynama süreleri daha fazla. Tabii ki doğal favori Fenerbahçe. Ben şeyi çok merak ediyorum Fenerbahçe'de. Ön alanı nasıl organize edecekler? Yani orada Talisca iyice merkezdeki santrofor tarafına yerleşti mi? Yani şimdi mesela Yücel, senle konuşuyorduk ya geçen hafta. Yani herkes bağlantı oyunu, bağlantı oyunu. Al işte Talisca bağlantı oyunsuz oynuyor, gol atıyor mesela. Yani Talisca ile bağlantı oyunu oynuyor mu Fenerbahçe? Oynamıyor. Ama O maçın hikayesi farklıydı. PSG orada 4 maç 4 gol attı. Özel bir performans gösterdi. Ama şimdi başka maçlarda başka şeyler yapmak gerekiyor. Dolayısıyla çeşitli ihtiyacı var dediğim şey buydu aslında. Ben açıkçası Fenerbahçe'nin önümüzdeki maçlarda en çok bu hani santrafor'da kim olacak, arkasında kim olacak, Pelitka hangi pozisyonda görevi, rolü ne olacak, Asensio'yu nasıl kullanacaklar, Lumut çok merkeze gelmeye başlıyor. Mesela Fenerbahçe oyunu geliştirmedi 4 maçta. Hiç çizgiye inen veya oyunu geliştiren bir aksiyon görmedik. Yani orada çok şey, çok detay var. Ben onları merak ediyorum. Lyon maçından sonra eğer Şampiyonlar yine kalırsa gerçek oyun kurgusu, işte roller, hangi oyuncular artık kalacak, bunları görmeye açıkçası merak ediyorum. Biraz Fenerbahçe'de bu açıdan biraz fluluk var. Beşiktaş daha net geliyor bana bu açıdan kıyaslamak gerekirse. Umarız Şampiyonlar Ligi'ni kazasız belasız geçirir Fenerbahçe. Ama geçer bir maçı, zor maç, kolay değil. Çünkü ilk maçlar rakibinizi biliyorsunuz. Bir de arada bir Şampiyonlar Ligi heyecanı var. Dolayısıyla kolay değil ama Fenerbahçe doğal favori tabii ki.
0: Ben bugün Vedat Muriç'i santrofor'da göreceğimizi düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu, Greenwood ve Nene üçlüsünden ikisini sahada görebileceğimi düşünüyorum kanatlarda.
1: Ya TRT'nin verdiği TRT Spor'un verdiği kadroyu gördüm de sanırım orasıydı. Son maçın aynı kadrosunu yazmışlardı. Biraz ondan aslında konuştum.
0: Ya ama son maçın aynı kadrosunu İsmail Kartal bu maçta çıkarmaz çünkü yani Salı günü Olimpik Lyon maçı var, çok yıpranır bu takım.
1: Ya ben de işin aslı Vedat'ı bekliyorum.
0: Evet.
1: Bir de Vedat'ın arkasına ya Triska'yı, Asensio'yu görmek isterim. Yani ben merak ediyorum nasıl olacaktım.
0: Çünkü... şöyle bir şey yapıyor İsmail Kartal, bilmiyorum, ben çoğunlukla bunu görüyorum. Son 15-20 dakikada sahaya koyduğunu bir sonraki maçta muhakkak başlangıçta değerlendirebiliyor. O oyunculardan, 5 oyuncudan kimdi bu 5 oyuncu? Özellikle ben söyleyeyim. İsmail Yüksek, Fred, Mert Müldür, Vedat Muriç, Oğuz Aydın. Bu beşliden en az ikisini 11'de göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Yani ben de Vedat'ı olacağını düşünüyorum. Bir de ben mesela son iki maçta da dikkatimi çekti. Ben mesela Talisca'yla Asensio'nun önünde arkada oynamasının çok verimsiz olduğunu düşünüyorum. Yani Asensio'yu da çok düşüren bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü Asensio biraz daha ileri ucun gerisinde pas trafiği, oyun rakibin oyun dengesini kıran bir oyuncu. Alveri yapabilen, orada teknik kapasite, beceri koyan, zeka koyan, akıl koyan bir oyuncu. Onun öndeki oyuncunun biraz daha rakibin yerleşimini bozması gerekiyor. Talisca biraz daha önünü bekleyen, pozisyon arayan, kendi pozisyonunu arayan bir oyuncu. Yani arkadaki oyunculara yer açan, onlara konfor alanı yaratan bir oyuncu değil. Bu açıdan hani gerçek bir santrafor Asensio'nun şu durgunluk halini biraz ortadan kaldırabilir diye düşünüyorum.
0: Çok ya, doğru.
1: Talisca'yı oynamak kolay değil Yücel, onu söyleyeyim ben size. Yani Talisca'nın merkez tek santrol düzen çok kolay bir düzen değil.
0: Şöyle bir şey var, Asensio futbolda üst düzey oynamaya başladığından itibaren devamlı olarak Şampiyonlar Ligi maçlarında yükselişe geçmiş bir oyuncu. Hep buralarda daha yeni sezonu açmış olan futbolculardan biri. Yani ilk kez belki de bu kadar erken açıyor sezonu. Onun için kendini de yavaş yavaş Eylül'ün 10'una 15'ine hazırlıyor diye düşünüyorum ben. Asensio yavaş yavaş çıkışa geçecek.
1: Ya benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yani Süper Lig'in yani bana göre en zeki, en özel oyuncusu. Yani ben hani Osman falan Türk oyuncudur ama Asensio farklı bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe ondan ne kadar faydalanırsa ona göre de takımı biraz organize etmek gerekiyor. Yani Fenerbahçe oyun zekasını, beynini Asensio'nun olduğu bir denkleme göre kurgularsa çok şey kazanabilir.
0: Çok doğru, çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Kolaylıklar diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız.
1: İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı.

0: General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklamlar.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.39'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız demiştik. Şimdi de Kasımpaşa Trabzonspor maçını konuşacağız. Trabzonspor ağırlıklı konuşacağız. Ve Karadeniz Gazetesi spor koordinatörü Nihat Erence bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Nihat Erence.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi... Bu arada yayıncı kuruluştan da birinci kanalında da Trabzonspor Kasımpaşa Trabzonspor maçlarının gollerini seyrediyoruz bu arada. Ve biz de bugünkü Kasımpaşa Trabzonspor maçını konuşmak isteriz. Trabzonspor nasıl sahaya çıkacak? Neler bekliyorsun bugünkü karşılaşmada?
2: Ya tabii ki şimdi yani Trabzonspor bu sezonun en hızlı takımıydı. Geçen haftada seninle yine böyle yayında ne konuşmuştuk? Dedik ki Trabzonspor'un taraftarının beklediği yani yıldız oyuncu bekliyorlardı ki o konuda müthiş bir hamle yapıldı. İşte Muhammed Salah'ın imzası gerçekten çok görkemli bir imza oldu. Sonrasında Muhammed Salah etkisi hemen hemen her yerde görülmeye başladı. Ki biraz önce az önce yani yaklaşık 5-6 dakika önce sevgili başkan Ertuğrul Doğan'ın resmi siteden 25 bin kombine hedefi koymuştuk. Teşekkür ediyoruz. Bunu doldurdunuz diye. Yani şimdi burada işin tabii ki realitesi şu. Yıldız oyuncu olunca taraftarlar da kombineye, işte localara, formalara akın ediyorlar. Bunun karşılığı işte bugünden itibaren şimdi ne oldu? Taraftarlar yapmaları gerekeni yaptı. Nedir? Kombineyi aldı. Formaları almaya devam ediyorlar. Şimdiki top futbolcuların ayaklarında. Her şey onların ellerinde. Yani saat 7'de de işte Kasımpaşa maçı var. Sezonun ilk maçı. İlk maçlar her zaman biraz sıkıntılı olur. Evet. Ki dün herhalde bu konuda Çorum Spor'a en güzel cevabı verdi tüm Türkiye'ye. Yani lige yeni çıkmış bir takım, müthiş bir direnç, müthiş bir oyun ki son 4 yılın şampiyonunu neredeyse yani bir puanı aldığına böyle sevindirecek bir duruma getirdiler ki eksik olmalarına rağmen. O yüzden Trabzonspor'un ben biraz önce de işte takım içinden birkaç kişiyle konuşma şansım oldu. Çok ciddiye yani zaten ciddiye alınıyor da daha fazla ciddiye alınmaya başladı ki. Futbol her türlü skor açık bir oyun olduğu için hani burada şu anda beklenti şu, sürpriz olmasın, sezona iyi başlayalım, iyi bir kadromuz var ve bu kadroyla sezonun ilk maçında galibiyetle başlayalım. Şöyle bir muhtemel vereyim ben.
1: Evet.
2: Büyük yani zaten birazdan normal kadro da açıklanacak. Evet. Yani benim beklentim kalede Onana, sağ bek Pina, sol bek Cabral, stoper ikilisinde yani tandemde Savic ve Vivo oynayacak. Önlerinde ben Ozan'la Buşari'yi bekliyorum. Orada bir sürpriz son dakika bir konuşmam, biriyle yaptığım konuşmada farklı bir şey olur. Onu da sonrasında söyleyeceğim.
1: Evet.
2: Benim beklentim Ozan Buşari. Sağda Taviola, solda Aral. Hemen 10 numara bölgesinde Malinovski ve en uçta da Paul Onaçuk. Salah tabii ki herkesin merak ettiği Salah. Yani fizik olarak evet Dünya Kupası'ndan döndü biraz tatil matil falan derken son bir haftadır idmandaydı. Ve idmanlardaki genel görüntüsü de çok iyiydi. Takımı olan uyumu işte şehre olan uyumu son derece iyiydi. Ben herhalde tahmin ediyorum bugün Fatih Hoca yani bir 15-20 dakika mutlaka görev verecektir diye düşünüyorum ama son dakika bilgisi de şöyle, Aral'ı 10 numara oynatıp Metehan'ı kanatta öyle bir bilgi de geldi. Yani o durumda büyük ihtimalle Ozan yine

0: kulübede olacak. Eğer o ihtimal olursa Ozan kulübede olacak. Malinovski ile Bouchard'ı savunmanın hemen önünde, o işte savunmaya hem destek hem ileriye destek şeklinde öyle bir oyun planı olacak. Ama dediğimiz gibi ilk heyecan ki işte maç öncesi görüntüleri de oradaki muhabir çocuklarımız geçiyor bize videoları. Gerçekten çok keyifli. Hani Taksim'de taraftarlar bir araya gelmiş. Böyle konvoylar halinde stada doğru gidiyorlar. Bunlar tezahüratlar var. Yani bunlar da tabii hoş görüntüler ama dediğimiz gibi bu hoş görüntülerin tamamlanması neye bağlı? Sağ içinde futbolcuların ayaklarına. Onlar bugün kazandıkları anda önümüzdeki hafta, çünkü önümüzdeki hafta sevgili Yüce çok daha stresli ve uzun bir süreç olacak. 20'sinde French Varoş maçı var Akyazı'da. Hemen sonrasında da sezonun ilk maçında Trabzonspor, yani ligin ikinci haftasında kendi evinde oynayacak. Bunlar çok değerli ama öncelikle tabii ki bugünkü Kasımpaşa maçının geçilmesi şartıyla.
1: Şöyle ki özellikle Trabzonsporlu taraftarların bir tepkisi vardı. Kasımpaşa kulübünün maç biletlerini biraz pahalı tuttuğu, ki burada Ankara'da da Gençler Birliği Fenerbahçe maçı içinde Gençler Birliği kulübünün yüksek tuttuğu söyleniyor bilet fiyatlarını. Burada Trabzonspor taraftarının ilgisi tabii ki yoğundur. Herkes Trabzonspor'u görmeye gidiyor. Burada da Fenerbahçe'yi görmeye gidiyor. Bu bilet fiyatları yıllardır konuşulan bir karın ağrısı esasında. Nasıl giderilebilir? Hani kulüpler birliğinde mi alınır karar, yoksa federasyon mu buna el atması lazım? Yılların spor yazarısın. Neler söylemek istersin?
0: Ya sevgili Yüce, gerçekçi konuşmak lazım. Yani evet, futbolu hepimiz seviyoruz. Taraftarlar kulüplerini çok seviyorlar. Maçlarda şimdi bugün mesela bir tane taraftarımızın bana WhatsApp üzerinden yazdığı o yazıyı okuyorum. Diyor ki abi, diyor, oğlumla beraber Kasımpaşa maçına gidiyorum diyor. Oğlumla beraber iki bilet aldım. Oğlum 14 yaşında diyor. İki bilet aldım 6.000 lira. En az bir diyor 4.000 lira da mutlaka diyor bir harcamamız olacak. İşte Taksim'e gideceğiz, bir şeyler yiyeceğiz tabii falan. 10.000 liralık bir masrafımız var. İki kişi. İki kişi sevgili Yüce. Şimdi bunu Ankara'ya hemen dönelim. Ankara'ya 5.200 lira. Ya el insaf ya.
1: Evet.
0: El insaf ya. Yine aynı örneği verelim. İki tane Fenerbahçe sevdalısı Ankara'da oturan veya civar illerden gelenlerden Fenerbahçe'yi izlemek isteyen bir baba oğul. 10.400 lira bilet fiyatı sadece. Düşünebiliyor musun, bu adam Kırıkkale'den gelsin. Yani evet. Ankara'ya yakın, bırak Ankara'nın içinden değil. Mutlaka gidecek insanlar Fenerbahçe'yi izlemek için. Oradan harcaması en az oradaki insanların 17-18 bin lira. Ya yazık günah, yani ülkede yani zor şartlarda insanlar paraları kazanıyorlar. Evet tamam, kulüpler ama bunu böyle bir şey olarak da görmemeleri lazım. Şimdi mesela ben şimdi soruyorum sevgili Kasımpaşa kulübünün yetkililerine, yine Gençler Birliği kulübünün yetkililerine, ya Allah aşkına Fenerbahçe ya da Trabzonspor olmasaydı, Trabzonspor'da Muhammed Salah ismi olmasaydı bu biletleri sizin satma şansınız var mıydı? Ben bilet tersten de düşünüyorum. Siz bu biletleri mesela 1.000 lira, 1.200 lira, bilemedim 1.500 lira yapsanız o stadın

0: ediyorum, 1000 kişi kendine ayır, 13.000 tane Trabzonspor taraftarı full doldurur orayı. Hem senin kasan da olsun, hem keyifli bir maç olsun, hem güzel bir görüntü olsun. Şimdi orada 1000 tane veya bilemedim 1100 tane Trabzonspor taraftarı olacak. Geri kalan stat tamamen boş olacak. Belki yani 500-600 tane de kendi taraftarı olacak. Yani niye böyle bir şey yapılır? Hani nasıl çözüm olur? Basit. Bu işe ben yani hani kulüplerin, kulüpler birliğinin ya da federasyonun değil, açık söyleyeyim buradan spor bakanlığına yani devlet büyüklerine buradan sesleniyorum. Bu olaya el koysunlar. Bir standart konsun. Yani bizim ülkemizdeki insanların kazancı belli. Hepimizin kazançları belli. Bu kazançların üzerinde kusura bakmasınlar. Öyle talepler hani yok serbest piyasa ekonomisi bilmem ne şu bu falan öyle bir şey yok. Öyle bir hikaye yok. O insanların o paraları nasıl kazandığını, hangi şartlarda kazandığını belki bilmeyebilirsiniz. Ama devlet büyükleri bunları biliyor. Sorumlu kişiler bunları biliyor. Bence bu işe biraz devlet büyükleri, devlet, spor bakanlığı el atarsa bence çözülür. Başka türlü de çünkü çözülmüyor. Yani hep bu, işte geçen sene de konuşuyorduk. Öyle tabii, değil mi? Tabii. Şimdi de konuşuyoruz. Belki bir ay sonra, iki ay sonra yine aynı şeyleri konuşacağız.
1: Bir ya, hafta sonra Erzurum Spor Galatasaray maçı var. Bu maç için de konuşacağız. Yani bu hiç bitmeyecek ve yani şuna dönmeye başladı Sayın Erence. Hani eskiden taraftardık, cebimize paramızı koyuyorduk, öğrenci paralarımızı biriktiriyorduk, gidiyorduk, oralara girebiliyorduk. Artık taraftar diye bir durum kalmadı, seyirci diye de bir şey kalmadı. Artık hepsi müşteri olmaya başladı. Müşteri olduğu zaman da futbolun ruhunu kaybediyorsunuz.
0: Yani en güzel şeyi söyledin. Yani futbolu hani diyorduk ya, futbol neydi? Bir görsel şölen.
1: Evet.
0: Keyifle izliyordun. Gönül verdiğin renkleri keyifle. Hatta bizler daha şanslıyız şöyle. Biz yan yana rakip takım diye yani tabir ettiğimiz evet, insanlarla maç seyrediyorduk.
1: Evet evet.
0: Birbirimize şaka yapıyorduk. Mesela onlar gol attığında onlar seviniyordu. Biz gol attığımızda bizler seviniyorduk. Böyle bir ortamda bizler o maçları izledik. Sonrasında bu tribün kültürü öyle oldu, adı öyle oldu. Gelişti, farklı oldu, işte ayırdılar. Çok yani işte atıyorum X kulübün taraftarının arasında diğeri olamıyor. Yani işte yine biraz konu biraz dağılacak ama Muhammed Salah'ın karşılama töreninde ya, bizim taraftarların arasında bir tane Galatasaraylı çocuk vardı.
1: Evet, evet.
0: Ve bu çocuğun üzerinden aslında şeyle Trabzonlu arkadaşlarıyla gelmiş. Çocukla da konuşma imkanım da oldu. Ben diyor abi diyor Trabzonlu arkadaşlarımla geldim diyor karşılamaya. Muhammed Salah'ı izleyecek, görecek. Yani o arkadaşlarıyla o heyecanı. Şimdi orada onun formasını çıkartıldı ama sonrasında İstanbul'daki bizim Trabzonlar evet, Derneği çok güzel bir jest yaptı çocuğa. Aynen Galatasaray forması aldılar, arkasına da Muhammed Salah yazdılar. Yani aslında futbolda yani futbolun niye bu kadar önemli olduğunu, birleştirici unsur olduğunu her yerde görüyoruz. Dünya Kupası'nda da görüyoruz, organizasyonlarda da görüyoruz, işte burada da gördük yani. Yani demek ki öyle çok evet tamam takımdaşlık, taraftarlık güzel, iyi bir şey. Takıma gönül vermek güzel bir şey ama bunun yanında ne olursa olsun hani o centilmenlik respect diye üzerine basa basa söylüyoruz ya o çok değerli bence. Her şeyin ötesinde. Yani bazen bir maçı kaybedersiniz ama centilmence bir hareket yaparsınız. İnanın ki sevgilice sen daha iyi hatırlarsın. Yıllarca o konuşulur. Hep tabii, akıllarda o kalır.
1: Tabii.
0: Yani bence de bu sezon inşallah o tarz şeyleri çok sıkça görürüz diye düşünüyorum.
1: Peki Avrupa Kupası, Avrupa Ligi'ndeki kura için neler söylemek istersin? Ferencvaros çıktı. Ferencvaros'u tanıyoruz. Geçen sene Fenerbahçe ile de oynamıştı. Zorlu bir rakip, ne oynadığını bilen bir rakip. Trabzonspor'u sezon başı yakalaması bu şekilde, daha Salah'ın intibak etmemesi veya transferlerde çok yeni olması bir etkileyebilir mi?
0: Ya şöyle diyelim, mesela bugün yine senin yayınından önce bir özel bir televizyon kanalında da bunları

0: soru geldi. Şöyle dedim ben. Trabzonspor'un hani şimdi normale baktığım zaman çok fazla kadrosunda bir değişikliği yok. Yani gene birlik oyuncularla oynayacak. Evet tamam. Birkaç tane yeni ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Evet belki hazırlık döneminde maçlar istediği gibi skorlar olmadı. Şu oldu bu oldu ama birbirini tanıyan bir takım. Ben yani işte bir Salah faktörü olacak. Evet. Belki o zamana kadar bilmiyorum tabii Darwin Nunez'in ne kadar hazır geleceğini evet. ki onun da müjdesini verelim. Muhtemelen bu akşam saatlerinde eğer bir aksilik olmazsa getirilmesi planlanıyor. Bir resmi bir prosedür halledilemedi. Suudi Arabistan liginden bir lisansla ilgili bir sıkıntı vardı. Onu çözmeye çalışıyorlar. Çözüldüğü anda alıp gelecekler. Yani öyle bir oyuncu da eğer hazırsa düşünebiliyor musun? Yani French Varos işte Muhammed Salah'ın da o zamana kadar hazır olacağını düşünüyorum ben. 20'sinde. Yani bugün ayın 15'i. Daha 5 günlük bir süreç var. Yani şöyle bir düşün. Rakip takımsın. French Varos'un yöneticisin. İşte teknik adamısın. Futbolcusun. Karşı takımda Muhammed Salah var. Onançı var. İşte yine Darwin Nunez var. Belki kulübede olacak ama o var olacak orada. Onana kalesinde var. İşte yani öbür tarafa geliyorsun. La Liga'nın en önemli stoperlerinden bir tanesi Stefan Savic var. Yani var oğlu var. Böyle bir takım ister istemez rakibe bir korku verir. Ki Trabzonspor'un şu anda ben o hazırlık sürecinde belki hani dedim ya iyi sonuçlar alınmadı ama hazır bir takım. Oyun şablonunda da çok fazla sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Yani çok zorlanacağını da düşünmüyorum. Ama tabii bu bizim kendi hani gördüğümüz şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Sonuçta orada işin en doğrusunu oyuncular ortaya koyacakları, performans da gösterecekler. Yani şimdi kadro kalitesine bakıyorsun, diğer unsurlara bakıyorsun. Her şeyde Trabzonspor çok çok önde. French Varos'un çok çok önünde. İlk maçın tabii Akyazı'da olması, Papara Park'ta olması o da bir önemli. Muhtemelen full olacak stat.
1: Evet.
0: Orada iyi bir skor alınırsa sevgili Yüce bence bu turu geçer. Lig aşamasına kalmanın çok büyük yararı var. Çok büyük faydası var.
1: Tabii.
0: Ki yine hatırlarsın senden sanıyorum bir 15 gün önce yaptığımız yayında şöyle bir ifade kullanmıştım. Sen dedin ki ya Trabzonspor o zaman işte 10 tane falan transfer yapmıştı. 9 ya da 10 tane.
1: Evet.
0: Niye kombineler satılmıyor işte. Başkanın da serzenişi vardı. Kimse kombine almıyor. Ben dedim ki herkes yıldız bekliyor. Yani öyle bir beklenti var. Bir de dedim Avrupa bekleniyor. Trabzonspor playoff turunu geçer. Avrupa ligine kalırsa o kombinelerde patlama olur dedim ama ona gerek kalmadı. İşte Muhammed Salah'ın gelmesiyle beraber o kombine ve hocalar müthiş bir ilgi oldu. Şimdi Avrupa liginde 8 tane maç sevgilice 8 maç 4'ü içeride 4'ü dışarıda
1: tabii.
0: O şehir için büyük bir heyecan olacak. Yani içeride belki çok önemli rakipler gelecek. Onları ağırlayacaksınız
1: tabii.
0: Orada o heyecanı yaşayacaksınız. O heyecanı taraftarınıza yaşatacaksınız. Bunlar bence çok değerli. Bunları iyi değerlendirirse Trabzonspor kadrosu iyi. Yani çok başarılı olmaya başarıya aç bir teknik direktörü var. Zaman zaman böyle bir bazı Fatih hocamızın sıkıntıları bazı şeyleri oluyor takıntıları da oluyor ama artık onlardan da bence vazgeçeceğimi düşünüyorum. Yani normal kendini geliştirmeyi seven bir teknik adam. Bu tarzda devam ederse elinde de çok kaliteli oyuncular var. Yani kendini saha içinde ifade edebilecek hani bir şey söylediğinde o sahanın içinde o liderlik yapacak o özellikle futbolcular var. Yani bu kadar her şeyin bir arada olduğu yerde başarısızlık o zaman işte çok şey sorgulanır. Olmayacağını düşünüyorum ben. Yani lig iyi başlarsa yine perşembe günü de bu ilk maçta da iyi bir skor alınırsa ki ben alınacağını da düşünüyorum. Çünkü biraz önce de dedim ya hem kadro kalitesi hem genel yapı itibariyle Trabzonspor French Barış'ın çok çok üzerinde. Evet onlar biraz sistem takımı ama bu sene enteresan bir şey mesela Gornik Zabze de olabilirdi. Yani hep
1: evet.
0: Fenerbahçe'nin oynadığı takımlar Trabzonspor'a

0: rakip oldu. Yani bu kadar önemli şeyler, avantajlar elinizdeyken bunları da iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Nihat Erence. Ellerine emeğine sağlık. Görüşürüz haftaya, neler olacağını, neler olmayacağını. İyi akşamlar diliyorum.
0: Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü Nihat Erence bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj yapı ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot
3: garaj yapı ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Reklamlar.
4: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 18.04'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündeminde son bir saatin içindeyiz. Son 55 dakikanın içindeyiz. Hatta şöyle 18.49'da yayınımızı bitireceğiz. Ardından saat 19'dan itibarense Süper Lig'de birinci haftanın ikinci gününün saat 19'daki karşılaşmalarıyla sizlerle birlikte olacağız. Radyo 1 Türkiye Radyoları birinci programında ve Trabzonspor'un da kadrosunu demin Nihat Erence söyleyecekti. Son anlarda evet bağlantıda verebilirim demişti. Onana, Pinya, Vayvu, Savic, Kabral, Bouchari, Malinovski, Savioğlu, Aral, Mustafa, Onuachu ve Aral'da 10 numara olarak şimdi açıklandı demiş kadro. Nihat Erence'ye de teşekkür ediyoruz. Ve şimdi hemen telefonumuzun diğer ucunda teknik direktör Adnan Şentürk var. Sayın Şentürk hoş geldiniz.
1: Merhabalar Yüce Bey, hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. Şimdi Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşması var. Az sonra saat 19'da başlayacak ve gerçekten statta Trabzonsporlu seyirciler doldurmuş Kasımpaşa stadında, Recep Tayyip Erdoğan stadında Trabzonspor seyircisinin ağırlıklı olarak bulunduğunu düşünüyoruz. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Salah yok 11'de. Tabii ki böyle çıkabilir. Çünkü daha uyum, daha antrenman anlamında eksikleri olabilir. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Kasımpaşa ve Trabzonspor açısından?
1: Evet, Trabzonspor Salah transferiyle gerçekten çok ses getiren karşılama imza törenleriyle sadece ülkemizde değil dünya çapında bir etki yarattı. Dolayısıyla Trabzonspor'a ilgi daha da arttı. Ama özellikle Trabzonspor'un kendi taraftarı zaten özellikle İstanbul'da ona ayrılan yere her zaman tamamen doldurmuştur ama Türkiye'de her yere giden, bize her yer Trabzon düşüncesiyle orada olan bir taraftar grubu. Bugünkü maç ilginç olacak. Muhammed Salah'ın kadroda olması bile çok anlamlı. Tabii aslında şöyle bir şey var. Dünya Kupası'ndan dönen oyuncular doğrusu hemen tekrar adapte olamıyor. Konsantrasyonda da sorun olabiliyor. Ama bunun yanı sıra bir sezonun yorgunluğu üstüne Dünya Kupası'nda yaklaşık bir ay kalan oyuncuların bir yıpranmışlık içinde olduğu biliniyor. Muhammed Salah tatilden Trabzon'a transferi oldu. Trabzon'da birkaç gün sanırım antrenman yapmadan geçirdi. Sonra da antrenmanlara başladı. En doğrusu onun maçı 11'de değil ama benim beklentim maçın son 30 dakikasında yani 60. dakika civarında oyuna girmesi ki bunu eğer Salah'ın herhangi bir problemi yoksa ki olmadığına göre kadroya alındı. Mutlaka skor ne olursa olsun Salah sahneye çıkacaktır. Buna hem teknik direktörün bakış açısı bunun olması gerektiğini, taraftarla onu karşı karşıya getirmek, izleme şansını vermek adına da yani sadece İstanbul'daki taraftarlar değil artık Trabzonspor maçları ülkede herkes tarafından ilgiyle izlenecek. Hatta yurt dışından da takip edilen maçlar haline geldi. Bu nedenle ben oyunun ikinci yarısının başında da değil, benim tahminimi söylüyorum. Skor ne olursa olsun önde ya da geride 60'lı dakikalarda oyuna girecektir. Tabii Salah'ın oynaması önemli ama Salah'ın nasıl oynayacağı da önemli. Daha doğrusu teknik adamın Salah'la ilgili düşüncesi de önemli. Trabzonspor'un bir anlayışı var. Geçen yıldan beri Fatih Tekke bunu uygulamaya koydu. Bir plan dahilinde oynamaya çalışıyor. Savunmadan oyunu başlatarak, kalecisinden hatta başlatarak oynatıyor. Zaman zaman işte geçen hazırlık maçında gördüğümüz gibi, Göztepe müsabakasında izlediğimiz gibi genç kalecilerin hata yapabildiği ve oradaki o başlangıç organizasyonunda sıkıntı yaşayabildiğini görüyoruz. Ama kalede Onana olduğunda bunda pek bir sorun olmuyor. Çünkü Onana inisiyatifte kullanarak topu direkt ön bölgeye de geçirebiliyor. Şimdi ben de çok merak ediyorum. Salah'ın önemli özellikleri var. Salah'ın son 9 yıldır Liverpool'da hangi mantaliteyle oynadığını çok iyi biliyoruz. Top rakipteyken pres de yapan bir takımın oyuncusuydu. Ona o da katılıyordu. Topu kazandıklarında geçişte iseler süratle arkaya giden ve topla buluşturulan ilk oyuncuydu. Ama kanatlardan oynandığında da Salah'ın en önemli özelliklerinden birisi iç koridora doğru hareketlenip oradan sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşlar veya ceza alanı içindeki arkadaşlarını buluşturarak asist yaparak böyle katkı yapmasıydı. Takım oyunu içinde kendi oyununu en iyi şekilde uygulamaya koyan bir anlayıştaydı. Ben şimdi Trabzonspor'un bu alışılmış oyununda Salah'ın nasıl konumlanacağını, teknik adamın Salah ve diğer oyuncular arasındaki bu kontağı bu kadar kısa sürede elbette ki tam anlaşılır hale getirmesi çok mümkün değil ama ne derece mesafe aldığı konusunda doğrusu ben de merakla bekleyip izlemeye çalışacağım.
0: Sayın Şentürk, peki diğer karşılaşmayı da konuşalım isterseniz. Diğer karşılaşmada Tümosan Konyaspor, Çaykur Rizespor. Evet, bunu bu takımların maçlarını fazla seyredememiş olabiliriz ama önemli bir rekabet var burada. Daha evvelki Konyaspor'un teknik direktörüyle Çaykur Rizespor'un teknik direktörü yer değiştirdi. Sayın İlhan Palut Konyaspor'un başına geldi. Sayın Recep Uçar da Çaykur Rizespor'un başına geldi ve yeni kadroları var, kadrolara eklemeleri var, kaybettikleri futbolcular var. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Hani duyabildiğiniz, edinebildiğiniz bilgiler doğrultusunda.
1: Tabii şöyle, en azından Yüce Bey, şunu çok iyi biliyoruz. Her iki takımın başındaki teknik adam, hatta geçen sezon yer değiştirdiler ve ondan sonraki ilk müsabakaları birbirleriyle olmuştu. Böyle yani evet, enteresan bir tesadüf haftasına da denk gelmişti. Her ikisi de artık Süper Ligimizde düzenli olarak görev verilen teknik adamlar. Yani aranılan ve görevlendirilen yerli teknik adamlar. Dolayısıyla belli bir seviyede başarıyı yakalamış, performansı yakalamış hocalar. Genellikle orta seviyedeki takımlarımızda çalışıyorlar ama elbette ki bütün teknik direktörlerin hedefi olduğu gibi onlar da şampiyonluk hedefinde olan takımlarda çalışma arzusundalar. Bu nedenle sadece takımlarını bir noktaya götürmek değil, takımların bir noktaya giderken kendi performanslarında en iyi şekilde ortaya koyup o beğeniyi arttırma çabalarının olduğunu da biliyorum. Çünkü bunun böyle olması gerekiyor zaten başarılı olmak için. Hem Rizespor hem Konyaspor geçen sezonun son bölümünde oldukça başarılı işler yaptılar. Bu sezonda kadrolarına takviye yaparak devam ettiler. İlk aklıma gelen Masu Akkuyu Konyaspor'un aldı.
0: Evet.
1: Doğrusu yani Masu Akkuyu'nun Beşiktaş'tan gidişiyle Beşiktaş'ta sol bek sorunu var gibi gözükürken aslında Masu Akkuyu gittikten sonra ciddi bir sol bek sorunu olduğu ortaya çıktı. Kim oynattıysalar asla onun etkisini vermedi. Her nereden bakarsanız bakın Premier Lig'de istikrarlı bir şekilde oynayan çok başarılı bir oyuncuydu Masu Akkuyu. Ama takımın birlikte oyununda yaşadığı zaaflar, onun takım savunmasıyla ilgili bir takım eksiklerin bireysel savunmasına yansımasıyla biraz öne çıktı. Yani hata yapıyordu gibi gözlendi. Oysa top kullanma becerisiyle, o kulvarı kullanma becerisiyle çok önemli bir oyuncuydu. Takım birlikte savunmayı doğru yaparsa Masu Akkuyu'nun çok etkili olduğunu da biliyoruz zaten. Böyle değerli bir oyuncuyu transfer etti. Zaten geçen yıldan istikrarlı bir kadrosu var. Önemli oyuncuları var. Transferde herkesin gözdesi olan iyi bir stoperleri var. Takım kaptanlığı da yapan Adil. Buna benzer etkili oyuncularla ki yine Beşiktaş'ta oynayan Muleka santrafor pozisyonunda oynuyor. İyi bir ekip. Diğer tarafta Rizespor'da bu sezon bekleneni Galatasaray'da veremeyen ama Eyüp'te çok iyi bir çıkış yapan Ahmet Kutucu'yu transfer etti. En belirgin aklımda kalan transfer olarak bunu söyleyebilirim. Bunun dışında da zaten geçen seneden çok istikrarlı oturmuş bir kadroya sahipti. Ben bugün oyun düzenlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyorum doğrusu. Zaman zaman Konyaspor'da üçlü savunmaya geçişle ilgili bir takım denemeler görmüştüm oyunu içinde geçen yıl. Bu sezon bu ara geniş yaz döneminde belki de böyle bir felsefe mantaliteyle çıkacaktır. Tahmin ediyorum uygulamalarını zaman içinde yapacaktır İlhan Palut. Çünkü oyunda taktik değişiklikler bazen takımın eldeki kadrosundan verim almayı da arttırabilir. Yani sadece transferle değil, organizasyonda yapacağınız oyuncuya göre, oyuncunun daha etkili kullanımına göre yapacağınız değişiklikler takım kapasitesini, oyun anlayışını yükselterek daha etkili hale getirebilir. Çok iyi iki takım diye düşünüyorum. Yani orta segment, yani başın altındaki takımlar Rize ve Konya olmaya aday. Yani Başakşehir'le, Samsun'la, Göztepe'yle birlikte özellikle bu takımların çok etkili olacağını düşünüyorum. Başlangıçta ikisinin karşılaşması da bu akşamki maçı çok heyecanlı hale getirecektir.
0: Özellikle gerçekten çok gerilerde kaldıklarını bile düşünüyorum ben. İkinci sıra olmasa bile 3-4 4 ile 5. sıralarda yer almasını beklediğim takımlardan ikisi. Gerçekten büyük potansiyelleri var ama bu potansiyellerini sahaya yansıtamıyorlar ya da sıkıntılar yaşadıkları için yansımıyor sahaya. Benim de 2 senedir takip ettiğim, özellikle Recep Uçar ve İlhan Palut'un takımlarını takip ettiğim bir dönemde gerçekten daha iyi olabilirler ama olamadılar. Umarız bu seneye iyi başlarlar.
1: Şunu ilave edebilirim bununla ilgili. Şimdi teknik adam istikrarı takımları elbette ki çok daha iyi bir noktaya götürür. Ama teknik adam istikrarında eğer ikinci sezonunuzun bir bölümünde işlerin aksadığı dönemde size sahip çıkılmazsa ve orada bu süreci, o sıkıntılı süreci geçmeniz için destek olunmazsa gerek yönetim gerek taraftar tarafından, işte orada kırılma başlıyor ve hoca görevden ayrılmak zorunda kalıyor. Oysa bu hoca performansından kaynaklanan bir şey olmayabilir. Hoca zaten yine aynı ilgi ve dikkatli işini yaparken bir takım sakatlıklar, cezalar üst üste gelebilir. Bazı dönemler vardır, oyuncuların birkaçı birden inanılmaz formsuz bir döneme girebilir. Bunda sizin yaptığınız çalışmaların da hatası olabilir. Ama istikrar böyle bir şeydir zaten. İşler zora girdiğinde de evet bugün zordayız ama bizde iyi işleri yapan ve iyi yapacağına inandığımız bir teknik adam, bir teknik ekip var inancıyla yola devam ettiğinizde o tekrar oradan toparlayıp daha iyi noktaya gelmekte kalmayacak. Çok daha iyi noktaya ulaşabilecektir. Çünkü herkesten daha iyi takımı tanıdığı için o sezon içinde eksiği çok daha iyi tespit edip onu doğru tamamlayarak oyun organizasyonuyla ilgili belirledikleri analizler sonucu yapmaları gerekenleri ilave ederek çok daha iyi bir noktaya taşıyıp takımın oyununun gelişmesi ve takımın büyümesine etki yapacaktır. Biz bunları yapamıyoruz. Yani hocalar biraz sallandığı zaman, pardon, takımlar biraz sallandığı zaman hocayı sallıyoruz ve hemen hocaların görevine son verip başka bir hoca getiriyoruz. Burada da hem Konyaspor'da hem Rizespor'da aynı şey oldu. Hocalar iki takımın değişik, farklı şekilde hocalarıyken yer değiştirdiler. Oysa her ikisi de son derece başarılı olarak devam edebilirdi ki o kırılma döneminde destek çıkılsaydı.
0: Peki şimdi özellikle saat 21.30'da Fenerbahçe Ankara'da karşı karşıya gelecek Gençler Birliği ile. Öncesinde Lukaku'yu konuşalım. Bir tesadüf müdür? Ben gerçekten bunlara inanırım. Babasıyla Ankara'da Gençler Birliği'nde oynuyor. Ve Gençler Birliği takımında oynarken babası Fenerbahçe'ye son maçında gol atıyor ve takım kaptanı Metin Diyadin. Ve Lukaku Fenerbahçe'ye geliyor. Geldiğinde oğul Lukaku, geldiğinde de takım teknik direktörü Metin Diyadin ve Fenerbahçe Gençler Birliği ile karşı karşıya geliyor. Hani bir tesadüftür belki, bir denk gelmedir belki ama Gençler Birliği Fenerbahçe maçı. Lukaku'yu özellikle babasını seyrettiniz mi o dönemde Gençler evet, Birliği'nde tabii oynarken?
1: Tabii ki. İzledim. Etkili bir santfordu ve rahmetli İlhan Cavcav'ın yine o dönemlerde sürekli getirdiği, Afrika'dan getirdiği önemli oyunculardan biriydi. Yani çok da etkili olmuştu. Lukaku da zaten Ankara'da doğmadıysa da Ankara'da büyüdü.
0: Evet.
1: Geldiğinde de demecinde de zaten bundan bahsetti. Yani Türkiye'nin onun için öneminden bahsetti. Tabii ki Lukaku çok iyi bir oyuncu, çok özel bir oyuncu. Çok önemli pozisyonda takımlarda görev almış ve çok etkili olmuş bir oyuncu. Lukaku ile ilgili sorun onun oyunculuğunda, kapasitesinde değil zaten. Lukaku'nun çok sık sakatlanması ve o güçlü performansını istikrarlı bir şekilde yansıtamaması. Tabii ki Avrupa'nın çok büyük takımlarında oynayan böyle bir oyuncunun bu istikrarsızlığı onu sürekli kulüp değiştirmesine de neden oldu ama her kulüp değiştirdiğinde de çok yüksek bonservis bedelleriyle kulüp değiştirdi. Yani bir kerefir durumuna hiçbir zaman düşmedi. Çünkü çok güçlü bir fiziğe sahip. Savunmacılarla mücadelesinde adeta onları yıkarak ezerek geçip gidiyor. Derin koşular yapabiliyor. Sırtı dönük oyunu çok iyi oynayan bir oyuncu. Ve ceza sahası içinde de çok etkili. Son Dünya Kupası'nda gördük. Yani az oynamasına rağmen, sonradan görev almasına rağmen her girdiği müsabakada son derece etkili oldu. Yani Lukaku da onun oyunculuğuyla ilgili, yapacağı eylemlerle, işle, sahadaki performansıyla ilgili bir sorunu olacağını kimse söyleyemez. Ben zaten öyle bir şey asla söylemem. Ben sadece Lukaku'yla ilgili Fenerbahçe'de beklenti bu muydu diye baktığımda neden olmasın? Çünkü ben Vedat Muriç'in önemli bir santfor olduğunu düşünüyorum. Ama Talisca'nın da ben çok önemli olduğunu söylüyorum. Siz şahitsiniz. Ben
0: evet,
1: bu
0: evet,
1: sürekli
0: evet.
1: Talisca'nın aslında çok iyi bir santfor olduğunu söylüyorum. Yani santfor dediğinizde biz Kerem'e santfor diyoruz da Talisca'ya niye diyemiyoruz onu anlayamıyorum. Yani Kerem Aktürkoğlu milli takımda santfor oynadığında bundan bahsediyoruz. Talisca'ya demiyoruz. Pozisyonu doldurabilen bir oyuncu ve gole çok yakın bir oyuncu. Şimdi Vedat Muriç, Talisca varken zaten onların çok önünde bir oyuncu, çok yüksek meblağlarla şu andaki ekonomik durumunu da göz önüne aldığımızda transferi belki doğru olmayacak ya da öyle bir düşünceyi yapma şansı yoktu. Buradan baktığımızda Lukaku'nun oyunun belirli bölümlerinde dahi olsa uyumlu bir şekilde çalıştığında, takım içinde herkesle dengeli ilişkiler kurduğunda ve teknik ekiple ilişkileri sağlıklı yürüdüğünde oyunun belli bölümünde görev alacak Lukaku transfer edecek en iyi oyuncudan daha etkili olabilir. Çünkü rakibin direncinin düştüğü, yorgunluğun başladığı durumlarda son yarım saatte özellikle tam hazır olana kadar sahaya girecek bir Lukaku'nun orada çok büyük bir etki sağlayacağını düşünüyorum. Ben şu anda Fenerbahçe'nin santfor pozisyondaki, santfor oynayabilecek bu 3 oyuncusunun uzak ara birlikte çok güçlü olduğunu ve ligde çok iş yapacaklarının dolayısıyla Fenerbahçe'nin geçen sezonun ikinci yarısında yaşadığı o büyük eksiklikten sonra inanılmaz bir lüks içinde olacağını düşünüyorum.
0: Peki bu akşam nasıl bir beklentiye, evet, yani Fenerbahçe Gençler, evet, Birliği nasıl bir maç olur?
1: Şimdi tabii sorunun Lukaku'ya girince sorunun ilk kısmını unuttum, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun.
1: Şimdi bu akşamki maçta Gençler Birliği transfer sıkıntısı, transfer yasağından dolayı bir takım problemler yaşadı. Geçen sene bazı oyuncularını kaybetti. Başkanlık seçimiydi vesaireydi derken yine geç kaldılar. Umarım belli oranda toparlanmışlardır. Ama diğer taraftan Fenerbahçe Salı günü bu sezonun şu ana kadarki değil, bundan sonra da aslında en önemli maçlarından birini oynayacak Lyon'la. Arada 3 günlük bir fark var. Cumartesiden Salı'ya. Böyle baktığımız zaman yani böyle durumlarda hep şöyle diyoruz. Ya maç tehiri olur mu? Ya maç tehir etmek iyi bir şey değil. Yani bizim de artık 3 günde bir maç oynamamız lazım. Ama ben de şöyle diyorum. İstisnai bir durum var. Yani Şampiyonlar Ligi çok özel ve önemli bir lig. Yıllardır elemelerden oraya ulaşamıyoruz. Bu kadar önemli bir noktaya gelmişken Fenerbahçe'nin hafta sonu oynayacağı maçı, sadece onun da değil diğer takımların oynayacağı maçları da erteleyerek Fenerbahçe takımının o maça çok sağlıklı ve diri çıkmasını sağlasak ülke adına ne kaybederiz? Tam aksine ülke futbolunun kazandığı bir durum oluşur. Ben keşke maçın tehir edilmiş olmasını diliyorum doğrusu. Ama buna rağmen ben Fenerbahçe'nin kadrosunda 5-6 oyuncu değişikliğiyle, ki alternatif gibi düşünülen aslında ilk 11'de oynayabileceği çok değerli oyuncular var,

0: Onların devreye girmesiyle yine maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir gerçek de var. Bu maçlarda, eliminasyon maçlarında istikrarlı kadrolarla çıktı İsmail Kartal. Kadroda bir anda 5-6 oyuncu değişikliği asla iyi sonuç vermiyor. Bunu en iyi hatırlayacak olanlardan birisi de teknik direktör İsmail Kartal. Geçen sezon bunu yaptı. Yani pardon, en son çalıştığı dönemde diyelim. Geçen sezon yanlış oldu. En son çalıştığı dönemde 5-6 oyuncu değiştirerek çıktığı maçlar oldu. Hatta Ankara'da bir Ankara Gücü maçı oldu.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe bu tür oyunlara, bu tür maçlara çıktığında o konsantrasyonu sağlayamıyor. Onun için ben bugün lige, üstelik Galatasaray'ın puan kaybettiği bir haftada, ligin başından itibaren ligi forse ederek mutlak şampiyonluk havasında ve hesabında olan Fenerbahçe'nin çok fazla değişiklik yapmadan, yorgun olan birkaç oyuncusunu değiştirerek, aslında ilk 11'de oynamasını beklediğimiz Vedat Muriç gibi bazı oyuncuları ilk 11'e koyarak, mesela Oğuz Aydın gibi her oynadığında etkili olan bir oyuncunun sadece 5-10 dakikalarla değil, işte bu tür rotasyon denilen maçların en önemli oyuncularından biri olacağını biliyoruz. İsmail Yüksek'in gibi böyle 3-4 oyuncu değiştirerek takımın ana yapısıyla da çok oynamadan bu müsabakada çok zorlanacağına doğrusu inanmıyorum, öyle düşünmüyorum. Favorisi olduğunu düşünüyorum ama Gençler Birliği büyük takımlarla oynarken özellikle Ankara'daki maçlarında çok dirençli oynayabilir. Metin Diyar'ın bu maçların nasıl oynanacağını bilir. Büyük takımda oynamış, Fenerbahçe'de oynamış ve o ruhu yakından bilebilen bir teknik adam olarak da bu tecrübesini de takımına aktaracaktır. Fakat kadro kalitesi her zaman maalesef belirleyici olmasa bile çoğu zaman işin sonuç alma konusunda etkili oluyor.
1: Sayın Şentürk, çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Yarın tekrar birlikte olacağız. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Reklamlar.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.
7: Spor gündemi devam ediyor.

0: Saatimiz 18.26'yı gösteriyor. Artık son dakikalar içindeyiz. Daha evvel de haber verdiğim gibi saat 18.49'da veda edeceğiz size. Çünkü Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programında maç yayınları var sevgili dinleyiciler. Kasımpaşa, Trabzonspor ve Konyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmaları saat 19'dan itibaren sevgili dinleyiciler maç yayını anlamında bizlerle birlikte olacak ve arkadaşlarımız bu karşılaşmaları sizlere aktaracak sevgili dinleyiciler. Ve bildiğiniz gibi dün Süper Lig'de sezon başladı. Birinci hafta başladı. 2026-2027 sezonu dün oynanan Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü maçıyla başladı sevgili dinleyiciler. Ve bu karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Ve bu karşılaşmada bildiğiniz gibi Galatasaray 2 golünü Osimhen'le buldu. Ve diğer tarafta da Çorum Futbol Kulübü ise Ramirez ve Krizidis'le iki gol buldu ve Uğur Uçar'ın ekibi bir puan aldı. Bildiğiniz gibi geçen sezon birincilikten Süper Lig'e çıkan bir takımdı Çorum Futbol Kulübü ve geçen senenin hatta son 4 senenin şampiyonundan puan alarak başladı İstanbul deplasmanında. Ve şimdi konuğumuz telefon hattımızda TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven telefon konuğumuz. Erhan Seven hoş geldiniz.
1: Teşekkürler sevgili Yücel, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Siz de yavaş yavaş stada yorumcu olarak gideceksiniz saat 21.30'daki Gençler Birliği Fenerbahçe maçı için. Şimdi Gençler Birliği Fenerbahçe maçından başlayalım. Yorumcu olarak da katkıda bulunacaksınız bize, radyo maç yayınlarımıza. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Ankara'da?
1: Evet, şimdi iki takım adına sezonun ilk maçı. Sezonun ilk maçı dün oynandı İstanbul'da Galatasaray ile Arca Çorum arasında. İki takım adına da hem Fenerbahçe hem Gençler Birliği adına da sezonun ilk maçı olacak. Şimdi Fenerbahçe Gençler Birliği'ne göre 4 resmi maç yapmış olarak bu maça çıkıyor. Neden? Avrupa Şampiyonlar Ligi gruplarında kalabilmek için Fenerbahçe ikinci tur ve üçüncü tur maçlarını oynadı. Şimdi playoff oynayacak ve playoff'u da önümüzdeki hafta oynayacak. O anlamda Fenerbahçe Gençler Birliği'ne göre biraz daha hazır, biraz daha diri diye düşünüyorum. Sezonu da Gençler Birliği'ne göre daha önce resmi maç oynama mecburiyetinden dolayı ki Gençler Birliği'nin ilk resmi maçı bugün daha da erken açmıştı. Ve 4 maçta da istenilen sonuçları alarak da Fenerbahçe az gol atarak belki ama çok da az gol yiyerek bu süreci geçirdi. Tabii şöyle bir durum var. Bu bir avantaj Fenerbahçe için ama dezavantaj gibi görülecek unsur da Şampiyonlar Ligi'ni çok önemsiyor. Ve Lyon'la 3-4 gün sonra maçı var. Fenerbahçe'nin bu Gençler Birliği maçına bakış açısı nasıl olacak? Nasıl konsantre olacak? Bunu neden söylüyorum? Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi hem Aziz Başkan'ın hem de İsmail Hoca'nın şampiyonluk. Bunu çok açık ve net söyleyebiliriz ama Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmeyi de Aziz Yıldırım geçmiş yıllara göre çok daha fazla önemsiyor. Onun açık ve net nedenlerinden biri evet 17-18 yıldır Şampiyonlar Ligi'nin müziğinin grup aşamasında çünkü playoff'ta dinlenebiliyor. Grup aşamasında dinlenememiş olması ve uzak kalınmış olmanın getirdiği bir üzüntü var. Ama bir de ekonomik sonuçlar var. Yani katıldığınızda 18-19 milyon avro katılma payı, yayın payı derken galibiyet, puan, her şey sizi bir anda 35-40 milyon avro bir gelirin de kazanılmasına sebebiyet verebiliyor bir yıl adına. Bu da bazı oyuncuların, futbolcuların transferlerinin, paraların çıkması demek, karşılanması demek. Orada alınacak sonuçlarda bir itibar meselesi, sadece ekonomik değil. O nedenle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyen de bir Fenerbahçe var. Şampiyonlar Ligi kurası çekildiğinde ihtimaller ve muhtemeller arasında bakıldığında benim beklentim Ağustos ayının son haftasında Fenerbahçe'nin Lyon'la playoff oynamasıydı. Bu planın da aynen gerçekleşti. Neden? Şimdi muhtemel daha önceki rakiplerde Fenerbahçe'nin potansiyellerini gördüğümde bu takımla rahatlıkla geçebileceğini düşünüyordum. Ve Lyon'un da bir tur oynayıp playoff oynayacağını bildiğimden dolayı da Fransız takımıyla da eşleşmesi durumunda Ki diğer taraftan Bodo Glimt de gelebilirdi. Ayrı konu. Lyon'la eşleşmesi durumunda en zor maçı oynayacağı ve final maçını oynayacağı noktasındaydı. Bir Lyon maçı beklentim vardı. Gel bugüne gelindik. Tabii bunu Gençler Birliği maçıyla ilgili sordunuz ama ben bağlantılı olduğu için biraz da Avrupa'ya yöneldim.
0: Evet.
1: Oradan da Lyon maçında, çünkü bağlantılı da diye düşünüyorum. Lyon maçı beklentisi nedeniyle Gençler Birliği maçında düzenli olarak oynayabilme potansiyeli olan, ki Fenerbahçe şu ana kadar 25'e yakın oyuncu oynattı İsmail Hoca. Yani onu da söylemekte fayda var. Farklı isimler de oynadı. Bu 4 maçlık periyotta hem denenme, hem mecburiyetler, hem geç gelenler, hem sakatlıklar derken bu çerçevede baktığımızda kadro yavaş yavaş oturur gibi olmuştu ama buradan da bazı oyuncuları göremeyebiliriz. Gençler Birliği'de transfer yasağı vardı, kalktı. Ama yine sonuç itibariyle mütevazı bir Anadolu takımı, başkentimizin takımı. Benim de Gençler Birliği muhabir olarak meslekte bir sıfatım da olmuştu. Benim en büyük sıfatım, en uzun sıfatım 14'lük başbakanlık muhabirliği sıfatıdır ama farklı gazetelerde. Ama bir de Gençler Birliği muhabiri diye de spor muhabirliği döneminde Fotospor ve Günaydın gazetelerinde 4'lüğe yakın bu güzel başkent takımımızın haberlerini yapmıştım, takip etmiştim. Rahmetli İlhan Carcar'ın başkanlığı döneminde ayrıca sempatiyle baktığım bir takımdır. Ama sonuç itibariyle Gençler Birliği'nin kadrosunun, Metin Hoca'nın da futbolcundan dolayı döneminden de arkadaşımdır. Kendisinin futbolcu döneminde futbolcu gazeteci olarak da güzel de diyaloglarımız vardı. Beni alıp yemeğe götürdü bazen. Ama ben yine ona 2 yıldız hak etmişti. 3 üzerinden yine 2 verdim Yüce Bey. Ellerini açardı. Daha ne yapacağım senin için 3 yıldız almak için derdi. Metin Hoca'yla da böyle saha içerisinde futbolcu gazeteci olarak güzel diyaloglarımız vardı. O da şimdi teknik adam olarak Gençler Birliği'nin başında. Çok çok başarılı olmasını istiyorum. Metin Hoca ayrıca

0: severim. Sezon bittikten sonra kendisini ziyaret ettim. Ayrıca güzel bir sohbetimiz oldu. Bir grup gazeteci arkadaşımızla. Ama gençler birinin kadrosunun ben Fenerbahçe'ye karşı çok direnebileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kafası 4 gün sonra Kadıköy'deki Lyon maçında olsa da ben gençler birinin karşısında açık ara favorinin Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi saat 19'da da iki karşılaşma var. Bunlardan biri de Kasımpaşa Trabzonspor maçı. Demin yayıncı kuruluşa Sayın Fatih Tekke, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Kulübü Teknik Direktörü Fatih Tekke de Salah'ı maçın ikinci bölümünde kullanmak istiyoruz dedi. Burada nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Özellikle gençleşen bir Kasımpaşa ve Trabzonspor'sa yenilenen, yıldızlarla bezenen bir Trabzonspor. Nasıl bir karşılaşma beklersiniz?
0: Şimdi geçtiğimiz yıl devre arasında Emre Belezoğlu kadroya ligi kurtarabilecek, takımı kurtarabilecek, kümede kalmasını sağlayabilecek

0: bildiğimiz kadarıyla iyi skorlar aldığını, hazırlık maçlarında skor önemli değil deriz evet ama bir kazanma alışkanlığı kazandırması açısından önemlidir. Kazanabilmeye nasıl ulaşıldığını görebilmek açısından önemlidir. İyi de fena da olmayan sonuçlar aldı. Kasımpaşa kendi sahasında da genelde iyi oynamayı başarabilen bir takım. Kasımpaşa Trabzonspor maçları hep böyle enerjisi yüksek, pozisyonu bol, gollü ve heyecanlı maçlar olarak da hafızamızda yer aldığını hatırlarız. Trabzonspor'da bu sezona çok sükseli, önemli transferler yaparak da başladı. Muhammed Salah zaten başlı başında dünyada ses getiren bir transfer oldu. Bugün 40 gazetecinin, yabancı gazetecinin maçı izlemekle alakalı akreditasyon talepleri olmuştu İstanbul'da PSD merkezinde. Kabul gördüğünü sanıyorum ağırlıklı İngiliz ve Mısır gazetelerinin. Neden? Muhammed Salah'ı bekliyorlar. Şimdi Muhammed Salah ne kadar hazır? Yani geç katıldı kampa. İstenilen seviyede ben form düzeyinde ve fizik düzeyine ulaştığını sanmıyorum ki öyle olsa zaten Fatih Tek Hoca onu 11'de de oynatır. Yeterli süre alacak kadar, 11'de oynayacak kadar, rakipleri fizik gücü iyiken sahada olacak kadar yeterli görmediğinden dolayı onu sonradan sahaya sürecek ama ben inanıyorum ki skor avantajı elde edilmiş olsa da ya da elde edilmeyip skora ihtiyacı olsa da ben Muhammed Salah'ı 60'lı dakikalardan önce veya işte çok da geçmemek kaydıyla bir son yarım saat en az izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü hakikaten herkes Trabzonspor ve Muhammed Salah ikilisini konuşuyor. 2 milyara yakın, 2 milyara yakın ki bunu Ertuğrul Doğan söyledi. Yani 2 milyon değil 2 milyara yakın diyor. Tıklama var diyor artık diyor medyadaki unsurlarımıza. Totalde onu söylemiş de olabilir. Çok yüksek bir rakam. Sayın Ertuğrul Doğan da hafta arasında TRT Spor'a konuk olmuştu. Yani Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olması dünyada da büyük yankı yarattı. Avrupa'da hakeza daha da büyük. Mısır'da ülkesinde de büyük önemli bir karşılama oldu bu anlamda. Tabii ki Kasımpaşa'nın size bahsettiğiniz gençleşmiş kadrosunun vereceği reaksiyon Trabzonspor'un da transferde çok öne çıkan bir takım olarak bazen transferde çok öne çıkarsınız ama karşılığını sahada alamayabilirsiniz evet. Ama Trabzonspor onu da yaşamamak adına da bir galibiyet beklentisi var ama ben yine de bir Kasımpaşa'nın da direncinin olacağı üst seviye güzel zevkli maç olacağı yönünde beklentimi dile getirmek isterim.
1: Şunu da konuşalım mı özellikle baktığımız zaman Fenerbahçe Lukaku'yu, Beşiktaş Vlahovic'i ve Trossard'ı, Galatasaray'da Osimhen zaten İtalya'da önemli rol oynamış bir futbolcu, Trabzonspor'da Salah, ligimizin kalitesinin bir üst seviye ya da iki üst seviyeye çıktığını görüyoruz kalite olarak, oyuncu kalitesi anlamında. Şimdi dün de Galatasaray'ın Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldiğini biliyoruz ve 2-2 bitti. Hani maçın ben seyrettim, birçok kanalı seyrettim. Galatasaray 4 sene şampiyon olmuş bir takım. Ancak herkes Galatasaray'ı övdü, yani övdü değil, yerdi daha doğrusu. Ama Galatasaray konuşuldu. Çorum Futbol Kulübü'nün oynadığı oyun, özellikle Uğur Uçar'ın Pendik Spor'dan itibaren ki biz birinci lig maçlarını yayınladığımız için daha çok görüyoruz nasıl bir taktikle sahaya çıktığını. Oradan Çorum Futbol Kulübü'ndeki başarıları. Çorum'u hiç öne çıkarmadan Galatasaray'ın yerildiğini görüyoruz. Bu arada baktığımız zaman Galatasaray taraftarı 4 yıl şampiyon olduktan sonra takımı bir sendeledi ve üstüne bindi yorumcularla birlikte. Hani bu yıldızların ligimizde olması, özellikle hakemlerin ve yorumcuların seviyesini bir üste çıkarır mı?
0: Evet, yani güzel bir nokta. Farklı bir bakış açısıyla bir soru. Yani değerlendirmeler yapılırken de futbol seviyesine ulaşması anlamında
1: evet,
0: yorumcuların ile ilgili beklenti. Şimdi şöyle bir şey var. Ben de işte yaklaşık 3 Eylül 2014'te benim TRT'de ilk yaptığım yorum tarihidir. 12 yıl olmuş. Öncesinde
1: biz evet,
0: daha farklı alanlarda da işte 20-22 yıl çalıştığım için yani spor yorumculuğuna biraz, futbol yorumculuğuna biraz geç girdik ama mesela spor muhabirlik zamanında işte 89-95 yılında 6 yıllık bir geçmişimiz de var. Sonrasında dönüşümü yaptık. Keyfini de çıkartıyoruz diyebilir. Yorumculukla alakalı olarak ben sosyal medyayla ilgili sosyal medyadaki insanlara yönelik yorumculuk yapma noktasında olan yorumculara tepki

0: Yani sosyal medyadan sık almak, sosyal medyada beğenmek ya da bu daha tehlikeli bir cümle söyleyeceğim şimdi. Sosyal medyayı azıcık gözleyip onların şerbetine göre, nabzına göre şerbet verme noktasında olmak. Bakın çok tehlikeli
1: çok
0: bir şey cümle
1: çok
0: söylüyorum.
1: Aynı fikirdeyiz.
0: Çuval yine ne varsa ben dahil batıralım. Ben asla ama o işe girmem. Yani bu şeylerin sosyal medyadakilere, benim zaten sosyal medya hesabı falan olmadığı için de onunla da rahatını yaşıyorum. Öyle bir derdim de yok Allah'a şükür olsun. Ama o yönde hareket etmek için de kendi düşüncelerini dahi serdedemeyen, zikredemeyen bir güruh oluştu. Adı yorumcular.
1: Evet.
0: Ben de buna tepkiliyim. Açık ara tepkiliyim. Yani ben meslekte 38. yılımı yaşıyorum. Ya bunları söyleyebilecek kadar da hem yetim var, hem gücüm
1: tabii
0: var,
1: ki, tabii
0: hem etkim var. O nedenle ben yorumcu kardeşlerimizin kendilerini bu ligdeki yıldız veya ligin kalitesinin artmasıyla ilgili seviyeye çıkartma konusunda geride kalabileceklerini düşünüyorum. Neden?
1: Çok doğru.
0: Sosyal medyanın %80'i çöp diyen biri olarak ben öyle diyorum. O çöplüğün öncelikle kendisini geliştirmesi gerekiyor. O sosyal medya çöplüğünün gelişmemesi halinde ki gelişeceğini de düşünmüyorum. Ona da sempatik görünmeye çalışan yorumcuların da, onlara da sempatik görünmeye çalışan yorumcuların da seviyelerini belli seviyenin altında tutacaklarını, kalacaklarını düşünüyorum. Bu da bizim dediğim gibi çuvaldız olsun, iğne olsun, elde batıracak ne varsa hepsini medyamıza batırmaya alakalı bu cümleyi sarf edeyim. Ben kendi adıma ben en alt seviyede acıtırım kendimi. Çünkü bu dediğim olayları yapan bir pozisyonda değilim. Doğruyu söylerim. Yani doğru bildiğini söylemek diye de bir tabir var ya.
1: Evet.
0: İnsan doğru bildiğini sanabilir ama doğru değildir. Doğru bildiğini söylemek de cümlesini, şiirini ben kabul etmem. Doğruyu söylemek gerekir. O yüzden ben doğruyu söylediğimi bildiğim için de kimseye de yaranma noktasında olmadığım için de o sosyal medyadaki beklentisi olan kişilerin de beklentisine göre konuşmayacağım için de biz yine de bilinen doğrularla, yani daha doğrusu doğruyu söylemekle ilgili yolumuz, yöntemimizi devam ederiz ama sosyal medya şirin görmek için çaba sarf eden ve sosyal medyanın da belli seviyenin altında kaldığını da bilen biri olarak da ben yorumcu kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, büyüklerimizin neyse artık pozisyonları, sıfatları çok fazla uyum sağlayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü onların kriteri biraz önce bahsettiğim gibi reyting almak, tık almak, tıklandıkça
1: evet,
0: mutlu olan bir kesim var. Ondan dolayı onların işi zor diye düşünüyorum.
1: Peki hakemler olarak mesela dün de hakem Batuhan Kolak vardı. Varda'da yabancı bir hakem vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani ilk maçtan itibaren fazla böyle iyiye doğru gitmez esasında Türk hakemleri. Nasıl değerlendiriyorsunuz bakışlarını?
0: Şöyle, ben Batuhan Kolak'ı beğenen biriyim. Daha önceden de birincilikte çok maçını izledim. Daha sonra Süper Lig'de de maçlar da verildi. İyi olmaya da çalışan bir hakem. Hani dünkü maçın skorunu etkileyebilecek bir karar 70. dakikasındaki kırmızı karttı. Kararını doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Yunan oyuncu orada çok kontrolsüz bir şekilde Yunus'un ayağına, hani bazen ayaklara basılıyor, çekiliyor. Yani sistem dışı da basılabiliyor. Bazen de basıyorsunuz, çekiyorsunuz hakemi. Nasıl diyeyim, yani böyle bir kandırmak adına Yunan kardeşimiz biraz orada,
1: evet,
0: Yunus'un da iyi oynadığı bir zaman diliminde ona acı çektirmekle maksatlı, yaralamakla maksatlı bir hareket oldu. Ben de böyle kızıyorum. Yani Yunanistan'dan gelip de burada bizim milli takımımızın oyuncusu, değerli bir ismi bu şekilde sakatlamayan bir hareketle, o zaman cezası kırmızı kart. Ya o kararı hakem çok yakındı pozisyona ve doğrudan VAR'a da ihtiyaç duymadan da verdi. VAR'dan da dönmedi zaten. Ha, oyun içerisindeki bazı kararları mutlaka bazen ev sahibi takımın lehine olmuş olabilir. Oluyor,
1: evet,
0: bu. Adı Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ya da hangi takım ev sahibi güçlü bir tribünde varsa olabiliyor. Onun için de pek de fazla bir şey demeyeceğim. Ama ben de hani Batuhan Kolak üzerinden net bir şekilde bir olumsuz bir başlangıç olduğunu düşünmüyorum hakemlerle alakalı. Hem VAR hakeminin Türk asıllı bildiğimiz kadar, değil mi? Hakeminde,
1: evet, evet,
0: Türk asıllı.
1: Evet.
0: O da ilginç. Şimdi başka bir ülkenin vatandaşısınız, Türk asıllısınız. Oradan da hemen araştırılır edilir, sosyal medyasına bakılıp acaba Fenerbahçe'yle Galatasaray'la Beşiktaş'la Trabzon'la ilgili paylaşım yapmış mı? Hangi takım tutuyor diye. O da ilginç bir olay. Yani Türk asıllı,
1: evet,
0: bir fedai herhalde. Fedai hoca.
1: Fedai.
0: Türk asıllı bir yabancı hocanın da VAR'a atanması da, ben atandığını duyunca aklıma o geldi. Tabii sosyal medyada çok fazla teşhit olmadığım için bakmadım, etmedim. Hemen o geldi aklıma. Varsa da silmiştir zaten diye de düşündüm ama o da ilginç bir karar oldu. Anthony Taylor ve ekibinin de, MHK başkanı diyeceğim ama şu anda biraz daha Taylor ve ekip bu işlere yöneldiler diye düşünüyorum. aldığı bir karar. VAR'la ilgili yardımcı hakemlerle ilgili düzeltiyorum. Yani video yardımcı hakemlerle ilgili hep beklenti oldu. Yabancı olsun, yabancı olsun. Yapılmadı. Hatta tepkiler gösterildi. Türk hocalar olacak diye. Daha ilk haftadan da böyle bir karar olması ve istek olmadan, yani üst seviye takımların böyle beklentisi olmadan bu şekilde bir karar olması da hani siz istediğinizde biz yaptık diye olmasın, evet, dercesine federasyon ve MHK tarafından alınmış ilginç bir karar olduğunu da düşündüğümü söylemek isterim.
1: Şimdi bir de Fenerbahçe özellikle ki son 3 dakika içindeyim. Fenerbahçe maçlarının ertelenmesini ya da Gençler Birliği maçının ertelenmesini istedi bildiğimiz kadarıyla. Başvuruda bulunduğunu söyledi Sayın Oğuz Çetin. Evet. Bunun için federasyon da kabul etmedi. Ama geçen sene de başka takımlar için de kabul etmişti.
0: Orada bir nüans var ama onu ben şöyle araya girelim. Evet. Ben maksadı anladım. Süre az diye de araya girdim. Şundan dolayı buradaki bu maçın ertelenmesini istenmesi doğru değil. Ertelenme isteğinin kabul edilmesi doğru. Hemen nedeni söyleyeyim. Geçen yıl şöyle olmuştu. İki Avrupa maçı arasındaki Türk Ligi maçının ertelenmesi istenmişti. Ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ve Başakşehir'in maçları ertelenmişti. Yani anlatabiliyor muyum? İki Lyon maçı arasındaki Konyaspor maçının ertelenmesini isteyecek Fenerbahçe ve %99 kabul edilecek. O yüzden ben Gençler Birliği maçının ertelenmesi istenmesini doğru bulmuyorum. Şekil itibariyle de böyle bir unsur da olmamıştı. Ama iki Lyon maçı arasında Türk Ligi maçının erteleme talebinin bir hak olarak geçen son iki yılda emsali olduğundan dolayı hak olarak doğduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da bu başvuru yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe yapacağını açıkladı zaten. Ve bunun da federasyon tarafından kabul edileceğini ve edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Gençler Birliği talebi doğru değildi. Olmazdı. Fenerbahçe bunu denedi. Ve benim beklediğim gibi sonuç çıktı. Federasyon kabul etmedi. Ama federasyon şimdi Fenerbahçe iç sahada Konya maçının ertelenmesini isterse kabul edeceğini de düşünüyorum. Çünkü bir yıl önce hem de bu federasyon tarafından emsali olan bir karar olduğundan yola çıkarak.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi yorumlar diliyorum. Kendinize.
0: Sevgili Erdoğan Arkan'la beraber yayındayız. Erdoğan, evet, Arkan'ın güzel anlatımı. Biz de arada yorumlarla destek olmaya çalışacağız. Güzel maç olsun. 21.30'da TRT Radyo 1'de Gençler Birliği Fenerbahçe maçını sevgili dinleyenlerimizi davet ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Erdoğan Arıkan'a da sevgiler, saygılar diliyorum. Sevgili dinleyiciler, son olarak konuğumuz TRT Spor Haber Müdürü Erhan Sevendi. Şimdi sizlere bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Trendyol Süper Lig'de sezon 2026-2027 sezonu dün başladı. Saat 21.30'da Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü maçıyla başladı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona ermişti sevgili dinleyiciler. Ve bugün az sonra saat 19'dan itibaren Kasımpaşa Trabzonspor ve Konyaspor Çaykur Rizespor karşılaşmaları var. Bu iki karşılaşmanın NAK'tan yayınını Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan naklen yayınlayacağız sevgili dinleyiciler. İkincisi, saat 21.30'dan itibaren de Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor ve Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmalarını yine dönüşümlü olarak Radyo 1'den sizlere yayınlayacağız. Bu konuda da hatırlatmaları yapalım sevgili dinleyiciler. Bir diğer hatırlatma da dün bildiğiniz gibi Esenler Erokspor kendi sahasında Sarıyer'le 1-1 berabere kaldı. Trendyol 1. Lig'de de 2. haftanın ilk karşılaşmasıydı bu karşılaşma. Ve saat 19'da da Fatih Karagümrük Ümraniyespor ve İstanbulspor Bodrum Futbol Kulübü karşılaşmaları var sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmalar yine TRT ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca saat 21.30'da Bursaspor Iğdır Futbol Kulübü ve Manisa Futbol Kulübü Vanspor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. İşte bu karşılaşmalarda TRT ekranlarından naklen yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Ve bir yayınımızın daha sonuna geldik. Teknik yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz Hasan Tellioğlu, Oğuzhan Yılmaz ve Adem Karaman ve sunucunuz ben Yücer. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi Kasımpaşa Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor Çaykur Rizespor arasında oynanacak Trend Yol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
4: vaktimiz sizin. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ultrafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
10: Reklamlar.
11: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
12: Merhaba sevgili radyo dostlarımız. Saatimiz 18.55'i gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz. Ve Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu dün oynanan Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü maçıyla başladı. Karşılaşma 2-2 berabere bitmişti sevgili dinleyiciler. Bugünse saat 19'da 2 karşılaşma ve saat 21.30'da yine 2 karşılaşma var. İşte bugün saat 19'da az sonra TÜMOSAN Konya Spor, Çaykur Rizespor ve İstanbul'da Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşmaları var. Şimdi biz bu iki karşılaşmanın nakden yayınına geçeceğiz. Ancak önce TÜMOSAN Konya Spor, Çaykur Rizespor maçına gidiyoruz ve sözü Cihan Beşevli'ye bırakıyoruz.
13: Teşekkürler Yücel, mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni sezon ve yeni heyecan Süper Lig'de, yeni sezon hayırlı olsun ve tüm takımlara başarı dileklerimizi iletelim. TÜMOSAN Konya Spor'la Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek ve mücadele birazdan başlayacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. VAR odasında Davut Çelik olacak değerli dinleyenler ve mücadele başlamak üzere. İki takım oyuncuları yavaş yavaş oyun alanına geliyor. Konya Spor'la Çaykur Rizespor Süper Lig tarihinde ikinci kez bir sezonun ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki ekip arasında oynanan tek açılış haftası maçı bir bir sona ermişti 2016-2017 sezonunda ve Çaykur Rizespor'la oynadığı son 7 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi Konya Spor. 3 mağlubiyet, 3 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı. Tek galibiyetini ise Mayıs 2025'te 2-1'lik skorla aldı ve 11'lere göz atacak olursa Konyaspor'un kalesini Bahadır Güngör'dü koruyacak. Uğurcan, Avezyam, Adil üçlüsü zaman zaman beşli savunma izleyeceğiz. Anzuana ve Arif Boşluk kanatlar beklerde olacak. Melih ve Gonçalves önlerinde Deniz Türüç ve Ebrime Koley kanatlarda olacak. Jackson Muleka ileri uçta gol arayacak Konyaspor takımında. Çaykur Rizespor'un kalesini Fofana koruyacak. Aris, Modibo, Atilla Moçi, Mitat Pala savunma dörtlüsü. Taylan Antalyalı, Kazım Laçi önlerinde. Mebude ve Ahmet Kutucu Galatasaray'dan transferi. Çaykur Rizespor'un sol açıkta oynayacak Ahmet Kutucu. Varaşanoviç ve Alisov ileri uçta gol arayacak. Çaykur Rizespor takımına değerli dinleyenler, Cihan Aydın yardımcıları, iki takım oyuncuları oyun alanında ve seremoni gerçekleşecek. Değerli dinleyenler, biz şimdi sözü tekrar Yüce Ere merkeze bırakıyoruz.
12: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.58'i gösteriyor. Az bir süre kaldı karşılaşmaların başlamasına. Teknik yönetmen arkadaşlarım Oğuzhan Yılmaz ve Adem Karaman ve sunucunuz ben Yüce Er. 19'daki karşılaşmaların naklen yayınının, dönüşümlü naklen yayınının gerçekleşmesinde, yönlendirilmesinde sizlerle birlikte olacağız. Bir diğer karşılaşmamız İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşması. Bildiğiniz gibi Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'un da teknik direktörü Fatih Tekke ve iki takımın teknik direktörleri de çok önemli bir kadroyla sahaya çıktı. İşte bu İstanbul'daki maçla ilgili bütün ayrıntıları da mikrofondaki arkadaşımız Cüneyt Ersan'dan alacağız. Söz Cüneyt Ersan'da.
10: Evet, çok teşekkür ederim sevgili Yüce Er. İstanbul'dan hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili dinleyenler. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Dün oynanan Galatasaray Arcaşorun Futbol Kulübü maçından sonra bugün gözler bu iki karşılaşmaya çevrildi. Konya'da Konyaspor Çaykur Rizespor maçı için Cihan Beşevli az önce ilk bilgileri bizlere aktardı. Ve burada Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda biraz sonra Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ama hepimizde bambaşka bir heyecan var. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük transferlerinden biri olan Muhammed Salah'ı bugün izlemek istiyor burada olan futbol severler. Şunu da söyleyelim, çok sayıda basın mensubu var. Yabancı basın mensubu sayısının bir hayli fazla olduğunu söyleyelim.

Muhammed Salah transferinden dolayı sevgili dinleyenler, karşılaşma henüz başlamadı. Son kontroller yapılıyor. Trabzonsporlu taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdular. Bilet fiyatları çok yüksek olmasına rağmen. Evet, sesimi sizlere teknik yönetmen arkadaşım Kazım İncetaş ulaştıracak sevgili dinleyenler. Karşılaşmanın başlamasını bekliyoruz. Biraz sonra takımlar hakkında bilgileri aktaracağım sizlere. Gürcan Hasova kalecilerle ve yardımcılarıyla göz göze geldi. Yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Baran. Dördüncü hakem Ömer Tolga Güldibi. Şu anda karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve karşılaşmaya başlayan ev sahibi Kasımpaşa. Kasımpaşa'da Giannis kalede, savunmada Wink Aros İlya Yesen. Orta alanda Mendes, Baldursun, Güven Yalçın. Kanatlarda Diabate ve Ben Younes. İleride Bedi Çinak şeklinde bir saha dizilişi var sevgili dinleyenler. Merak edenler için söyleyelim. Muhammed Salah yedekler arasında. Kalede Onana oynuyor Trabzonspor'da. Savunmada Pina, Vivu, Savic, Mustafa Eskehillaç. Orta göbekte Malinowski, Buçari, Aral Şimşir. Kanatlarda Metehan Mimaroğlu, Savioğlu. İleride de 30 numaralı formayla Onaçu şeklinde saha dizilişi var Trabzonspor'un sevgili dinleyenler. VAR hakemi Feda İhsan, Ceyhun sesi güzel de Feda İhsan'ın yardımcısı. Geçtiğimiz sezon iki takım ligin ikinci haftasında yine burada karşı karşıya gelmişlerdi. O karşılaşmayı da tesadüftür ki yine bendeniz anlatmıştım TRT Radyo 1'den. Ve ligin ikinci haftasında geçtiğimiz sezon oynanan o mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmıştı sevgili dinleyenler. İki takım da şu an itibariyle birbirini tanıma düşüncesinde. Kasımpaşa'yı sadece bir hazırlık maçında Fatih Tekke tanımak için izleyebildi sevgili dinleyenler. Uzun bir top vardı Trabzonspor takımından. Savunma karşıladı ama sağ tarafa doğru gönderilen bir top var. Şimdi Trabzonspor sağ kanattan geliyor. Ceza sahasında etkili bir orta. Son anda kalecinin Giannis'in parmaklarının ucuyla topu direğin hemen üstünden dışarıya çeldiğini görüyoruz sevgili dinleyenler. Trabzonsporlu taraftarlar bu atakta ayağa kalktılar. Bir kere şunu da söyleyelim, çok çok sıcak bir hava var sevgili dinleyenler. Gerçekten oldukça sıcak bir hava var karşılaşmanın şu an itibariyle. Benim saatime göre ikinci dakikası. Sağ kanattan Trabzonspor bir korner kullanmak üzere. Korner kullanıldı ön direğe doğru. Kaptan o noktada Ben Younes ceza sahasının dışına çıkarmayı başardı. Ama Trabzonspor sol kanattan atak geliştirme düşüncesinde. Savioğlu topu aldıktan sonra ceza sahasının sol tarafındaki boşlukta geriye doğru gönderdi. Mustafa Eskehillaç pas istiyordu. Bu arada bir orta, son anda bir dokunuş geldi. Ve kaleci bir kez daha topa müdahale ediyor ve topu kornere yolluyor sevgili dinleyenler. Trabzonspor pozisyonlarla başladı. 2'de 2 pozisyon ve yine kaleci Giannis. Bu ortada da sol kanattan yapılan, bu ortada da ön plana çıkan isim oldu. Şimdi Trabzonspor sol kanattan korneri kullanıyor yine. Kale alanı ön çizgisine doğru gelen top savunma uzaklaştıramadı. İlk pozisyonda yükselip kafayı vuran futbolcu Aurustu. Ardından sol kanattan Trabzonspor hata devam ediyor. Son çizgiden bir orta gelir mi diye baktım. Ama o noktada top yine oyun alanının dışına gidiyor sevgili dinleyenler ve şimdi bir kez daha sol kanattan Trabzonspor takımı korneri kullanacak. Üçüncü dakika, ikinci kornerini, üçüncü kornerini kullanıyor Trabzonspor. Sol kanattan ikinci korneri bu. Ceza sahası çok kalabalık. Bu arada hakem bekliyor. Gürcan Hasova ceza sahasındaki kalabalığın yanına doğru gitti. Kale alanı ön çizgisi üzerinde kümelenen oyuncuları orada uyardı. Sevgili dinleyenler, Onaçu kendini kaybettirmeye çalışıyor savunma arasında görüyorum. Şimdi korner kullanıldı. Ön direğe doğru gelen topu yine Kasımpaşa savunması karşıladıktan sonra sevgili dinleyenler top bir kez daha kornere gidiyor. Orada yanlış görmediysem müdahaleyi yapan isim Wink'ti ve ardından da sol kanattan bir kez daha Trabzonspor korneri kullandı. Bu kez yine ön direğe doğru geldi bu top. Ve savunmanın uzaklaştırdığı top sonrasında karşı tribünler önünden Trabzonspor takımı taç alışını kullandı. Ceza sahasının sol tarafındaki boşluğa doğru Wink bu topu kontrol etti. İleriye doğru gönderme düşüncesindeydi ama top bir kez daha taca gidiyor değerli dinleyenler. Ancak bu kez taç alışını Kasımpaşa sağ kanattan Wink ile kullanacak. Maçın henüz benim saatime göre 5. dakikası. Kronometreyi skorboardu daha doğrusu gelebilmek için elimi siper ediyorum. Çünkü karşı taraftan güneş geliyor ve dolayısıyla skorboardu görmekte zorlanıyorum. Bu arada sol taraftan bir atak geliştirme düşüncesindeydi.

0: Kasımpaşa takımı, ama o noktada yerde kalan bir oyuncu var Kasımpaşa'da ve maçın hakemi oyunu durduruyor ve değerli dinleyenler, taç atışıyla oyunun başlamasını istiyor. 0-0'lık eşitlik var şu an itibariyle. Sağ kanattan Trabzonspor'da taç atışını Pina kullandı. Orta alanda Trabzonspor yarı alanında Aral Şimşir topu kaptı. Kendi eksen etrafına dönmek isterken yere indiriliyor ve maçın hakemi oyunu durduruyor. Trabzonspor Mendes'in yaptığı faul sonrasında kendi yarı alanından orta yuvarlağın biraz gerisine nefes sağ çaprazdan serbest vuruşu kullanma hazırlığında Vivu topun gerisinde. Vivu serbest vuruşu kullandı, sol tarafa doğru gönderdi Savic'e. Ondan Mustafa'ya, Mustafa orta alana doğru gönderdi. Sol çizgiye doğru atmak istemişti ama top oyun alanının dışına gitti. Savioğlu'ya gelmiyor bu top. Ardından da sağ kanattan şimdi Kasımpaşa takımı taç atışını kullanma hazırlığında. Wink topu aldı. Taç çizgisine neredeyse paralel bir taç atışı kullanma düşüncesindeydi. Vazgeçti. Daha ceza sahasına yakın bir noktaya gönderdi ama Trabzonsporlar kaptılar. Sağ tarafa doğru gönderdiler. Trabzonspor sağ kanattan şimdi geliyor. Savioğlu hareketlendi. Orta ceza sahasına arka tarafa sol çaprazda Metehan Mimaroğlu bir çalım. Metehan vuruyor ve kalecide kaldı Giovanni Ertiz. Trabzonspor etkili geliyor sevgili dinleyenler. Geldi mi etkili geliyor Trabzonspor. Golle başlamak istiyor maça. Bu arada Kasımpaşa ceza sahası içinde Metehan Mimaroğlu'nun bir sakatlığı var. Oyun başladı ama Kasımpaşalı oyuncular da şu anda gözleri Metehan'da, hala oyuna devam ediyorlar bu arada, onu da söyleyelim. Baldursun topu aldı. Sol taraftaki arkadaşıyla paslaştı Yesen'le. Yesen'den tekrar orta alana doğru Mendes. O sağ çizgiye doğru döndü Wink. Hala Metehan Kasımpaşa ceza sahasında yerde yatıyor. Değerli dinleyenler, yavaş yavaş kalkıyor. Şu anda hakem de gözü o noktada. Ve sağ kanattan Wink önündeki arkadaşına doğru topu gönderdikten sonra tekrar Benediçak'a doğru bir pas atma düşüncesindeydi. Olmadı ama sol tarafa doğru top aktarılıyor. Sol kanattan şimdi Kasımpaşa bir atak geliştirme düşüncesindeydi. Güven Yalçın o noktadaydı. Bu arada Pina ile Güven Yalçın arasında bir gerginlik yaşanıyor şu anda. İki oyuncu da birbirine diklendi böyle sevgili dinleyenler. İki takım oyuncuları da araya girdiler. Hakem Gürcan Hasova kenara çekildi. Bu iki oyuncuyu şimdi yanına çağırıyor sevgili dinleyenler. Güven ve Pina orada. Aslına bakacak olursanız son derece dostluk çerçevesinde başlayan bu mücadele sonrasında Güven ve Pina arasındaki bu gerginlik yatıştırıldı. Hakem iki oyuncuyu da uyardı. Pina bir hayli sinirlendi, onu söyleyelim. Güven Yalçın da taç atışını kullandı geriye doğru sevgili dinleyenler. Şimdi en geriye doğru gönderilen bir top var. O noktada da topu alan futbolcu İlye Arustan. İlye geriye doğru gönderiyor çünkü ona açıdan pres vardı. Aral şu anda ceza sahası içinde pres yapıyor. Aral'ı gören kaleci Giovanni Ertiz topu sağ kanada doğru gönderdi. Wink göğsüyle önüne indirmeyi başardı. Ben Nunes önündeydi. Orada Trabzonspor'da müdahale eden futbolcu Metehan Mimaroğlu geriye doğru oynamayı düşündü ve böyle de yaptı. Ardından Mustafa Eskella taç çizgisine paralel bir top atmayı düşündü. Kendi yarı alanında karşı tribünler önündeki taç çizgisine paralel attığı top taca gitti ve taca dışını Wink kullandı. Ardından top aynı noktadan bir kez daha taca gidiyor. Karşı tribünler önünden yine rakip yarı alanı ilk metrelerinden Wink'le Kasımpaşa takımı taca dışını kullanacak sevgili dinleyenler. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunu bilenler için söyleyelim. Kasımpaşa bu yarıda, ilk yarıda Taksim tarafındaki kaleye, Trabzonspor'sa Deniz tarafındaki kaleye doğru hücum ediyor değerli dinleyenler. Şimdi orta alanda Mendes topu aldı. Geriye doğru oynadı. Tekrar orta alanda topla buluştu. Baldursun sağındaydı. Biraz daha geriye doğru gönderdi Arus. Arus ileriye doğru gönderme düşüncesindeydi Diabate. Ondan topu kapan Metehan Mimaroğlu. Onatçı topu aldı. Geriye doğru gönderdi. Orta çizgiyle karşı tribünler önündeki taç çizgisinin birleştiği noktadan. Ama Onatçı'ya yapılan hareketinde faul olduğunu belirtiyor Gürcan Hasova. Karşılaşmanın şu anda benim saatime göre 9. dakikadan çıkıyoruz. 10. dakikaya giriyoruz sevgili dinleyenler. Bu arada scoreboard çalışmıyor Recep Tayyip Erdoğan stadında. Maçın başında çalışıyordu ama şu anda çalışmadığını söyleyelim. Benim kronometremde dakika skor bilgisi sizlere veriyorum. Dakika 10. İstanbul'da Kasımpaşa 0, Trabzonspor 0.
1: Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Ersan. Sevgili dinleyiciler, şimdi Konya'ya gidiyoruz. Tümosan Konya Spor, Çaykur Rizespor maçı ve söz Cihan Beşevli'de.
2: Teşekkürler Yücel. 9. dakikadayız ve 0-0'lık eşitlik sürüyor. Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor mücadelesinde sevgili dinleyenler ve sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda 2 dakika önce yaklaşık Bahadır Güngördü'ye doğru gelen top. Bahadır ayağından topu kaçırmıştı. Top neredeyse ağlara gidecek gibiydi ama açısı kaleye yönelik değildi. Topun yönü daha doğrusu ve Bahadır güçlükle topu ardından uzaklaştırdı. Taca gönderdi ve Konyaspor kalesinde büyük tehlike geride kaldı. 9. dakikaya veda etmek üzereyiz. Konya'da Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 0 durumu devam ediyor. Çaykur Rizespor daha istekli, daha arzulu ve özgüvenli başladı mücadeleye. Rakip yer alanda topa ve oyuna hükmeden taraf Çaykur Rizespor takımı diyebiliriz. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda sevgili dinleyenler, 10. dakikadayız. Sağ kanada gönderilen topa Mebude hareketlendi. Mebude için hızlı bir top, sağ köşe gönderi yakınında, topu oyun alanında tutamıyor ve top dışarıya alta gidiyor. Bu arada Recep Uçar sevgili dinleyenler cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip ediyor. İlhan Palut da tribünden karşılaşmayı takip ediyor. İki teknik adam da gerçekten hikayesi bol bir karşılaşma diyebiliriz. Recep Uçar hem Konyaspor'u hem Çaykur Rizespor'u, diğer tarafta da İlhan Palut Tümosan Konyaspor'u çalıştırıyor ve Çaykur Rizespor'u da çalıştırmıştı. Bu anlamda gerçekten ilginç bir durum diyebiliriz. İki teknik adam da karşılaşmayı tribünden takip ediyor. Yardımcıları kenarda oyuncularını uyarıyor sevgili dinleyenler. Çaykur Rizespor takımı kendi yer alanından çıkıyor. Şimdi sağ kanada pas, rakip yer alanda Mebude topu aldı. Çaykur Rizespor Mebude öyle yükleniyor. 11. dakika sağ çaprazdan vuruş geldi ve kaleci Bahadır gole izin vermiyor. Sağ çaprazdan Mebude vuruşu yaptı ve kaleci Bahadır gole izin vermedi. Bir kez daha yükleniyor. Kazım Laçi ile sağ kanattan yüklenme düşüncesi bu arada. Rakibinin yüzüne bir darbe geldi orada. Ve sarı kartı çıkarıyor Cihan Aydın. Maçtaki ilk sarı kart Çaykur Rizespor takımına çıkıyor. O noktada Kazım Laçi rakibine girmiş olduğu ikili mücadelede Colin'in yüzüne bir sırtı rakibine dönükken elini rakibinin yüzüne doğru sol kolunu çevirdi, havaya fazla kaldırdı sol kolunu ve eli yüzüne geldi Kolein ve Kazım Laçi 11. dakikada maçtaki ilk sarı kartı görüyor. Çaykur Rizespor takımında sevgili dinleyenler 0-0'lık eşitlik sürüyor. Konyaspor Rizespor mücadelesinde geçiş oyununu hızlı oynuyor. İki takım da ikinci bölgeyi hızlı geçiyor. Üçüncü bölgeye topu taşıyıp gol yollarında etkili olma düşüncesinde ama Çaykur Rizespor'un rakip kaleye daha yakın olduğunu ve kaleye çekilen şutlar anlamında üstünlüğünün olduğunu söyleyebiliriz ama Bahadır'ı rahatsız edecek, Konyaspor kalesini rahatsız edecek tehlikeli pozisyon şu ana kadar yaşanmadı. %54'e 46 topla oynama üstünlüğü Çaykur Rizespor takımına ait sevgili dinleyenler. Bahadır topu aldı. Orta çizgiye doğru havalandırdı. Herkesi aşan top Rizespor savunmasına kadar geliyor. Modibo topu kontrol etti ve rahat bir şekilde pasını verdi Atilla Moçi'ye. Dakikalar 12'yi gösteriyor Konya'da ve Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 0. Sözü merkeze Yüceer'e bırakıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum Cihan Beşevli ve İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da Kasımpaşa Trabzonspor maçı ve söz Cüneyt Ersan'da.
0: Dakika 14, 0-0'lık eşitlik sürüyor. Tam sözü size bırakırken 10. dakikada rakibine yaptığı faul sonrasında Kasımpaşa'dan Baldur son bir sarı kart gördü. Yine sizlerle birlikte olmadığımız birkaç dakika içinde önemli bir pozisyon yaşanmadı. Savic şu anda topu kalecisi Onana'ya doğru gönderdi. Onana'ya pres var. O da topu sağ tarafa doğru Pina'nın olduğu bölgeye doğru gönderiyor. Yesen karşıladı ama top Trabzonsporlu oyuncularına kaldı. Aral sağ tarafa doğru gönderiyor ama pası kısa düştü. Pina hareketlenmedi bu topa ve ardından da Kasımpaşalı oyuncular topu kaptıktan sonra şimdi sevgili dinleyenler kendi yarı alanlarından topu çıkarma düşüncesindeler derken Onatçu ileriye doğru topu vuran İlye'nin karşısındaydı ve ona çarpan top da taca gitti. Taca dışını Yesen kullandı. Şimdi bir kez daha İlye topu rakip yaralana doğru uzattı. Savic karşılıyor. Mustafa Eskelaç olarak düzeltiyorum. Karşılıyor bu topu. Ardından Trabzonspor orta alanda topu sağ kanada doğru göndermeyi başardı. Trabzonsporlu oyuncular bu çağrıdan Vivo'ya, Vivo kalecisine doğru dönüyor.

0: sahaya şimdi biraz daha iyi yayılmaya başladı Kasımpaşalı oyuncular. Trabzonspor'un tehlikeli oyuncularının başına neredeyse birer oyuncu dikti Emre Belözoğlu ve ilk yarıda verdikleri boşlukları, daha doğrusu maçın ilk 5 dakikasında verdikleri boşlukları şu an itibariyle vermiyor Kasımpaşa takımı oyuncuları sevgili dinleyenler. Karşı tribünler önünden ve rakip yaralandan ceza sahası ön çizgisinin hizasına yakın bir noktadan Trabzonspor takımı bir taca dışı kullanma hazırlığında. Hakem sayıyordu, 4 dediği anda taca dışı hemen kullanıldı. Yeni kurallar işliyor biliyorsunuz. Yeni kurallar uygulanmaya başlandı ülkemizde de, futbolumuzda da. Dolayısıyla bu tip kurallarla zaman zaman maçlar içerisinde karşılaşabileceğiz. Etkisiz bir atak oldu. Yanlış bir pas sonrasında top oyun alanının dışına gitti. Ve şimdi kale vuruşu kullanacak Kasımpaşa takımı sevgili dinleyenler. Topun gerisinde İlye var. Doğrudan o kullandı kale vuruşunu. Hakemin saymasına gerek kalmadan hemen kullandı. Venedicak şimdi ceza sahasından vurdu ve top üstten dışarı gitti. Venedicak tam ceza sahası ön çizgisi üzerinden yayın hemen solundan vurdu. Kale İlye'nin ileriye doğru gönderdiği top sonrasında kale vuruşu kullandı demiştim. Ve topa sert vurdu ama az farkla üstten dışarı gitti top değerli dinleyenler. Evet, şimdi de Onana topu Savic'e verdi. Savic başlattı oyunu hemen Onana'ya. Kale alanı içindeki Onana sağ ayağıyla orta yuvarlağın sonuna doğru gönderdi. Onatçı yükseldi kafayla. Wink Metehan Mimaroğlu'ndan önce topu aldı. Ardından Benunes tekrar Wink. Taç çizgisine paralel bir pas gönderdi. Mustafa Eskiyelaç dokunuyor ve top oyun alanının dışına gidiyor değerli dinleyenler. Karşı tribünler önünden şimdi Wink taca dışını kullandı rakip yaralandan. Benhunes çeviriyor ceza sahasına doğru. Pina kademede topu kafayla ceza sahasının dışına gönderdi. Sol tarafta topu Metehan Mimaroğlu Aral'a kazandırdı. Ondan Metehan'a kafayla önüne düşürdü. Metehan Mimaroğlu iki oyuncuyu peşine taktı. Ceza sahasına yaklaşırken Baldursun geldi arkasından topu aldı. Kendi ceza sahasının sağ tarafından yerden yuvarlıyor ileriye doğru. Bu arada yerde kalan bir oyuncu var. Diabate bu oyuncu. Hakem pozisyona yakında oyunu devam ettirdi. Trabzonspor takımı orta yuvarlakta. Pina'ya doğru orta yuvarlağın sağına doğru bir top geldi bu çağrıdan. O da sağ tarafa doğru gönderiyor topu alan futbolcu. Birinci pozisyonda Savioğlu. Savioğlu'dan şimdi bu çağrıya tekrar Savioğlu geriye doğru döndü. O noktada Vivo hemen Savic'le oynuyor orta çizgiye paralel bir pas. Rakip yaralana geçerken bıraktı sol tarafa doğru. O noktadan Trabzonspor'a etkili geliyor 3 oyuncuyla diyeceğim ama pas 3 rakip oyuncunun arasına atılırken Trabzonspor'un atağı bitmiş oldu. Ama şimdi tekrar sağ kanattan atak tazeliyor Trabzonspor. Kasımpaşa'da hatalı paslar dikkat çekiyor. Pina ceza sahasının sağ tarafındaki boşlukta. Orta şansı aradı bulamadı. Gerilerden destek var. Bucari topu aldı. Bucari pas atacak arkadaşlarını arıyor. İleriye çıkan orta yuvarlağın hemen sağındaki rakip yaralanındaki arkadaşı Vivu'yu gördü. Vivu'dan da Savic'e. Savic şimdi yanına sokulan arkadaşına doğru topu gönderiyor Mustafa. O sol tarafa doğru döndü. Aral Şimşir hareketlendi. Aral'dan Metehan'a tekrar Aral topu aldı. Ceza yayının sonuna yaklaşmadı. Sol tarafta tekrar Savic atağa çıkmıştı. Ona doğru değil biraz daha geride sevgili dinleyenler. Mustafa'ya doğru gönderilen bir top vardı ama pas hatası yaptı Trabzonsporlular. Topu kontrol edemediler. Ve şimdi Mendes topu aldıktan sonra Yesen'e gönderiyor. Yesen kendi yer alanında sol taraftaydı. Mendes'e doğru gönderdi. 51 numaralı Kasımpaşalı oyuncu yerden derin bir top gönderdi. Hareketlenen Benedicak'a gelmeden ayak koyan futbolcu Vivo oldu. Tekrar Trabzonspor ve Kasımpaşalı oyuncular topun kontrolünü sağlamaya çalışırlarken Yesen bunda başarılı oldu. Güven Yalçın topu aldı Mendes'e gönderiyor. Mendes orta yuvarlağın solunda rakip yaralının ilk metrelerinde. Döndü geriye doğru İlye'yi topla buluşturdu. Ondan Arus'a doğru. Karşılaşmanın şu anda 19. dakikası. Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki mücadelede golsüz eşitlik devam ederken kaleci Giannioattis'in iki önemli kurtarışı olduğunu sizlere söyleyelim. 1 ve 3. dakikalarda ve şimdi Giannioattis'ten sağ tarafa doğru gönderilen bir top var ama Trabzonspor'da Savic kafayla karşıladı. Karşı tribünler önünde Trabzonspor'da bir oyuncu yerde kaldı. Hakem oyunu durduruyor ve Trabzonspor lehine bir serbest vuruş kararı var. Gürcan Hasova'dan değerli dinleyenler. Savic topun başında bu serbest vuruşu kullanacak. Metehan sol kanatta Savioğlu'na Saviolo sağ kanatta, Onarçu ileride, Onarçu'nun hemen arkasında 10 numara pozisyonunda da Aral Şimşir görev yapıyor değerli dinleyenler. Trabzonspor'un hücum hattı bu şekilde. Kasımpaşa takımında Güven Yalçın sol kanatta oynuyor. Sağda Diabate ve Diabate'yi görüyoruz. Ben Hunes ve Diabate sık sık yer değiştiriyorlar ama forvet bölgesinde Benedicak'a yakın oynayan isimin Diabate olduğunu söyleyelim. Şimdi ceza sahasına doğru bir top geldi ama kaca dışı kullanıldı hemen. Hakem yerinden kullanılmasını istiyor. Zira oyun devam etmiş olsaydı çaprazda ceza sahasına doğru, çaprazdaki Diabate'nin önüne top gelmişti. Karşı karşıyaydı. Benedicak vuruyor. Kaleciden seken top. Savunma hemen uzaklaştırıyor. Etkili geldi Kasımpaşa. Güven Yalçın'a top gelmeden de bu Çağrı'yı topu havaya dikti. Ardından da Onarçu topu aldı. Sol tarafta Metehan Mimaroğlu hareketlenmişti. Wink ayak koydu. Baldursson topu alıyor. Baldursson'dan sağ tarafa doğru Wink'e. Ve şimdi önünde Diabate var. Diabate'den Wink'e. Wink ceza yayının sağındaydı. Diabate ile paslaştı. Baldursson topu aldı. Bıraktı Mendes'e. Mendes sol tarafta, Yesen savunmadan ileri çıktı. Atan yönü sol kanat Kasımpaşa'da. Yerden bir top. Diabate topu aldı tekrar. Topuk pası yaptı Güven Yalçın'a. Güven Yalçın orta. Kafa olmadı. Top doğrudan oyun alanının dışına gidiyor. Ben Hunes yükseldi sevgili dinleyenler. Top başının üzerinden geçti. Çok müsait bir pozisyondu. Ve o noktada Savic'le birlikte yükseldi. Her ikisinin de adeta kafasını sıyırdı top ve oyun alanının dışına gitti. 21. dakikada son saniyelere yaklaşıyoruz. Bu arada Gürcan Hasova saha kenarına geldi. Dördüncü hakemine doğru geldi. Ona bir şey verdi sevgili dinleyenler. Tabii bu kadar uzak bir noktadan ona ne verdiğini görmek mümkün değil. Devam ediyor bu arada oyun. Trabzonspor atağı. Aral bu arada yerde kaldı. Müdahale topa dedi hakem. Sevgili dinleyenler, şimdi Diabate'den topu kaptı bu Çağrı diyeceğim. Taç çizgisine doğru gönderilen bir top var. O noktada Betahan ve Ben Hunes. Oyun devam ediyor. Wink topu geriye doğru gönderdi. Arus topu aldı. İlye ile oynadı. İlye orta yuvarlağa doğru yaklaşıyor kendi yer alanında. İlye de şu ana kadar güven verdi açıkçası savunmada. Mendes'ten Diabate. Ondan Güven Yalçın'a. Sol kanadı kullanıyor Kasımpaşa. Bir çalım bir bacak arası Pina'ya ama Güven Yalçın yerde kaldı. Karar faul. Savyolo'nun yapmış olduğu karşılama sonrasında Güven Yalçın yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu durduruyor ve sol kanattan, sol taç çizgisinin bir başka deyişle bizim bulunduğumuz tribünlerin önündeki taç çizgisinin yaklaşık 4-5 metre içinden ceza sahasına doğru bir serbest vuruş kullanacak Kasımpaşa. Karşılaşmanın şu an itibariyle 23. dakikası. 0-0'lık eşitlik devam ediyor değerli dinleyenler. Ceza sahası yayı içinde kümelendi bütün oyuncular. Şimdi Wink kullandı. Ters bir vuruş ve korner. Savyoğlu orada ters bir vuruş yaptı. Ve top kornere gidiyor. Bu serbest vuruş sol kanattan kornere dönüştü değerli dinleyenler. 23. dakikanın tam ortasındayız. Şeref tribünü de tam bizim önümüzde. Ve gerçekten çok kalabalık bir protokol karşılaşmayı takip ediyor. Sol kanattan Wink sağ ayağıyla ki sağ bekte oynuyor zaten. Korneri kullanmak üzere. Hakem işaretini verdi Gürcan Asova. Wink henüz hareketlenmedi. Wink geldi topa. Korneri kullandı ön direğe doğru. Top yükseklik kazandı. Ceza sahası içinde onu ana tek yumrukla çıkarmaya çalıştı. Diabate bu arada maçın hakemi bir faul tespit ediyor. Ceza sahası içinde ve serbest vuruş kullanacak Trabzonspor. 24. dakikaya geldik. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Değerli dinleyenler, 1 ve 3. dakikalarda Trabzonspor'un gol pozisyonları vardı. Kaleci Gianniotis İzin vermedi bu pozisyonlarda sevgili dinleyenler gole. Ardından Kasımpaşa sahaya biraz daha etkili, biraz daha iyi ve kontrollü yayılmaya başladı. Bir de pozisyon buldular az önce. Benedicak'ın kaleye doğru yaya yakın bir noktadan ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert vuruşu vardı. Top üstten dışarı gitmişti. Az önce de bir kafa vuruşu söz konusuydu ama Ben Hunes kafa vuruşunu gerçekleştiremedi. Şimdi sol kanattan Yesen bir taç atışı kullanacak. Hakem sayıyor sevgili dinleyenler. Evet, taç atışını şimdi kullandı Yesen. ve ardından Trabzonsporlu oyuncular kalktılar. Metehan da rakip yaralının ortasından sol taraftaki boşluğa doğru. O noktaya hareketlenen Bucari topu aldı, biraz daha geriye doğru bırakıyor Mustafa'ya. Mustafa'dan orta alana doğru gönderilen top. Trabzonspor bütün hatlarıyla rakip yaralanda, iki stoperi haricinde. Ancak Kasımpaşa, söylemeye çalışıyorum, sık sık vurgulamaya çalışıyorum, bütün oyuncuları çok yakından takip etmeye başladı. Orta alandaki oyuncularından bahsediyorum. Ve 4 oyuncu da çakılı bir şekilde oynuyor savunmada. Yerlerini hiç kaybetmediler şu ana kadar sevgili dinleyenler. Trabzonspor'da Pina kendini gösterdi. Orta yuvarlakta topla buluştu, bıraktı orta alana doğru. O noktada Bucari topu aldı. Sağ tarafa doğru savunmadan çıkan Vibu. O da sağ tarafa doğru bırakıyor Saviolo. Ceza sahasının sağ tarafındaki boşluktan Pina ceza sahasına girdi. Saviolo hareketlendi. Savunma o noktada sevgili dinleyenler topu oyun alanının dışına göndermeyi başarıyor Mendes de. Ve sağ kanattan şimdi taç atışını Pina ile kullanacak. Korner bayrak direğinin yaklaşık 5-6 metre gerisinden sağ taraftan Kasımpaşa ceza sahasına doğru taç atışını kullanma hazırlığında Pina sevgili dinleyenler. Karşılaşmanın şu anda 26. dakikası başladı. Uzun bir taç atışı onu açıyor, sektirdi, röveşata düşündü, olmadı. Savunmaya gelen Wink, kademeye giren demek daha doğru olacak, zaten savunmada oynuyor. Kademeye giren Wink topu uzaklaştırdı, sol tarafa doğru gönderiyor şimdi topu Savic. Ardından şimdi Trabzonspor sol kanatta taç çizgisine paralel ileri geri paslaşıyor değerli dinleyenler. Top tekrar Savic'e geldi, yani boşluk arıyor Bordo Maviller. Kasımpaşa'nın sağ kanadında boşluk bulamayınca oyunun yönünü şimdi Trabzonspor sağ kanada çevirdi. Ancak bir geri pası daha izliyoruz. Evet, karşılaşmada 26. dakikanın son saniyeleri. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa 0, Trabzonspor 0.
1: Sevgili dinleyiciler, Cüneyt Ersan skoru verdi. Şu andaki dakikayla ilgili 26. dakika Kasımpaşa Trabzonspor maçında. Bakalım Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor maçında hangi dakikadayız ve durum nedir? Söz Cihan Beşevli'de.
2: Teşekkürler Yücel. 26. dakikadayız ve Konyaspor Çaykur Rizespor mücadelesinde 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Yine sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda Çaykur Rizespor rakip kaleye daha yakın ve ataklarını sürdürüyor. Ceza alanına doğru gönderilen topu adil karşılık verdi, uzaklaştırdı tüm atlarıyla. Çaykur Rizesporlu oyuncular rakip yer alanında bu arada elle oynamayı tespit ediyor Cihan Aydın. Rakip yer alanının ortalarından sağ kanattan serbest vuruşla Çaykur Rizespor takımı oyunu hareketlendirdi. Mebu de topa aldı. Mebude verdi pasını Mitat Pala. Pas yapıyor rakip yer alanda Çaykur Rizesporlu oyuncular. Tümosan Konyaspor takımı daha çok savunmada ve kendi yarı alanında yerleşik durumda. Çaykur Rizespor'un ataklarını uzaklaştırmaya çalışıyor. Kendi yarı alanının şimdi ortasında topu alan Atilla Moçi, yükseklik kazanan top Rizespor yarı alanında. Maçın hakemi Cihan Aydın serbest vuruşu veriyor. Yerde kalan oyuncu Taylan Antalyalı kaptan ve serbest vuruşu kullanacak. Konuk ekip kendi yer alanından Taylan'ın yerde kalmasının ardından faul yapan isim Uğurcan'dı. Bir şey yapmadığını anlatmaya çalıştı. Karşılaşmanın hakemine serbest vuruş kullanıldı. Fofana pasını verdi Mochi'ye. Mochi'den bir kez daha Fofana, baskı yapan Jackson Muleka. Fofana orta yuvarlığa doğru yükseltti topu. Kafayla yükselten Varaşanoviç. Şimdi kafayla sol tarafa gönderiyor Adil. İleriye doğru gönderilen top sol kanattan şimdi Konyaspor takımı yüklenecek ve Gonçalves topu aldı, sol kanada döndü. Bu kez Tümosan Konyaspor takımı yükleniyor. Melih İbrahimoğlu. Çaykur Rizespor savunması tüm hatlarıyla kapanmış durumda. Sağ kanatta topu Anzuana aldı. Anzuana pasını verdi. Bir kez daha topu aldı. Rakip yer alanın sağ kanadında geriye oynuyor. Savunmada Avezyem. Avezyem orta yuvarlan kendi yer alana bakan dilimine girdi. Topu verdi Diego. Gonçalves pasını verdi. Sağ kanatta şimdi sağ çapraz Anzuana, ceza alanında topuk pası, sert vuruş ve top direkten dönüyor. Deniz Türüç vuruşu yaptı ve top direkten dönüyor. Tümosan Konyaspor gole çok yaklaştı. Şu ana kadar geliştirmiş olduğu pas yaparak hücum organizasyonunda Avezyam'dan müthiş bir topuk pası, sağ çaprazdan sert vuruş, Deniz Türüç ve top üst direkten oyun alana dönüyor. Kaleci Fofana topu neredeyse göremedi bile sevgili dinleyenler. Oldukça sert vuruş Deniz Türüç'ten Konyaspor'un yakaladığı en net tehlikeli ve gol pozisyonu, top direkten oyun alana döndü. Çakur Rize Spor takımı bir kez daha rakip yer alanda. Sol kanatta çizgili Aris pas istiyor. Laçi atan yönünü sağ kanada çevirdi. Sağ kanatta topu alan oyuncu Mitat Pala. Sevgili dinleyenler, Mebude pas yapıyor. Rize Spor oyuncular orta yuvarlağın içinde topu alan Modibo. Modibo'nun pası Taylan, sol kanatta Aris.

0: Deniz. Rakip yarı alanda Çaykur Rizespor takımı yükleniyor. Konyaspor savunması yerleşti. İleriye doğru gönderilen top hızlı. Savunmada orada Avezyan rakibini hataya zorlamak istiyor. Top oyun alanında bu arada oyun devam ediyor. Anzuana topu aldı. İleriye doğru gönderiyor ve Jackson Muleka topu aldı. Sağ kanat orta çizgi üzerinde. Pasını verdi Deniz Türüç. Deniz Türüç'ten bir kez daha Muleka. Rakip yarı alanda sağ kanata pasını verdi. Top hızlı. Gonçalves için kaleci Fofana'ya kadar geliyor top. 0-0'lık eşitlik sürüyor sevgili dinleyenler. Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor mücadelesinde tempolu ve keyifli bir karşılaşma oluyor. Bu arada yerde kalan oyuncu Ahmet Kutucu Çaykur Rizespor takımında oyun devam ediyor. Ahmet Kutucu ayağa kalkamadı ve şu anda Deniz Türüç de topu taca gönderiyor. Cihan Aydın da Ahmet Kutucu'nun yanına geliyor sevgili dinleyenler. Ahmet Kutucu İbrahim'le girmiş olduğu ikili mücadelede yerde kaldı. Cihan Aydın yanına geldi. Yavaş yavaş toparlanıyor Ahmet Kutucu sevgili dinleyenler. Ve Konya'da Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 0 durumu devam ederken Ahmet Kutucu kalktı, ayağa toparlandı. Galatasaray'dan geldi Çaykur Rizespor'a Ahmet Kutucu ve 11'de başladı mücadeleye. Cihan Aydın bu arada VAR odasıyla bir görüşme mi gerçekleştiriyor sevgili dinleyenler dediğim anda oyun tekrar hareketlensin dedi ve Konyaspor oyuncular oyunu bir kez daha hareketlendirdi. Adil topu aldı, sol kanada gönderiyor. Sol kanata Arif boşluk, rakip yer alanda bir kez daha geri oynadı. Kendi yer alanın son metrelerinde Adil yerden pası. Gonçalves savunmada Avezyan yerden pası aldı. Zuhan orta çizgi yakınlarında sağ kanata geri oynadı. Pas yapıyor. Kendi yer alanın son metrelerinde Tümosan Konyasporlu oyuncular. Orta yuvarlan kendi yer alana bakan diliminde Gonçalves Adil. Adil sol kanada doğru yükseltti. Hızlı bir top. Ve kaleci Fofana'ya kadar geliyor. Fofana'nın kontrolünde. Fofana topu kontrol ettikten sonra arkadaşlarına baktı ve bıraktı Modibo'ya. Maçta 3'te 1'lik bölüm 0-0'lık eşitlikle geride kaldı Konya'da. Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 0 durumu devam ederken Varaşanoviç topu aldı. Atan yönünü sağ kanada çevirdi. Hızlı bir top. Mebude topu kontrol edemiyor ve top taca gidiyor sevgili dinleyenler. Taç atışını kendi yarı alanından sol kanattan kullanacak Tümosan Konyaspor takımı Arif boşlukla. Arif pas verecek arkadaşını arıyor. Arif şimdi taç atışını kullandı. İleriye doğru gönderiyor. Jackson Muleka topuyla indirdi ama önünü almak istedi, topu alamadı. Modibo'da kaldı top. O da kalecisi Fofana'ya kadar dönüyor. Fofana'nın pası yerden. Çaykur Rizespor takımı kendi yer alanından çıkacak. İleriye doğru gönderilen top Ahmet Kutucu hareketli. Anzuana hareketli ve kaleci Bahadır kalesinden çıktı. Bu arada yerde kalıyor. Bahadır'a Ahmet Kutucu faul yapıyor ve serbest vuruş kullanacak Tümosan Konyaspor takımı. Sevgili dinleyenler, kendi yer alanından sağ kanattan Bahadır kalecinin sakatlığı var ve bu sakatlıktan da istifade ederek sözü merkeze Yüce Ere bırakalım. Konya'da Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 0 durumu devam ediyor sevgili dinleyenler ve bizler de sözü merkeze Yüce Ere bırakıyoruz.
1: Cihan Beşevri, teşekkür ediyorum ve İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da söz Cüneyt Ersan'da.
2: Evet, teşekkür ederim. Dakika 33, hatta 33. dakikada son saniyeler. Karşılaşma aslında pozisyonlarla başlamıştı. 3-4 dakikada bir pozisyon yaşanıyordu iki takım adına da. Ama son 5-6 dakikadır, hatta son 10 dakikadır böyle sanki sezona daha tam hazır değil imajı vermeye başladı. Öyle bir görüntü vermeye başladı oyuncular. Bugün İstanbul'da hava çok çok sıcaktı. Elbette ki güneş hala şu anda ısıtıyor İstanbulluları. Güneşten de etkilenmiş olabilir oyuncular ama sanki böyle üzerlerinde örü toprağı varmış gibi. Daha hareketli olmalarını açıkçası bekleyebiliriz ama haksızlık da etmemek lazım. Çünkü daha sezonun ilk karşılaşması, hatta bu takımlar adına da ilk karşılaşmanın ilk 33 dakikası sevgili dinleyenler. Yani tempo biraz düştü bir başka deyişle. İlk yarıda son 12-13 dakikalık bölümün içindeyiz. Sağ kanattan Savioğlu topu getirdi, ortayı yaptı. Rakibinden döndü Güven Yalçın'dan. Pina topu aldı. Bizim bulunduğumuz tribünlerin önündeki taç çizgisinden geriye doğru paralel bir pas attı. Ardından Bulçari ve Malinowski paslaştı orta yuvarlağın hemen sağında. Sağ çizgiye doğru döndü Trabzonsporlular. Az önceki paslaşmanın aynısını izledik. Sağda Pina geriye doğru, geriden tekrar enlemesine bir pas. Oradan kaleciye, tekrar kaleciden Savic'e. Savic de şimdi Mustafa Eskiheli'ye

üzerine başladılar. Tabii Salah'ın transferi bütün dünyada ses getirdi ve bununla birlikte bu arada Trabzonspor şimdi sağ kanata Savyolo'yla bir atak geliştirirken ayak koyuyor İlye ve top kornere gidiyor. Evet, Trabzonsporlu taraftarların bulunduğu tribünün önündeki ısınma alanına doğru gidiyor Trabzonspor'un yedek oyuncuları. Muhammed Salah şimdi taraftarlarını selamladı sevgili dinleyenler. Şu anda oyunu bıraktık. Salah'ın taraftarlarıyla olan diyaloğuna gözümü çevirmiş durumdayım. Ama bu arada sağ kanattan da Trabzonspor korneri kullanmak üzere. Korner kullanıldı ön direğe doğru. Savunma birinci pozisyonda ayak koydu. Mendes topu yakaladı. Sol tarafa doğru gönderiyor. Diabate sevdiği pozisyonlardan birini yakaladı. Pina arkasında. Diabate, Pina ve top oyun alanının dışında sevgili dinleyenler. Taca dışını Kasımpaşa kullanacak. Diabate orada Pina'dan sıyrılmış olsaydı sol kanattan ceza sahasına kopup gidecekti. Onana'da bir anda bu uzun topa çıkıp çıkmama arasında tereddüt etti. Çıktı, sonrasında hemen kalesine doğru geri geri adımlayarak döndü. Ama Pina hata yapmadı sevgili dinleyenler. Top şu anda Gioniatis'te, Kasımpaşa kalecisi. Uzun bir top gönderdi rakip yaralana doğru. Vivu kafayla orta yuvarlığa doğru indiriyor. O noktada Metehan Mimaroğlu kafayla orta çizgi üzerinde orta yuvarlığın solundaki arkadaşına gönderdi. O noktada Mustafa, Mustafa'dan Bucari. Bucari geriye doğru döndü Savic'e. Savic orta yuvarlığa doğru gönderiyor. Topu alan futbolcu Vivu, ondan Pina'ya. Pina sağ tarafa doğru baktı. Savioğlu hareketlenecekti. Risk olduğunu düşündü bu pasın. Geriye doğru döndü ve kaleci Onana'dan da şimdi Savic'e doğru. Onun yerden pası, hareketlenen Malinowski. Birinci rakibinden iyi sıyrıldı. Topu götürüyor. Ceza sahasına yaklaşıyor. Sağ tarafta boşluk var. Kaleye doğru kendi vurdu. Savunmadan geri gelen top sağ kanatta pas oldu Savioğlu'ya. Ve o da bırakıyor. Taç kullanmayı yeğledi bu dakikada sevgili dinleyenler. Şimdi tekrar taca dışı kullanıldı. Mustafa Eskeillaç topu aldı. Pina. Pina'dan orta alana doğru Malinowski'ye. Malinowski, Mustafa Eskeillaç, ardından sağ kanatta bu dakikada Mustafa, az önce topu getirip kaleye vuran isimdi. Ben Malinowski demiştim ama düzeltmiş olayım sevgili dinleyenler. Şimdi Trabzonspor sağ kanattan yine yükleniyor. Savunmadan çıkan Vivo'dan şık hareketler. Vivo sağ tarafa doğru bıraktı. Savioğlu ceza sahasının sağ tarafındaki boşlukta. Yesenon'u karşıladı. Orta şansı arıyor. Savioğlu sırlı birinci rakibinden son çizgi üzerinde. Orta yerden kalecide kaldı bu top. Ön direkte Gioniatis topu aldıktan sonra baktı arkadaşlarına. Sadece Bedinicak vardı. Benedicak vardı ve ona doğru atmadı. Sol tarafa doğru Yesen'e doğru gönderdi. Onun da önünde büyük bir boşluk var. O rakip yaralana geçti. Orta yuvarlağın solundan. Şimdi sağ tarafındaki boşluğa doğru gönderiyor. O noktada Benunes topu aldı. Ceza sahasında Diabate ve Benedicak var. Gerilerden Wink'in desteğini görüyoruz. Wink de paslaştı Benunes. Ceza sahası önüne doğru. Diabate geriye doğru duvar oldu topa. Geriye doğru döndü. Arus. Arus'tan Diabate. Orta yuvarlak yakınlarında Baldursson. Baldursson döndü orta yuvarlağın önündeki Mendes'e. Mendes tekrar bıraktı Diabate'ye. Diabate şimdi değerli dinleyenler, Benunes topu aldı. Yerden yuvarladı. Benedicak kendi eksen etrafında döndü. Çaprazdan vuruyor, ona ana karşıladı. Çaprazdan çok sert bir vuruş yaptı Benedicak ve ona ana aynı güzellikte çift yumrukla bu topu karşıladıktan sonra tekrar top kendisinde kaldı sevgili dinleyenler. 39. dakika, 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Az önce yedek oyuncular ısınmaya giderken Muhammed Salah da yedek oyunculardan biri, bütün stadyum onu alkışladı. Gelmiş geçmiş en büyük yabancı transferlerinden biri olarak değerlendiriliyor Mısırlı Yıldız'ın Trabzonspor'a transferi. Bütün dünyada, sadece ülkemizde değil, bütün dünyada ses getirdi. Ve muhtemelen ikinci yarıda Fatih Tekke Muhammed Salah'ı oyuna alacak değerli dinleyenler. Şu anda 0-0'lık eşitlik var. Ve hani Trabzonspor'un bir bölgesi aksıyor anlamında söylemiyorum ama Muhammed Salah'ı zaten ikinci yarıda değerlendireceğini Fatih Tekke söylemişti maç öncesinde. Bu anlamda söyledim değerli dinleyenler. Şu anda açıkça söylemek gerekirse ilk 20 dakikadaki tempodan eser yok bu bölümde karşılaşmada. Ama zaman zaman önemli pozisyonları yakalamıyor değil takımlar. Bakalım ilerleyen dakikalarda da en azından
İlk yarının son 5 dakikasında da böyle pozisyonlar bulacaklar mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Kasım

0: Paşa'nın şu ana kadar tek eksiği ileride çoğalamamak. Gol yememeyi ön planda tutuyor Kasımpaşa takımı sevgili dinleyenler. 41. dakikadayız bu arada. 0-0'lık eşitlik var. Yesen tacarışını kullandı İlye'ye. İlye döndü kalecisine doğru. Gian Yuatis kendi ceza sahası içinde pas yapacaktı. Vazgeçti. Sağ tarafa doğru topu havalandırıyor. O noktada Wink yükseldi göğsüyle önüne düşürme düşüncesindeydi. Başarılı olamadı. Ardından tacarışını kullandı Trabzonspor Metehan'la. Mustafa'ya doğru bir tacarışıydı bu. Mustafa'dan Buçari'ye tekrar Mustafa. Eski Hellaç döndü geriye doğru. Topu alan futbolcu Trabzonspor'da Savic, kaleci Onana'ya. Onana baktı arkadaşlarına, tekrar Savic'le oynuyor. Savic pas atacak arkadaşlarını aradı. Mustafa topun gelişine ileriye doğru gönderdi. Wink göğüs kontrol döndü kalecisine doğru. Kasımpaşa kalecisi Gioniatis topu göğsüyle kontrol ettikten sonra o da pas atacağı arkadaşlarını arıyor. Ve şimdi Aral'ın baskısı vardı. Gioniatis topu ayağından çıkardı. Mustafa Eskellaç yükseldi. Kafayı vurdu. Top taca gitti. Orta çizgiyle karşı tribünler önündeki taç çizgisinin birleştiği noktaya yakın bir noktadan tacarışını Wink kullandı. Arus'a, Arus'tan Diabate tek top. Benunes'e gelmedi. Ve ardından Trabzonspor kendi yaralanının son metrelerinden karşı tribünler önünden tacarışını kullanma hazırlığında. Ve kullandı Mustafa. Aral topu topa yükseklik kazandırıyor. Metehan'ı düşündü. Metehan ayağıyla topu oyunda tutmayı başardı. Ortayı yaptı. Son anda o noktada değerli dinleyenler top onu açıyor gelmeden İlye ayak koydu. Ceza sahasını dışına çıkardı. Tekrar Trabzonspor hata sol kanattan gelişecek. Buçari'yi topu alıyor Malinowski. Yüzünü döndü rakip yaralana doğru. Sol çizgiye doğru Metehan'a. Metehan Mimaroğlu Benunes'e rağmen ortasını yaptı arka tarafa doğru. Topun gelişine bir vuruş ve gol. Savyola'nın golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçiyor sevgili dinleyenler. 42. dakika. Sol kanattan ceza sahasının uzak köşesine doğru bir orta. Savyola topun gelişine çok sert vurdu. Ayağına tam oturdu top. Ve Trabzonspor bu golle 1-0 öne geçti. Kaleci Gioniatis soluna doğru yattı ama köşeden top ağlara gitti sevgili dinleyenler. Bu golle Trabzonspor 1-0 öne geçiyor deplasmanda. Kasımpaşa 0, Trabzonspor 1. Gol Savyola. Trabzonspor tribünlerinde şu anda büyük bir sevinç var. Ve tribüne doğru gitti Trabzonsporlu oyuncular. Ve bu gol sevincini hep birlikte taraftarlarıyla paylaştı değerli dinleyenler. Trabzonsporlu oyuncular. Trabzonspor 1-0 önde. Çok güzel bir gol oldu. Şık bir gol oldu. Sol kanattan yapılan orta sonrasında. Ağlara giden top ve Muhammed Salah da kenarda bu golü alkışladı değerli dinleyenler. Savyolo'nun bu golünü alkışladı ve Trabzonspor bu golle 1-0 öne geçti. Bizim anlatım yerimizin bulunduğu tribünün sol tarafındaki taraftar tribününde sanıyorum bir gerginlik var. Şu anda herkes ayağa kalktı, o tarafa doğru bakıyor. İki takımın başkanları dahil, güvenlik güçleri dahil. Biz tekrar karşılaşmanın başladığını sizlere söyleyelim. Dakika 44. Az önce Savyolo'nun kaydettiği golle Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Değerli dinleyenler, Kasımpaşa deplasmanında İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda çok şık bir gol oldu. Sol kanattan yapılan orta ve Savyolo'nun tek vuruşluk golü. Şimdi Mendes topu sol tarafa doğru Güven'e aktardı. Güven sol tarafta ceza sahasına girdi. Sağ ayağına aldı. Açı aradı bulamadı. Ceza sahasına doğru havalandırıyor. Ve bu top doğrudan doğruya oyun alanının dışına gidiyor sevgili dinleyenler. Evet 44. dakikada son saniyeler oynanıyor. Trabzonspor bitime, ilk yarının bitimine çok az bir süre kala 43. dakikada değerli dinleyenler 1-0 öne geçti Savyolo'nun kaydettiği golle ve şimdi 45. dakika. Biraz sonra karşılaşmanın 4. hakemi kayıp zamanı gösterecek değerli dinleyenler ve biz de kayıp zamanı gördüğümüz anda sizlere aktaracağız. Trabzonspor geliyor tekrar. Golü atan Savyolo kendi eksen etrafına dönme düşüncesindeydi. Kaybetti Mendes topu aldı. Mendes Diabete'ye aktaramadı. Ardından Güven Yalçın topu alıyor ortalana doğru. Savyolo hala Kasımpaşa yaralanında yerde. Baldursun oyun sertleşti bu dakikada. Devam ediyor ama oyun. Diabate topu aldı. Bıraktı Wink'e. Wink götürüyor. Trabzonspor ceza sahasına doğru yaklaşma düşüncesinde. Kasımpaşalı oyuncular sağ tarafa doğru gönderdiler. İlk yarının sonuna bir dakikalık süre ilave edildi. 45 artı 1 başlamak üzere. Bu arada orta saha kanattan Trabzonspor'da Pina kademede kafayla ceza sahasının dışına çıkardıktan sonra, değerli dinleyenler, şimdi Pina kendi ceza sahası önünde, kendi bölgesinde birinci rakibinden sıyrıldı riskli bir şekilde, ardından kaptırdı ama Gürcan Asova oyunu durduruyor ve ona yapılan hareketin, güven tarafından yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor. Serbest vuruş kullanacak şimdi Trabzonspor. 43. dakikada Savyolo'nun kaydettiği golle Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var sevgili dinleyenler. Kasımpaşa deplasmanında ilk yarı tamamlanmak üzere, 45 artı 1 oynanıyor şu an itibariyle ve gözler Gürcan Hasova'da. Onana serbest vuruşu kullanacak Trabzonspor takımında. Top rakip yaralana doğru süzülüyor şu anda. Topu Yesen takip etti. Yesen'e çarpan top oyun alanının dışına gitti. Onaçu rakibinin dengesini bozdu. Oyun kuralları dahilinde tabii ki. Bu arada Gürcan Hasova'da ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı ve ilk yarı tamamlandı. 43. dakikada sol kanattan yapılan ortaya, topun gelişine çok sert vuran Savyolo topu ağlara göndermeyi başardı ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi sevgili dinleyenler. Bu golle Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Merkezdeki arkadaşım Yüce Er'e bırakıyorum sözü.
1: Teşekkür ediyorum Cüneyt Ersan. İkinci devrede tekrar birlikte olacağız ve Konya'ya gidiyoruz. Söz Cihan Beşevli'de.
2: Yücel artı 3 işaret edildi. 45 artı 1'deyiz ve Tunosan Konya Spor 0, Çaykur Rize Spor 0 durumu devam ediyor. Az önce Ali Sol topu aldı. Topu adeta ayağına yapıştı. Kendi yer alanından aldı topu ve ceza alanı sol ön çizgisi üzerine kadar hareketlendi. Ama ikili savunma kapattı önünü ve Ali Sol'un ayağından topu aldı. Ali Sol bu topu alıp kaleye şut çekip ağlarla buluşturabilmiş olsaydı gerçekten harika bir gol izleyebilirdik. Çaykur Rizespor takımı adına sağ kanattan Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak. Ceza alanı kalabalık ve hareketli. Öndüre doğru orta, Ahmet Kutucu kafa vuruşunu yaptı ve top dışarıya gidiyor. Ahmet Kutucu bomboş pozisyondaydı. Kafa vuruşunu yaptı. Aslında çok da iyi gelmiş top ama şu anda ortayı yapan arkadaşına bir sistemde bulundu. Ahmet Kutucu sert de geldi top. O sert gelen topa tabii iyi bir kafa vuruşu yapmak çok da kolay olmadı Ahmet Kutucu için sevgili dinleyenler. Bahadır kale vuruşunu kullandı. 45 artı 2'deyiz. Artı 3 işaret edildi. Tunosan Konya Spor 0, Çaykur Rize Spor 0 durumu devam ediyor. Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu maç Kasımpaşa Trabzon maçından 2 dakika daha geç başladı demeyeceğim. Kasımpaşa Trabzon maçı 2 dakika daha erken başladı. Karşılaşmaların başlama saati 19'du. O maç 19'da değil 58 geçe başladı ve 45 artı 3 son duraklama dakikası içindeyiz. Tunosan Konya Spor, Çaykur Rizespor mücadelesinde de sevgili dinleyenler 3. ve son duraklama içindeyiz. Artık saniyeler kaldı 3 duraklamanın tamamlanmasına ve Deniz Türüç serbest vuruşu kullanacak Konyaspor takımı. Oyuncular çizgi halinde şu anda yerlerini ceza alanı içinde aldı. Kümelendi bazı noktada oyuncular. Deniz Türüç sağ kanattan serbest vuruşu şimdi kullanıyor. Uzak noktaya ortasını yaptı. Kafa vuruşu, içeriye gönderilen top. Uğurcan vuruşu yaptı ve top dışarıya gidiyor. Uğurcan'ın vuruşu top dışarıya gitti ve bir de sakatlık yaşıyor Uğurcan Yazgılı sevgili dinleyenler. Deniz Türüç ortasını yaptı. Müreka uzak direkten içeriye çevirdi topu ve Uğurcan vuruşu yaptıktan sonra sakatlık yaşıyor. Kendisi orada bir çarpışma yaşadı sevgili dinleyenler. Bakalım şu anda bir VAR odasıyla bir inceleme söz konusu mu diye bakıyoruz. Hayır dedi Cihan Aydın. Herhangi bir şey yok dedi Cihan Aydın. Ve ilk yarıyı bitiriyor sevgili dinleyenler. İlk yarının sonucu Tunosan Konya Spor 0, Çaykur Rize Spor 0. Konya'da ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız ve sözü merkeze Yüce Er'e bırakıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Cihan Beşevli. Sevgili dinleyiciler, skorları tekrar edeyim. İlk 45 dakikada Kasımpaşa 0, Trabzonspor 1. 43. dakikada Saviolo attı golü Trabzonspor adına. Ve Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 0. İlk 45 dakika golsüz olarak sonuçlandı. Karşılaşmaların ikincileri ise tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Reklam.
5: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
6: Ya.
5: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Reklam.
5: TRT Radyo 1.
4: Reklamlar.

0: kısa hayat dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net, Sigortam Net.
6: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
7: Çay makinesi deyince vatan.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
9: Reklamlar.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya. Yeah.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
4: Anadolu Bank, vaktimiz sizin. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: Sevgili dinleyiciler.

0: Tekrar merhaba, saatimiz 20'yi gösteriyor ve futbol saatinde birlikteyiz. Teknik yönetmen arkadaşım Oğuzhan Yılmaz ve sunucunuz ben Yüce Er. Bir kez daha her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Bildiğiniz gibi 2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig'de dün karşılaşmalar başladı. Ve dün bildiğiniz gibi İstanbul'da Rams Park'ta karşılaşma Galatasaray-Arca Çorum Futbol Kulübü arasında oynandı. Ve bu karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Galatasaray'ın gollerinin ikisini de Victor Osimhen kaydederken Arca Çorum Futbol Kulübü'nün gollerini Krizridis ve Ramirez kaydetti. Ve bu arada Ramirez de 61. dakikada ikinci golü kaydetmişti Arca Çorum Futbol Kulübü'nün. 70. dakikadaysa kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Son 23 dakikayı Galatasaray'a karşı Çorum Futbol Kulübü 10 kişi bitirdi karşılaşmayı sevgili dinleyiciler. Ve birer puanla ayrıldılar dün İstanbul Rams Park'tan Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü takımları. Ve bugün saat 19'da iki karşılaşma vardı. Biri İstanbul'da Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşması ve 43. dakikada Saviolo'nun attığı golle Trabzonspor ilk 45 dakikayı 1-0 üstün tamamladı. İstanbul ekibi Kasımpaşa karşısında sevgili dinleyiciler. Bir diğer karşılaşma ise Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor arasındaydı. Karşılaşma mücadeleci ve gerçekten heyecanlı, heyecan verici bir karşılaşmaydı. Ancak golsüz olarak sona erdi karşılaşmanın ilk 45 dakikası. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Bu karşılaşmanın başlamasına çok az bir süre kaldı. Kasımpaşa Trabzonspor maçına gidiyoruz ve söz Cüneyt Ersan'da.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Bir kez daha sevgili dinleyenler, iyi akşamlar diliyorum. İkinci yarı başlamak üzere, ancak Kasımpaşa takımında bir oyuncu değişikliği. Diabate şu anda oyunda yok. Yerine 10 numaralı formayla Hayradinovic kalan ikinci yarıda, kalan 45 dakikada görev yapacak. Şu anda Hayradinovic sahaya henüz girmedi. Oyuncu değişikliği işareti yapıldı. Tabelada kalktı. Sevgili dinleyenler, ikinci yarı öncesinde Trabzonspor'da bir oyuncu değişikliği yok sevgili dinleyiciler. Ve bakalım ikinci yarıda neler olacak, hep birlikte göreceğiz. 43. dakikada Saviolo'nun nefis bir vuruşu vardı sağ çaprazdan. Sol kanattan Medehan'ın yaptığı orta sonrasında ve bu vuruş ağlarla kucaklaşmıştı. Ardından da Trabzonspor ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapatmıştı. İkinci yarının ilk düdüğünü bekliyoruz. Gürcan Hasova Hayradinovic'in yanına geldi. Şu anda onunla konuşuyor. Sevgili dinleyiciler, evet, ona bir şeyler söyledi, o da kulübeye doğru yöneldi sanıyorum. Bileklik geldi tahmin ediyorum, onu takmasını. Bileklik mi, kaptanlık pazubantı mı? Kaptanlık pazubantı yoktu onda. Evet, ikinci yarış şimdi başladı sevgili dinleyenler. Ben Unes'eydi kaptanlık pazubantı. Hayradinovic oyuna girince kaptanlık pazubantını Ben Unes çıkarmış. Kulübe, daha doğrusu soyunma odasında bırakmış tahmin ediyorum. Ve kaptanlık pazubantı yeni giren Hayradinovic'e geçince soyunma odasından o pazubant getirildi. O beklendi ve ikinci yarı başladı. Evet, ikinci yarıda da iki takıma da başarılar diliyoruz. Onana'dan ileriye doğru orta yuvarlığa gönderilen bir top var. Aral orada topu göğsüyle yumuşattı, almak üzereyken hemen Baldursson geldi. Aral yerde kaldı ama oyun devam etti değerli dinleyenler. Şu anda Malinowski Aral'ın yanında, hakem de oyunu durduruyor, bekleyin dedi. Aral Şimşir'in yanında hakem, önemli bir durumu olup olmadığını soruyor. Sağlık görevlerini istiyor mu istemiyor mu onu öğrenmeye gitti yanına. Aral Şimşir ayağa kalktı. Oyun devam edecek taç atışıyla sevgili dinleyiciler. Karşı tribünler önünden şimdi centilmence bir şekilde Kasımpaşalılar taç atışını kullandılar. 0-0'lık eşitlik 43. dakikada bozuldu. Saviolo'nun attığı golle sezonun ilk golünü atmış oldu Trabzonspor ve ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı. Çıkamadı Trabzonspor. Ben Unes şimdi araya girdi dediğim anda bir serbest vuruş kazanıyor Kasımpaşa sağ kanattan. Şimdi oldukça tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Hayradinovic.

yerde kaldı. İlk kez topla buluştuğu anda yere indiriliyor ve maçın hakemi Gürcan Hasova biraz da yardımcısının uyarısıyla bu serbest vuruşu verdi. Faul kararını verdi ve serbest vuruş hazırlıkları başladı. Şimdi bizim bulunduğumuz taç çizgisinin yaklaşık 5-6 metre içinden ama ceza sahası ön çizgisinin hizasına çok daha yakın bir noktadan sağ iç boşluk diye tabir ettiğimiz nokta olarak adlandırabiliriz. Bu bölgeyi tarif edebiliriz. İşte buradan Hayradinoviç de Trabzonspor ceza sahasına doğru Kasımpaşa takımı bir serbest vuruş kullanma hazırlığında. Ceza sahası çok kalabalık. İçeriği kontrol etti Gürcan Asova. İşaretini verdi. Hayradinoviç geldi. Kaleye doğru gidiyor top. Onana topu kontrol etti. Doğrudan kaleye doğru vurdu. Onana bu topu aldı. Bekletmeden degajla topu rakip yarı alana doğru gönderiyor. O noktada şimdi Onaçu gerilerde. Savioğlu yerde kaldı. Faul beklentisi vardı. Mendes'te kalıyor bu top. Mendes kendi ekseni etrafında döndü. Sol tarafa doğru bıraktı Yesen'e. Yesen'den sağ kanada doğru uzun mesafeli bir pas. O noktada Benunes vardı. Benunes alamadı bu topu ama şimdi Mustafa Eskiyeliler topu çıkardı. Ceza sahası önüne doğru ama topun gelişine dokundu sadece Malinovski. Bu ne bir pas ne de bir şuttu sevgili dinleyenler. Malinovski ilk yarıda biraz etkisiz gördüm açıkçası. Duran toplarda onu izliyoruz topun gerisinde. Duran topları o kullanıyor ama değerli dinleyenler onun haricinde Malinovski'nin hani daha çok hareketli olan, daha pas alışverişlerinin içinde gördüğümüz Bucari'ye oranla biraz ağır kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Devre arasında da bu şekilde yorumlar vardı arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda. Evet, şimdi kaleci Gian Nuatis pas olarak topu oyuna soktu sevgili dinleyenler. Arus'la paslaştı. Arus Hayradinoviç'e. Hayradinoviç orta yuvarlığa doğru gönderiyor. O noktada bir top kaybı yaşandı. Kasımpaşa'da faul beklentisi oldu. Mendes'ten oyun devam etti. Mustafa Eskiyeliaç'ta boşta kalan topu aldı. Onana'ya kazandırıyor. Onana baktı arkadaşlarına. Sağ ayağıyla sol tarafa, orta yuvarlığa sol tarafına doğru gönderiyor. Wing kafayla karşıladı. Metehan Mimaroğlu kontrol etme düşüncesinde. Baldursun yanındaydı. Top oyun alanının dışına çıktı Metehan'dan. Taca dışını wing kullandı. Hayradinoviç topu aldı. Benunes, bir kez daha Metehan ve bir kez daha Taç. Sağ kanattan Hayradinoviç taca dışını Benunes'e doğru kullandı. Trabzonspor'da bu çağrının hata. Benunes ceza sahasının sağ tarafındaki boşluktan yaptı ortayı. Yerden bir vuruş, top dışarı gidiyor. Gole çok yaklaşıyor sevgili dinleyenler. Benediçak'la Kasımpaşa beraberlik golüne çok yaklaştı. Benediçak topa vurmasa onun hemen solunda bomboş pozisyonda Güven Yalçın topu bekliyordu. Etkili geldi, iyi geldi Kasımpaşa. Ancak bu ataktan sonuç alamadılar. Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Onana savunmadaki arkadaşlarını da ileriye doğru gönderdi. Kendisi kullanacak, hakem sayıyor. Ve şu anda Onana topu kale vuruşuyla rakip yarı alana doğru gönderdi. Trabzonsporlular kontrol edemediler orta yuvarlakta. Ceza yayının biraz gerisinde Güven topu aldı. Güven yerden vurdu. Savunmaya çarpan top Vivo ikinci hamleyi yaptı ve topu dışarı gönderiyor. Sol kanattan Kasımpaşa taca dışını hemen kullandı. Hayradinoviç topu aldı. Sol ayağıyla ceza sahasına doğru baktı. Ortayı yaptı. Vivo kafayla çıkardıktan sonra top tekrar Kasımpaşa savunmasından ortalana doğru Baldursun'a geliyor. Baldursun ortalana doğru bıraktı. O noktada şimdi Arus bırakıyor. Baldursun sol tarafa doğru döndü. Orta şansı bir kez daha Kasımpaşa. İkinci yarının hemen başında gol arıyor. Uzun mesafeli pasta isabet var. Ceza sahasının sağ tarafındaki boşluğa doğru atılan top biraz daha içeriye doğru çekti. Benunes yerde kalıyor. Hakem oraya doğru geldi. Sevgili dinleyenler, Mustafa Eskiyeliaç faulü yaptı. Kulübeden itirazlar vardı. Emre Belezoğlu bir sarı kart gördü. Emre Belezoğlu'na doğru Kasımpaşa kulübesine bir sarı kart çıktı. Hala da Emre hocayla konuşuyor hakem. Ve o sarı kart Emre Belezoğlu'na çıktı. Şimdi sağ kanattan
Bir kez daha sevgili dinleyenler, rakip yar alandan ceza sahasına doğru Hayradinovic'le Kasımpaşa takımı serbest vuruşu kullanma hazırlığında. İkinci yarının 7. karşılaşmanın 52. dakikası, orta geldi Onana'ya doğru. Onana sektirdi topu, dışarı gidiyor. Yani şöyle sektirdi, tutmakla tutmamak arasında bir tereddüt yaşadı. Dışarı gidecekse bırakayım mı diye düşündü. Sonrasında işi garantiye almak için hamle yaptı iki eliyle, ama iki elinden de kaydı top. Kornere gitti sevgili dinleyenler. Sol kanattan şimdi Kasımpaşa takımı korneri kullanma hazırlığında. Yine topun gerisinde Hayradinovic var. Ceza sahasına doğru korner kullanıldı. Tehlike geçmedi. Sekti ceza sahasında top. Wing savunmadan çıktı, geldi, topu aldı sağ kanattan. Ortasını yapıyor arka tarafa doğru. Onana yükseldi ve iki eliyle topu kontrol etmeyi başarıyor. 53. dakika. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Trabzonspor'un. Bu çağrı topu aldı, orta yuvarlığa doğru yöneldi, sol tarafa doğru gönderdi şimdi. Malinovski hareketleniyor, sol tarafta bir boşluk var. O noktada Savioğlu topu aldıktan sonra Savioğlu Metehan sağ kanatta, bu dakikada Savioğlu sağ ayağıyla ortayı yapıyor. Son anda İlya kafayla çıkardı ceza sahası dışına. Bu çağrı rakibinin güvenin pozisyonunu bozduktan sonra Pina topu aldı, geriye doğru bıraktı Vivo. Ondan da orta yuvarlığın hemen yakınındaki arkadaşı Savic'e, Savic sol tarafa doğru gönderdi. Mustafa Eski Hellaç, yine Malinovski, ondan şimdi tek top, aralım pası, hareketlenen Mustafa Eski Hellaç'tı ama aralım pasında topun şiddetinin iyi ayarlanmadığını söyleyelim. Kalecinin bu arada ileriye doğru gönderdiği top vardı. Savunmanın göbeğine atılan toplar her kaleci için büyük risk. Az önce Gian Yuatis bunu yaptı. Onarçu'da kalabilirdi. Onarçu'da kalmasına Mendes engel oldu. Trabzonspor ceza sahası önünde Hayradinovic. Sol tarafa doğru attı. O top sekti. Pina'dan değerli dinleyenler, bu arada yerde kalıyor Güven Yalçın. Maçın hakemi oyunu durduruyor ve penaltı verdi, öyle tahmin ediyorum ki maçın hakemi. Şimdi yerde kalan Güven Yalçın var. Kasımpaşalı taraftarlar ayağa kalktılar. Maçın hakemi beyaz noktayı işaret etti. Kasımpaşa penaltı kazandı sevgili dinleyenler. Ceza sahası içinde Pina ile Güven Yalçın arasında bir ikili mücadele vardı. Ve Pina orada ikili mücadele sonrasında Güven Yalçın da yan yana geldiği anda Güven yerde kaldı. Maçın hakemi düdüğünü çaldı ve beyaz noktayı gösterdi. Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahasının dışındaydı hakem. Tam böyle penaltı noktasına yürümedi. Düdüğünü çaldı, işaret etti. Ve ardından da kısa bir tereddüt geçirdikten sonra herkes şimdi penaltı için topun gerisinde. Benediçak'ı göreceğiz sevgili dinleyenler. Kasımpaşa bir beraberlik şansı yakaladı. Penaltı kazandı 55. dakika. Ve 55. dakikanın ilk saniyelerinde Güven Yalçın'a yapılan müdahalenin ceza sahası içinde faul olduğunu ve penaltı olduğunu belirtiyor Gürcan Hasova. Benediçak topun gerisinde. Onana kalesine doğru yöneldi. Maçın hakemi Gürcan Hasova Onana'yı şu anda uyarıyor. Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Beraberlik şansı Kasımpaşa için. Benediçak topun gerisinde. Onana'yı uyardı maçın hakemi. Şimdi işaretini vermek üzere. Karşılaşmada dakika 55 oldu. Benediçak, işaret geldi. Benediçak geliyor, sağ ayağıyla vuracak. Benediçak geldi, vurdu. Ters köşeye gönderiyor topu. Ve beraberlik geliyor mücadeleye. Karşılaşmanın 56. dakikasına girdiğimiz anda Benediçak'ın penaltıdan kaydettiği golle Kasımpaşa 1-1'lik eşitliği yakalıyor sevgili dinleyenler. Trabzonspor karşısında kendi sahasında. Gol Benediçak, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1. Penaltıdan Benediçak beraberliği sağladı ve Trabzonspor yedek kulübesinde bir hareketlilik var mı diye bakıyorum. İlk yarının ortalarında yedek oyuncuları ısınmaya göndermişti Fatih Tekke ve Muhammed Salah şimdi kulübeye çağrıldı. Muhammed Salah tam bizim önümüzden geçiyor. Trabzonspor kulübesine doğru geldi. Muhammed Salah biraz sonra oyuna girecekmiş gibi kulübede hazırlıklarını yapmaya başladı değerli dinleyenler. Evet, Trabzonspor Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçmişti penaltıdan. Kasımpaşa Benediçak'ta 1-1'lik eşitliği yakaladı. 43 ve 56. dakikalarda gelen gollerle, karşılıklı gollerle
bir birlik eşitlik var şu anda mücadelede değerli dinleyenler. Trabzonspor hemen bu gole karşılık verme düşüncesindeydi. Ancak Kasımpaşa savunması bu topu kontrol etti. Mendes çıkarıyor topu şimdi sol tarafa doğru. Arkadan Buça.

0: İyi geldi, rakibinin pozisyonunu bozduktan sonra maçın hakemi oyunu durduruyor ve bu çağrıya yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor. Trabzonspor hemen kullandı serbest vuruşu. Mustafa Eskelilaş topu aldı. Orada Malinovski ile paslaştı. Onun pası hatalı. Kasımpaşa geliyor şimdi. Sağ tarafa doğru gönderilen top Hayradinovic'e pas oldu. Hayradinovic sol tarafa doğru, Güven Yalçın cezaya yönünde. Güven Buçari, ama Benedicak koştu, topu aldı, ceza sahası sol yanlı çizgisi üzerinde, biraz dışarı çıktı top, orta şansı arayacak, aramadı, geriye doğru bıraktı, gerilerden destek var, Baldursun bıraktı, Hayradinovic, ama son anda savunmada ayak koyan futbolcu Vivu, bu top taca gidiyor değerli dinleyenler. Karşı tribünler önünden taca dışı hemen kullanıldı Kasımpaşalı oyuncular tarafından. Fatih Tekke şu anda Muhammed Salah'la konuştu. Salah kenara geldi. Trabzonspor formasını giydi. Tarihi bir an yaşanıyor şu anda. Trabzonspor formasıyla dünyanın en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Muhammed Salah 10 numaralı formasıyla oyuna giriyor sevgili dinleyiciler. Ve oyundan çıkan futbolcu Metehan Mimaroğlu. Evet, Muhammed Salah oyunda, Metehan oyundan çıktı. Muhammed Salah sağ kanada geçti. Savioğlu sol kanatta. Şu an itibariyle Onaçu ileride, Aral. Onaçu'nun gerisinde Salah hareketlendi ceza sahasının sağ tarafındaki boşluğa doğru. Top hızlıydı değerli dinleyenler. Karşılaşmanın 58. dakikasında Muhammed Salah 10 numaralı formasıyla oyuna girdi Metehan Mimaroğlu'nun yerine. Vivo göğsüyle topu yere indiriyor sol kanatta, kendi yer alanında. O noktada Buçari döndü geriye doğru, kalecisi Onana'ya. Bakalım Salah oyuna girdikten sonra Trabzonspor takımında nasıl bir değişiklik olacak. Ama şimdi sol kanattan geliyor Baldursson'la Kasımpaşa. Benedicak ceza sahasının sol tarafındaki boşlukta, top oyun alanının dışına gidiyor. Taca dışı kullanıldı Mendes'e. Mendes'ten tekrar sol tarafa doğru Hayradinovic, orta ceza sahasına doğru savunma karşıladı. Dönen top Benunes, ceza yayına doğru bıraktı. Şimdi gerilerden bir şut Onana. Sert bir şut geldi. Wink savunmadan çıkmıştı. Şutu atan oyuncu Wink ve Onana üzerine gelen bu topu kapandı aldı. Buçari'den Malinovski'ye. Malinovski sağ tarafa doğru gönderiyor. Kontrolsüz bir pas attı. Pina'yı zor durumda bırakacak bir paslı Pina yetişemedi. Ancak ardından da Buçari'ye hareketlendi. Salah nefis bir çalım attı. Muhammed Salah topu götürüyor. Sağ taç çizgisine paralel. İki oyuncuyu peşine taktı. Muhammed Salah bastı frene. Ortayı yaptı. Onaçu geriye doğru sekti kafasından top. Ardından sol kanatta Savioğlu. Savioğlu geriye doğru bırakıyor. Atağa destek var Mustafa'dan. Mustafa'dan tekrar Savioğlu'ya. Savioğlu orta yapıyor. Ona çığa aşan top out'a gidiyor. 60. dakika, birbirlik eşitlik devam ediyor değerli dinleyenler. 56. dakikada Pina ile Güven arasındaki ceza sahası içindeki ikili mücadeleden penaltı kararı çıktı. Penaltıyı Benedicak gole çevirdi. Ve 56. dakikada durum 1-1 oldu. Fatih Tekke 2 dakika sonra Metehan Mimaroğlu'nu oyundan çıkardı. Muhammed Salah'ı oyuna aldı. Muhammed Salah sağ kanatta başladı Trabzonspor kariyerine sevgili dinleyenler. Savioğlu şimdi sol kanatta ve Savioğlu da bu dakikada yere indiriliyor Wink tarafından. Karşılaşmanın şu an itibariyle 61. dakikasındayız. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda serbest vuruş kullanıldı. Sağ kanatta Pina var. Pina'dan Muhammed Salah topu aldı. Tekrar geriye doğru Trabzonspor oyun kurmaya çalışıyor şu dakikalarda. 61. dakikanın ortasındayız. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1. Biraz sonra tekrar birlikte olacağız.
1: Teşekkür ediyorum Cüneyt Ersan ve hemen Konya'ya gidiyoruz. Tümosan Konya Spor, Çaykur Rizespor maçı ve söz Cihan Beşevli'de.
2: Teşekkürler Yücel. 58. dakikadayız ve Tümosan Konya Spor 0, Çaykur Rizespor 0 durumu devam ediyor sevgili dinleyenler. İlk yarıya nazaran ikinci yarı biraz daha düşük tempoda başladı diyebiliriz. Bu arada sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda kaleci Bahadır'ın bir sakatlığı vardı. Beni değiştirin işaretinde bulundu. Sonrasında kendisini deneyeceğini işaret etti sanırım. Kenarda Deniz Ertaş oyuna girmek için çizgiye gelmişti ve Bahadır şu anda kendisini deniyor. Bir sakatlığı vardı. Bakalım o sakatlığı tekrar nüksedecek mi? Oyuna devam edebilecek ki görüntüsü şu anda var. O görüntüyü veriyor. Değerli dinleyenler,

0: 9. dakikadayız ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İlk yarıdaki 11'lerle ikinci yarıda iki takım oyuncuları oyun alanında. Tümosan Konya Spor 0, Çaykur Rize Spor 0. Maçta tek sarı kart çıktı. 11. dakikada Çaykur Rize Spor'da Kazım Laçı sarı kart görmüştü. Tek kartla oynayan isim konumunda sevgili dinleyenler. Şimdi kendi yarı alanında top hareketlenen Adil, baskıyı yapan Ali Sov kalecisi Bahadır'a döndü. Bahadır topu kontrol ettikten sonra arkadaşlarının oyun alanı içindeki dağılımına bakıyor. Bahadır gün gördü. Şu anda herhangi bir problemin yok gibi uzun mesafeli gönderdi savunma arkasına doğru. Savunmada Moçi'nin kontrolünde kaleci, bir kaleden diğer kaleci Fofana'ya kadar geliyor top. Fofana topu kontrol ettikten sonra yerden oynuyor ve Aris'le, Aris'ten orta çizgiye pas. Sol kanada doğru gönderilen topa Ahmet Kutucu hareketlendi. Ahmet'in karşısında Avezyan var. Ceza alanına gönderilen top ve bu arada faul kararını tespit ediyor maçın hakemi. Konya Spor lehine Konya ceza alanı içinden sevgili dinleyenler. Ve Cihan Aydın faulü belirledi. O noktada faulü yapan isim Barışanoviç'ti. Değerli dinleyenler, yerde kalan isim Uğurcan'dı. Bu arada Ebrim Akoli oyundan alınıyor. Yerine Emir Bars oyuna giriyor. Konya Spor'da Emir Bars maçtaki ilk değişikliği Konya Spor takımı yapıyor. Emir Bars oyunda. Bu arada kaleci Bahadır'ın da tedavisi yapılıyor. Sağlık ekibi Bahadır'ın tedavisini yapmak için oyun alanına geldi. Bahadır kendini zorluyor. Oyuna devam etmek için diğer tarafta yedek kaleci Deniz Ertaş ısınmasını sürdürüyor. Şu anda ısınma çalışmaları yaptığını görüyorum Deniz Ertaş'ın. Yine Konya Spor'da baktığımız zaman Blas Kramer golcü isim. O da ısınan isimler arasında. Çaykur Rizespor yedeklerinde yer alan 5-6 oyuncunun da ısındığını görüyorum değerli dinleyenler. Bahadır gün gördü. Şu anda sağlık ekibi tedavisini yapıyor. Ve henüz Bahadır'ın tedavisi tamamlanmadı. Maçta 3'te 2'lik bölüm geride kaldı. Tümosan Konya Spor 0, Çaykur Rizespor 0 durumu devam ediyor. Bahadır'ın tedavisi şimdi tamamlandı mı diye bakıyorum. Oyun durmuş durumda değerli dinleyenler Konya'da. Ve biz bu duraklamadan istifade ederek tekrar sözü merkeze Yüce Er'e bırakalım. Konya'da 61. dakika geride kalıyor. Tümosan Konya Spor 0, Çaykur Rizespor 0. Söz merkezde Yüce Er'de.
1: Cihan Beşevli, teşekkür ediyorum. Ve İstanbul'a gidiyoruz. Kasımpaşa Trabzonspor ve Cüneyt Ersan'da söz.
2: Evet, şimdi Trabzonspor ceza sahasının sol tarafındaki boşluktan bir serbest vuruş kullandı. Tam sözü bana bıraktığınız anda sevgili Yücer. Ama bu serbest vuruştan sonuç gelmedi. Malinovski topun gerisine geçti. Halbuki sağ kanattan da Muhammed Salah gelmişti. İkili konuştu. Daha sonra Salah o bölgeden ayrıldı ama iyi bir orta gelmedi. Top oyun alanının dışına çıkmıştı. Kasımpaşa bu bölümlerde biraz daha etkili görünmeye çalışırken şu anda Trabzonspor hata izliyoruz. Sol kanatta harika hareketlerle topu aldı götürdü ceza sahasının sol köşesine kadar. Mustafa Eskiyelaç Baldusson'a rağmen ortasını yaptı. Kafa gelmedi, kafa vuruşu ardından. Kötü, iyi bir vuruş gelmiyor Muhammed Salah'tan. Açık çok çok dardı değerli dinleyenler. Top da çok sert geliyordu açıkçası. Onarçu yükseldi, kafayı vuramadı. Ve gol çizgisine paralel giden top kale alanının da dışında sağ tarafta çizgiye, son çizgiye yakın bir noktada Salah'a geldi. Salah da top çok hızlı geldiği için kontrollü bir vuruş yapamadı değerli dinleyenler. 66. dakikadayız. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Sağ kanatta Trabzonspor'da Pina topu aldı, bıraktı Vivu'ya. Vivu orta yuvarlağın hemen sağ tarafındaki boşlukta. Tekrar sağ tarafa doğru gönderilen top. Pina hareketlendi, onu karşıladı Güven Yalçın. Pina'nın yanına sokulan Buçari. Buçari sağ tarafa doğru yıktı oyunu bir kez daha. Pina Buçari tekrar topu alıyor. Buçari şimdi ceza sahasına doğru gönderdi. Offside bayrağı kalkmadı. Salah'ın pası Pina'nın ortasında, savunma yükseklik kazandırdı. Dönen top Saviola, sağa çekti. Vurdu ve kaleci. Kaleci kontrol etti. Sekse Onarçu dokunacak ve topu ağlara gönderecekti. Saviola'nın sağa doğru çekişi sol kanatta yayın hemen solundaydı. Sağa doğru çekti, önünü boşalttı. Yerden gitti top. Havadan gitseydi muhtemelen gol şansı daha fazla olacaktı değerli dinleyiciler. Evet, karşı tribünler önünden şimdi Kasımpaşa takımı bir taç atışı kullanmak üzere. Güven Yalçın topu almıştı. Bu arada iki oyuncu değişikliği oluyor. Trabzonspor takımında sevgili dinleyenler, Aral çıkıyor. Aral'la birlikte Savioğlu da çıktı. Oyuna giren oyuncular Cabral, onunla birlikte Melih Kabasakal. Evet, Cabral ve Melih Kabasakal oyuna girdi Trabzonspor takımında. Ve şimdi Kasımpaşa'da top diyeceğim anda Baldursson'un hatalı pası sonrasında top Trabzonspor'da kaldı. Sol kanattan geliyor Trabzonspor diyeceğim anda wing. Ama bu arada maçın hakemi karşılaşmanın ikinci sarı kartını çıkarttı. Ben Hunes'in rakibine yaptığı hareketin faul olduğunu belirtiyor. Karşılaşmanın hakemi Gürcan Asova sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi Trabzonspor rakip yer alanından bu serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Bu sarı kartın dakikasını 68 olarak notlarım arasına aldım. Bir birlik eşitlik devam ederken Trabzonspor'da Buçari topu sağ kanada doğru gönderdi Pina'ya. Pina'dan Buçari'ye. Buçari ikili mücadeleye girdi. Yerde kalktı, kalktı, düştü. Bir kez daha kalktı, düştü. Maçın hakemi oyunu durduruyor ve Trabzonspor lehine serbest vuruş kararı verdi. Buçari'nin orta alanda göbekte oynayan ikiliden daha etkili olduğunu, daha etkili olan futbolcu olduğunu söylemiştim. Buçari ve Malinowski'den bahsediyorum. Hele hele ikinci yarının şu dakikaya kadarki bölümünde Buçari gerçekten çok çabalıyor sevgili dinleyenler. Evet, şimdi sağ kanattan serbest vuruşu Trabzonspor kullanacak sağ iç boşluktan. Muhammed Salah topun gerisinde. Trabzonspor'da 3 oyuncu, 4 oldular. 4 oyuncu ceza sahası içinde. Malinowski de girdi. Değerli dinleyenler, Muhammed Salah sağ elini havaya doğru kaldırdı. Oyuncular bu şekilde kendi aralarında anlaşıyorlar. Muhammed Salah geldi ortaya doğru. Kafa ve son anda kaleci. Dönen top. Sert şut, Onaçu vuramadı. Onaçu vuramadı. Mutlak gol şansı. Sağ kanattan yapılan ortaya kafa vuruşu, kaleci Cihan Nuatis, ardından seken top sol çaprazdan Mustafa Eskellaç ortaladı. Ama bu da sert bir ortaydı ve ona açı dokunamadı Trabzonspor. Bir golden oldu sevgili dinleyenler. Bir birlik eşitlik sürerken kale vuruşu kullanıldı. Savic yükseldi. Taç atışını kendilerinin kullanacağını belirtiyordu Savic. Hayır dedi hakem. Kasımpaşa'ya verdi. Kasımpaşa takımında sağ kanattan gelen wing bu taç atışını kullanma hazırlığında değerli dinleyenler. Karşılaşmanın şu anda 70. dakikası, bir birlik eşitlik sürüyor. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda Mustafa Eskellaç rakiplerinin arasında bu topa hamle yaptı ama topu kontrol edemedi sevgili dinleyenler. Bir kez daha aynı noktadan taç atışını kullanacak şimdi Kasımpaşa. Wing kullanıyor. Yerde kalan Benediçak. Oyun devam etti. İleriye doğru Onaçu'nun olduğu bölgeye uzatılan top. Onaçu bastı topa. Ardından şimdi Baldursson geldi aldı dediğim anda Malinowski de araya giriyor. Top oyun alanının dışına gidiyor. Mustafa Eskellaç taç atışını kullanma hazırlığındaydı. Değerli dinleyenler, Cabral oyuna girdikten sonra sol beke geçti Cabral. Mustafa Eskellaç ileride, sol ileride oynamaya başladı. Sağ kanatta da değerli dinleyenler Muhammed Salah oynuyor Trabzonspor takımında. Bir kez daha hatırlatalım. 58. dakikada oyuna girmişti. Top Salah da orta yuvarlığa kadar taşıdı topu. Orta yuvarlığın içine doğru bıraktı. O noktada Savic. Savic sol tarafa doğru topu çekiyor şimdi. Mustafa'ya bıraktı. Mustafa içe doğru yöneldi. Mustafa Eskellaç pas atıcı arkadaşını buldu Buçari. Orta yuvarlığa rakip yaralanına bakan diliminden sağ kanada doğru gönderdi. O noktadan şimdi orta Pina'dan ceza sahasına savunma yükseldi. Arus da bu topa karşılık verdi. Ceza sahasının dışında İlye. İlye'den de Mendes'e. Mendes sol tarafa Güven Yalçın'a. Bir kontratak şansı Kasımpaşa adına. en uzak noktaya doğru mu gönderildi top? Hayır, ceza sahasına doğru. Şimdi Hayradinovic o noktada ama Hayradinovic topu alamadı. Trabzonspor savunması bu dakikada son derece başarılıydı değerli dinleyenler. Ardından da hatalı bir pas. O şimdi kaleci Onana'dan. Ama değerlendiremiyor Ben Unes bunu. Ceza sahası içine bir ara topu gönderdi. Onana'dan gelen hatalı topu aldıktan sonra Ben

Nunes, Benedicak'ı kaçırdı ama topun şiddetini ayarlayamayınca top tekrar kaleci Onana'da kaldı. Değerli dinleyenler, birbirlik eşitlik devam ediyor. İstanbul'da Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1. Sağ kanatta Pina ortaladı ceza sahasına. Topun gelişine doğru bir vuruş olur mu diye baktım ama Mustafa Eski Ellaç topu ceza sahasının dışında alabildi. Ayarlayamadı kendisini. Şimdi Muhammed Salah topu alıyor. Salah pasını verdi Bucari'ye. Bucari sağ tarafa doğru döndü Pina. Ceza sahasının sağ köşesinden orta yaptı. Onaçu'dan önce İlye topa yükseklik kazandırdı. Oyun devam ediyor ve bu arada şimdi Kasımpaşa'da Benedicak topu kaptı. Benedicak yerde kaldı. Karar faul. Vivo'nun ileri çıktığı anda geriye dönmesi mümkün değildi. Gerçi geride 4-5 tane Trabzonsporlu oyuncu vardı ama Vivo rakip hata başlatmamak için bir taktik faul yaptı. Kendi ceza sahası önünden. Şimdi İlya ile serbest vuruşu kullanmak üzere Kasımpaşa takımı ve Arus topu alıyor. Arus'tan sağ kanada Hayradinovic. Hayradinovic şimdi Ben Hunes'e gönderiyor topu. Ben Hunes yerde kalıyor. Arkadan bir müdahale Cabral'dan ve Dünya Kupası'nda en güzel gollerden birini kaydetmişti Cabral, biliyorsunuz sevgili dinleyenler. Ve Dünya Kupası sırasında gündeme gelmişti. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Sol tarafa doğru Baldursun. Orta yuvarlanan hemen sol tarafındaki boşluklar rakip yaralarına geçti. Bıraktı Güven Yalçın'a. Güven Pina ile karşı karşıya kaldı. Bastı topa. Yüzünü kendi yaralarına döndükten sonra şimdi rakibinden sıyrılma düşüncesinde. Pasını verdi, aldı Güven Yalçın. Ceza sahasının sol tarafındaki boşluğa doğru ilerlemek düşüncesindeydi. Ama yerde kalıyor. Faul bekledi. Oyun devam etti. Topta Trabzonsporlu iki oyuncunun kontrolünde. Oyun alanının dışına gidiyor değerli dinleyenler. Onana kale vuruşunu kullanma hazırlığında. Karşılaşmanın 74. dakikası. Son 15 dakikaya doğru yaklaşıyoruz. Bir birlik eşitlik var. 43. dakikada Savyolo mükemmel bir gole imza attı. İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önde kapattı. 56. dakikada kazanılan penaltıyı Benedicak gole çevirdi ve Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Şimdi kendi ceza sahasında Bucari topu aldı. Bıraktı hemen yanındaki Malinowski'ye, ardından da Trabzonspor'da Savic. Savic sol tarafa doğru gönderiyor. O noktalarında Cabral'a. Cabral götürüyor şimdi taç çizgisine. Paralel bir şekilde topu ayağından açtı. Ama Wink de topu oyun alanı içinde kontrol edemedi. Taç atışını Trabzonsporlular kullandı geriye doğru değerli dinleyenler. Bu arada Fatih Tekke Malinowski'yi yanına çağırdı. Ona kağıt üzerinde bir şeyler gösterdi ve şimdi de Cabral'a bir şeyler söylüyor kenarda. Bu arada Trabzonspor'da da Pina kendi sağ taraftan orta yuvarlığa, kendi soluna doğru topu bıraktı. O noktada Bucari sol tarafa doğru uzun mesafeli bir pas attı. Cabral ceza sahasının solundan yaptı ortayı. Kaleci topu kontrol ediyor Giannotis. Hemen sol tarafa doğru gönderdi eliyle. Kaleci oyun kuruyor. Kasımpaşa kalecisi Mendes topu aldı. Orta yuvarlığa doğru baktı. Önü kapalıydı. Geriye doğru Arus'ta oynuyor. Arus'tan sağ çizgiye doğru Wink. Wink bekletmeden topu ileriye doğru gönderdi. Kafayla Savic karşılıyor. Cabral topu aldı. Cabral yanında Malinowski vardı. Şimdi Mustafa ve Cabral arasındaki paslaşmalar sol iç boşlukta oluyor. Rakip yaralanda gerçekleşiyor bu paslaşmalar değerli dinleyenler. Savic atağa destek verdi. Trabzonspor, Vivo ve Savic dahil bütün hatlarıyla rakip yaralanda. Merih'ten Vivo'ya. Vivo sağ tarafa doğru döndü. O noktada birinci pozisyonda sıyrıldı Salah rakibinden ama Güven araya girdi, topu aldı. Ve şimdi Baldursun sol kanatta değerli dinleyenler. Sol kanattan topu kapıyor Trabzonspor kendi atak yönüne göre sağ kanattan. Salah getiriyor topu dediğim anda son anda Baldursun'un müdahalesiyle top kornere gidiyor. Sağ kanattan Trabzonspor şimdi Muhammed Salah'la bir korner kullanacak değerli dinleyenler. 76. dakikanın tam ortasındayız. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1. Trabzonspor takımından 4 oyuncu ceza sahasında. Korner kullanıldı. Kimse dokunamadı. Kafaların üzerinden geçen top. Sol taraftan da sağ ayakta bir orta, ardından bir vuruş ve top yandan dışarı gidiyor. Mutlak bir gol şansıydı sevgili dinleyenler. O noktada gerçekten gole çok yaklaştı Muhammed Salah'ın vuruşu sağ çaprazdan. Top dışarı gitti. Gürcan Hasova'ya itirazlar var. Ne için bu itirazlar? Korner olduğu şeklindeydi ama kale vuruşu hemen kullanıldı değerli dinleyenler. Gole Muhammed Salah'la çok yaklaştı Trabzon.

0: Trabzonspor sol kanattan Cabral'la geliyor. Cabral top aldı ceza sahasının solundan. Sert bir orta, dokunamadı Onaçu. Mutlak bir gol şansı. Onaçu kale alanının uzak köşesinde dokunamıyor. Evet, Benunes oyundan alınıyor Emre Belözoğlu tarafından. 19 numaralı formayla Rafferty oyuna giriyor sevgili dinleyenler Kasımpaşa'da. Kasımpaşa'nın ikinci oyuncu değişikliği. Biz de bu oyuncu değişikliğini fırsat bilip sözü merkeze bırakalım. Dakika 78, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1.
1: Teşekkür ediyorum Cüneyt Ersan. İstanbul'dan Konya'ya gidiyoruz. Tümosan Konya Spor, Çaykur Rizespor maçındayız ve söz Cihan Beşevli'de.
2: Teşekkürler Yücel. 75. dakikadayız ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Tümosan Konya Spor, Çaykur Rizespor mücadelesinde ikinci yarıda oyun tamamen orta alan mücadelesi şeklinde dönüştü diyebiliriz. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda 5 dakika önce Alisol Sançapraz'dan Çaykur Rizespor takımında Alisol Sançapraz'dan ceza alanına girmişti. Vuruşunu yaptı ve kaleci gole izin vermemişti. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda önemli bir fırsattı Çaykur Rizespor için ve şu anda dakikalar 76'yı gösteriyor. Konya'da 0-0'lık eşitlik sürüyor. Birinci ve ikinci bölgelerde oynanıyor top daha çok. Üçüncü bölgeye topu taşımakta zorlanıyor iki takım oyuncuları. Bir diğer ifadeyle de savunmalar şu ana kadar hata yapmadı. Savunma güvenliğini ön planda tutuyor iki takım, özellikle ikinci yarıda. Kaleci bu arada değişiklikler yapıldı sevgili dinleyenler. Çaykur Rizespor'da Varaşanoviç oyundan alındı. Olavoyna oyuna girdi. Konyaspor'da 4 değişiklik yapıldı sevgili dinleyenler. Kaleci Bahadır'ın sakatlığı vardı. Bahadır'ın yerine Deniz Ertaş kaleye geçti. Deniz Türüç'ün yerine Kramer, Gonçalves'in yerine Yevtoviç ve Ebrima Kole'nin yerine ise Emir Bas oyuna girmişti. Bu bilgiyi paylaşmıştık sizlerle birlikte. 77. dakikadayız ve topla hareketlenen oyuncu Çaykur Rizespor takımında Atilla Moçi kendi yer alanında sağ kanata yavaş hareketlerle ilerledikten sonra pasını verdi arkadaşına. Bir kez daha Moçi topu aldı. İleriye doğru, orta çizgiye doğru hareketlendi. Rakip yer alana gönderdi Mithat Pala'ya. Mithat Pala geriye döndü. Gerideki arkadaşı topu alan isim Laçi. Pas yapıyor Çaykur Rizesporlu oyuncular. Sevgili dinleyenler, sol kanada gönderilen top, sol kanatta Ahmet Kutucu, Çaykur Rizespor takımında Ahmet Kutucu geriye döndü. Pas yapıyor Çaykur Rizesporlu oyuncular. Modibo aldı topu, orta yuvarlağın tam ortasında pasını verdi Atilla Moçi'ye. Moçi yerden pas Olavoyna gelmedi. Baskıyı yaptı ve Konyaspor oyuncular topu kazandı. Kramer sol kanatta rakip yer alanda top hareket halinde. 78. dakika mücadelede Kramer Mithat Palaray'a girdi. Oyun devam ediyor. Cihan Aydın pozisyonu yakın. Konyaspor atağı, Çaykur Rizespor atağına dönüştü. Etkili geliyor şimdi Çaykur Rizespor takımı sevgili dinleyenler. Sağ kanada pas. Bu arada Morfaye oyuna girdi. Meduba'nın yerine ise Morfaye oyunda sevgili dinleyenler. Az önce 22 numaralı formasıyla Morfaye de oyunda. Çaykur Rizespor takımında ikinci değişiklik bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Mebude'nin sarı kartı vardı 70. dakikada. 78. dakikadayız ve Konyaspor savunması kapandı. Çaykur Rizespor oyuncular tüm hatlarıyla rakip yer alanda. Modibo savunma hattı da düşünün rakip yer alanın ortasına kadar çıktı. Moçi ile birlikte Modibo sağ kanada pas. Ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta Morfaya topu aldı. Ortasını yaptı ceza alanı. Uzak noktaya doğru herkesi aşan top Aris bıraktı ve top taca gidiyor. Bu arada sarı kart çıkıyor sevgili dinleyenler. Alisov sarı kart görüyor Çaykur Rizespor takımında. Bu üçüncü sarı kart gören isim Alisov. 3 sarı kartta Çaykur Rizespor takımına çıktı değerli dinleyenler. Ceza alanında rakibiyle girmiş olduğu ikili mücadelede rakibini düşürüyor Avaziyemi. Formasından çekti, indirdi, yüzüne hafif de bir darbe de var. Sevgili dinleyenler, Avaziyemin Alisov sarı kart görüyor. Ve serbest vuruşta da oyuna başlayacak Konyaspor takımı. 79. dakikada çıkıyor bu sarı kart sevgili dinleyenler. Artık son 10 dakikaya girmek üzereyiz karşılaşmada. 0-0'lık eşitlik devam ediyor Konya'da. Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor mücadelesinde. Deniz Ertaş serbest vuruşu kullanacak. Arkadaşlarının ileriye doğru gitmesini bekliyor.

0: Deniz şimdi ileriye doğru gönderdi. Kramer kafayla karşıladı. Karşı tribünler önü. Top dışarıya gidiyor ve taç. 80. dakikadayız. Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 0 söz merkezde.
1: Evli sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi dün Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü maçı 2-2 berabere kalmıştı, bitmişti. Bugünse Konyaspor Rizespor maçı 0-0 devam ediyor. Kasımpaşa Trabzonspor maçına gidiyoruz. Söz Cüneyt Ersan'da.
2: Çok teşekkür ederim. Burada artık son 7 dakika, 83. dakika bir başka değişti. Az önce bir oyuncu değişikliği yaptı Emre Belezoğlu. Güven Yalçın'ı oyundan aldı. Ayberk Karapoy'u, taze bir savunma oyuncusunu oyuna sürdü. Ben onu şimdi karşı tribünler önünden, sağ kanattan Trabzonspor hata gelişecekti. Salah hareketlenmişti ama Rafferty araya giriyor ve topu oyun alanının dışına gönderiyor. Sağ kanattan Trabzonspor Pina ile sevgili dinleyenler taca dışını kullandıktan sonra Vivo, ondan Savic'e. Savic'ten topu alan şimdi Melih Kabasakal. Sağ kanada doğru döndü rakip yer alanda, taç çizgisinin birkaç metre içindeki arkadaşına. O noktada topu alan Pina, pasını verdi. Tekrar Pina'ya doğru, son çizgiden Pina'nın ortası. Savunma topu oyun alanının dışına gönderiyor ve Trabzonspor korner kazanıyor. Aros'un arkadaşlarına sistemi var. Trabzonspor'da bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşecek. Malinovski oyundan alınıyor sevgili dinleyenler, Fatih Tekke tarafından. Ve 11 numaralı formayla Ozan Tufan sahada. Ozan Tufan oyunda. Trabzonspor'un oyununa bakalım nasıl katkı sağlayacak Ozan Tufan. Oldukça tecrübeli bir oyuncu. Bu arada Haydadırmış sol tarafa doğru Rafferty'ye. Rafferty'nin pasında Benedicak'a gelmedi top ve ona anada eriyor bu Kasımpaşa hata derken, şimdi Savic'in önüne doğru bıraktı topa ona ana. Ona anadan değerli dinleyenler Kabral'a. Kabral'dan şimdi Melih Kabasakal'a. Melih Kabasakal döndü sağ kanada doğru. Pina hareketlendi sağ kanatta. Onu birinci pozisyonda karşıladı Kasımpaşalı oyuncular, ardından tekrar sağ kanattan Pina'ya doğru. Pina'nın ortasında ayak koyan futbolcu Yesen ve top oyun alanının dışına gidiyor. Değerli dinleyenler, sağ kanat taraftan Muhammed Salah'la Trabzonspor bir korner kullanacak şimdi. 85. dakika. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1. Muhammed Salah elini kaldırdı, ceza sahasına baktı. Ortasını yaptı. Karşılayan Baldursun oldu. Şimdi Pina hareketleniyor. Yüzü kendi kalesine doğru dönük. Buçari'ye bıraktı. Buçari, hemen yanında Kabral var. Kabral pas atacak arkadaşını aradı. Sol tarafa doğru döndü Mustafa'ya. Mustafa, Rafferty onu karşıladı. Sol kanattan içe doğru topu gönderiyor Mustafa eski eller. Melih, ardından da sağ kanada doğru döndü Melih. Melih'ten de topu alan Pina hareketlendi. Şimdi Salah'a doğru gönderiyor. Salah şimdi ceza sahasına doğru yöneldi. Salah enlemesine kat etti. Ceza sahasına doğru gelirken sol tarafa doğru gönderdi. O noktadan Mustafa Eskellaç ortasını yaptı. Top ceza sahasının uzak köşesinde sekti ve oyun alanının dışına gitti değerli dinleyenler. Bir birlik eşitlik sürerken çok fazla beraberlik kokmaya başladı karşılaşma. Hani kalan 4,5 dakikada, hadi uzatma dakikalarını da dahil edelim buna, pek gol olacakmış hissi yok bende açıkçası sevgili dinleyenler. Ama futbol bu, ne olacak?

bir orta vardı sol kanattan Metehan Mimaroğlu'ndan. Topun gelişine Savioğlu çok güzel vurarak çok şık bir gole imza atmıştı. 56. dakikada da penaltıdan Benediçak Kasımpaşa'ya beraberliği getirmişti değerli dinleyenler. Evet, şimdi Mendes yerde kalıyor. Trabzonspor yarı alanına geçmek üzereyken ve hakem serbest vuruşu verdi. Serbest vuruşun kullanılmasını istiyor Gürcan Hasova. Aslında kullanıldı ama top hareket halindeydi diyor hakem Albert Garapo. Tekrar Hayradinovic'e doğru döndü. Hayradinovic'den orta alana Baldursun. Baldursun sağ tarafa doğru Alberk'e. Alberk de Manisa Futbol Kulübü'nde futbol yaşantısını sürdürüyordu. Trabzon Kasımpaşa'ya transfer oldu. Bu arada bir orta sağ kanattan Benediçak'tan ve Savic'den top kornere gidiyor. Sağ kanattan değerli dinleyenler, Kasımpaşa takımı Hayradinovic'de şimdi korneri kullanmak üzere. Dakikalar ilerliyor. Artık dakikalar değil, saniyelerin önemi var. Paslaşma yapıldı. Orta, bir kafa dışarı gidiyor. Gol pozisyonu Kasımpaşa adına. 88. dakikaya girdiğimiz anda çok müsait bir pozisyondan yararlanamıyor Kasımpaşa. Savunmadan çıkan iki stoperi İlye ve Arus, sevgili dinleyenler, çok tehlikeli oldular. Ve Trabzonsporlular ceza sahasında bütün hatlarıyla savunma yaparken tahmin ediyorum Arus İlye ikilisinden İlye kafayı vurdu ve ki kornerde hemen kullanılmıştı değerli dinleyenler, paslaşarak kullanılmıştı ama İlye'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı. Şimdi Trabzonspor orta alanda topu rakip yaralana geçirmek için atağa çıkıyor. Bordo Maviller Kavral'la. Kavral'dan sol tarafa doğru Mustafa Eski İllaç'a. Tekrar Kavral taç çizgisini birkaç metre içinden içeri kendi sağına doğru gönderdi Savic'e. Savic'ten tekrar sol tarafa doğru Mustafa'ya. Mustafa Eski İllaç rakiplerin üstüne doğru gitti. Pasını verdi şimdi. O noktadan etkili bir orta gelir mi diye bakıyorum. Ozan Tufan geriye doğru döndü Kavral'a. Kavral'dan tekrar Savic'e. Melih'e düzeltiyorum. Melih tekrar Kavral'a. Kavral şimdi hareketlendi. Kavral götürdü. Ceza sahasının solundan orta yaptı. Arka tarafa doğru savunmadan sekti ve top dışarı gitti, korner. Ayber Karapon'dan sekiyor ve top kornere gidiyor. Trabzonspor korner kazandı değerli dinleyenler. Sağ kanattan mı kullanılacak? Evet, sağ kanadı işaret ediyor Gürcan Asova. Biraz sonra bir oyuncu değişikliği daha olacak Kasımpaşa'da. Sinan oyuna girecek. 89. dakika. Muhammed Salah topun gerisinde. Ceza sahasında 3-5 Trabzonsporlu var. Hatta 6 Trabzonsporlu oyuncu var. Ceza sahasının önünde de 3 Trabzonsporlu gelebilecek bir topu bekliyor. Bu çağrıyı Pina ve Kavral, sevgili dinleyenler. Kasımpaşa bütün hatlarıyla kendi ceza sahası içinde. Dakika 90 oldu. Muhammed Salah topun gerisinde. Korner kullanılmak üzere. Ceza sahasında itiş kakışları gördü. Gürcan Asova uyardı onları. Bütün oyuncuları uyardı. Şimdi Muhammed Salah geldi. Korneri kullandı kale alana doğru. Kafaya yükselen futbolcu Benediçak'tı. Muhammed Salah tekrar topu aldı. Ortasını yaptı. Ama top rakip savunmadan açıldı. Pina topu alıyor geriye doğru Buçari'ye. Buçari yerde kaldı. Faul beklentisi. Kavral orta yuvarlaktan topu havalandırıyor rakip ceza sahasına doğru. Ve değerli dinleyenler, top kalecide kalıyor. Gianniatis topu aldıktan sonra gözüm dördüncü hakeme döndü. 5 dakikalık bir kayıp zaman gösteriyor şu anda dördüncü hakem, değerli dinleyenler. 90. dakika henüz tamamlanmadı. Sinan da henüz oyuna giremedi. Hayradinovic'in pası sağ kanatta bomboş pozisyonda. Şimdi götürüyor topu Ayber Karapo. Ceza sahası önüne doğru. Wing topu aldı. Wing sağ ayağıyla boşluk ararken topu kaptırıyor değerli dinleyenler. Ozan Tufan kendi eksen etrafında dönerken topu kaptırdı. Trabzonspor yarı alanında, topun sahibi Kasımpaşa. Geriye doğru bir pas, ardından tek top. Sağ kanatta Hayradinovic. Hayradinovic topu aldı. Sağ taç çizgisi üzerinde rakibiyle ikili mücadelesini kazandı. Hayradinovic orta alana doğru dönüyor Baldursun'a. Baldursun sol tarafta Rafferty'ye hareketlenecekti. Ardından da Hayradinovic'e doğru gönderiliyor top. Hayradinovic yerde kaldı ve top Trabzonspor'a.
Trabzonspor'da. Trabzonspor hata başlamadan bitti. Rafferty topu aldı. Orta yuvarlağın önünde. Rafferty götürüyor. Rafferty sıyrılamadı birinci rakibinden Vivo'dan. Top tekrar Kasımpaşa'da. Mendes bıraktı Rafferty'ye. Rafferty ceza sahasına doğru Vivo hareketlendi. Ama kafayla karşılamayı da başardı Vivo. Değerli dinleyenler, sağ kanada doğru gönderilen bir top var. Hatalı pas Vivo.

yetişemedi. Kasımpaşa bu arada çok fazla hücumu düşünüyor bu bölümde ve Trabzonspor'u zorladı değerli dinleyenler. Evet, 9 numaralı formayla Benediçak, penaltıyı gole çeviren Benediçak oyundan alınıyor. 23 numaralı formayla Sinan oyuna dahil oluyor. Sinan Alkaş Kasımpaşa takımında sevgili dinleyenler. Evet, birinci duraklama dakikası geride kalmak üzere benim kronometreme göre. Şimdi sol kanattan taca dışını Kasımpaşa takımı kullandı. Yesen'le ceza sahasına gelen top kafalardan sekti. Savic birinci pozisyonda kafayı vurdu. Ardından da Onarçu'nun önünde kaldı top ama Onarçu kendi yer alanında. Sağ taç çizgisinde Salah'a doğru yuvarlayamadı. Top kaybı. Baldursun topu alıyor. Şimdi Yesen'e doğru gönderdi. Sol kanattan bir orta şansı. Orta Trabzonspor ceza sahasına doğru. Hayradinovic'e gelir mi? Hayradinovic'e gelmedi. Savunmada Savic'in müdahalesi son derece kritikti. Ardından Melih. Melih sağ tarafa doğru gönderiyor. Pina topu aldı. Hemen bıraktı Salah'a. Salah şimdi yüzü kendi kalesine dönüktü. Kanat değiştiriyor. Sol tarafa doğru gönderiyor. Mustafa Eskellaç'a bindirme yapan Cabral. Mustafa Eskellaç sağa çekti. Top sağ ayağında. Kaleye doğru vurdu. Top yandan dışarı gidiyor. Korner. Arus'un başına çarpıyor top. Arus'un mu, Wink'in mi? Wink de olabilir. Tam göremedim. Tespit edemedim. Şu anda 90+2 oynanıyor sevgili dinleyenler ve sağ kanattan Muhammed Salah korneri kullanacak Trabzonspor takımında. Yine Trabzonspor'da 3-6 oyuncu ceza sahasında, 7 oldular. 2 oyuncu yayın dışında. Orta geldi, savunmada karşılıyor birinci pozisyonda Baldursun. Sağ kanattan Muhammed Salah tacadaşını kullanma hazırlığında ve Pina kendisini gösterdi. Hayır, Salah kullanmadı. Pina'ya bıraktı. Pina Salah'a doğru mu tacadaşını kullanacak diye bakıyorum şimdi. Gerildi Pina. Şimdi uzun bir taca dışı kullanıyor ceza sahasına doğru. Sekti top, uzaklaştırıyor Yesen sevgili dinleyenler. Top Trabzonspor'da Buçari'de. Buçari orta yuvarlığa doğru döndü. Başlama noktası üzerinde Cabral'da top. Cabral döndü kendine ekstra etrafında. Boşa çıkan arkadaşlarını arıyor. Emre Belezoğlu çıkın diye arkada oyuncularına uyarılarda bulunuyor. Şimdi sağ kanatta topu alan Salah offside. Offside, offside bayrağı kalktı. Salah'a doğru top gönderildiği anda offside bayrağı kalktı. Emre Belezoğlu yardımcılarıyla birlikte oyuncularına sürekli ileri çıkın şeklinde işaretlerde bulunuyor sevgili dinleyenler. İleri çıktığında da Kasımpaşa zor anlar yaşatmıştı Trabzonspor'a açıkçası. Özellikle Hayradinovic oyuna girdikten sonra çok iyi organize etti takımını Hayradinovic değerli dinleyenler. Şu anda Gionniatis offside'dan doğan endirekt serbest vuruşu kullandı. Top Trabzonspor yarı alanına geliyor. Sinan yükseldi kafayı. Savic vurdu ama sağ iç boşlukta. Top Wink'te kaldı. Wink kaleye doğru şutunu attı ama etkili bir şut değil bu sevgili dinleyenler. Etkili bir şut değil. Yandan bu top oyun alanının dışına gidiyor. Onana hemen topu başlatmak için hızlı hareket ediyor. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Kale vuruşunu Onana kullandı. Kasımpaşa yaralanına gelen top. İki oyuncu yükseldi. Avrus kafayı vurdu. Diğeri Onarçu'ydu. Ardından şimdi topu alan Hayradinovic. Trabzonspor'da dokunan oyuncu Melih. Ve top oyun alanının dışına gitti taç. Taca dışını sağ kanattan Wink kullanacak değerli dinleyiciler Kasımpaşa takımında. 90+5 başladı. 5 dakikalık kayıp zaman işaret edilmişti. Sinan topu kontrol etmek üzereydi. Sinan'a çarpan top oyun alanının dışına gitti. Cabral hemen taca dışını kullandı Melih'e doğru. Melih topu alıyor. Yanındaki Vivu'ya. Kendi ceza sahası önünden topu taşıyor Vivu. Sağ tarafa doğru baktı. Vivu Sinan'ın yanından pasını verdi Pina'ya doğru. Pina Rafferty karşısında tekrar geriye doğru oynamak zorunda kaldı Vivu'ya. Vivu'dan orta alana doğru Melih'e. Melih'ten de sol tarafa doğru şimdi Savic'e. Savic'ten Cabral'a. Cabral ceza sahasına doğru baktı. Şimdi Cabral sol tarafa doğru döndü. Mustafa Eskellaç. Cabral saniyeler ilerliyor. Son 10 saniye benim saatime göre. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Trabzonspor bir türlü uzun top oynamadı. Vivu topu götürüyor. Birinci rakibinden Rafferty'den sıyrıldı. Vivu topu ortaladı ceza sahasına doğru. Onarçu dokunamadı. Mutlak bir gol şansı. Mutlak bir gol şansı sevgili dinleyenler. Onarçu dokunamıyor. Benim saatime göre tamamlandı derken hakemin saatine göre de karşılaşma tamamlanıyor. Son düdüğü çalıyor Gürcan Hasova. 43. dakikada Savyolo'nun kaydettiği golle Trabzonspor ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı. 56. dakikada kazanılan penaltıyı 58. dakikada

0: değerli dinleyenler. Daha sonraki dakikalarda oyundan çıkacak olan Benediçak gole çevirdi. Karşılaşma 1-1 tamamlandı. Ve Kasımpaşa'da Baldursson'la birlikte Ben Unes sarı kart gören isimlerdi. Dünyaca ünlü yıldızı transfer ederek dünya gündemine gelen Trabzonspor'da Muhammed Salah karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girdi. Yaptığı şık hareketler ve koşularla dikkat çekmeyi başardı. Evet, bu maçın anlatımında sizlere ben yardımcı oldum Cüneyt Ersan olarak. Teknik yönetmen arkadaşım Kazım İncetaş sesimi sizlere ulaştırdı. İstanbul'dan hepinize veda ederken skoru bir kez daha tekrar edelim. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Yüce Er.
1: Cüneyt Ersan, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ellerinize, emeğinize sağlık ve Konya'ya gidiyoruz. Söz Cihan Beşevli'de.
2: Yüce Ers 96. 4. dakika ve Çaykur Rizespor penaltı kazanıyor. Cihan Aydın beyaz noktayı işaret etti ve Tümosan Konya Sporlu oyuncularının itirazı var. VAR odasıyla görüşüyor şu anda Cihan Aydın. Çok tartışılacak bir pozisyon. Yerde kalan oyuncu Çaykur Rizespor takımında Emrecan Bulut ikinci yarıda oyuna girdi. Yerde kaldı ve Cihan Aydın beyaz noktayı işaret etti. 0-0'lık eşitlik devam ederken Tümosan Konya Spor, Çaykur Rizespor mücadelesinde 96-5'teyiz. Beyaz noktayı işaret etti Cihan Aydın ve Çaykur Rizespor Konya'da penaltı kazandı. Bakalım penaltı kararının arkasında duracak mı Cihan Aydın? Diğer taraftan VAR odasında Davut Çelik'ten bir uyarı gelecek mi? Yerde nasıl kaldı? Bir kez daha hatırlatalım. Cezalının sol tarafındaki boşluktan içeriye sokuldu Emrecan Bulut sevgili dinleyenler ve ayağına bir darbe aldı. Önce bir adım attı. İkinci adımını atmak isterken yerde kaldı Cihan Aydın. Evet, şu anda beyaz noktayı işaret etti. VAR'dan uyarı geldi ve penaltı kararının arkasında duruyor. VAR'dan herhangi bir tavsiye gelmedi. Bu arada Mithat Pala'yla saha karışacak gibi sevgili dinleyenler. Orada bir Alezyem'le Mithat Pala arasında bir gerginlik yaşanıyor. Şu anda iki takım oyuncuları gerildi. 96-6. dakikadayız. Tansiyon yükseliyor. Penaltı kararının ardından değerli dinleyenler. 96-6'dayız. Artı 7 işaret edildi sevgili dinleyenler. Tabii bu duraklamaların içinde de oyun bir hayli durduğu için bu kaybı da şüphesiz dikkate alacak. Duraklamaların içindeki bu süre zaman kaybını da Cihan Aydın'ın şu anda elinde sarı kart var. Bakalım kart görecek isimler orada kimler olacak? Avezyam sarı kart görüyor. Mithat Pala'ya da sanırım kart çıkacak. Evet, iki oyuncu sarı kart görüyor. 90+6 geride kalıyor. 90+7'deyiz. Çaykur Rizespor penaltı kullanacak değerli dinleyenler. Penaltıyı kim kullanacak? Taylan Antalyalı kaptan topu aldı. Beyaz noktaya bırakacak Cihan Aydın. Beyaz noktayı hükmetti. Bu arada evet, Avezyem ile Mithat Pala arasında neden gerginlik yaşandı? Şu anda önümdeki monitörden tekrar gördüğümüz sizlerle paylaşayım değerli dinleyenler. Avezyem penaltı noktasının olduğu yeri biraz ayağıyla çukurlaştırmaya çalıştı. Mithat da buna tepki gösterdi. İki oyuncu tansiyon yükseldi. Gerginlik yaşadı iki oyuncu arasında. Ve şimdi penaltı kullanılacak. Deniz Ertaş kalesine dikkatli. 96-7'deyiz. Konya Spor 0, Rize Spor 0 sevgili dinleyenler. Kazım Laçi topun başında. Kazım Laçi vuruşu yaptı ve top alardı gol. 96-7. dakikanın son saniyelerinde penaltıdan Çaykur Rizespor Kazım Laçi ile 96-8'de 1-0 öne geçiyor. 90+8 Laçi penaltıdan topu ağlara gönderdi ve az sayıda Çaykur Rizespor taraftarları tribünlerde öne geçmenin sevincini yaşıyor sevgili dinleyenler. Kazım Laçi topu ağlara gönderdi ve özellikle ikinci yarıda orta alan mücadelesi şeklinde geçen üçüncü bölgeye hareketlenmekte, pozisyon üretmekte zorlanan iki takımın mücadelesinde 90+8'de Kazım Laçi ile Çaykur Rizespor penaltıdan golü buluyor ve 1-0 öne geçiyor. 90+8 geride kalmak üzere değerli dinleyenler. 8 geride kalacak, artı 7 işaret edildi. Duraklamaların içinde penaltı pozisyonu incelendi. İnceleme yaklaşık 1,5-2 dakika sürdü. Şimdi o zaman kaybını da şüphesiz oynatacak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın değerli dinleyenler. Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesi 1-1 tamamlandı. Bu maçta 1-0 Çaykur Rizespor üstünlüğü var. Ceza alanına orta geldi. Çaykur Rizespor savunması kalabalık şekilde yerini aldı. Top taca gönderiliyor. Tüm atlarıyla yükleniyor Konyaspor. Beraberlik için sevgili dinleyenler 90+9'dayız. Artık dikkatler yavaş yavaş Cihan Aydın'ın üzerine yöneliyor. İçeriye doğru doldurulan top. Yükseklik kazanan top Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırmaya çalışıyor. Avezyan o da çıkmıştı ileriye ve Konyaspor yer alana kadar gönderilen top kaleci Deniz Ertaş'a kadar geliyor. Deniz Ertaş topu aldı. İleriye doğru uzun gönderecek gibi. Şimdi uzun oynadı ileriye doğru. Avezyan sevgili dinleyenler ceza alanına ileriye çıkmıştı. Şimdi bir kez daha uzun bir topla yüklenme düşüncesinde Konyaspor takımı. Kaptırılan top Çaykur Rizespor atağa çıkacak. Yapılan hareket faul. Yapılan hareket faul. Emre Can Bulut yerde kaldı. Ahmet Kurtucu'nun yerine oyuna girmişti. Takımına penaltı kazandırdı Emre Can Bulut. Sevgili dinleyenler 84'te oyuna girdi ve 90+6'da takımına penaltı kazandırdı Emre Can Bulut. Bir anda maçın kaderini değiştirdi sevgili dinleyenler ve Emre Can Bulut'un kazandırdığı penaltıyı golle sonuçlandıran isim 90+8'de Kazım Laçi'ydi ve Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. 90+8'de Kazım Laçi'nin penaltıdan attığı golle değerli dinleyenler. Artık maçın hakemi Cihan Aydın'da dikkatler. Bu arada önümdeki monitöre bakıyorum. VAR odasından herhangi bir inceleme söz konusu mu diye. Avezyem'in ceza alanı içinde yaşamış olduğu, rakibiyle girmiş olduğu yakın mesafedeki mücadelede penaltı beklentisi vardı Konyasporlu oyuncuların. Ve Cihan Aydın maçı bitiriyor. Konya'da maç bitiyor sevgili dinleyenler. Tüm Osan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1 maçın sonucu. Maçtaki tek gol 90+8'de Kazım Laçi'den penaltıdan geldi ve tek golle Çaykur Rizespor sezona galibiyetle başlıyor. 3 puanla başlıyor Çaykur Rizespor zorlu Konyaspor deplasmanında. Gerçekten iki takım da özellikle ikinci yarıda çok iyi mücadele etti. İlk yarıda Çaykur Rizespor topa ve oyuna daha çok hükmeden taraftı ama tek golle 3 puana uzanan ve sezona galibiyetle başlayan taraf Çaykur Rizespor takımı oldu değerli dinleyenler. Konya'da maçın sonucu Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 0 sevgili dinleyenler. Bizler sizlere mutlu akşamlar dilerken sözü merkeze Yücel'e bırakıyoruz.
1: Cihan Beşevli çok teşekkür ediyoruz. Eline emeğine sağlık sevgili dinleyiciler. Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1 golü 90+8. Dakikada Kazım Laçi kaydetti Çaykur Rizespor adına penaltıdan sevgili dinleyiciler. Ve bir diğer karşılaşma İstanbul'daydı. Recep Tayyip Erdoğan stadındaydı. Gürcan Hasova yönetti karşılaşmayı ve Emre Belözoğlu'nun ekibi 1-1 berabere kaldı kendi sahasında Trabzonspor'la. Trabzonspor 1-0 öne geçti Saviolo'yla ve Benediçak'la da Emre Belezoğlu'nun ekibi Kasımpaşa beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Sevgili dinleyiciler saat 21.30'da yine maç yayınımız var. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında saat 21.30'daki karşılaşmalardaysa Gaziantep'te Gaziantep Futbol Kulübü Corendon Alanya Spor karşı karşıya gelecek. Bir diğer karşılaşmada Ankara'da Eryaman Stadı'nda Gençler Birliği Fenerbahçe arasında olacak. İşte bu iki karşılaşmanın naklen yayınını dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Teknik yönetmen arkadaşım Oğuzhan Yılmaz ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. 21.30'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
4: Reklam.
5: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
6: Ya.
5: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.

0: Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar.

0: TRT Haber Merkezi sundu. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü, Korendon Alanyaspor ve Gençler Birliği Fenerbahçe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
4: Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
3: sizin. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Çay makinesi deyince vatan.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
4: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 21.25'i gösteriyor ve yine futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Bizler, teknik yönetmen arkadaşım Oğuzhan Yılmaz ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, 2026-2027 Trendyol Süper Ligi'nde ilk haftanın bugün ikinci günü. Bildiğiniz gibi Cuma günü, yani dün, Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya geldi ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi ve bildiğiniz gibi iki takım da birer puan aldı sevgili dinleyiciler. Ve bugün saat 19'da iki karşılaşma vardı. Biri İstanbul'daydı. Kasımpaşa Trabzonspor karşı karşıya geldi ve Kasımpaşa Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı ve Kasımpaşa Trabzonspor'da 1 puana yükseldi. Ve bugün bir diğer karşılaşmada da Konya'daydı. Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1. Ki Çaykur Rizespor'un golü sevgili dinleyiciler 90+8. Dakikada Laçin'in penaltıdan attığı golle oldu. Ve Çaykur Rizespor ilk galibiyetini aldı. 3 puan Çaykur Rizespor'un hanesine yazıldı. Konyaspor'sa puansız ayrıldı karşılaşmadan. Az sonra iki karşılaşma başlayacak. Biri Gaziantep'te, Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor. Bir diğeri Ankara'da Eryaman Stadında Gençler Birliği Fenerbahçe maçı. İşte bu karşılaşmalardan ilk olarak Gaziantep'e gidiyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor maçı için sözü Alper Bakırcıgil'e bırakıyoruz. Kadroyu ve önemli bilgileri bizlerle paylaşsın maçlar öncesinde, maç başlamadan önce.
5: Yücel, çok teşekkürler. Gaziantep'ten de mutlu bir akşam diliyorum değerli futbol severler. Çok sıcak bir hava var. Şu anda 31 santigrat derecelik bir sıcaklık ölçülüyor Gaziantep'te ve saatte 19 kilometre hızla esen bir rüzgar var. Takımlar, maçın hakemi ve yardımcıları şu anda oyun alanına geldiler ama kadroları sanıyorum verebilmek için İstiklal Marşı'ndan önce gerekli süreye sahip olamayacağız. Yasin Kol karşılaşmayı yönetecek ve İstiklal Marşı'mızı dinleyeceğiz Gaziantep'te, Gaziantep Belediye Büyükşehir Belediye Stadı'nda.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi Ankara Eryaman Stadı'na bağlanıyoruz. Gençler Birliği Fenerbahçe maçındayız. Söz Erdoğan Arıkan'da.
1: Teşekkürler Yüceer. Ankara Eryaman Stadyumundan iyi akşamlar sayın dinleyiciler. Tribünler tıklım tıklım dolu, sıcak bir yaz akşamında, yaklaşık 22-23 derecelik bir sıcaklıkta Fenerbahçe sarı lacivert çubuklu formasıyla oyun alanına geldi. Gençler Birliği kırmızı siyah çubuklu formasıyla oyun alanında ve Ankara'da birazdan başlayacak mücadele. Tribünlerin dörtte biri Fenerbahçeli taraftarlar tarafından doldurulmuş durumda. Bizim anlatım yerimize göre solumuzdaki kalenin arkası tamamen Fenerbahçeli taraftarlara verilmiş durumda ve iki takım anlaşırsa tribünlerin %30'una kadar rakip takıma, deplasman takımına verilebiliyor tribünler. İşte bu akşam onun bir örneğini görüyoruz. Fenerbahçeli taraftarların sesi bir hayli fazla çıkıyor Eryaman Stadyumunda. Sezon başlıyor ve bu yeni sezonun hepimize hayırlı olmasını diliyoruz. Teknik yayında görevli arkadaşlarım Adem Karaman ve Abdullah Tombuloğlu ile birlikte bu akşam karşınızdayız ve bu maçın yorumunda da Erhan Seven bizimle birlikte olacak. Ankara'daki bu zorlu mücadelede yorumlarıyla yayınımıza katkı verecek. Erhan Seven, iyi akşamlar.
2: Çok teşekkürler sevgili Erdoğan. İyi yayınlar diliyorum. Yeni sezonun, 2026-27 sezonun tüm takımlarımıza iyilikler, güzellikler getirmesini diliyorum. Tüm futbol severleri de güzel bir sezon geçirmeni temenni ediyorum.
1: Güzel bir atmosfer var ve Fenerbahçe'de hemen bir kadroya baktığımız zaman rotasyon dikkat çekiyor. 6 oyuncu, geçen haftaya göre 6 değişik oyuncu var. Sağ bekte Mert Müldür başlıyor bu akşam.

0: Sol bek Levent Mercan. Kalede Tarık Çetin var. Onların önünde Genduzi ve İsmail Yüksek oynayacak. İrfan Can Kahveci bir kanatta. Oğuz Aydın diğer kanatta oynuyor. Asensio ve Talişka da ileride. Gol ümidi olacak Fenerbahçe takımının. Gençler Birliği'nin çok ilginç bir durumu var. Kalede yeni transfer eski Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat oynuyor. Ve İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği'nin bu sezon kadrosundaki tek yeni isim. Diğer oyuncuların hepsi kadroda geçen sene yer alan oyuncular ve ilk düdük geliyor mücadeleye başlayan takım Fenerbahçe. Şikrinyar topu aldıktan sonra hemen solundaki Ake'ye bıraktı. Bizim solumuzdaki kaleyi ilk yarıda Tarık Çetin koruyacak, Fenerbahçe koruyacak. Ake topu aldıktan sonra Gendozi yanına gelmişti. Tekrar aldı ve orta yuvarlığa kadar taşıdı. Şikrinyar'ı topla buluşturdu. Şikrinyar'dan sağ kanada Mert Müldür. Onun pasıyla İrfan Can Kahveci önüne iyi aldı. Eski takımına karşı oynuyor. İrfan Can Kahveci ortası dışarı gidiyor. Kalede İrfan Can Eğribayat var Gençler Birliği'nde. Savunmada Pedro Pereira sağ bekte oynuyor. Sol bek Abdurrahim Dursun. Dimitros Koutas ve Jan Žužek savunmadaki isimler. Diabate, Oğulcan Ülgün ve Ensar Kemaloğlu orta alanı kontrol ediyor. İleride ise Adama Traore, Koyta ve Tonya var. Gençler Birliği atağında top kaleci Tarık Çetin'e kadar geldi ve onun pasıyla da ileriye doğru Levent Mercan'dan uzun mesafeli bir vuruş ama Jan Žužek topu kalecisi İrfan Can Eğribayat'a bıraktı. Sayın dinleyiciler, bu akşamın merak edilen konularından biri de yeni transfer Lukaku'nun kadroya alınıp alınmayacağıydı. Çünkü Lukaku deyince onun için özel bir yer. Burası Ankara, özel bir yer. 1996-97 sezonunda babası Gençler Birliği'nde oynamıştı ve o da o dönemde Ankara'da çocukluğunu geçirmiş bir isim. Ama kadroda yok. Geniş kadroda da yok Lukaku. Bundan sonraki haftalarda tabii ki mutlaka yer alacaktır. Fenerbahçe'de Livakovic, Mert Günok, Musaba, Osterwolde sakat oldukları için yok. Lukaku, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Şerif Endiaye'de kadroya alınmadılar. Gençler Birliği'nde tek eksik var Dilhan Demir. Ve şimdi savunmadan Nathan Ake ile çıkıyor Fenerbahçe. Ake topu aldıktan sonra baktı arkadaşlarına. İleriye doğru gönderecek şimdi. Bir ara pası. Hareketlenen oyuncu Oğuz Aydın'ı tekrar Ake'ye bıraktı. Ake topu alıyor. İsmail Yüksek yanına sokuldu. Onun pasıyla Gendouzi. Gendouzi'den orta alana doğru gönderilen top Diabate araya girdi. Topu kazandı ama tekrar Fenerbahçe'nin baskısı var. Mert Müldür iyi paslaşamadı. İrfan Can Kahveci ile top taca doğru gidiyor. Üçüncü dakikanın içindeyiz. Erhan Seven ve 0-0'lık beraberlik var. Dengeli bir başlangıç oyun alanında. Fenerbahçe'nin bu kadar rotasyon yapmasının hiç kuşku yok ki sebebi Lyon maçı. Salı günü Lyon'la Şampiyonlar Ligi playoff'unda çok zor bir deplasman maçı oynayacak, evet. Fenerbahçe. Dolayısıyla da biraz rotasyonlu bir kadroyla çıktı İsmail Kartal ama tabii ki yedekler arasında en etkili oyuncularını Kerem Aktürkoğlu'nu, Mason Greenwood gibi isimleri oturtuyor.
1: Evet, yani Semedo, Kante, Archie Brown, Greenwood, Kerem, senin de söylediğin gibi önemli 5-6 oyuncu ilk 11'de yok. Fenerbahçe yıllar sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda oynamak istiyor. Bunu Sayın Başkan ve Sayın İsmail Kartal sürekli söylüyorlar. Lyon maçı da çok önemli. O nedenle bu rotasyon yapılmış durumda. Türk oyuncuları ağırlıklı 6 Türk oyuncu var. İsmail Kartal 8+3'lerde bile, yani 3 Türk olması gereken zamanlarda bile 5-6-7 Türk kombide çıktığı zamanları da hatırlarız. Bugünkü maçta da Türk oyuncuları güvenerek sahaya sürdü. Tabii ki Lyon maçı 2 ayaklı maç. Önce Türkiye sonra Fransa'da. İkisinde en iyi şekilde geçip Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girip Şampiyonlar Ligi müziğini yıllar sonra 2008-2009 sezonundan sonra da dinletmek istiyor. Şu anda ortada giden bir maç. İki takım da birbirini deniyor. Top biraz daha fazla Fenerbahçe'de. Biraz daha Gençler Birliği kendi yarı sahasında gibi ama net bir pozisyon olmadı. Bir 4 dakikayı izledik.
0: Ve hemen şunu da söyleyelim. Ankara'da futbol için güzel bir akşam. Hava sıcaklığı çok bunaltıcı değil. Evet. Futbolcular için güzel bir akşam. Belki zemin biraz zorluyor olabilir. Çok sezon başı olmasına rağmen

0: Çok iyi görünmüyor Ankara'da, evet, Eryaman stadyumunun
1: bazı
0: zemini.
1: Yerlerde kahverengi görüntüler var. Yani yeşil olarak tamamen adlandıramadığımız yerler var. Senin de bahsettiğin gibi yaz boyunca mutlaka bakım yapılmıştır ama inşallah kar yağmur dönemlerinde çok daha fazla sıkıntı yaşanmaz stat zemininde.
0: Ve şimdi Fenerbahçe sağ kanattan bir taç atışı kullanacak. Ceza alanının ön çizgisiyle aynı hizadan İrfan Can Kahveci kullanacaktı. Bıraktı, Mert Müldür geldi ve Mert Müldür geriye doğru oynadı. Şikrinyar destek veriyor. Gençler Birliği takım halinde kapanıyor ve topun gerisine geçiyor. Sayın seyirciler ve Gençler Birliği deyince tabii ki Metin Diyadin'i de unutmamak lazım. Teknik direktör Metin Diyadin de hem Gençler Birliği'nin altyapısından yetişen ama ondan sonra da Fenerbahçe'de forma giymiş eski bir Fenerbahçeli. Bugün o da eski takımına karşı teknik adam olarak görev yapıyor. Oğuz Aydın içeriye doğru çıkardı. Fenerbahçe etkili geldi. Ensar araya girdi. İsmail Yüksek bırakmıyor. Şikrinyar ve Gendouzi. Atak yine sol kanattan gelişecek. Levent Mercan düzeltti. Oğuz Aydın'a bıraktı. Oğuz'un pasıyla hareketlenen Gendouzi ceza alanına bakıyor. İsmail Yüksek ceza alanının ön çizgisine yakın bir yerde topla buluştu ama biraz tempoyu düşürdü. Oğuz

0: abartmaya gerek olduğunu ben de düşünmüyorum. Ya bu pozisyonda kontrol sağlama çalışırken Gençler Birliği oyuncunun bir teması olduğu gibi ama çok da net göremediği için ve çok da net varın da müdahale edeceği bir pozisyon olmadığından dolayı orta hakemin de yardımcı hakemin görüş açısındaydı. Onlar devam dedi. Yani enerjisini sahaya yansıttı. Gol atmak için, attırmak için çabaladığında daha çok katkı sağlar diye düşünüyorum Talisca için.
1: Artı bir de bu tür tepkileri verdikleri zaman disiplin cezasını gerektiren hallerde sarı kartı görüyorsunuz. Eğer haklı çıksanız bile o sarı kart geri dönmüyor bir daha.
0: Evet, verdiğiniz tepkiden doğru dolayı. Söylüyorsun. Yani kararın değişmesi disiplin cezası sarı ya da kırmızı kartla dönmesiyle alakalı sorunlar olabilir. Tabii kırmızıda çok bariz hata varsa vardan dönebiliyor ama dikkat etmek lazım. Oyun içerisinde, kurallar içerisinde kalmakta fayda var tüm futbolcular adına.
1: 6 dakika geride kaldı. 7. dakikanın da içindeyiz. Ankaralı futbol severler 06'da ışıkları yaktılar. Telefonların evet. ışıklarıyla.
0: Evet.
1: 6'yı gösterdiler ve biraz da kutladılar. Şimdi Gündoğdu ile Fenerbahçe'nin atağını izleyeceğiz. Gündoğdu Talisca'ya doğru oynadı. Talisca topla buluşacak. Ama yanında hemen rakibi vardı. Zan Zuzek yerde. Oyun devam ediyor. İrfan Can Eğribayat gitti. Topu aldı. Bu akşam onun için de zor bir akşam olmalı.
0: Tabii yani.
1: Daha 3 gün önce transfer oldu ve hemen eski takımına karşı kadroya girdi.
0: Aslında bu akşam Gökhan'ı bekliyorduk. Ben de bekliyordum. Çünkü 3 gün önce gelen oyuncunun sahaya çıkması, bir de eski takımına sahaya çıkması psikolojik anlamda sıkıntı da yaratabilirdi. İyi olduğunu hissettiğinde hocasıyla konuşup da çıktığını da düşünüyorum. Bir hata yaparsa yanlış anlaşılır. İyi oynarsa yanlış anlaşılır. Allah İrfan Can'a kolaylık versin.
1: Gerçekten öyle. Fenerbahçe şimdi sol kanattan geldi. Talisca ceza alanında topla buluştu. Talisca İsmail vuruşunu yaptı ama savunmaya çarpıyor ve Ensar tehlikeyi uzaklaştırıyor Gençler Birliği takımında. Kaleci Tarık'ın olduğu bölüme kadar geldi top. Tarık hemen yanındaki Şikrinyar'a bıraktı. Gençler Birliği öyle kapandı ki orta çizginin ilerisinde hiçbir oyuncusu yoktu ve kaleci Tarık da orta alana yakın bir yere kadar çıktı. Topu tekrar arkadaşlarına verdi. Mert Müldür topu aldıktan sonra Şikrinyar'a bırakıyor. Şikrinyar hemen yanındaki Nathan Ake. Ake düzelttikten sonra tekrar döndü Şikrinyar'ın olduğu bölüme doğru. Gündoğdu de yanında. Onunla paslaştı. Tekrar topu aldı. Yanına şimdi Asensio geldi. Asensio'nun pası yerini bulmadı. Oğuz Aydın hareketlenmişti ve orta alandan Diabate topu kontrol ettikten sonra geriye doğru oynuyor. Dimitris Goutas ve onun pasıyla sağ kanattan çıkacak Gençler Birliği ancak çıkamadı. Gençler Birliği takımı Fenerbahçe de olumlu kullanamadı ve taç çizgisiyle orta çizginin birleştiği yerden şimdi Gençler Birliği taç atış kullanacak. Şu ana kadar rakip kaleye 8 dakika boyunca gidemedi Gençler Birliği takımı ve etkili bir atak izleyemedik. Oğulcan Ülgün topu aldı. Pereira'ya bıraktı ama top dışarıda ve taç atışıyla oyun devam edecek şimdi. Taç atışını kullanmak için Levent Mercan topu bekliyor. Levent topu aldı bu arada. Hakem Oğuzhan Aksu biraz sert bir şekilde uyardı Gençler Birliği oyuncularını. Ve şimdi top Gençler Birliği'ne geçti tekrar. Savunmanın en gerisinde Abdurrahim Dursun topu almıştı. Tekrar Abdurrahim. Abdurrahim topu aldıktan sonra yerden Ensar'a. Ensar rakibinden sıyrılmak istedi. Top dışarıda ve taç. Taç Fenerbahçe'nin orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerden. Mert Müldür geriye doğru oynadı. İsmail Yüksek. Onun pasıyla Şikrinyar. Ondan Nathan Hake. Nathan Hake topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. Sol kanatta çizgide Levent var. Orta alandan yardıma gelen Gündoğdu var. İleride Asensio biraz hareketli. Hiçbirini tercih etmedi ve hemen yanındaki Şikrinyar'a bıraktı. Tekrar Nathan Ake ileride boş arkadaşlarını aradı iki stoper ama bulamadılar. Yan pas yapmak zorunda kaldılar. Şimdi Şikrinyar dikine ileriye doğru oynadı. Mert Müldür hareketlenmişti. Kaleci İrfan Can Eğribayat çıkıyor ve 11. dakikada topu aldıktan sonra şimdi arkadaşlarına bakıyor. Zuzek bıraktı. Abdurrahim, Diabate ve Ensar. Ensar topu düzeltti. Rakibinden sıyrıldı. Ensar iyi taşıyor. Ensar sola doğru bıraktı ama biraz zor bir top Tonya için ve avuta doğru gidiyor. Ensar savunmasından topu çok iyi çıkardı ama pasını iyi veremedi ve avuta giden top şimdi kale vuruşuyla tekrar oyuna dönecek. Tarık Çetin Fenerbahçe'nin kalesinde. Mert bir sakatlık sorunu yaşıyor yaklaşık 2 ya da 3 hafta.

0: sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'de Ederson bilmecesi var. Diğer yanda evet. Livakovic'in de sakatlığı var. Belki bu akşam Livakovic'in bile oynama olasılığı olabilir Derhan Saray.
1: Fenerbahçe'nin 5 gün önce 5 kalecisi vardı. İrfan Can Eğribat da dahil olmak üzere işte Livakovic, Ederson, Tarık, Mert ama tabii ikisi gözden çıkartılmıştı bu isimlerin. İrfan Can'la Livakovic. Ederson'la ilgili olarak da Ederson'un Mert'in arkasında yedek kalma durumu belirince menajerine takım bulmasıyla ilgili bir talimat verdiği, Juventus'un da irtibatta olunduğu gerçeği de var. Ne olacağı belli değil. Sakatlık deniyor Ederson'a ama oynamamasının altında bu transfer gerçeği de var diye düşünüyoruz. Tarık Çelik başarılı işler yapıyor. Nottingham Forest maçını harika çıkartmış. Hatırlanacağı üzere deplasmandaki 2-1'lik galibiyette. Ama sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin kalecilerinin bir an önce sağlam bir şekilde yola girmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Bu arada Fenerbahçe etkili geldi. Talisca vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Talisca gollerine devam ediyor. Talisca 13. dakika Fenerbahçe 1-0 üstünlüğü yakalıyor. Sol kanattan geldi Fenerbahçe. Oğuz Aydın topla buluştu. Vuruşunu yaptı. Kaleci İrfan Can Eğirbayat sağına gelen topa uzandı. Ardından Talisca'ya çıkarılan top Asensio'dan ve Talisca da topu ağlara gönderiyor. Ve Talisca gollerine devam ediyor sayın dinleyiciler. Talisca atmaya devam ediyor ama Fenerbahçe'de de bir gerçek var ki iki santrafor bekliyor. Şimdi bakalım İsmail Kartal nasıl bir tercih yapacak. Talisca arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Gençler Birliği oyuncularının itirazları var. Bakalım tabii ki VAR'da inceleniyor pozisyon. Bu akşam VAR'da da bir İskoç hakem var. İskoç bir hakem görev yapıyor sayın dinleyiciler. Andrew Donaldson, Dallas deyince hatırlayacaksınız. İskoçların ünlü hakemi Hugh Dallas vardı bir zamanlar. Onun oğlu sayın dinleyiciler. Andrew Donaldson Dallas. Onun oğlu ve bu akşam VAR hakemi o. VAR incelemesi tamamlandı ve maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ediyor. Erhan Seven, hemen senden golün yorumunu alalım.
1: Evet, sol kanattan gelişen atakta Talisca topla buluştu.
0: Bu arada Fenerbahçe çok hızlı
1: evet.
0: Bu dakikalarda. Şimdi Oğuz Aydın topla buluştu. Oğuz Aydın topu aldı. Ceza alanına girecek ama Gençler Birliği bu kez kalabalık karşıladı. Nathan Aked'e topu taca gönderiyor.
1: Fenerbahçe şu ana kadar 6 resmi gol attı. Sevgili Erdoğan Avrupa ve Lig'de 5'li Talisca attı. Bugün de golüyle merhaba dedi Lig'de. Brezilyalı oyuncu çok formda, bulduğunda sol ayağıyla köşeye iyi bir şekilde bırakıyor. Karşılığında aldı. Soldan aslında iki atak üst üste geldi. Son 3-4 dakikada birinde yine Talisca İsmail ikilisi faydalanamadı ama son tahlilde yine sol kanattan gelen atakta bu kez Talisca düzgün vuruşla İrfan Can'ın solundan topu filelere gönderdi. 1-0 öne geçti. İtiraz noktasında çok geçerli olan bir durumda yoktu. Zaten VAR'dan gelen uyarıyla da maç devam etti. 1-0 şu anda 15. dakika geçiliyor. Demin kalecileri sayarken de Ederson'un geçen sezondan kalan da bir cezası var. Onu da hatırlatalım. Sevgili Adem Karaman'dan da aldığımız uyarıyla da bu hatırlatmayı yapalım. Aldığı Galatasaray maçında 4 maçlık diye hatırladığımız ceza o lige bu sezona sirayet ettiği için Ederson ortalıkta yok.
0: Evet, cezalı olduğu için.
1: Evet, onu da belirtelim. Ama sonuçta bir gerçek var ki Juventus'la Ederson görüşmesi de devam ediyor. Fenerbahçe ikinci golü de arıyor. Yani 1-0'dan sonra Mourinho'da çok görmüştük. Biraz geride kaldı ama geriye çekilirdi. Fenerbahçe tekrar 0-0'mış gibi. İsmail Kartal'ın en büyük özelliği bu zaten. Maçı oynamaya devam ediyor. Şu anda 16. dakikada içerisindeyiz.
0: Ve çok yüksek tempoda oynuyor Fenerbahçe. Geriye doğru İsmail Yüksek vuruşunu yaptı. Ve savunmada sekiyor top. Gençler Birliği oyuncularından, Gençler Birliği savunmasından, özellikle de Goutas'tan sekti top ve Asensio ile atak devam ediyor. Asensio bıraktı. İrfan Can Kahveci Gendouzi yanında. Asensio bir kez daha topu aldıktan sonra Gendouzi, Şikrinyar ve Nathan Ake. Artık Fenerbahçe'nin savunması Gençler Birliği yarı alanının ortalarında neredeyse. Bu kez sol kanat Levent Mercan topu aldı, düzeltti. Oğuz'a bıraktı. Oğuz Aydın cezalının yanındaki boşlukta sol kanatta düzeltti. İki oyuncudan sıyrılmak istiyor. Geriye Nathan Ake'ye çıkardı. Tekrar topu alıyor ve Oğuz Aydın hareketlendi. Ceza alanına baktı. Geriye oynadı. Şikrinyar orta yuvarlağın içinde. Sağ kanada Gendouzi'ye. Gendouzi'den sağ kanada bu kez İrfan Can Kahveci. İrfan Can ceza alanına bakıyor. İrfan Can Gendouzi orta hazırlığında baktı arkadaşlarına. Geriye doğru oynuyor. Şikrinyar. Şikrinyar'dan Nathan Ake. Nathan Ake'nin pası ve geriye doğru bu kez Şikrinyar. Şikrinyar'ın Gendouzi paslaşması, Asensio araya girdi. Topu aldı. Tabii ki Fenerbahçe'nin beyni diyebiliriz Asensio. Sol kanada çok güzel bir pas gönderiyor. Levent Mercan'ın kontrolü de güzel. Yanında Oğuz Aydın var. O mu oynadı? Oğuz Aydın düzeltiyor. Tek top Asensio. Asensio bıraktı. İsmail Yüksek. Tam çizgide hareketlenen oyuncu Levent Mercan ve korner. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak. Karşılaşmanın 18. dakikasına geldik. 5 dakika önce Talişka'nın attığı golle Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü var ve Oğuz Aydın köşe vuruşunu kullanmaya hazırlanıyor. Ceza alanına Şikrinyar'ın hareketlendiğini görüyorum. Şimdi onun yanında Nathan Ake de ceza alanına girdi. Gendouzi ceza alanında. İrfan Can Kahveci ceza yayının olduğu bölümü kontrol ediyor. Orta geliyor. Yakın direk ve tehlikeyi uzaklaştırıyor savunmada. Tonya savunmasına Koyta ile birlikte yardımcı oldular ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Şimdi atak devam edecek. Erhan Seven, şunu söylemek istiyorum ben. İlk 15 dakika, hatta 18. dakikadayız artık. Fenerbahçe bambaşka bir görüntü veriyor. Çok yüksek tempoda oynuyor ve sanki kendi evinde oynarmışçasına müthiş rahat şu ana kadar Gençler Birliği karşısında.
1: Evet.
0: Üstelik rotasyonlu bir kadroyla.
1: Evet, hani 4-5 yıl önceki ilk 11'deki 6 oyuncunun olmadığını tekrar hatırlatalım. Ya Fenerbahçe'de şöyle bir durum söz konusu. İsmail Kartal Hoca'nın dokunuşları çok net. Ya bunu göz ardı etmek mümkün değil. İsmail Kartal'sız bu takımı düşünmek ve bu başarının mimarı olmadığını söylemek yani ayıp olur diye düşünüyorum. Hoca resmen düşüncesine yansıtıyor ve futbolcular da bunu net bir şekilde uyguluyor. Sen de bahsettiğin gibi kendi sahasında oynarmışsa çok rahat oynuyor.
0: Gençler Birliği şimdi ilk atağını geliştirmek istiyor. Orta ceza alanına Mert Müldür karşıladı İrfan Can Kahveci. Bırakmıyor Abdurrahim ve top taca doğru gidiyor. Abdurrahim Dursun dokundu, topu taca gönderdi. Taç atışıyla oyun devam edecek. Mert Müldür kendi yarı alanından Şikrinyar'ı gördü. Şikrinyar'dan uzun mesafeli bir vuruş. Topun düştüğü yerde Zuzek var. Kafayla karşıladı. İsmail Yüksek yükseldi. Ensar topla buluştu. Ensar'ın pasıyla Koyta. Koyta rakibinden sıyrılmak istiyor. Sıyrılamadı. Şikrinyar bırakmadı. Ve şimdi Fenerbahçe etkili gelişiyor. Atağa. Asensio hareketlendi. Asensio ceza alanına sokuluyor. Asensio Oğuz Aydın'ı gördü. Oğuz çekti sağına. Sonra soluna korner. Dimitrios Koutas korner.
1: Dikkat çekici unsur. Şikrinyar topu kaptı. Kendi yarı sahasında iki oyuncuyu çalımladıktan sonra pasını vermeden önce bir süre sürdü topu. Orta sahaya geldi. Soldaki Asensio ve sonra Oğuz'un peşinden de ta yarı sahaya kadar ve yay civarına kadar koştu. Bir top bekledi ama top kornere çıktı. Bu şunu da gösteriyor. Yani fırsat bulduğunuzda akan oyunda da stoperler çıkabilir. Tabii arkadaki oyuncular orayı kontrol etmek kaydıyla. Bu da değerli bir hareket Fenerbahçe adına.
0: Ve şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Asensio topun gerisinde. Ortasını yaptı ceza alanına. Savunmada Dimitrios Koutas'tan sekti. Atak devam edecek. Tekrar Asensio. Sol kanata topla buluştu. Bekletmeden ortasını yaptı ceza alanına. Ama dikkatli Pedro Pereira ve top taca doğru gidiyor.
2: Gaziantep'teyiz. Değerli dinleyenler, Gaziantep'te 20. dakika ve konuk ekip Korendon Alanya Spor Ruan'ın golüyle 1-0'lık üstünlük yakalıyor Gaziantep deplasmanında. Bundan bir dakika önce bomboş pozisyonda Gaziantep Spor'da Bakuna karşı karşıya topu dışarı atmıştı. O pozisyonun bir dakika sonrasında Arda'nın ceza alanına gönderdiği topta ceza yayı üzerinde mücadele devam etti. İbrahim vurdu. Kalecinin ayağından sekti. Ruan kale alanı içerisinde dokundu. Ayağının içine koyduğu topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0'lık üstüne taşıdı. Aslında şu ana kadar, yani son bir dakikaya kadar pozisyonsuz bir mücadele izliyorduk. Önce Gaziantep Futbol Kulübü bomboş pozisyonda topu avuta attı. Bir dakika sonra gelişen konuk ekip Korendon Alanya Spor atağında da Ruan topu filelere gönderirken Alanya Spor'u deplasmanda 1-0'lık üstüne

0: üstüne taşıdı. Yayınımızın başında kadroları sizlere aktaramamıştık. Hemen o kadroları sizlere iletelim. Ev sahibi ekipte kalede Kasper Tobias var. Savunmada sağda Luis Perez, solda Florin Bogdan. Stoperler Ulrich Meleke ve Leo Abana. Savunmanın öndeki ön liberolar Drissa Kamara ve Juninho Bakuna. Onların önünde sağda Sorescu'yu, solda Alexandru Maxim'i, ortada Kozlovski'yi izliyoruz ve en uç noktada Vincent Stewart var. Diğer tarafta Alanya Spor'da kaleyi Paulo Victor koruyor. Üçlü bir savunma görüyoruz. Ümit Aktağ, Aliti ve Nuno Lima. Onların önündeki dörtlü solda Juan Duarte, sağda Hader Jonay, ortalarında Makuta ve Maestro. Bu dörtlünün önünde de Wang Luizhou, sağda İbrahim Kaya, solda ortalarında da genç oyuncu Arda Ustaoğlu görev yapıyor. Şimdi taş atışını yarı sahasının ortasından sağ kanattan Hader Jonay'la Corendon Alanya Spor kullanma hazırlığında sayıyor Yasin Kol. Dörde kadar geldi, sonrasında Hader Jonay kullandı. Orta çizgiye doğru gönderiyor. Bir müdahale daha Alexandru Maxim'den mi? Evet, taç el değiştirecek. Bu kez Gaziantep Futbol Kulübü kullanacaktı ama hakem daha sonrasında kararında mutabık kaldı ve Gaziantep Futbol Kulübü taç atışıyla oyunu tekrar hareketlendiriyor. Luis Perez savunma ortasına doğru döndü. O noktada Ulrich Meleke var. Orta yuvarlığa doğru bir müddet sokulduktan sonra yanındaki Kamara'ya bıraktı. Baskıyı gördü ikinci bölgede. Kamara kalecisi Kasper Tobias'a göndermek zorunda kaldı. Ceza yayında Tobias o topu aldıktan sonra hemen Meleke'ye doğru gönderdi. Ardından Bogdan sol kanatta topu aldı. İlk rakibini geçti ama kalabalığın arasına girince kaybetti. Makuta ile geliyor Alanya Spor. Derin pas, biraz hızlı. Yetişemedi. O noktada İbrahim Kaya ve top kalecide kalıyor. Kasper Tobias topu aldıktan sonra çevre kontrolünü yaptı. Arkadaşlarına bakıyor. 23. dakikada 1-0'lık üstünlüğü var Corendon Alanya Spor takımının.
1: Ankara'ya gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yücel. Ankara'da 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor ve Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Sağ çapraz pozisyon ve kaleyi çaprazdan gören bir yer. Asensio topun gerisinde, yanında Oğuz Aydın da var ve Fenerbahçeli futbolcular da ceza alanında uzun boylu oyuncularla yerlerini aldılar. Serbest vuruş kullanılacak. Orta yapılacak gibi bir hava var. 3 kişilik bir Gençler Birliği barajı yine de her ihtimale karşı kuruldu ve Asensio elini kaldırdı, arkadaşlarına işaret ediyor. Oğuz Aydın da kullanabilir. Asensio ve Oğuz Aydın topun gerisinde. Bu arada ceza alanı içinde Şikrinyar bir itişme halinde. Genduzi orada itişiyor Gençler Birliği oyuncularıyla ve şimdi işaret geldi. Oğuz Aydın orta, kafa ve İrfan Can Eğribayat. Gerçekten muhteşem bir an yaşadık. Özellikle de serbest vuruşun kullanılış şekli çok etkili kullandı Oğuz Aydın. Ardından İsmail Yüksek boşluğa çok iyi girdi, kafa vuruşunu yaptı ve İrfan Can Eğribayat uzandı, gole izin vermedi. Gerçekten futbol sahalarımızda görmek istediğimiz güzellikte müthiş bir anı yaşattılar bize bu pozisyonda ama gol gelmedi. Şimdi Diabate kontrol etti geriye Oğulcan'a. Oğulcan kontrol ettikten sonra sol kanada. Sol kanattan Abdurrahim. Abdurrahim ama baskı yapıyor. İrfan Can Kahveci kazandı. İrfan Can Kahveci gidiyor şimdi. Abdurrahim de baskısını yaptı. Araya bırakmak istedi. Asensio'yu göremedi. Zuzek giriyor araya ve İrfan Can Eğribayat topu alıp düzelttikten sonra arkadaşlarına bakıyor. Şimdi onun için tabii ki çok zor bir akşam. Sadece 2-3 gün oldu transferinin gerçekleşmesi ve şimdi eski takımına karşı oynamak zorunda kaldı ve böyle bir zorlu mücadeleye çıktı. Bırakın eski takımını, Fenerbahçe'ye karşı zaten ilk maçınızı oynamak başlı başına büyük bir zorluk. Bir de eski takımınız olunca tabii ki işin psikolojisi de biraz.
3: Ama biraz önceki kurtarışı da harikaydı. İrfan Can'ı da bu anlamda tebrik etmek lazım.
2: Müthiş bir kurtarıştı hakikaten.
3: O reaksiyonu vermek, yakın mesafeden kafa vuruşu ki İsmail o topa yaklaşık 3 metre mesafeden vurdu. Güzel bir reaksiyon verdi. İrfan Can'ı o anlamda da tebrik etmek lazım. Talişka'nın vuruşuna bir şey yapamadı. Çünkü çok net bir vuruşla top iç yanağlara gitmişti. Uzanamadı.
2: Levent ortasını yaptı ceza alanına. Genduzi dönen topu karşıladı. Az önceki pozisyonda zaten İsmail de tebrik etti İrfan Can. Eğribayat'ı
3: arkadaşı.
2: Evet.
3: Benim golümü kurtardın diyerek de biraz serzenişte şaka yapıyoruz tabii de. Yani sonuç itibariyle futbolcular hangi takım forması giyiyorsa, oranın ekmeğini yiyorsa, oranın çıtası için en iyisini yapacak.

0: İrfan Can 3-4 gün önce Fenerbahçe kazayla idmandaydı. Bugün ise burada maçta. Rakibe karşı.
1: İrfan Can'a iyi bayat. Bu arada ceza alanının dışına çıktı. Biraz riskli hareketler. Özgüven demek ki böyle bir şey. Erhan Seven az önceki kurtarışın özgüveniyle birkaç çalım yapmak istedi ama tabii ki çok büyük de risk almıştı arkadaşları. Geçiştirdiler pozisyonu. Şimdi bir başka atak ve İrfan Can Eğribayat'ta kalıyor top. Asensio hareketlenmişti. Kontrol edebilseydi etkili olabilirdi. Goutas sağ kanada Pereira'ya bırakıyor.
0: İrfan Can'la ilgili bir şey söylemiş. Her maçta bir fantastik hareketi var. O yaptığı hareket bazen gol yemekle sonuçlanabiliyor. O zaman işte İrfan Can eleştiriliyor. Ama kurtarış yapınca o fantastik kurtarışlar gelince özgüvenin artması, sen de bahsettin. O fantastik hareketi kendini hak gibi görüyor ama yerse de o zaman sıkıntı olabiliyor. Zaman zaman bunu yaşadı Fenerbahçe'de.
1: Kesinlikle. Asensio şimdi topla buluştu. Fenerbahçe hata etkili gelişiyor. Asensio İsmail Yüksek'e bıraktı. Sağ kanattan geliyor Fenerbahçe. İsmail Yüksek ters kanada. Biraz zor bir top. İrfan Can Kahveci tam çizgide kontrol etmek istedi ama geldi. Pereira dokundu. Topu taca gönderdi. Daha önce de yardımcı hakem topun kale çizgisini geçtiğini, yani İrfan Can Kahveci'nin kontrol edemediğini belirtti. Bu arada İrfan Can Eğribayat'ta bir sorun var ve sağlık görevlilerini onun tedavisi için oyun alanına davet etti Oğuzhan Aksu.
0: Biraz önceki pozisyonda hani fantastik bir hareket yaptığı pozisyonu biraz anlatmak isteriz. Ondan dolayı yaşadığı bir sakatlık diye düşünüyorum. Kendi ceza sahası içerisinin ön bölgesine doğru gelen topu elle kontrol etmekten imtina etti. Göğsüyle kontrol etti ve top yay civarı, yani ceza sahası dışına düştü. O topta bir boş top, bir hani serseri top pozisyonundaydı. Öyle olunca ata yani kestikten sonra da o topu ayağıyla da daha da kurtarmak istedi. Bir Fenerbahçeli oyuncu baskı kurdu. O baskının ardından Talişka'nın baskısının ardından ondan sıyrılmak isterken orada bir temas da aldı. Talişka'nın diz bölgesi İrfan Can'ın arka adalesine temas etti. O da hafif bir sakatlık yarattı diye düşünüyorum. Ya biraz önce bahsettiğimiz o özgüven hareketinin sonucu olarak da yaşadığı mini çaplı bir sakatlık. Şu an tedaviden sonra oyun tekrar başlıyor.
1: Futbol sever olarak bir kalecide en çok aranan özellik nedir diye sorsalar bana, kendi adıma ben güven derim. İşte o güveni vermek çok önemli. Şimdi Gençler Birliği hata izliyoruz. Geriye doğru çıkarılan top Tonya. Uzaktan Ensar'ın vuruşu. Ensar Kemaloğlu. Gençler Birliği'nin orta sahasında çok koşan, çok mücadele eden isimlerden biri Ensar.
0: 8 numaralı formayı giyiyor. 8 numara mevkinde oynuyor. Hem o box to box, yani iki kutu, iki ceza sahası arasında gidip gelmek gerekiyor bu 8 numaranın. Şu ana kadar Ensar bunu biraz daha kendi yarı sahasında kalarak geçiştirdi ama şimdi aradığı şut açısı bulduğunda vuruşu belki üstten avuta gitti ama fırsat buldukça bunları deneyeceğini de bize hissettirdi, gösterdi. Tabi aslında Gençler Birliği'nin ön bölgesi Traore, Koyta ve Tonya ile isim bazında önemli isimler. Bunları Anadolu takımlara karşı çok etkili olduğu maçlar gördük. Ama bugün bu üç oyuncu da topla buluşmak konusunda biraz zorluk yaşıyor. Neden? Fenerbahçe topu rakibe kaptırdığı anda ön bölgede önemli pres yapıyor. O presin de karşısında top daha Fenerbahçe yarı sahasında gelemeden de Fenerbahçe'li oyuncular tarafından da kapılıyor. Böyle olunca da Gençler bir ofans hattındaki oyuncular istedikleri şekilde topla buluşamıyorlar. Aslında dediğimiz gibi Koyta gibi, Tonya gibi, Traore gibi önemli ofans hattına oyunculara sahip olduğunu gençlerimiz söyleyebiliriz. Pozisyon top gelmeyince bu oyuncuların da tabii yapabileceği öncelikli işler topla beraber iyi işlere imza atmak. Yani bazen ne oluyor? Geriye doğru gelip arkadaşların atamadığı topları almak için topla buluşup topla beraber ileri çıkmak noktasında çabalar da oluyor. Ama şu ana kadar istenilen seviyede başarılı olamadıklarını gördük Gençler Birliği oyuncuların.
1: İlk 30 dakikanın topla oynama oranları %70'e %30. Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildi ama şimdi Gençler Birliği biraz daha rakibinin üstüne gitmek istiyor. Ensar topun gerisinde bir serbest vuruş kullanıyor Gençler Birliği takımı. Oyuncular ceza alanının ön çizgisinde kümelendiler. Orta geliyor, savunmayı geçiyor ve bütün futbolcuların üzerinden geçtikten sonra ters kanattan taca doğru gidiyor top. Mert Müldür penaltı noktasıyla hemen hemen aynı hizadan sağ kanattan şimdi savunmasından taç atışını kullanacak. Yanına İrfan Can Kahveci sokuldu. Uzakta Talişka top bekliyor. Genduzi geldi, ona doğru gönderdi. Yükseltti topu Genduzi. Dimitrios orada karşıladı Goutas ama top yine Gençler Birliği takımında kalıyor. Diabate en geriye doğru bıraktı. Pereira

0: Pereira düzeltiyor kaleci. İrfan Can Eğribayat topla buluşuyor. 32. dakikadayız. 13. dakikada Talişka'nın attığı golle 1-0 üstünlüğü devam ediyor Fenerbahçe'nin Ankara deplasmanında. İrfan Can Eğribayat topu aldıktan sonra ileriye doğru uzun oynadı. Hareketlenen Traore. Traore sahayı çapraz şekilde koşarak gitti. O topu almayı başardı. Top da taca gidiyor ve taç Gençler Birliği'nin adama Traore sağ kanattan sol kanada büyük bir koşu yaptı. Topu takımına kazandırdı. Şimdi hareketlenen Koyta. İçeriye doğru bir pas. Sekti top. Mert Müldür'den son müdahale Gençler Birliği'nden ve out oluyor. Kale vuruşuyla oyun tekrar hareketlendi. Fenerbahçe tempoyu hiç düşürmüyor ve şimdi orta alanda Guendouzi topu aldıktan sonra arkadaşlarına bakıyor. Henüz kullanmadı Guendouzi. Baskı da yok üzerine ve sol kanatta Asensio ve Oğuz Aydın o bölgede iyi paslaşmalar yapmışlardı. Oğuz Aydın şimdi o bölgede topla buluştu. Tekrar geriye oynuyor Guendouzi'ye. Guendouzi kontrol ettikten sonra bakıyor arkadaşlarına. En geride Nathan Ake, onun pasıyla da Levent Mercan topla buluştu. Tekrar döndü sol çizgiye. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın'dan geriye doğru çıkarılan top. Guendouzi kontrol ediyor. İçeriye doğru bir pas. Levent onun pasıyla Oğuz Aydın. Ceza alanına doğru sokuluyor Fenerbahçe. Oğuz Aydın ceza alanına gidiyor. Rakibin üstüne gitti. Asensio'yu gördü. Asensio bir çalım attıktan sonra tekrar sol kanada döndü. Levent Mercan'ı topla buluşturdu bu kez. Asensio'nun pasıyla Guendouzi. Fenerbahçe o kadar iyi pas yapıyor ki Gençler Birliği takımı topu almakta ve topla oynamakta çok zorlanıyor. Topu Fenerbahçe'ye kaptırdığı zaman ev sahibi takım. 34. dakikadayız. 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü var ve sağ kanada doğru gönderilen top. Mert Müldür topu aldıktan sonra baktı arkadaşlarına. İçeriye doğru gönderilen top. İsmail Yüksek, Talişka, tek top Diabate. Topu kontrol ettikten sonra hemen arkadaşına geldi Traore. Adama Traore bir çalım attıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. Sol kanattan ileriye çıkan Tonya vardı. Geriden Abdurrahim destek verdi. Abdurrahim topu aldıktan sonra yanında Diabate hareketli. O çizgiyi tercih ettik. Hareketlenen oyuncu Tonya. Tonya'dan da geriye doğru bir top. Zan Zuzek. Bu kez Goutas'ta çıkacak Gençler Birliği. Sağ kanada çizgiye Pereira. Pereira düzelttikten sonra geriye doğru çıkarılan top ve en geride Goutas topu alıyor. Kontrol ediyor. Yerden Ensar'a. Ensar yerde hareket faul. İrfan Can Kahveci faul yaptı. Çabuk oynadı Gençler Birliği oyuncuları. Sol kanattan şimdi hareketlenen Tonya geriye doğru çıkarıyor Abdurrahim ve orada hareketlenen oyuncu şimdi Diabate. Tekrar Abdurrahim, tekrar Tonya. Ama bunlar dikine paslar değil, yan paslar ve rakip kaleye Gençler Birliği'ni götürebilecek paslar değil. Yerden şimdi ileriye doğru bir top. Koyta hareketlenmişti ama araya Oğuz Aydın girdi. Ardından Guendouzi, Talişka'dan önce yatarak müdahale Zuzek'ten. Atağa devam edecek Gençler Birliği'nin. Talişka'nın yaptığı hareket faul ve serbest vuruş Gençler Birliği'nin. Rakip yaraların ortalarına yakın bir yerden kaleyi yaklaşık olarak 40 metreden gören bir yer. Yani doğrudan vuruş yapılabilecek bir nokta değil. Zor bir nokta ve Gençler Birliği'nin uzun boylu oyuncuları ilk kez bu kadar kalabalık bir şekilde maçın başından bu yana 36. dakikada ileriye doğru çıkıyorlar. Topun gerisinde Ensar var. Ensar serbest vuruşun kullanılacağı yere bıraktı topu. Tek kişilik bir baraj. İrfan Can Kahveci barajda. Gençler Birliği kalabalık geldi. Bu serbest vuruşta ceza yayının olduğu bölüme kümelendi futbolcular. Ensar ortasını yaptı. Nathan Ake ve Şikrinyar birlikte yükseldiler. Şikrinyar tehlikeyi uzaklaştırıyor ve Adama Traore geriye doğru oynadı. Pereira savunmanın gerisine doğru gönderiyor. Zuzek hareketlenmişti. Ona gelmedi. Fenerbahçe'de Mert Müldür. Tek top İrfan Can. Tek top yerini bulmadı ama İsmail Yüksek oraya girdi. Yine arkadaşlarına kazandırdı. Yine bir pas hatası. Diabate kontrol etti. Pasını verdi. Sağ kanattan Pereira. Çizgiye doğru bıraktı Adama Traore. Sıyrılamıyor rakibinden. Levent araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırıyor. Şimdi Oğuz Aydın. O da gidemedi. Diabate geldi, baskı yaptı, kazandı. Diabate'nin pasıyla Ensar, tek top Koyta. Rakibinden sıyrılmak istiyor. Olmadı. Abdurrahim vurmak istedi. O da şut şansını bulamıyor. 37. dakikayı birazdan bitireceğiz. 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor Erhan Seven.
1: Evet, bu dakikalarda Gençler Birliği'nin biraz daha Fenerbahçe yarı sahasında olduğunu görüyoruz. Yani kırmızı formalar biraz daha sarı formaların olduğu alanda yer alıyor. Şu anda tehlikeli.
0: Şu anda da Koyta topla buluştu. Koyta bıraktı. Konya ve topu ağlara gidiyor. Gol! Konya topu ağlara gönderiyor. Durum 1-1 oluyor. 37. dakika. Konya'nın attığı gol ve durum 1-1. 37. dakikada beraberlik golü geliyor Konya.
1: Evet, pozisyonda Guendouzi kendi yarı sahasında bir pozisyonda topu ayağından açtı, rakibi bastırdı, topu kaptı ve demarke vaziyetteki Tonya'yı gördü. Tonya da sol çaprazdan, çok da çapraz değil de sol taraftan Tarık'la karşı karşıya kaldı. Tarık'ın soluna, sol iç yanağları topu bıraktı. Güzel bir vuruş yaptı. Tabi burada bir kişiyi suçlamak çok doğru olmuyor. Takım halinde gol yeniyor ama Guendouzi'nin oradaki fazla özgüvenli hali, topu kontrol ederken çevre kontrolünü yeterli seviyede yapmaması nedeniyle rakibin baskısını fark edememesi ve sonucunda gençlerin topu kaparak da ağlara göndermesi, ardından gelen beraberlik golü. Tam da topu pasmana attığında gençler bunu biraz daha Fenerbahçe yarı sahasında yer aldığını, Fenerbahçe yarı sahasında evet, daha fazla görünen gençler birini bahsederken
0: çoğaldığını söylemiş.
1: Daha fazla çoğaldığını söylerken atakta ardından da presle beraber gol de geldi. Şu anda bir birlik beraberler. Yani son 4-5 dakikanın iyi oyununun karşılığını golle aldı diyebiliriz. Yani maçın şu anda 39 dakikasına girdik. Geriye kalan 35 dakikada Fenerbahçe'nin daha çok topla oynadığını ve üstte olduğunu ve 1-0'da önde olduğunu hatırlarsak 5-6 dakikalık bir oyunda gençler birine gol bulmak için de yettiğini söyleyebiliriz.
0: Fenerbahçe rakip kaleye gitmediği zaman savunmasında sorunlar yaşıyor ve özellikle de sen çok iyi dikkat çektin. Guendouzi'nin orada biraz özgüveni, biraz belki oyunu çok ciddiye almaması, bir anlık belki dalgınlığı bu pozisyonun oluşmasına neden oldu ve gol geldi. Fenerbahçe şimdi yükleniyor tekrar. Oğuz Aydın geriye doğru bıraktı. Levent ondan Guendouzi'ye. Guendouzi'den tekrar Oğuz Aydın'a. Oğuz Aydın'dan Guendouzi'ye. Levent hareketlendi. Levent Mercan, İrfan Can Kahveci vuruşunu yaptı. Kalabalık bir savunma ve Zuzek'ten top kornere gidiyor.
1: Şu anda müthiş bir üçlü enerji oluştu. Zuzek, Gutas ve İrfan Can arasında. Neden? İki oyuncu hem Zuzek hem de Gutas İrfan Can'ın önüne adeta can siparişini atladılar ve pozisyonda korner çaldılar. İrfan Can da onların korneri atma, yani golü kurtarma sevinçlerine ortak oldu. Resmen bir gol önlenmiş oldu. İkili hatta üçlü arasındaki büyük bir enerjiyle.
0: Ve şimdi Oğuz Aydın topun gerisinde, köşe vuruşu kullanılıyor. Fenerbahçe ceza alanına, hatta kale sahası içine kümelendi. Orada geliyor İrfan Can Eğribayat. Ardından da Ensar. Biraz da rahat bir nefes aldırmak için savunmasına uzun, geliş, güzel bir vuruş. Top taca gitti. Orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerden sol kanattan şimdi taç atışı kullanılacak. Kullandı Fenerbahçeli oyuncular ve Nathan Ake topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına, Guendouzi'ye bıraktı. Guendouzi Fenerbahçe'de ilk topları çıkaran, savunmadan ilk topları kullanan oyuncu görüntüsünde.
1: Evet, şu ana kadar arasına giriyor. Hem Ake ile Şkriniar arasına girerek onların arasında da pas bağlantısında devreye giriyor. Bazen de üçleyerek de rakip atağında karşılamaya çalışıyor ama yani Guendouzi den ziyade topun en kısa zamanda Asensio ile buluşması gerekiyor. Daha ofansif olarak bu pas bağlantısını sağlamak adına. Asensio belki yine sakatlık sonucu çok formda değil ama bu pas işlemi daha iyi yapılacak kapasite olan bir isim olduğunu söylemek lazım.
0: İşte şimdi Asensio topla buluştu. Talişka'ya doğru bıraktı. Talişka'dan geriye çıkarılan top. Oğuz Aydın, Levent geldi sol kanattan ama araya giriyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor. Pedro Pereira taca atarak savunmasını rahatlattı. Fenerbahçe beraberlikten sonra, maçın beraberliğe gelmesinden sonra tekrar Gençler Birliği'nin üzerine gidiyor. Gençler Birliği Fenerbahçe'nin üzerine gittiğinde tehlikeli olabileceğini ve golü de bulabileceğini gösterdi. Dolayısıyla da Fenerbahçe bir kez daha öne geçtikten sonra sanıyorum az önceki boşlukları da vermek istemeyecek Gençler Birliği'ne. Ama bundan sonraki dakikalar iki takım açısından da çok zor geçecek. Talisca yerde, faul beklentisi vardı, şimdi Gençler Birliği çıkıyor. Levent kontrol etti göğsüyle, ardından da Adama Traore geldi ama ona izin vermedi. Artık ilk yarıda son bölüme geldik sayın dinleyiciler. 42. dakikadayız. Ankara'da bir birlik beraberlik var. Şampiyonluk yarışındaki takımların bu haftaki performansları gerçekten şu ana kadar zorlayıcı, rakipleri açısından da çok zorlandıklarını görüyoruz. Trabzonspor berabere kaldı, Galatasaray berabere kaldı. Fenerbahçe bu akşam burada berabere ama ilk 30 dakikadaki oyunu Fenerbahçe'nin gerçekten çok etkileyiciydi. Rakibine nefes aldırmadı diyebiliriz. Ancak Gençler Birliği'nin 30. dakikadan sonra çıkmaya başladığında, özellikle de bir savunmada top çıkarırken kaptırılan top Gençler Birliği'ne golü getirdi. Tekrar kapandı şimdi Gençler Birliği ve Fenerbahçe'nin ataklarını izlemeye başladık yine son 3 dakikadan bu yana. 43. dakikadayız. Bir birlik beraberlik var. Nathan Ake topu aldıktan sonra İsmail Yüksek'e bıraktı. İsmail Yüksek topu arkadaşlarına verecek ama yanında hiçbir arkadaşı yoktu. Şikrinyar'la bir kez daha paslaşmayı tercih etti. Şimdi Gendozi'ye bıraktı. Gendozi'den çizgiye Oğuz Aydın hareketlendi. Oğuz ceza alanına sokuluyor. Oğuz baktı ceza alanına, orta. İrfan Can çok rahat çıktı, aldı ve arkadaşlarının ileriye doğru gitmelerini bekliyor. Maçın hakemi de Oğuzhan Aksu, elini kaldırdı, saymaya başlayacaktı. Hemen bıraktı topu arkadaşlarına ve sağ kanattan şimdi çıkıyor Gençler Birliği. Pereira iyi taşıdı. Sağ kanada bıraktı Adama Traore. Traore karşısında Levent var. Bir pas, hareketlenen Pereira. Geriye doğru çıkarılan top. Oğuzhan orada Oğulcan Ülgün pasını verdi ama yerini bulmayan bir pas bu. Yine Gençler Birliği takımında bu kez İrfan Can Eğribayat'a bir top, taca çıkmasını ancak sağlayabildi. Kornere çıkmasın diye yatarak müdahale etti, taca gönderdi topu. Oğuz Aydın kullanacak taca atışını. Levent geldi yanına, ona bıraktı ve Levent topu aldıktan sonra Genduzi'yi görebilir. Tekrar Oğuz da oynadı. Levent orta hazırlığında ceza alanında ama hiçbir arkadaşını göremedi ya da istediği pozisyonlarda değildi, arkadaşları yapmadı ortayı. Şimdi hareketlenen oyuncu Oğuz Aydın. Oğuz Aydın topu aldıktan sonra ortasını yapmak istedi. Korner. Fenerbahçe ilk yarı biterken 44. dakikada köşe vuruşu kullanacak ve köşe vuruşu için Oğuz Aydın gidiyor. Erhan Seven.
1: Şöyle bir şey var. 1-1'e gitmekle 2-1 önde gitmek arasında Fenerbahçe'de çok büyük fark var. 1-1 olunca gençlerin direnci artacak. Fenerbahçe o yüzden golden sonra ilk yarıda golü bulmak için ataklarını sıklaştırdı.
0: Oğuz Aydın köşe vuruşunu kullanıyor. Yakın direğe doğru gelen top, kafa! Top direkten geri geldi. Dönen top Gendouzi dışarı attı. Talisca yükseldi, kafa vuruşunu yaptı ve top direkten geri geliyor. İrfan Can Eğribayat'ın solundaki direkten top geri geldi. Sayın dinleyiciler, Fenerbahçe'nin golü çok yaklaştığı bir andı ama filelere gitmedi top. Gerçekten Erhan Seven'in dediği gibi 2-1 üstünlükle soyunma odasına gidebilirdi. Fenerbahçe direğe takıldı. Şimdi Gençler Birliği atağını izleyeceğiz. Artık ilk yarıda son saniyelerdeyiz. Birazdan maçın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu bize kaç duraklama dakikası oynanacağını gösterecek. 3 duraklama dakikası bizi bekliyor ve duraklama anları birazdan başlayacak sayın dinleyiciler. Serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe. Orta çizgiye yakın bir yerden serbest vuruş kullanılacak şimdi. Gendouzi kullandı. Nathan Ake ile paslaştı. Fenerbahçe'de Vedat Muriç'i görüyorum. Şu anda ısınan oyuncular arasında Kante'yi görüyorum. Kerem Aktürkoğlu ısınıyor Fenerbahçe takımında. Tabii ki ilk yarı artık bitmek üzere sanıyorum. Onlar devre arasında da ısınmaya devam edecekler. İkinci yarı başlarken bakalım bir hamle yapacak mı? İsmail Kartal Ensar pasını verdi sol kanattan. Şimdi hareketlenen oyuncu Tonya. İyi taşıyor Tonya. Tonya ceza alanına bakıyor. Bir çalım. Mert Müldür var karşısında. Tonya içeriye doğru çevirdi ama Guendouzi araya giriyor ve tehlikeyi önlüyor bu kez. Guendouzi pasını verdi İsmail Yüksek. Bu iki oyuncu birbirine çok yakın oynuyor Fenerbahçe'nin orta sahasında. İsmail Yüksek kontrol ettikten sonra baktı arkadaşlarına, sağ kanada Talişka'ya. Talişka Asensio hareketlendi ceza alanına doğru, vermedi pasını. Geriye doğru çıkarıyor ve Mert Müldür topla buluştu. Mert Müldür'ün pasıyla İrfan Can Kahveci. İrfan Can orta. İsmail Yüksek ceza alanında ama vuramadı. Nathan Ake karşıladı. Oğuz Aydın yanında Levent Mercan. Offside beklentisi var. Oyun devam ediyor. Guendouzi topu aldıktan sonra bakıyor.

0: Ama yardımcı hakem biraz geç de olsa, aslında geç olmasının sebebi de net belli.
1: Kurallar.
0: Pozisyonun geçmesini bekledi ve bayrağını kaldırdı. Offside'ı belirledi. Birinci duraklama dakikasını bitirdik. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz ve bir birlik beraberlik devam ediyor. Sayın dinleyiciler, İrfan Can Eğirbayat ileriye doğru gitmelerini istedi arkadaşlarının. Uzun oynadı. Orada Adama Traore hareketlenmişti. Çarpıştılar Levent'le ve yerde kaldı Adama Traore. Oğuzhan Aksu sağlık görevlilerini hemen oyun alanına davet etti. Çünkü kafa kafaya bir çarpışma oldu. Çok tehlikeli görünmüyordu. Yani yükselip bir kafa topuna vurmak için değil ama yürürken birbirlerinin kafasına çarptılar.
1: Bunun peşinden koşmak isterken Levent'in yanından geçmek istedi. Yani Levent de dönüp o topa müdahale etmek isterken Traore'nin hani basketbolda vardı koşu alanı kapatmak gibi,
0: perdeleme işte,
1: perdeleme yapmak gibi
0: diyebiliriz.
1: Orada yani çok da fazla bilek perdeleme yapsanız faul gibi de adlanır. Faul futbolda o da gerçek. Ama sonuç itibariyle dönüş yaparken vücutlar ve kafalar temas etti. Traore biraz daha hasarlı gibi görülüyor. Çünkü hemen ona onun için hakem çağırdı. Biraz da o fırsatı değerlendirip Levent de yerde kaldı ama şu an Levent kenarda, yani oyun alanında diyelim, taca atmak için hazırlanıyor. Traore tedavisi kenarda sürecek. Kafa kafaya temasın getirdiği bir olumsuzluk oldu.
0: İkisi de
1: şu an ikisi de kenarda.
0: Erhan Serhan, evet, ikisi de bekleyecekler. Evet. Bir dakika bekleyecekler. Yeni kurallarda şöyle bir şey var.
1: Evet.
0: Kafa kafaya çarpışmalarda bu bir dakikayı mutlaka hakemlerin kullandırması isteniyor.
1: Evet.
0: Çünkü o kafa kafaya çarpışmanın sonucunda bir hasar var mı yok mu? O bir dakikada da sağlık görevlilerinin bunu gözlemlemeleri isteniyor.
1: Bir komplikasyon yaşıyorlar mı?
0: Evet.
1: Sorun yaşıyorlar
0: mı? Bir sorun yaşıyorlar mı?
1: Şu anda iki oyuncu da dediğim gibi kenarda yardımcı hakemin yanında bekliyorlar.
0: Sağlık görevlileri de yanında ama önemli sorunları yok. Zaten pozisyonda da öyle çok büyük bir sorun görmemiştik.
1: Evet.
0: Ve onların girmesine de gerek kalmadan ilk 45 dakika Ankara'da tamamlanıyor. İlk 45 dakikada iki gol var. Karşılıklı birer gol. Önce 13. dakikada Fenerbahçe Talişka ile durumu 1-0 yaptı. 37. dakikada Tonya bir birlik beraberliğe getirdi ve ilk yarı 1-1 tamamlanıyor. Erhan Seven, kısa bir değerlendirme alalım.
1: Hemen bir yerlendirme başlar. Fenerbahçe çok iyi başladı ilk 30 dakika. Rakip yarı sahada yer aldı. Gol de buldu. Özgüvenle oynadı. Pozisyonlar da buldu. Atamadı. Bir 5 dakika gençler bir vites yükseltti. 30-35 arasında ve karşılığı golle buldu. Şu an ilk yarı 1-1. İkinci yarı hep beraber izleyeceğiz.
0: Teknik yayında görevli arkadaşlarımla birlikte Adem Karaman ve Abdullah Tomboloğlu ile birlikte 15 dakika sonra Ankara Eryaman Stadyumunda tekrar birlikteyiz. İlk yarı skoru 1-1. Söz tekrar Yüce Erdi.
2: Teşekkür ediyorum Erdoğan Arıkan ve şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. Söz Alper Bakırcıgil'de.
3: Gaziantep'te 3-4 dakika önce ilk yarı sona erdi. Değerli dinleyenler ve Korendon Alanya Spor 20. dakikada Ruan'ın kaydettiği golle Gaziantep Futbol Kulübü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
2: Teşekkür ediyorum Alper Bakırcıgil. Sevgili dinleyiciler, saat 21.30'daki iki karşılaşma Gençler Birliği 1 Fenerbahçe 1 ilk 45 dakika, Gaziantep Futbol Kulübü 0 Korendon Alanya Spor 1 ilk 45 dakikanın sonucu. Karşılaşmaların ikinci devresinde tekrar birlikte olacağız.
4: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
5: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

0: Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
2: vaktimiz sizin. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Reklamlar.
7: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
8: Bir kez daha merhaba sevgili radyo dostlarımız. Saatimiz 22.31'i gösteriyor futbol saatinde. Sizlerle birlikteyiz. Teknik yönetmen arkadaşım Oğuzhan Yılmaz ve sunucunuz ben Yüce Er. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz futbol saati ekibi olarak. Sevgili dinleyiciler, saat 21.30'da iki karşılaşma vardı. Biri Gaziantep'te, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda. Gaziantep Futbol Kulübü Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. 20. dakikada Juan Pereira Duarte'nin attığı golle 1-0 önde kapadı Alanyaspor ilk 45 dakikayı. Bir diğer karşılaşma ise Ankara'da Eryaman Stadı'nda Gençler Birliği Fenerbahçe arasında ve 13. dakikada Tarişka'nın attığı gole 37. dakikada Tonya ile cevap verdi Gençler Birliği ve karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1 eşitlikte sona erdi sevgili dinleyiciler. Ve bu arada şunu da belirtelim. Dün başladı bildiğiniz gibi 2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig'de ilk hafta ve Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı ilk karşılaşma olarak. Ve bugün saat 19'da iki karşılaşma vardı. Kasımpaşa 1 Trabzonspor 1 olarak sonuçlandı karşılaşma ve bir karşılaşma daha vardı saat 19'da Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor arasında. Çaykur Rizespor'sa 90+8. Dakikada Laçi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı karşılaşmayı Konya'da sevgili dinleyiciler. Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1 olarak sonuçlandı karşılaşma sevgili dinleyiciler. Baktığımız zaman şunu da hemen belirtelim sevgili dinleyiciler. Birinci ligde Trendyol birinci ligde Fatih Karagümrük 2, Ümraniye Spor 1, İstanbul Spor 2, Bodrum Futbol Kulübü 2 olarak sona erdi karşılaşmalar Trendyol 1. Lig'de. Ve saat 21.30'da başlayan karşılaşmalardaysa Bursa Spor Iğdır Futbol Kulübü karşısında 1-0 önde kapadı ilk 45 dakikayı. Bir diğer maçtaysa Manisa Futbol Kulübü 3, Van Spor Futbol Kulübü 0 ilk 45 dakikanın sonucu sevgili dinleyiciler. Ve şimdi biz ilk olarak yine Ankara'ya gidiyoruz. Eryaman Stadı'ndayız. Söz Erdoğan Arıkan'da.
9: Teşekkür ederiz. Yüce Er, ikinci yarıyı biz de bekliyoruz. Fenerbahçe aynı 11 ile döndü ikinci yarıya. Gençler Birliği takımı da şimdi döndü. Onlar da aynı 11 ile ve Erhan Seven'le birlikteyiz. Yine ikinci yarıda yorumlarıyla yayınımıza katkıda bulunacak teknik yayında görevli arkadaşlarım Adem Karaman ve Abdullah Tombuloğlu ile birlikte ilk yarının heyecanını sizlerle paylaştık. İlk 45 dakika 1-1 tamamlandı. 13. dakikada Talişka'nın attığı golle 1-0 öne geçti Fenerbahçe ve Tonya durumu 1-1'e getirdi karşılaşmanın 37. dakikasında. İkinci yarı başlıyor ve Gençler Birliği takımı ikinci yarıya başlayan takım ve 11'ler aynı. Aynı 11'lerde değişiklik yapmadı Erhan Seven. İki teknik adam da. Bu bize neyi anlatıyor?
2: Şimdi belki skor avantajı Fenerbahçe'de değil, beraberlik var. Mutlaka önde olmak istiyordu. Ama İsmail Hoca da şunun farkında. Fenerbahçe özellikle ilk 30 dakika ve son 5-6 dakika uzatmalarla birlikte 6-7 dakika iyi oynadı. Yani bu oyuncularla birlikte bu geçen 35-36 dakika iyi geçti. Biraz kontrolü Gençler Birliği ele aldığında da Fenerbahçe adına gol geldi. Gençler Birliği adına gol geldi. Gençler Birliği de şu anda skor olarak istediğini almış durumda. O nedenle Metin Hoca da bozmak istemediğini düşünüyorum. Yani iki hoca da çok fazla yaralandığını düşünmeden ilk yarıyı tamamladılar. Ama ben Fenerbahçe'nin 60. dakikaya kadar en az 2-3 değişiklik yapmasını beklerim, söylemek isterim.
9: Asensio ile gelişen Fenerbahçe atağı. İlk atak Fenerbahçe'den geliyor. Sol kanatta hareketlenen oyuncu Oğuz Aydın. Rakibine baktı. Bir çalım attıktan sonra içeriye ara pas. Asensio'ya gelmiyor ve Diabate araya girdi. Ensar'a kazandırdı. Ensar Tonya'nın hareketlendiğini gördü. Onunla oynuyor. Tonya bir çalım attı rakibine. İki oyuncu arasından çıktı. Gendouzi'nin yaptığı hareket faul ve serbest vuruş kararı geliyor. Gendouzi'de biraz dağınık bir görüntü var bu akşam.
2: Şimdi golün hatası Fenerbahçe'nin yediği golde hata Gendouzi'den kaynaklanmıştı. Gendouzi kalan dakikalarda 37'den sonra gol atabilmek için de attırabilmek için de ön bölgeye böyle daha fazla çıkmış bir görüntüsü oldu. Daha sonra yerini de kaybettiği anlar da oldu. Hala Gendouzi 37. dakikayı yaşıyor. Fenerbahçe'nin yediği gol dakikasını yaşıyor. Ama aşması gerekiyor. Biraz o dağınıklığın sebebi de sanki Fenerbahçe'nin yediği goldeki yaptığı hatadan dolayı diye düşünüyorum.
9: Pereira topta buluştu. Gençler Birliği'nde kaptırdı. Talişka araya bıraktı. Asensio kontrol güzel. Sol kanadı bırakıyor.

0: ve İrfan Can Eğribayat uzandı, kornere gönderdi. İki eski takım arkadaşı İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek'in vuruşunda soluna yerden gelen topa iyi uzanıyor ve gole izin vermiyor. Şimdi köşe vuruşunu İrfan Can Kahveci kullanacak. İrfan Can topun gerisinde, atak yönü sağ kanat ve sol ayağıyla kale sahası içine etkili bir korner gelebilir İrfan Can Kahveci'den. Ceza alanında özellikle de kale sahası içinde büyük bir kümelenme var ve futbolcular kale sahasının içindeler. İrfan Can Kahveci geliyor. Orta kale sahasının içi. Genduzi çevirdi. Kafa ve top dışarıda. Mert Müldür yükseldi. Bir de sakatlık geçiriyor Mert Müldür.
1: Şimdi Genduzi kafayı çevirince diğer kalenin uzak bölgesine doğru geldi. Mert orada kafayı vurarken geri geriye doğru gelen bir Gençler Birliği oyuncu onu temas etti kafa vururken. Fenerbahçe futbolcunun bir penaltı itirazı oldu ama Oğuzhan Hoca da hem kenarla da bağlantılı devam dedi. Bence de karar doğru. Biraz da Mert fazla yükselince, rakiple temas alınca yere düştü. Ya bu top, bu tür pozisyonlara penaltı çalmak doğru bir karar değil.
0: İrfan Can Eğribayat kale vuruşunu uzun kullandı. Şimdi Tonya hareketleniyor. Tonya ceza alanına sokulacak ama Levent Mercan tehlikeyi uzaklaştırdı. Oğulcan Ülgün orta alanda topu kontrol etmek istedi, olmadı. Şimdi Zuzek topu kontrol ettikten sonra sol kanada bıraktı Abdurrahim. Abdurrahim'in pasıyla Diabate. Rakibinden iyi sıyrıldı Diabate ama bırakmıyor mücadeleyi İsmail Yüksek. Kazandı. İki oyuncu arasından çıktı. Gidemiyor ve serbest vuruş kararı geldi. Şu ana kadar maçta kart yok sayın dinleyiciler. Hakem kartını kullanmadı. İsmail Yüksek biraz bu pozisyonda hakeme doğru kart beklentisiyle baktı ama Oğuzhan Aksu yine kartını kullanmadı. Fenerbahçe'de serbest vuruşu biraz önden kullanınca Oğuzhan Aksu geriye doğru çekti topu ve serbest vuruş şimdi kullanıldı. 50. dakikaya geldik. Durum 1-1. Gençler Birliği 1, Fenerbahçe 1 ve Şikrinyar topu alıyor. Şikrinyar topu aldıktan sonra Nathan Ake'ye gönderdi. Nathan Ake hemen yanındaki arkadaşı Oğuz Aydın. Tekrar Nathan Ake ve Ake'den Şikrinyar'a. Şikrinyar Genduzi ile oynuyor. Genduzi kontrol etti. Bakıyor arkadaşlarına. Hemen önündeki İsmail Yüksek. Ensar araya girdi. İsmail Yüksek'in yaptığı hareket faul ve serbest vuruşu kullanacak Gençler Birliği takımı sayın dinleyiciler. Ensar şu ana kadar Gençler Birliği takımının orta alanında güçlü fiziğiyle çok koşan, çok mücadele eden bir görüntüsü vardı. Çabuk oynadı Gençler Birliği oyuncuları ama iyi oynayamadılar. Zuzek çok uzun mesafeli bir pas göndermek istedi. Doğrudan avuta gitti. Kale vuruşuyla oyun devam ediyor. 51. dakikadayız. Gençler Birliği 1, Fenerbahçe 1. Nathan Ake. Fenerbahçe'de Erhan Seven çok temiz, sade, basit ve hiç riske girmeyen bir anlayışla oynuyor. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, Şikrinyar'la da iyi bir uyum yakaladılar. Şikrinyar'da zaten Ake'ye sürekli övgü dolu cümleler sarf ediyor. Oyumu da görüyoruz. Yani Hollanda milli takımından, işte İngiltere Premier'den bildiğimiz bir isim, değerli bir isim. Sol ayaklı, sol stoper kelimenin tam anlamıyla karşıladığı bir isim. Senin de söylediğin gibi risk almaması en büyük değer. Çünkü son adamsınız. Kaleciyle karşı karşıya kalır yaptırız hata rakip takım adına. O anlamda da temiz oynayan bir stoper.
0: Ve şimdi Genduzi orta alanda topu kazandı. Abdurrahim. Genduzi biraz topla fazla oynadı. Geriye doğru çıkardı Mert Müldür. Tekrar Genduzi. Genduzi'den tekrar Mert. Sağ kanattan gelişiyor Fenerbahçe atağı. Mert ceza alanına sokuluyor. Yanındaki arkadaşına bıraktı İrfan Can Kahveci. Asensio, İrfan Can Kahveci ve tekrar İrfan Can Kahveci topu aldı. Şikrinyar, Asensio bir kez daha kontrol. Fenerbahçe ikinci yarıya da etkili başladı. Asensio'nun pası İrfan Can Eğribayat'a kadar geliyor. İlk yarıyla aradaki farkı belki şöyle söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin oyunu açısından daha düzenli, daha etkili bir Fenerbahçe vardı. İkinci yarıda daha düzensiz atakları izliyoruz. Koytan'ın vuruşu Gençler Birliği'nde dışarıya doğru gidiyor. Bu da Gençler Birliği'nin ikinci yarıdaki ilk tehlikeli atağıydı. Şimdi kısa bir süre için sözü Yüce Er'e bırakalım. Birazdan tekrar Ankara'da birlikte olacağız. 53. dakika Gençler Birliği 1, Fenerbahçe 1.
2: Erdoğan Arıkan teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. Söz Alper Bakırcıgil'de kısa bir süre için.

0: Gaziantep'te dakika 54. Değerli dinleyenler, Corendon Alanya Spor'un 20. dakikada Ruan'la bulduğu golle Gaziantep deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü var. İkinci yarıya da ilk yarıdaki 11'lerle sahaya çıktı her iki takımda ama Gaziantep Futbol Kulübü özellikle bu sezon savunmayı tamamen değiştirmiş. Yeni bir savunma, sistem ve isimlerle birlikte pozisyon bulmakta çok zorlanan bir Gaziantep Futbol Kulübü izledik. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde şu anda yine ikinci yarıda topla daha fazla oynayan, rakip alanda daha fazla gözüken Corendon Alanya Spor. Alanya Spor çok çabuk başlattı oyunu. Duran top sonrasında savunma araya giriyor, dokunuyor. Perez'le ve köşe vuruşunu kullanacak Corendon Alanya Spor. Atak yönüne göre sol kanattan Alanya Spor o köşe vuruşunu kullanma hazırlığında, özellikle Aliti hava toplarında etkili bir isim Nuno Lima ile birlikte Hader Jonay da köşe vuruşunu kullanmak için çeyrek tarihe doğru gidiyor. Bakalım bu duran top şansında nasıl bir tablo çizecek Corendon Alanya Spor. Lima geldi, Aliti geldi, savunmadan Ümit geldi. Uzun boylu ve hava toplarında hakim olan oyuncuları şimdi çeyrek dairede top ve köşe vuruşu kullanılmak üzere. Özellikle kale alanı içerisinde bir kümeleşme var. Her iki takımdan da kalecinin önü kapalı. Kale alanına doğru geldi. Kafa Makuta'dan top dışarıda. Kale alanına doğru gönderilen top Makuta o kalabalık arasından yükseldi. Şimdi kale vuruşu çok çabuk kullanıldı. Gaziantep'ten iki oyuncu var rakip alanda ama Ruan savunmasına yardıma geldi. Hata yapmadı. Orta çizgiye doğru gönderdi. Dönen top bir kez daha kırmızı siyahlı oyuncularda kaldı. Sorescu hareketlenmek isterken Ümit'in yaptığı müdahaleyle yerde ve sağ iç boşluk yakınlarından serbest vuruşu kullanacak ev sahibi ekip. Topu çekti, üzerine bastı. Ümit Sorescu'nun üzerine doğru gidince karşılaşmanın hakemi Yasin Kol serbest vuruşu ev sahibi ekip lehine verdi. Sağ kanattan o serbest vuruş kullanılacak. Bakuna topun arkasında. Şu ana kadar tek sarı kart var, o da Bakuna tarafından görüldü. Kısa mesafeli pasla kullandı Gaziantep Futbol Kulübü. Cezalarının yan tarafındaki boşlukta Kozlovski aldıktan sonra Sorescu'ya, Sorescu Lopez'e doğru gönderdi. Şimdi orta yuvarlak yakınlarında Bakun aldıktan sonra atak yönünü sol kanat olarak belirleme düşüncesinde Gaziantep Futbol Kulübü. Orta çizginin biraz daha ilerisinde kırmızı siyahlılar topun arkasında kalmayı tercih etti. Corendon Alanya Sporlular ve yine o kalabalık savunma arasında boşluk bulmakta zorlandı. Ev sahibi ekip yarı sahasına kadar çekmek zorunda kaldılar. Perez'den uzun mesafeli bir pas şimdi Ruan'ın sırtına çarptı, ardından Ümit uzaklaştırdı. Gaziantep Futbol Kulübü alanına gönderdi. Kafalardan seken topta oyun alanının dışına çıktı. 57. dakika Gaziantep Futbol Kulübü taç atışını kullanma hazırlığında. Alanya Sporlu oyuncuların itirazları var. Son müdahalenin ev sahibi ekip tarafından yapıldığı şeklinde ama taç Sorescu ile kullanılacak ev sahibi ekipte. Orta çizgiyle taç çizgisinin kesiştiği noktaya yakın bir bölümden taç atışı kullanma hazırlığı varken dur kullanma dedi Yasin Kol. Ardından da genç
1: Ankara'dayız. Gençler Birliği 2-1 öne geçmenin sevincini yaşıyor. Sol kanattan gelişti atak. Orta geldi ceza alanına ve Gençler Birliği takımında hareketlenen oyuncu Olcan Ülgün orta alandan geldi. Kafa vuruşunu yaptı. Topu ağlara gönderdi. Maçın 56. dakikasında durumu 2-1'e getirdi Gençler Birliği takımı. İkinci yarıdaki belki de ilk hata diyebiliriz. Evet. Gençler Birliği'nin ve Olcan Ülgün'ün kafayla attığı gol. Orta alanın ortasında oynayan, çok uzun boylu olmayan bir oyuncu Olcan Ülgün ama savunmanın arasına çok rahat girdi. Fenerbahçe'nin bu akşamki en büyük sıkıntısı savunmada ve savunmadaki bir boşluk ikinci golü getirdi. Durum şimdi 2-1. Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1. Oğulcan Ülgün sol kanattan ceza alanına yapılan ortaya bomboş durumda. Üstelik çok da uzun boylu bir oyuncu değil Oğulcan Ülgün. Orta alanın ortasında oynayan orta boylu bir oyuncu. Ama kafayla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe'de golün hemen ardından da şimdi oyuncu değişikliği hazırlıkları var. Erhan Seven, nasıl yorumluyorsun gerçekten?
2: Evet.
1: Şunu söylemeliyiz ki Gençler Birliği'nin ikinci yarıdaki ilk tehlikeli hata.
2: Koytan'ın şutu vardı. Avuta giden. Bu da golle sonuçlandı. Sağ kanattan, Fenerbahçe sağ kanattan Gençler Birliği'nin sol tarafından atak. Mert biraz rakibini önleme konusunda, karşılama konusunda sıkıntı yaşadı. O sıkıntıdan da Gençler bir sol kanadı faydalandı. Güzel bir orta. Aki aslında yükseldi ama hani saçlarının üstünde, nasıl diyeyim, Aki'nin biraz saçları da futbol severler bilir, bağcıklı. Sanki o bağcığına da temas edercesine sıyırtarak geçti ama bir türlü o topa temas edemedi. Arka tarafta Oğulcan, senin de bahsettiğin gibi çok da yükselme ihtiyacı hissetmeden doğru yerde doğru zamanda olmanın getirisiyle birlikte topu kaleci Tarık'ın solundan net ve sert isabetli vuruşla filelere gönderdi. Hani iki takımın da gol bulma havasının çok net olmadığı bir yarıydı, yarı başlangıcıydı. Ama Gençler Birliği Fenerbahçe'nin bir anlık hatasından çok net bir şekilde faydalandı ve 2-1 öne geçti. Şu anda Fenerbahçe'de bahsettiğimiz gibi ben 1-1 iken 60 dakika beklentim var demiştim 2-3 oyuncu. Şu anda golle birlikte kenara 3 oyuncu geldi. Kante, Vedat.
1: Gençler Birliği bir kez daha geliyor. Adamı Traore. Ceza alanına girdi. Bir çanım attı. Traore bırakıyor. Tonya dışarıya gönderiyor. Fenerbahçe'de 3 kritik değişiklik. Mason Greenwood oyuna giriyor. Vedat Muriç oyuna girecek ve Kante oyuna giriyor. İsmail Yüksek geldi oyun alanının kenarına. Kante oyunda. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci çıkıyor. Mason Greenwood onun yerine oyunda ve Asensio oyundan alınıyor. Çift santrofora mı dönecek yoksa Asensio biraz Talişka geriye gelip Vedat Muriç mi
2: onu biraz sonra göreceğiz. Talişka'nın öyle oynadığı durumlar da var. Ama sanki forveti çiftlemekte bir çözüm olabilir mi? Şu anda Vedat en ileriye geçti. Talişka biraz daha 6-7 metre gerisinde cezası orta sahanın ortasında konuşlanmış durumda. Daha önceden de Talişka'nın bu
3: Gaziantep'teyiz.
0: Gaziantep'te dakika 61 değerli dinleyenler. Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendon Alanya Spor 1. Ev sahibi ekip Sorescu'yla beraberliği yakalıyor. Çok güzel taşıdı topu. Gerçekten izlenmesi gereken bir gol. Estetik olarak çok güzel bir gol. Orta çizgiye doğru göndermişti Korendon Alanya Sporlu oyuncular. Orada mücadeleyi kazanıyordu Sorescu. Kendisi taşıdı. 3 rakip arasından geçti. Maestro'dan sıyrıldı. Cezalarını ön çizgisi üzerinden sol ayağıyla uzak direk dibine doğru vurdu. Her ne kadar kaleci Paulo Victor uzansa da topun filelere gitmesine engel olamadı. Ve çok şık, çok güzel bir golle Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanya Spor karşısında beraberliği yakaladı. Orta alanda iki İkinci bölgede kaptırılan top kişisel beceri Sorescu'dan ceza alanına kadar taşıyıp sol ayağını çok iyi kullanıp ve uzak noktayı da iyi görmesiyle ev sahibi ekip beraberliği yakalıyor. Mücadele tekrar hareketlendi. Maestro top aldı. Orta yuvarlak yakınlarında ardından Ümit'e doğru gönderdi. 62. dakika bu ataktan sonra hemen merkeze dönelim. Ruan'la geliyor. Korendon Alanya Spor kalabalık arasına girdi ve kaybetti. Dakika 62 birbirlik eşitlik var.
3: Teşekkür ediyorum Alper Bakırcıgil ve Ankara'dayız. Söz Erdoğan Arıkan'da.
1: Talişka'nın vuruşu top kaleciden İrfan Can Eğribayat'tan dönüyor. Bağlantıyı yaptığımız anda Talişka vuruşunu yaptı ve İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. Fenerbahçe'nin golden sonraki yediği ikinci golden sonraki ilk tehlikeli atağını izledik az önce. Kante, Vedat Muriç ve Mason Greenwood oyunda. Vedat Muriç ileride tek santrofor. Talişka Asensio'nun görevini üstlenmiş gibi görünüyor ve sağ kanatta da şimdi Mason Greenwood geliyor. Ortasını yaptı ceza alanına. Talişka, İrfan Can Eğribayat. Talişka'nın vuruşu İrfan Can Eğribayat müthiş çıkardı. Şu ana kadar İrfan Can Eğribayat bir gol yedi ama yaptığı kurtarışlarla da çok fazla dikkat çekti şu ana kadar. Çok kritik kurtarışlar yaptı ve şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Fenerbahçe 3 oyuncu değişikliği yaptı. Etkili oluyor bu dakikalarda, beraberliği arıyor. Orta geliyor ceza alanına kafa ve İrfan Can Eğribayat. Bir kez daha top alıyor. Nathan Ake ileriye çıkmıştı kafa vuruşunu yapmak için. Bu yan topta vuruşunu yapıyor ama top İrfan Can Eğribayat'ta kalıyor. Abdurrahim ileriye doğru göndermek istedi. Araya girdi Mason Greenwood, topla buluştu. Aldı topu, araya çok güzel bıraktı. Şimdi hareketlenen Gendozi, orta, Vedat Muriç dokunamıyor. Vedat Muriç tam istediği toplardan biriydi belki. Belki maça tam olarak ısınamamanın etkisiyle olabilir. 63. dakikada Fenerbahçe 2-1 yenik durumdan kurtulmaya çalışırken öne

0: Yeni bir şansı değerlendiremedi. İrfan Can Eğribayat ileriye doğru uzun gönderdi. Ake karşıladı. Topun düştüğü yerde Gençler Birliği oyuncuları var. Abdurrahim Dursun. Onun pasıyla Ensar. Ensar topu geriye doğru oynuyor. İrfan Can Eğribayat bu kez sağ kanada gönderdi ve sağ kanattan ileriye doğru çıkıyor şimdi Gençler Birliği takımı. O sağ kanatta Pedro Pereira var. Biraz gerginlik orada. Hakem Oğuzhan Aksu geldi, futbolcuları yatıştırdı ve oyun tekrar hareketleniyor. Fenerbahçe yükleniyor. Şikrinyar 64. dakikaya geldik. 2-1 Gençler Birliği'nin üstünlüğü var. Fenerbahçe önce öne geçti, ardından 2 gol Gençler Birliği'nden geldi ve 2-1 üstünlüğü devam ediyor Gençler Birliği'nin. Mason Greenwood kontrolü güzel. Mason Greenwood ceza alanı sokuluyor. Mason Greenwood N'Golo Kante'ye bıraktı. Kante'nin ortası uzak nokta. Oğuz Aydın çevirdi. Kaleye paralel geçiyor top. Atak devam ediyor. Mert Müldür çevirdi ortaya. Savunma dikkatli. Ardından Kante geldi. Bir kez daha aldı. Fenerbahçe 3 değişiklikten sonra daha etkili bu dakikalarda Erhan Seven.
1: Evet, 3 oyuncu da yüksek bir enerjiyle sahaya girdiler. Hem Vedat olsun, Kante olsun, Greenwood olsun.
0: Şimdi bir değişiklik daha var ve Oğuz Aydın alınıyor. Onun yerine Kerem Aktürkoğlu asıl kadrosuna dönüyor Fenerbahçe. Evet,
1: 65. dakika itibariyle biraz daha Fenerbahçe'nin genetik koduna döndüğünü söyleyebiliriz. O enerji yükselmesinden bahsediyorduk. Tabii sahada maçın 11'inde olan Talişka'nın da bu süreçte ayağına geçen topları çok iyi değerlendirdiğini de söyleyebiliriz. Biraz önce İrfan Can Eğribayat'ın kurtardı dediğimiz topta parmak uçlarına değdikten sonra top üst direğe çarparak koridora gitti. Yani İrfan Can kesinlikle kurtardı ama top da direğe temas etti. Bu ikinci direk oldu Fenerbahçe'de, şanslılık diyebiliriz. Sezona iki direkten dönen topla 65 dakika itibariyle başlamak da bir takım adına da şanslılık diyebiliriz. O enerji yükselmesine Kerem ne kadar katkı yapacak hep beraber göreceğiz. Tabii şu anda Gençler bir takıma ilginçtir. 2-1 olduktan sonra da öyle çok tipik bir şekilde kendi yarı sahada çekilmedi. Ama Fenerbahçe'nin baskısıyla da zaman zaman oyun Gençler bir yarı sahasında da oynandığını da söyleyebiliriz. Şimdi de Gençler Birliği de Ensar, aslında beğendiğimiz bir isim ama biraz da belki de direnci artırmak anlamında da Ensar'ın yerine oyuncu. Ama şu anda şöyle ilginç bir yol oldu. Bir dakika, biliyorsun 10 saniye içerisinde çıkması gerekiyor. Çıkmadığı için, Ensar çıkamadığı için, hatta arkadaşları hızlı koştu, iteklediler. Çıkamadı 10 saniye. Hakem saydı ve sonrasında şu anda Gençler bir 10 kişi olarak yer alıyor. Oyuna girecek oyuncu kenarda kaldı. Onu da belirtelim. Metin Diyadin Hoca da bu konuya çok sinirlendi.
0: En çok da Ensar tepki gösteriyor şimdi. Ben 10 saniyeden önce çıktım diye. Evet,
1: bir de koştu tepki yani gösteriyor. O reaksiyonu da verdi. Bu kural biraz tartışmalı.
0: Şimdi hareketten oyuncu Mason Greenwood. Kaleyi gördü, vuruyor. Savunma çok dikkatli. Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu girdi araya. Fenerbahçe yükleniyor. Levent ortası ceza alanına, kafa. Vedat! Ve top direkten dışarı gidiyor. Son anda müdahale var mı yok mu İrfan Can Eğribayat'tan? Oğuzhan Aksu avutu gösterdi. Bu da bir direk.
1: Üst direğe çarpıp top avuta gitti. Evet, bu da üçüncü direk diyebiliriz. İlk yarıda bir, ikinci yarıda iki top direkten döndü ve Fenerbahçe adına şanssızlık diyebiliriz ama Gençler bir de direniyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. Dört oyuncunun, 3 dakika içerisinde oyuna gelen 4 oyuncunun Fenerbahçe'nin çeyresini değiştirdiği gerçeği de var. Kendilerine fırsat verilen Fenerbahçe oyuncular aslında ilk yarıda, ilk 30 dakikada iyi oyun oynadılar, bir gerçek. Ama maçın ilerleyen dakikalarıyla birlikte az kadro diyebileceğimiz isimler sahaya girince, ki bunların oynamaması nedeni 4'lü soru Lyon maçı düşünüyor İsmail Hoca. Ama bu maçları kaybettiğinizde sonra bakıyorsunuz 34. haftada şampiyonluk kaçmış, ligin ilk haftasında kaçan puan ya da puanları arıyorsunuz sonra.
0: Avrupa'da da bir şey yapamamışsınız
1: gibi.
0: Ve şimdi Gençler Birliği atağını izliyorduk. Kyobu gidemedi ve Kyobu geldi, orta alandan bir kez daha topu aldı. Tabii oyuna yeni girmiş olmanın da enerjisiyle hareket ediyor şimdi. Sağ kanattan Pereira ceza alanına doğru sokuluyor. Bıraktı sağına, hareketlenen oyuncu Adama Traore. Traore bir çalım yerden Nathan Ake. Hiç riske girmedi ve topu taca doğru gönderiyor. 68. dakikadayız. Ankara'da heyecan dorukta. Oğuzhan Aksu artık dakikaları, saniyeleri sayıyor. Oğulcan Ülgün pasını verdik. Orada Kyobu iyi kontrol. kontrol edemedi. Ardından Talişka'ya doğru gelen top. Yine top. Şimdi Abdurrahim Dursun'da kaldı. Gençler Birliği geliyor. Abdurrahim Dursun sol kanada gönderdi. Sol kanatta hareket eden oyuncu Tonya. Tekrar Abdülkerim. Abdurrahim ama top dışarıda, korner.
1: Gençler Birliği'ni takdir ediyorum. 2-1 öne geçtikten sonra kendi yarı sahasında ceza sahasına çekilip koruma güdüsüne değil. Metin Hoca'yı tebrik ediyorum. Üçüncü gol arıyor. Fenerbahçe yarı sahasında zaman zaman kontrol var. Zaman zaman duran toplarla üçüncü golün peşinde. Yani şu ana kadar gençler bir klasik Anadolu takımı öne geçip büyük takım karşı defans yapar. Bunu yapmadı. Ve şu anda da kornerle gol arıyor.
0: Ve çok kalabalık geldiler topun gerisinde. Şimdi Koyta var. Ceza alanına baktı. Ortası geliyor. Ceza alanına ama hiçbir arkadaşı yok. Topun düştüğü yerde Zuzek var. O da iyi bir kafa vuruşu yapamadı. Avut'a gönderdi topu. 69. dakikadayız. Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1 ve Şikrinyar'la çıkıyor. Şimdi Fenerbahçe Nathan Ake'ye bıraktı. Nathan Ake kontrol ettikten sonra bakıyor arkadaşlarına. Tekrar Şikrinyar. Fenerbahçe iyi başladı. 30 dakikasını mükemmel oynadığı Ankara'da 1-0 öne geçtiği Ankara'da şimdi 2-1 yenik durumda ve beraberliği arıyor Gençler Birliği karşısında. Kante topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. Yanındaki Şikrinyar'a bıraktı. Şikrinyar'dan Kante'ye. Kante'den hemen solundaki Nathan Ake'ye. Ake topu kontrol ettikten sonra yanındaki Kante ile oynadı. Bir kez daha Nathan Ake. Bu kez sol kanat hareketlenen oyuncu Levent Mercan. Yerden içeriye doğru Gendozi. Gendozi ilk kontrolü iyi olmadı ama top yine onda kaldı. Mason Greenwood topu aldı. Bakıyor ceza alanına gönderiyor Zuzek. Dönen top. Atak devam edecek. Yine Mason Greenwood. Greenwood çekti içeri. Greenwood çevirdi. Hareketlenen oyuncu Tonya. Yardıma gelen oyuncu da orada Gendozi pasını verdi. Mason Greenwood bir kez daha hareketlendi. Mason Greenwood bir çalım daha geriye doğru Mert Müldür. Bu kez hareketlenen Gendozi. Orta kafa Kerem'den sekti. Talişka'dan önce Pereira ve korner. Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kullanacak. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Köşe vuruşunu kullanmak için ceza alanına Şikrinyar hareketlendi ve Şikrinyar'la birlikte Nathan Ake'yi görüyorum savunmadan gelen iki uzun oyuncu. Şimdi geldi top ceza alanına, kafa Vedat Muriç'ten ve top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta. 69 dakika böyle geride kaldı. 70. dakikadayız. 1-0, 2-1 Gençler Birliği'nin üstünlüğü var ve Adama Traore kontrol ettikten sonra rakibinin üstüne gidiyor. Levent'ten sıyrılmak istedi, geriye döndü. Pereira topla buluşuyor. Pereira

0: istiyorlar bu dakikada. Gençler Birliği oyuncuları Abdurrahim Dursun pasını verdi. Tonya bir kez daha Abdurrahim Dursun kalecisine kadar dönüyor. İrfan Can Eğribayat riske girmedi. Orta alana gönderdi. Kuyobu, Kuyobu, Diabate, Kerem kazandı. Talisca, Talisca ve İrfan Can Eğribayat. Müthiş bir kurtarış İrfan Can Eğribayat'tan. Şimdi Mason Greenwood. Mason Greenwood buluyor. Çok kalabalık bir savunma. Çok çok çok kalabalık bir savunma ve top kaleye ulaşmıyor ama İrfan Can Eğribayat'a ne demeli? Evet. Erhan Seven.
1: İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe'ye de mesaj veriyor diyebiliriz. Yani dediğimiz gibi 3-5 gün önce Fenerbahçe idmanında forma giyiyordu. Takımıyla beraber oynuyordu ama son tahlilde Gençler Birliği transfer oldu ve İrfan Can kardeşimi tebrik ediyorum. Bazı oyuncular bazen büyük takıma, Anadolu takımına gittiğinde büyük takıma karşı, eski takımına karşı oynarken istenilen performansı gösteremeyebiliyor. Bazı takımlarda bu yaşanıyor. İrfan Can'a Eribayat kardeşimi tebrik ediyorum. Bundan sonra gol diyebilir, bilemem sonuç itibariyle ama şu ana kadar çok iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. Tüm futbolcular da böyle oynamalı diye düşünüyorum.
0: Böyle oynamalılar. Orada tabii ki şu da olabilir Erhan Seven. Psikolojik olarak da tabii bu maça konsantre olmak çok zor. Bu anlamda da İrfan Can Eğribayat'ı gösterdiği bu hassasiyet için tebrik etmek lazım. Ve şimdi Gençler Birliği bir kez daha geliyor. Adama Traore ayakta kalamadı. Adama Traore dengesini kaybediyor. Hiçbir müdahale yok ve Adama Traore eğer ayakta kalabilseydi çok çok iyi bir atak geliştiriyordu. Gençler Birliği Kante kontrol ettikten sonra orta yuvarlakta döndü. 73. dakikadayız. Sol kanattan bu kez hareketlenen oyuncu Levent Mercan tekrar Kerem Aktürkoğlu ile oynadı. Kerem döndü orta yuvarlağın içine, tekrar Kante. Kante'nin pasıyla Mert Müldür. Çizgide Mason Greenwood var. İçeride Vedat. Vedat da oynadı. Ondan Mason Greenwood'a. Daha geriye oynuyor Mert Müldür. Fenerbahçe geliyor rakibinin üstüne. Mason Greenwood. Mason Greenwood ceza alanı doğru sokuluyor. Mason Greenwood sokuldu. Ortasını yaptı. Hiçbir arkadaşı yok ve Koyta göğsüyle İrfan Can Eğribayat'a bırakıyor. İrfan Can Eğribayat topu aldıktan sonra arkadaşlarının ileriye doğru gitmelerini bekledi. Kaleci vuruşunu kullandı. Rakip yarı alana doğru düşüyor ama zor bir top ve taca doğru gidiyor. Taca atışını Levent Mercan bekletmeden kullandı. Geriye Nathan Ake'ye. 73. dakikayı bitirdik. 74. dakika. Gençler Birliği 2-1 üstün. Sağ kanattan Mert Müldür. Fenerbahçe yükleniyor. Mason Greenwood oyuna girdikten sonra gerçekten çok şeyi değiştirdi. Fenerbahçe'de Mason Greenwood. Şimdi Gendouzi. Gendouzi ceza alanında. Vedat dokunmak istedi, olmadı. Fenerbahçe yine etkili geldi. Vedat Muriç biraz topukla biraz İbrahimovic vari topu alarak
1: fantastik
0: göndermek
1: gol istedi. Denemek basit olmadı. Vuruş yapacaktı. O basit vuruşu yapamadı. Fantastik denerken ayakları karıştı birbirine. Çok basit bir dokunuşla golü bulabilirdi.
0: Mert Müldür hareketlendi şimdi. Mert orta hazırlığı yerden ceza alanına. Diabate tehlikeyi uzaklaştırdı ama topu gönderdiği yerde hiçbir arkadaşı yok. Şöyle de ilginç bir durum var Ankara'da şu anda. Gençler Birliği Fenerbahçe gibi bir takım karşısında 2-1 üstün ama tribünler çok suskun. Ankara'da şu anda sadece izliyor Gençler Birliği taraftarları. Gerçekten Fenerbahçe'nin bu kadar baskın oynaması da Gençler Birliği taraftarlarını da biraz tedirgin ediyor olabilir tabii ki. Ve 2-1'lik üstünlüğü devam ederken Gençler Birliği'nin Fenerbahçe'den yeni bir atak izliyoruz. Mason Greenwood oyuna girdikten sonra o kanattan çok etkili geldi. Pasını verdi, Kerem yetişemiyor ve top dışarı doğru gidiyor. Kerem Aktürkoğlu hareketlenmişti. Top dışarı doğru gidiyor.
2: Gençler Birliği'nde oyuncu değişikliği.
0: Oyuncu değişikliği Gençler Birliği'nde.
2: 42 numaralı formasıyla Osman Diabate. Yerine giren oyuncu 5 numaralı formasıyla Peter Etebo.
0: Etebo oyuna giriyor. Diabate'nin yerine. Etebo bir zamanlar Galatasaray formasını da giymişti ülkemizde. Evet.
1: Diabete'nin oyundan çıkış şeklini gördüm. Neden? Ensar nedeniyle geç çıkıldığı gerekirse bir dakika kenarda kaldı ya. Hemen avuç çizgisinde oradan dışarı çıktı. O zamanı iyi değerlendirdi. Bu kural da ilginç görüntüleri de beraberinde getirecek diye düşünüyorum. Evet, Etoba'da daha önceden bir Galatasaray geçmiş var. İstenilen sonuç vermemişti. Şimdi Gençler Birliği'nde şansını deniyor.
0: N'Golo Kante iyi bir pas. Ceza alanında Talisca topla buluşamadı. Talisca'yı görmek istedi, topla buluşamadı. Biraz bu dakikalarda Gençler Birliği takımının

0: Da çok katı bir kapanma görüntüsü var. Her topu ileriye sadece uzaklaştırarak gönderiyorlar ve Fenerbahçe tamamen hakim şu anda.
1: Zaman azaldıkça koruma güdüsü de beraberinde geldi. Biraz önce ön bölgede arıyor demiştik ama şu anda kalan son 3-4 dakikada Fenerbahçe'nin de etki ve baskısıyla diyelim iyice oyun gençler bir yarı sahasında yıkıldı.
0: Kerem ortasını yaptı ceza alanına. Savunma dikkatli Oğulcan Ülgün. Top Genduzi'den tekrar Kerem'e. Kerem topu aldı. Kerem arkadaşlarına bakıyor. Geriye doğru çıkardı. Levent Mercan yanında Kante var. Kante topu aldıktan sonra baktı arkadaşlarına Genduzi. Genduzi ceza alanına bakıyor. Ortası Vedat ve top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta. İrfan Can Eğribayat'ın kurtarışlarından söz ettik. Burada biraz daha işi kolaydı. Vedat çok etkili bir kafa vuruşu yapamadı. Ama doğru yerdeydi İrfan Can Eğribayat. Soluna gelen topa, yerden yaklaşık 1 metre yükseklikten gelen topa uzandı ve gole izin vermedi. Vedat Muriç'in kafa vuruşunda.
1: Tabii şimdi kanat oyuncuları, şimdi Kerem de denediler. Vedat da Vedat'ın kafasıyla topu buluşturmaya çalışıyor. Talişka biraz yoruldu. Biraz önce Kante'nin harika pasında önüne alma ihtimali vardı. Temas etti ama yorgunluk belirtileri çerçevesinde o topu önüne almadı. Alabilse kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Atar atamaz İrfan Can kurtarabilemem ama biraz yorgunluk belirtileri de var. Vedat'ın boy uzunluğu ve kafa hakimiyeti üstünlüğü çerçevesinde biraz daha Fenerbahçe topu Vedat'la buluşturmaya çalışıyor bu dakikalarda.
0: Ve şimdi Mason Greenwood iki çalım attı. Tonya'dan sıyrıldı. Mason Greenwood kaleyi gördü, vurdu. Tehlikeyi Kyobu uzaklaştırıyor. Kaleci Tarık Çetin'e kadar gelen top ikinci yarıda. Tarık Çetin'e çok az top geldi. Biri filelerle buluştu. Onun dışında bir de Tonya'nın bir vuruşu vardı. Koyta ya da Tonya.
1: Koyta'nın 53. dakikada vuruşu, evet. Üstten avuta gitmişti yakın mesafeden.
0: Bunun dışında Gençler Birliği'nin tamamen kapandığını görüyoruz. Tabii ki haklı olarak kapanıyor çünkü ikinci yarıda golü de erken buldular. 56. dakikada geldi gol ve şimdi ceza alanında Kerem Aktürkoğlu topla buluştu. Geriye doğru çıkarılan top. Mert Müldür orta, Vedat kafa, top dışarıda.
1: Bu pozisyonda offside var mı diye bir an duraksadı Gençler Birliği takımı. Ters tarafa deplase oldu. Hani ilk yarıda Diabetan'ın koşusuydu, Traore'nin koşusuydu sağ kanattan sol kanada. Şimdi Kerem sol kanattan içeri ve sağa doğru koştu. Buluştu da işte dediğimiz ortayı yine yaptı. Vedat'la buluşturdu kafayı ama bu ortaların da kalitesinin yüksek olması lazım. Hani böyle bombeli yumuşak gelince o topa kafayı vurmak da oyuncu için zor oluyor. Sert net ortalar da gerekebiliyor zaman zaman. Bu vuruşta biraz bombeli vuruştu ortaydı. Vedat istenilen vuruşu yapamadı sonrasında.
0: Uzaktan bir vuruş. Kaleyi yokladı Adama Traore ama avuta doğru gidiyor. Fenerbahçe'nin bir oyuncu değişikliği hakkı kaldı. Nasıl değerlendirmeli sence Fenerbahçe? Şimdi yedekler kulübesinde bir hareketlilik var Fenerbahçe takımında. Oyuncu değişikliği birazdan yapılacak ama bizim bulunduğumuz yerden görünmüyor. Evet. Yedekler kulübesini göremiyoruz.
1: Aslında bölgedeki isimlerin dördünü değiştirdi. Yani İrfan Can olsun, Asensio olsun, Oğuz ve İsmail, bir Talişka kaldı.
0: Oğulcan Ülgün'le gelişen Gençler Birliği atağını izliyoruz. Koyta hareketlendi. Koyta ceza alanına sokuluyor. Tonya'ya bıraktı. Gençler Birliği etkili geldi. Tonya ceza alanında bir çalım atmak istedi. Sıyrıldı. Tonya çeviriyor. Oğulcan vuramıyor. Top dışarıda. Karar ne olacak? Out. Karar out.
1: Sevgili Erdoğan, dakika 80. Ya çok güzel maç izliyor. Çok net. Yani Fenerbahçe'de bastırıyor. Atak var. 3 top direkten döndü. Zaman zaman kaleci İrfan Can'ın kurtarışları. Gençler bir iki gol attı. Önde dakika 80. Ankara'da başkent ekibi zaman zaman da kontralarla alıyor. Şutlarla alıyor. Duran toplarla arıyor. Ya ben ligin ilk haftası anlamında çok güzel maç izlediğimi söyleyebilirim. Çok da keyifli maç olduğunu söyleyebilirim.
0: Fenerbahçe'nin zaten temposu, maç başlangıç temposu da çok yüksekti. Çok hazır bir görüntü veriyor Fenerbahçe aslında. Ama Gençler Birliği de bu akşam herhalde şunu çok net söyleyebiliriz. Futbolun aklını çok fazlasıyla ortaya koydu.
1: Evet, Metin Hoca iyi bir takım yapmış. Hoca sezon sonuna doğru gelip takımı kümede tutmuştu. İki sezonu iki kez görev yaptı Metin Hoca. Gençler bir yönetiminin yanlış kararlarından biri de onu göndermekti zamanında. Tekrar döndü, kümede tuttu. Bu sezon başında hem transfer anlamında belki yasaklar da vardı ama iyi kamp, iyi idman, iyi bir ekip ruhu var Gençler Birliği'nde. Bu da Metin Hoca'nın katkısı oldu diye düşünüyorum.
0: Semedo ceza alanında. Semedo çapraz pozisyon çevirdi ortaya, arkadaşları yok. Gençler Birliği takımı tehlikeyi uzaklaştırıyor. Gençler Birliği'nde de az sonra
1: Semedo'da Mert'in yerine girdi.
0: Onu Mert'in yerine oyuna girdi. Son değişiklik hakkını da kullanmış oldu böylelikle. Fenerbahçe 80. dakikada. Nathan Ake, Fenerbahçe iyice yükleniyor. Gençler Birliği neredeyse kendi ceza alanına kapandı. Bu dakikalarda seken top Kerem. Son anda müdahale İrfan Can Eğribayat ve korner. Şimdi Gençler Birliği'nde de oyuncu değişiklikleri yapılacak. Sayın dinleyiciler, Gençler Birliği'nde Martor oyuna girecek. Ayrıca Fıratcan Üzüm hazırlık yaptı. Eğer iki oyuncu değişikliğiyle kalırsa bu değişiklik, başka hakkı kalmayacak. Yani bir şansı daha olmasına rağmen oyunu üçüncü kez durdurmuş olacak Gençler Birliği. Yani
1: beşinci oyuncuyu
0: değiştiremeyecek. Evet. Gençler Birliği'nin bir transferinden de söz edelim. Bu akşam oyuna girmedi, yedekler arasında oturuyor. Salih Uçan Beşiktaş'tan bu akşam göremedik.
1: Salih de, evet, Beşiktaş'tan gelen değerli bir isim. Orta sahada yıllarca Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, farklı takımlarda forma giydi. Şimdi şansını Gençler Birliği'yle deneyecek. Fenerbahçe korner atacak ama yerde
0: Pereira var.
1: Pereira var. Yaklaşık 2-2,5 dakikadır yerde. Aslında bu kurallar da birazcık daha oyunun fazla sürede topun sahada kalması sağlamak için kenara alınması istiyor ama Pereira başını tutarak yere yığılır gibi oldu. Şu anda sekiyor da. Ya biraz tedavisi o kurallar çerçevesinde uzun sürdü diyebiliriz. Şu anda kenara çıkıyor. Kenarda da tedavisi devam edecek gibi görülüyor. Sekiyor çünkü.
0: Ve Gençler Birliği de son hakkı olduğu için 3. oyuncu değişikliği, evet, hakkını
1: sen
0: da...
1: Sen söylediğinde orada 2 oyuncu vardı. Şu anda 3. oyunda.
0: 3. oyuncu
1: geldi.
0: Değişikliği hakkını da kullanacak. Orta geldi ceza alanına. İki takım da şu anda oyun alanında 10 kişi. Şöyle ki Kerem Aktürkoğlu ile gelişen atak şimdi. Kerem ortaya doğru çıkarmak istedi. Korner. Gençler Birliği 10 kişiyle şu anda savunma yapmak zorunda. 1 dakika beklemek zorunda Pereira. Oyuncu değişiklikleri hala yapılamadı. Levent, Kerem. Fenerbahçe köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Kerem ortası ceza alanına. Zuzek kafayla taca doğru gönderiyor. Şimdi oyuncu değişiklikleri yapılacak. Evet, 3. oyuncu değişikliğini yapmayacak. Hazırlamasına rağmen 3. oyuncuyu da değiştirecek mi? Metin Diyadin çok kararsız kaldı.
1: Evet, diğer Sayın iki oyuncuyu da yanına çağırıp onlara da evet, direktif veriyor. Hoca'da da heyecan yüksek. O açıdan da Metin Hoca'yı ayrı severiz. Ben futbolcu döneminde onda güzel bir dostumuz, arkadaşımız, bugünlere geldik. Sevgili Metin Diyadin hocamıza şu ana kadar da zaten Türk futboluna yaptığı katkılarla da önemli bir şekilde hem futbolcu hem teknik adam da olarak da yerini aldı.
0: Gerçekten iyi niyetiyle de her zaman,
1: evet, kesinlikle,
0: futbol dünyamızda yerini alıyor. Levent ortası ceza alanına. Mason Greenwood içeriye doğru çevirdi. Koyta içeriye doğru çevrilen bu topların
1: elle temas edildiğine dair Vedat'ın çok sert itiraz var.
0: Mason Greenwood bir kez daha hareketlendi. Mason Greenwood ortası çok tehlikeli ve top dışarıda. Vedat Muriç orada hareketlenmişti onunla birlikte. Şikrinyar ve Şikrinyar'dan top dışarı gidiyor. Gençler Birliği 85. dakikaya geldik. Hala oyun alanının kenarında oyuncu değişikliklerini yapamadı.
1: Şikrinyar'da arka direkte demarka vaziyetteydi. Vuruşunda top ayaklarına dolaşır gibi oldu. Direğin yanından avuta gitti. Çok evet, da beklemiyordu. Vedat vuracak sandı ama
0: oyuncu değişikliği leri şimdi yapılıyor.
2: Gençler Birliği'nde oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 77 numaralı formasıyla Abdurrahim Dursun. Yerine giren oyuncu 88 numaralı formasıyla
0: 88 Fıratcan oyunda. Karşılaşmanın 85. dakikası.
2: Gençler Birliği'nde oyuncu değişikliği.
0: Ve
2: çıkan oyuncu 20 numaralı
0: Koyta dağılında oyundan.
2: Yerine giren oyuncu 45 numaralı formasıyla Prens Martor.
0: Şimdi Martor oyuna girdi 45 numaralı formasıyla. Benim notlarıma göre 3 kez oyunu durdurdu değişiklikleri yaparken ve Metin Diyadin bir de 3. oyuncu olarak Yiğit Hamza Aydar'a hazırlan demişti.

0: Sanıyorum o değişiklikten vazgeçti Metin Hoca. Mason Greenwood topla buluştu. Fenerbahçe beraberliği arıyor. Maçın 86. dakikasındayız. 2-1 Gençler Birliği'nin üstünlüğü var. Semedo topu aldı. 3 oyuncu arasında pasını verdi. N'Golo Kante. Ondan tekrar Semedo. Kontrol ediyor. Baskı var orada Tonya'dan. Atak devam edecek ve sol kanattan Nathan Ake pasını verdi Levent Mercan. Levent bir çalım atmak istedi. Olmadı. Geriye doğru çıkarılan top. Son anda müdahale. Gendouzi bırakmadı. Atak devam ediyor Fenerbahçe adına. Mason Greenwood ceza alanı sokuluyor. Mason Greenwood pasını verdi. Semedo orta korner. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak şimdi Fenerbahçe. Mason Greenwood gidiyor köşe vuruşunu kullanmak için. Mason Greenwood köşe vuruşunu kullanmak için gitti. Paslaştılar Semedo'yla. Tekrar Mason Greenwood geriye doğru Kante. Tekrar Greenwood topu aldı. İçeriye Semedo'ya döndü Semedo ama çok çabuk kapattı. Gençler Birliği oyuncuları ve Tonya topu aldıktan sonra Gençler Birliği'ni atağa kaldıracak. Mason Greenwood taca gönderiyor. Mason Greenwood topu taca gönderdi ve taç atışını şimdi kullanacak. Oyuna az önce giren Fıratcan Üzüm sol bek oynamaya başladı ve orta alana yakın bir bölümde de serbest vuruş kazanıyor. Biraz nefes alıyor Gençler Birliği takımı. Tabii Erhan Seven şunu da söylemeliyiz. İkinci yarının çok büyük bölümünde büyük bir eforla oynadı Fenerbahçe. Bu dakikalardaki bu düşüş biraz da beklenen bir düşüş diyebiliriz.
1: Tabii olabilir. Sıcak bir ortamda hani çok da fazla sıcak değil diye söyledik ama sonuç itibariyle yaz aylarında oynanan maç. Yani gençler bir tarafı da aynı sıcakta oynuyor. Biraz da tempo yüksek başlatmış. Senin de bahsettiğin Fenerbahçe. Doğaldır bu yorulmalar. Bir de Fenerbahçe 5. resmi maçını oynuyor. Gençler bir ilk resmi maçını oynuyor. 3 günde 4 günde bir maç oynayarak geldi buraya da. Onun da etkisi var ama daha sezon başı. Bunlar mazeret olarak çok söylenmemesi gerekir. Ama bir realite var mı? Bu anlamda da belli oranda bir gerçeklikte var. Yine de Fenerbahçe'nin oyunu 1-1 iken çok 2-1 geriye düşme planı asla yoktu. Onun ardından tabii ki dönmek istedi ama şu anda çok da zorlanıyor.
0: Mason Greenwood topla buluştu. Mason Greenwood çekti içeri. Hareketlenen oyuncu Gendouzi. Gendouzi kaleye baktı. Mason Greenwood'u gördü. Mason Greenwood bir çalım. Bir çalım daha Gendouzi'ye bıraktı. Ardından hareketlenen Nathan Ake. Sol kanat Levent'e bir pasama. Kısa bir top ve araya Etebo giriyor. Tehlikeyi uzaklaştıran oyuncu da orada. Traore oluyor. Top taca çıktı ve taç atışıyla oyun devam edecek. Şikrinyar topu aldı, geriye doğru çıkarıyor Tarık Çetin'e. Ondan tekrar Şikrinyar'a. Hareketlenen oyuncu Nathan Ake. Nathan Ake ceza alanına doğru sokuluyor. Fenerbahçe beraberliği arıyor. 89. dakikadayız. 2-1 Gençler Birliği'nin üstünlüğü var. Gendouzi topu aldı. Ceza alanına bakıyor. Gendouzi Semedo yanında Mason Greenwood sağ kanatta orta geldi. Vedat kafa vuruşunu yaptı. Ve top taca doğru gidiyor. Son müdahale Gençler Birliği oyuncularından ve sol kanattan taç atışını Levent Mercan kullanıyor. Şimdi Levent uzun da kullanabilir. N'Golo Kante de yanına sokuldu. Levent de top hala. Levent topu aldıktan sonra arkadaşlarına bakıyor. Yanına sokulan şimdi Kerem Aktürkoğlu var. Kerem Levent'e bıraktı. Ortası taç. Bir kez daha taca gönderdiler topu. 90. dakikaya geldik. Fenerbahçe beraberliği arıyor. 2-1 yenik durumda. Ankara'da Fenerbahçe. Gendouzi sağ kanada Mason Greenwood topu aldı. Sağdan içeriye doğru çekip vuruşunu yapabilir. Mason Greenwood pasını verdi bir kez daha Gendouzi. Tekrar geriye Şikrinyar. Tamamen kapandı Gençler Birliği. 90. dakikanın içindeyiz ve birazdan direnç Tomustoğlu kaç duraklama dakikası oynanacağını gösterecek. Gendouzi pasını verdi. Semedo orta top taca doğru gidiyor. Köşe bayrağına çok yakın bir yerden top taca doğru gitti ve taç atışını kullandı Semedo. Şimdi Mason Greenwood 5 duraklama dakikası bizi bekliyor. 5 duraklama dakikası başlıyor artık. N'Golo Kante pasını verdi. Gendouzi çevirmeyi başardı. Vedat Muriç geriye doğru çıkarıyor. Kante, Mason Greenwood pasını verdi. Aldı, vurdu. Mason Greenwood korner. Ama daha önce yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor ve oyun en direkt serbest vuruşta devam edecek. 5 duraklama dakikası Erhan Seven.
1: Evet, normal çok da fazla oyun durmadı. Çok müthiş bir tempolu ikinci yarı oldu. Her iki takım adına da 5 dakika doğaldır diye düşünüyorum. Çünkü oyuncu değişiklikleri de bu dakikalarda bu yarıda çok daha fazla oldu. Gençler bir türlü şu anda bağırıyor. Kazanacaklar inandı. Biraz önce diyordun yani.
0: Evet evet, çok sessiz izlediler maçı.
1: 5 dakika uzatmayı görünce şu an tribünlerde galibiyetin yaklaştığını, en azından kaybedilmeyeceğini gördükleri maç galibiyet yaklaştığını farkındalar. Ama Fenerbahçe'nin arayışları da sürüyor. Fenerbahçe direkten dönen toplar var. Kalecinin kurtardığı toplar var. Ama işte bazen de olmayınca olmuyor gibi. Yuvarlak bir yorum yapalım. Ama Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığı dakikalar vardı. Gençler Birliği'nde iyi savunduğu zamanlar oldu.
0: Gündoğdu hareketlendi. Gündoğdu yaptı hareket, faul. Yardımcı hakem de bayrağıyla Gündoğdu'nun Fıratcan Üzüm'ü orada çektiğini belirtti ve serbest vuruş kararı geldi. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Sayın dinleyiciler, İrfan Can Eğribayat arkadaşlarına baktı. İleriye doğru uzun gönderiyor. Topun düştüğü yerde Şikrinyar var. Semedo. Semedo topu alıyor ve ilk hafta herhalde tarihe şampiyonluk adaylarının en çok zorlandıkları ilk hafta olarak geçecek. Önce Galatasaray, ardından Trabzonspor. Puan kaybettiler. Beraberlikle bitirdiler maçı. Şimdi de Fenerbahçe 90+2'nin oynandığı dakikalarda 2-1 yenik durumda. Levent Mercan topu aldıktan sonra Mason Greenwood'a bırakıyor. Greenwood topu aldı. Kontrol edemedi önce. Ardından şimdi aldı. Greenwood ceza alanına doğru sokuluyor. Greenwood araya doğru bıraktı. Semedo ceza alanında. Semedo bir çalım atmak istedi, olmadı korner. Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak şimdi. Köşe vuruşunu kullanmak için oraya Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Artık bütün riskleri alıyor Fenerbahçe. Şu anda ceza alanında Fenerbahçe'nin 8 oyuncusu var. Kerem Aktürkoğlu orta kafa, Gençler Birliği'nde Zuzek, yine uzun boylu oyuncular karşıladılar, atak devam edecek. Kerem araya bıraktı. Gündoğdu topu alıyor. Gündoğdu yerde düştü, kalktı, tehlikeyi uzaklaştırdı. Oğulcan Ülgün, ama Kante var. Bir kez daha atak devam edecek. Şu anda maçın 3. duraklama dakikasının içindeyiz. Sağ kanada gönderilen top, hareketlenen oyuncu Gündoğdu bir kez daha. Gündoğdu orta kafalardan sekti, tehlikeyi kıyobu uzaklaştırdı. Ama öyle bir uzaklaştırma ki dönen her top Fenerbahçeli oyuncularda kalıyor. Bir kez daha atak geliştiriyor Fenerbahçe. 2-1 yenik durumda Fenerbahçe. 2-1 yenik durumdan kurtulmak istiyor. N'Golo Kante. Son 2 dakikanın içindeyiz. Avut. Kante'ye çarpıyor top. Avut'a gidiyor. Son 2 dakikanın içindeyiz. İrfan Can Eğribayat topu aldı ve eğer maç bu skorla biterse, ki bitmese de bence maçın yıldızı İrfan Can Eğribayat olacak herhalde, maçın evet, adamı.
1: Evet. Kurtak notlarıma bakıyorum. Talişka vurdu İrfan Can. Vedat vurdu İrfan Can. İşte ya bu seri çok daha fazla artıyor. Direkten dönen toplar da var. Fenerbahçe'den 3 top direkten döndü. Ama İrfan Can da önemli kurtarışlar yaptığını söyleyebiliriz.
0: Oğuzhan Aksu da artık dikkatler birazdan olacak. Topla buluşan oyuncu Adama Traore. Traore içeriye doğru bıraktı. Oğulcan Ülgün verdi, aldı. Oğulcan sol kanada dönüyor. Orada Tonya geldi. Tonya hareketlendi, topu aldı. Çok diri görünüyor. 90+5'te Tonya vuruyor ve kaleci Tarık Çetin sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Bir de sakatlık geçiriyor Tonya. Top Mason Greenwood'da. Fenerbahçe geliyor şimdi. Sol kanada gönderilen top. Hızlı bir top. Gündoğdu alamadı. Gündoğdu alamadı. Ve top taca doğru gidiyor. Fenerbahçe'nin ümitleri tükeniyor. 90+4'ün içindeyiz. Taç atışı kullanılmadı ve Fenerbahçe'ye verecek şimdi. Son anda kullandılar. Oğuzhan Aksu neredeyse topu Fenerbahçe'ye verecekti. Top taca doğru çıktı. Metin Diyadin heyecan içinde oyuncularına geriye dönün diyor. Geriye dönün diyor. Az önce Kıyobu ileri gitmişti. Mason Greenwood geldi şimdi. Mason Greenwood vurdu. Üstten dışarı gönderiyor. Belki de son bir şanstı bu Fenerbahçe için.
1: Evet. Ve
0: 5 duraklama dakikası yani tamamlanıyor. 90 dakikayı bitiriyor Oğuzhan Aksu. Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1. Ankara'da sezon sürprizle başlıyor. Sezonun

0: Beşiktaş takımı Fenerbahçe 2-1 kazanıyor. Bu arada Gündüz'ü çok sinirlendi. Arkadaşları onu güçlükle tutuyorlar. Nereye gitmek istiyor? Birisinin üzerine gitmek istiyor belki ama şimdi Gündüz'ü sakinleştirdiler. Ve Fenerbahçe yavaş yavaş oyun alanından çıkıyor. Erhan Sevent, evet. Güzel değerlendirme alalım hemen.
1: Hızlıca gösterdiği büyük mücadelenin karşılığını aldığını söyleyebiliriz. Hani ne kadar iyi oynadı tartışılır. Öne geçti, defansta biraz daha fazla kalmak durumunda kaldığı alanlar oldu. 3 topu direkten döndü Fenerbahçe'nin. İrfan Can çok top kurtardı. Ama sonuçta baktığınızda tabelada Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1 yazıyor. Fenerbahçe'nin daha üstün olduğu anlar var. Ama tabelada yine Gençler Birliği'nin üstünlüğü var. Ben başkent ekibimi tebrik ediyorum. Tabii sezon başında bu puanlar belki daha sonra hesaba kitaba bakıldığında ne kadar etkiler ama etkiliyor. Fenerbahçe geçen Göztepe'yle de berabere kalmış. Bir maçlık farkla da şampiyonluğu kaybetmişti. Ama tabii ne olacağını söylemek için çok erken ama şampiyonluk adaylarının puan kayıplarıyla başladığı bir hafta olması ilginç. Beşiktaş'ı da hafta sonunda pazartesi günü itibariyle bakacağız nasıl olacak, sonuç ne alacak.
0: Ben şimdi bütün Türk takımları için bir değerlendirme yapacağım. Şunu söyleyeceğim. Artık Avrupa ve Türkiye ayrımını bırakmalıyız. Yani üst üste 5 maç mı oynamak gerekiyor? 5 maçı da aynı takımda oynayabilmeli takımlarımız. Avrupa maçı var diye İsmail Kartal'ın bu akşam biraz kafası karıştı bence. Ve sahaya çıkardığı ilk kadro sanki bir Türkiye Kupası kadrosu gibiydi. Türkiye
1: ama iyi de başladı takım.
0: İyi oynadı. İyi o oynadı. Takımda iyi oynadı. Ama yenik duruma düştükten sonra artık eski kadroya dönünce biraz zorlandılar.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe evet. Zorlandı. Şimdi artık Avrupa'da da Türkiye'de de takımlarımız maçlarını aynı 11'lerle oynamayı da bence çalışmalı.
1: 25-30 futbolcular değerlendirmek de gerekiyor. Ama doğru seçim yapmak da gerekiyor. Ben de sana katılıyorum sevgili Ardo.
0: Böylelikle Ankara'dan veda zamanımız geliyor. Stadyumda, Eryaman Stadyumunda sizlerle birlikte olduk. Teknik yayında görevli arkadaşlarım Adem Karaman ve Abdullah Tombuloğlu ile birlikte, yorumlarıyla Erhan Seven bizimle birlikteydi. Ve biz sözü şimdi Yüce Er'e bırakıyoruz. Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1 Ankara'da.
2: Teşekkür ediyoruz Erdoğan Arıkan ve Erhan Seven'e. Sevgili dinleyiciler, Gençler Birliği 2-1 kazandı Fenerbahçe karşısında. Bakalım Gaziantep'te nasıl bir sonuç elde edildi? Söz Alper Bakırcıgil'de.
3: Evet, Gaziantep'te bir hayli oldu maç sonrali değerli dinleyenler ve Gaziantep Futbol Kulübü ile Corendon Alanya Spor. Sezonun ilk başında Antep'te 1-1 berabere kaldılar. Corendon Alanya Spor 20. dakikada Ruan'ın attığı golle 1-0'lık üstünü yakalamıştı. İkinci yarıda Gaziantep Futbol Kulübü'nden 61. dakikada Sorescu o gole yanıt verdi ve birer puan aldı iki takımda.
2: Alper Bakırcıgil, çok teşekkür ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Sevgili dinleyiciler, saat 21.30'da olan karşılaşmalar sona erdi. Gaziantep Futbol Kulübü 1, Corendon Alanya Spor 1 ve Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1. Sevgili dinleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Ancak tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
4: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
5: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Reklamlar.

içinden. İyi geceler sevgili dinleyicilerimiz. Gecenin içinden programında başkentte Ankara Radyosu'ndasınız. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimizi sevgimizle, saygımızla selamlıyoruz. Bu gece programımızda önce edebiyatın içinde Paris'in kalabalık sokaklarına, aristokrat salonlarına, gazete bürolarına, taşra kasabalarına, insan ruhunun karanlık dehlizlerine gideceğiz. Balzac'ı bir romancı olarak, bir toplum gözlemcisi olarak, insan karakterinin büyük bir anatomisti olarak ve belki de bütün bunların ötesinde yaklaşık 200 yıl öncesinden bugünün insanına hala bir şeyler söyleyebilen büyük bir yazar olarak ele alacağız. Her zaman olduğu gibi konuklarımız Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doktor Simay Turan Yıldız ve yine yayıncı, çevirmen, editör Onur Yıldız konuklarımız olacak. Gecenin içinden programımızda bir başka konumuz sanat. Sevgili dinleyiciler, sanatın belki de en ilginç meselelerinden birine yer vereceğiz. Özellikle sanatın nesnenin sanat eserine dönüşmesinden hafızaya, mekandan yıkıma, nostaljiden unutmaya ve sanatçının bütün bunları bir heykel diliyle nasıl görünür kıldığına uzanan geniş bir sohbetimiz olacak. Gecenin içinden de konuğumuzda sanatçı ve akademisyen doçent doktor Tanzer Arı olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, Ege Denizi'nde keşfedilen bir mercan ormanı gecenin içindenin son bölümünde ele alacağımız bir konu. Denizin altına ineceğiz ama öyle birkaç metre altına değil elbette. Ege Denizi'nin derinliklerinde son derece heyecan verici bir keşifle birlikte özellikle Ege'nin bize neler sunduğunu, nasıl bir keşfin bizi nerelere götüreceğini konuşacağımız konuğumuz Anadolu Ajansı Yeşil Hat muhabiri Gülseli Kenarlı olacak. Ve geçmişten kalan bölümümüzde bu gece Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden Münir Özkul radyolarımızda olacak.

0: Efendim saatimiz 23.37 ve gecenin içinden programımızda ilk konuklarımızla birlikteyiz. Doktor Simay Turan Yıldız ve Onur Yıldız, hoş geldiniz. İyi geceler.
1: Hoş bulduk.
0: Biz bugün Balzac'ın dünyasına gidelim.

0: neden nereye geldi, nasıl yazar oldu, var mı bir hikayesi?
1: Bazen sıradan olmaması zaten aslında soy ismiyle başlıyor. Yani her şeyden önce. Çünkü ilk soy isimleri Balsa. Ve bir efsaneye göre ailede bir katil silsilesi söz konusu. Evet. Birkaç tane özellikle kırsalda cinayet işleyenler var. Sonradan babası... Bernard François devlet kademesinde yükseldikten sonra Balzac soy ismine çeviriyor. Yine de tam olarak kökenini terk etmiyor. Sonradan bizim bugünkü ismiyle bildiğimiz Honoré de Balzac ise, oradaki de takısı ise, soyluluk ünvanını Balzac satın alacak sonrasında. Ki zaten romanlarındaki bütün karakterlerinde bu sınıf atlama diyeyim tırnak içinde çabasını görüyoruz. O da ona yansıyor. Balzac yalnız bir çocuk. Annesi tarafından pek sevilmiyor. Kız kardeşleri tarafından sevilen, ki zaten özellikle Goryeo Baba'daki kız kardeş mektuplaşmaları buna çok güzel örnektir, onu çok güzel yansıtır. Bir oratoryan kolejine veriliyor yanlış hatırlamıyorsam Vendôme'da. Hatta Louis Lambert kitabında da oradaki karakter de yine o koleje gidiyordu. Orada bekler annesini. Anne sevgisine çok muhtaç büyüyor. Yani babasıyla zaten arası o dönemin hemen hemen her çocuğu gibi pek yok. Ama anne sevgisi onun için çok önemli ve bu sevgiden mahrum büyüdüğünde yine romanlardaki karakterlerin çoğundan görüyoruz. Ondan sonrasında Paris'e gidecek. Tabii ki o dönemin en geçerli mesleği olan hukuk okumaya çalışacak. İçindeki yaratıcı ateş buna izin vermeyecek. Sonrasında ben yazmak istiyorum diyecek. Yine en büyük darbeyi annesinden yiyecek. Öncelikle bir tiyatro oyunu yazıyor. Annesinin salon çevresine götürdüğünde annesi ve kız kardeşleri, özellikle ablası, küçük kız kardeşiyle arası iyi ama ablası biraz anneye çekmiş herhalde. oldukça dalga geçiyorlar. Ya böyle şey mi olur falan. Bu Balzac'a çok koyuyor ve diyor ki tamam, o dönemin Paris'inde çatı katları günümüzde ne kadar pahalıysa o dönem o kadar ucuz. Çünkü asansör olmadığı için yürüyerek çıkmak zorundasınız. Orada küçücük bir odada bir masa, bir yatak, akan bir tavan, yaklaşık 3 kilometre öteden taşıdığı kova kova sularla su ihtiyacını karşılıyor.
0: Özellikle orayı tutuyor değil mi?
1: Tabii. Yani aslında aslında parası ona yetiyor. Çünkü ailesinden dediğim gibi destek, aslında şöyle, baba meslekte yükseldikten sonra çok fazla para sıkıntısı çekmiyorlar. Ama hani oğlana koklatmama durumu var niyeyse.
0: Vazgeçsin.
1: Aynen öyle, bu sevdadan vazgeçsin diye. Ama oradan, o bir masadan nerelere yol açacak.
0: Evet. Tabii şimdi bütün bunları söylerken özellikle anne sevgisi diyorsunuz. Anne sevgisini burada hemen bir çentik atarak ilerleyen yaşlarında yaptıklarını buraya tekrar döndüreceğimiz biçimde dinleyenlerimizi çapa olsun diye vurgulayalım. Şimdi bütün bunların ötesinde özellikle Balzac mesela yayıncı olduğu bir dönem de var sanıyorum. Evet. Matbaa işiyle de uğraştığı bir dönem var. Çok başarılı değil ama, değil mi?
1: Zaten yazma konusunda başka bir şey de pek başarılı değil. Yani altın arayışına giriyor, kereste ticareti yapıyor, matbaacılık yapıyor, Netflix'in öncüsü olabilecek bir üyelik sistemi bile geliştiriyor ama tutmuyor. Hatta o fikri New York Times'ın kurucusunun dedesi mi ne ondan öğreniyor da bir masada o şekilde de yapıyor falan. Yani matbaacılık işinin en güzel zaten İllüzyon Perdü'de, Sönmüş Hayaller'de görüyoruz.
2: Edebi açıdan ben de buraya bir parantez açayım. Bir yüzyıl sonrasına giderek Roland Barthes'in yaşam birim diye bir kavramından bahsetmek istiyorum ben burada. Yaşam birim, biyografem bunun Fransızcası. Roland Barthes diyor ki kurgu eserlerde yazarların yaşam öyküsünden ayrıntıların, ama küçük ayrıntıların, hani Balzac Paris'te doğdu, orada yaşadı gibi değil de daha küçük ayrıntıların, işte bazen işte evindeki bir masanın matbaayla uğraşmasının vesaire, böyle küçük ayrıntıların hayatlarında eserlerine saçıldığını ve o yaşam birimleri topladığımızda her bakış açısıyla farklı bir yazar portresi oluşturabildiğimizi söyler Roland Barthes. Balzac herhalde bu insanlık komedyası dediğimiz bu eserler silsilesinin içinde böyle bir incelemeye en uygun kişilerden biri Fransız edebiyatı tarihinde. Evet. Çünkü her anlatı aslında biyografik, otobiyografik diyebiliriz.
0: Evet. Gerçekte tartışılan da bir taraf değil mi edebiyat dünyasında?

0: aslında. Yani yazdığı eserlerden onun yaşam öyküsüne ulaşmaya çalışmayın. Onlar bir kurgu denilmesine rağmen gerçekçi, realist edebiyatın belki de başında yer alan Balzac'la bu biraz gerçeğe dönüşmüş gibi. Onun üzerinde özellikle bu vurguları yapmanız çok değerli. Fakat ben sevgili Simay, Balzac'da müthiş bir yükselme arzusu da görüyorum. Kayıpları oldukça, iflas ettikçe, borçlandıkça o yükselme, para tutkusu, ünlü olma tutkusu, başarılı olma tutkusu elbette herkeste var ama edebiyatında bu kadar gerçekçiyken kendi hayatında, hayal dünyasında mı acaba niye böylesi bir adım atıyor?
1: Aslında niyesinden çok bu süreci görürsek belki o niye sorusunun cevabını kendimiz parça parça oluşturabiliriz gibi bir noktadan bakmak istiyorum ben buna. Şimdi bu insanlık komedyası dediğimiz 90'ın üstü işte içinde eser olan bir dizi, 95, 2472 de yanlış hatırlamıyorsam karakteri içeriyor. Şimdi bu korkunç bir gözlem yeteneğinin zaten sonucunda ortaya çıkıyor. Aslında bazen isteğinin güçlü olmak, zengin olmak olduğunu zaten bu insanlık komedyasının her yerinde görebiliyorsunuz. Evet. Hatta az önce, yayından önce de konuşmuştuk, onu dile getirmek isterim. Victor Hugo'ya yazdığı hayran mektupları var bazen. Aynı zamanda dostu ama ben sizin hani bir meslektaşınız olduğu kadar bir hayranınızım da diyerek aslında o güç arzusunu, yani Victor Hugo gibi alanda söz sahibi olmak artı güçlü, zengin, soylu, sosyetik, o çevreden biri olabilme arzusunu eserlerinde ve bu tip yaşam öyküsel ayrıntılarda aslında görebiliyorsunuz. O parantezi de açmak isterim.
0: Evet.
1: Bu insanlık komedyasının başlığıyla komedyümen aslında Dante'nin ilahi komedyasına bir gönderme gibi okunuyor. Nasıl ki öte dünya basamaklarını, katlarını geziyorsak Dante'nin ilahi komedyasında, burada da toplumun katmanlarını aslında geziyoruz. İşçi sınıfı, soylu sınıfı, burjuvazi, oradaki ilişkiler, inişler, çıkışlar. O yüzden o karakterler sürekli geri gelip gidiyor. Yani sanki bir odadan çıkmak gibi. Hani o odadan çıkıyoruz biz ama oradaki yaşam devam ediyor. Biz odadan çıkınca oradaki yaşam bitmiyor. Evet, aslında realizm dediğimiz bu.
2: Yani dev bir kamera gibi geziyor aslında. Evet. Mesela geceleri çoğunlukla özellikle hayat kadınlarının beklediği yere kılık değiştirerek gider, onlarla konuşurmuş. Hiçbir operadan geri kalmaz, tiyatrodan geri kalmaz. Bazen aradan 10 gün kaybolur. Bir dönermiş, ya bayağıdır yoktu, bu bir şey bilmiyordur ama bütün dedikodulara hakim bir şekilde. Meğer o sırada da yine tebliğli kıyafet gezermiş.
0: Evet.
2: İnanılmaz bir karakter.
0: Şimdi özellikle sözünü ettiğimiz bu toplumu yoğun biçimde incelemesi, gözlem gücü, hepsi gerçekten onun edebiyatında çok önemli izler bırakan özellikler. Fakat döneme baktığımızda restorasyon dönemiyle Temmuz Monarşisi dönemi arasında müthiş bir hareketlilik var. Paris'te büyük dönüşümler ve değişimler yaşanıyor tabii. Bu dönüşümün, değişimin içinde insan türleri, ki türler özellikle onun kullandığı da bir isim, ön sözünde zooloji biliminden yola çıkarak nasıl ki hayvanları türe ayırıyorsa insanları da türlere ayırıyor. Bu türleri incelerken hakikaten o hareketliliğin olduğu dönem tesadüf olamaz. Bu da bir kaderin etkisi olsa gerek. Mutlaka içinde yaşadığı dönem etkilemiştir diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle, aslında kilit sözcüğü söylediğiniz hareket. Şimdi Balzac romanlarında bu hareketi biz çok hissederiz. Durmadan bir senet gelir, kira ödenir, o gider bu gider, yine ana tema olan para ekseninde bunlar olur. Zaten şimdi çocukluğu Napolyon döneminde geçiyor. Sonradan restorasyon dönemi.
0: Napolyon'a da hayran değil mi?
2: Hayran, hatta o meşhur masasında Napolyon büstü var. Ve yani ona bir kaydına ulaşamadım ama bunu Zweig'den öğrenmiştim. O bence yazılmış en iyi Balzac biyografisi de diyebilirim onun yazdığı kitap hakkında. Onun kılıcıyla başlattığını ben kalemimle bitireceğim diye bir sözü olduğu söylenir.
0: Evet.
2: Yani evine gittiğimde didik didik ettim her tarafa ama hiçbir şekilde karşıma çıkmadı. Müze görevlilerin izin verdiği kadarıyla.
1: Hatta bu noktada Engels, filozof Engels'in bir sözünden bahsetmek isterim. Yani sol görüşün temsilcilerinden olmasına rağmen Engels bazı

0: okuduğunda onun monarşist, napolyonist olmasına rağmen, öyle kendisi öyle aktarıyor, o dönemin tarihçilerinden öğrendiğimden daha fazla şey öğrendim toplumla ilgili diyor. Hı hı. Bu çok önemli aslında. Tabii,
1: tabii. Çünkü Balzac ben monarşistim ya da bonapartistim diyerek toplumun diğer kesimlerini reddetmiyor. Hı hı. Onları da birer basamak olarak aslında gösteriyor karakterlerini. Keza burada Eugène de Rastignac'a baktığımızda ilk kitapta, yani ilk serinin içerisinde Goryeo Baba'da karşımıza çıkan taşradan gelmiş orta soylu bir çocuktur. İlerleyen dönemlerde bakanlığa kadar yükselen bir çocuk.
2: Evet, tabii.
1: Yani o yüzden o hareketi özellikle o dönemin o Osman binalarının yapımı, durmadan devasa bir şantiye halinde, hı-hı, Paris, ki bence hala öyle, hala her tarafta şeyler var. O hareketi bütün romanlarına yansıtıyor ve çok hızlı zaten okurlar genellikle, hani mesela benim tanıdıklarımla konuştuğumda, ya Balzac'ı nasıl okuyorsun, çok kafam karışıyor. Hı-hı. Çünkü gerçekten aslında çok durağan bir şey anlatıyormuş gibi gösterir ama sürekli de orada bir hız ve hareket vardır.
2: Çok betimleme olduğu için. Tabii. Belki de. Şimdi Cemil Meriç gerçekten Balzac'a hayran, evet, isimlerden biri ve modern batının binbir gecesi diyor insanlık komedyası için. Gerçekten özellikle modern romanın doğuşunda çok önemli bir isim. Bu tarafını görüyoruz. Öbür taraftan yaptığı işler içinde bir dönem noterlik de var. Noter olduğunuz zaman insanların hikayeleriyle doğrudan temas, hı-hı, halindesiniz, değil mi? Onun o gözlem gücü müthiş etkileyici. Mesela para hırsının hiç insanı tanımaması, insana değer vermemesi gibi özellikler. Eugène Grandet'e örneğin. Hı hı. Ne kadar güzel anlatmış bunu, değil mi? Bütün bu özellikleri biz nasıl ele alıyoruz onu? İnsanı sınıflandırırken tutkusu nedeniyle değer bilmezliğini mi göstermeye çalışıyor insan tutkularının? Para hırsı nedeniyle genel geçer mi görüyor insanların her birini? Çünkü Goryeo Baba'da kızlar babalarını bile neredeyse artık değer vermez bir biçime sokuyorlar. Nedir onun anlatmak istediği bize?
0: Aslında nacizane bir okuyucu olarak cevap vereyim buna. Balzac'ın yargıladığını düşünmüyorum, gösterdiğini düşünüyorum.
2: Çok
0: yani
2: güzel.
0: Balzac hiçbir zaman bunu böyle yapın sonra yoksa böyle olur gibi bir ders verme amacı olduğunu düşünmüyorum.
2: Sadece, parmak sallamıyoruz.
0: Hayır. Evet. Sadece toplumun çeşitli katmanlarını, bakın burada böyle şeyler oluyor, bakın yukarıda da bunlar oluyor. Yani, hı, yukarıda olmanın çok iyi bir şey olduğunu ya da aşağıda olmanın çok kötü bir şey olduğunu göstermiyor. Zaten bu hareketle ilgili az önce siz konuşurken aklıma gelen bir şey. Hareketi bu para hırsında da bir metafor olarak kullanıyor. Mesela Rastignac şöyle bir cümlesi var. Yükselmek için alçalmak gerekir diyor mesela. Evet. Hareket metaforunu bu yönlü de aşağı yukarı da kullanıyor aslında, hı-hı, bakarsanız.
1: Yani zenginleşmek için.
2: Zenginleşmek. Sanıyorum hala günümüzde kullanılıyor. Bir Rastignac olmak, peşine düşmek
1: tabii,
2: bir kavram
1: tabii,
2: değil mi?
1: Evet.
2: Bütün dünyada var mı böyle bir şey?
1: Yani bütün dünyada olduğunu bilemem ama yani çok benim kulağıma edebiyat eserlerinde de gözüme de çarptı. Kulağıma da çok filmle denk geldim.
0: Kahraman
1: yani.
0: Kahraman anlatısı bir nevi, evet, aslında.
2: Evet. Ne demek peki? Niye anlatmak istiyoruz biz Rastignac olmak derken? Çünkü o karakterde bir şey var.
1: Biraz Machiavellist aslında. Yani başarı yolunda her şey mübahtır diyor Rastignac. Başlangıçta öyle değil. Oldukça saf, hatta Vautrin'le durmadan çekişen birisi.
2: Ama yükselmek için
1: alacak. Ama yükselmek için diyor ki o zaman bu adamla ben alçalacağım ama bunun sonrasında yükseleceğim. Yani son gülen iyi güler aslında. Biraz öyle. Yani Rastignac'ın tam olarak tabir etmek gerekirse.
2: Şimdi ilişki kurduğu kadınlara gelelim biraz. Özellikle Balzac'ın kadınlara bakışında dönemin sınırlarını aşan bir bakış açısı var.
1: Kesinlikle.
2: Neden? Bunun temelinde ne var?
0: Bunun temelinde öncelikle annesiyle,
1: evet, patolojik
0: olan,
1: olarak, evet,
0: değişik problemli ilişkisi var aslında ve bunu mütakip birlikte olduğu kadınlardan, örneğin biri ondan çok çok büyük yaşça.
1: Madame de Bern.
0: Madame de Bern 50'li yaşlarında olması lazım. Hatta bundan yola çıkarak 30 yaşındaki kadın romanını yazıyor. Nereden baktığınıza göre değişir ama Fransız edebiyatındaki ilk tırnak içinde kullanıyorum bunu, lütfen bana kızmasın dinleyicilerimiz, feminist roman diyebilirim. Çünkü, evet, aslında kadının değerinin, yani bu değeri de tırnak içinde kullanıyorum, yaşına bağlı olmadığını, hı-hı, aslında kadının belli bir yaştan sonra daha

0: Bunu da tırnak içinde kullanıyorum, makbul olduğunu öne süren, aslında böyle bir temada gezinen bir romanı da var.
1: Tabii genelde hayatına giren kadınlar hani dönemin sevgili olunabilen yaşından ileride kadınlar, öyle görülen, o dönemde öyle görülen kadınlar, bunların çoğu da dul.
0: Dul.
1: Bu arada bunlar zengin dullar bu arada.
2: Özellikle
1: Tabii ki de.
2: Madame Anska, değil mi?
1: Madame Anska kesinlikle apayrı bir olay.
2: Uzun bir sevgililik hayatından sonra.
1: Ve evlilik sonrasında da. Yani hani düşünebiliyor musunuz? Siz bir yani meşhur bir yazarsınız. Hani az önce sizin dediğinize bir ekleme yapmak gerekirse özellikle para konusunda. Yani yazmadığı eserlerin avansını alıyor. Diyor ki ben bunu yazarım. O yüzden o kadar çalışıyor aslında. Hani böyle bizim hocamız şey der, bakın nasıl bir rutini var, ne kadar çok çalışıyor adam, yetiştirmeye uğraşıyor.
2: Ne kadar çalışıyor?
1: Yani şöyle, öncelikle sabahları uyuyor. Hı hı. Sonrasında 50-51 kahve, fincan kahve ile birlikte.
0: Günde en az 14 saat hı hı. diye de bir bilgi
1: evet,
0: var.
1: Evet, gece çalışıyor ama bu bir disiplinden ziyade alacaklılardan kaçmak için. Yani çünkü evine gittiğinizde şeyi fark edeceksiniz, hemen bizim Türk Büyükelçiliğinin yanında Paris'te iki girişi var. Hı. Üst giriş var, alt giriş var.
0: Bu
1: kendine özel yapmış.
0: 16. bölgede yer alıyor ev ve Paris'in en burjuva bölgesi
1: evet.
0: oluyor.
1: Oradan
0: hatta Fransızca'da biri çok şık ve elegan giyindiğinde çok 16. bölgeli gibi görünüyorsunuz anlamına
1: evet.
0: gelen bir deyim bile vardır.
2: Yani, bu arada sözcüğün aslının elegan olduğunu öğrendik. Sonunda T yok.
0: Yok.
1: Evet. evin üst kısmında kendi oturuyor. Bir apartman tarzı alıp altını kiraya veriyor. Alacaklılar alttakilerin adresini verip onların kapısını çalıyor. Bizim Balzac tepeden kaçıyor efendim.
2: Eyvah.
1: O yüzden hani evet ama enteresandır bu kadar hani hızlı yetiştirmesine rağmen hani bir tane modern tabirle falsosu yok.
2: Anladım.
1: Yani hiçbir eserinde ya bu da olmamış diyebileceğiniz bir şey yok. Hocamın az önce bahsettiği gibi ben de tırnak içinde feminist kitap da var. Olağanüstü büyülü gerçekçilik kitabı da var.
0: Tılsımlı deriz.
1: Evet ya da farklı eğilimleri anlatan kitaplar da var. Birçok şey var ortada yani.
2: Tabii. Şimdi yazarken aynı zamanda çok dillere destan bir sabahlıktan söz ediyor.
1: Evet.
2: O olmadan yazamıyor mu?
1: Şöyle bir meşhur bir sandalyesi var onun. O sandalye böyle arkası bombeli eski usul. Camın bir yani... pervazdan bir esinti oluyor. O esintiden dolayı durmadan onu giymek istiyor. Sonra artık ona alışıyor mu ne oluyor? Bir de gece doğal olarak kalktığında soğuk. Şeyi şömineyi tutuşturursanız sobayı yakarsanız duman çıkacak alacaklılar var. ne yapacaksın? Soğukta oturup yazmak zorundasın. O yüzden onu giyiyor.
0: Ve gerekli enerjiyi elde edebilmek için bir süre sonra kahve içmeyi bırakıp kahve çekirdeği yemeye başlayacak.
2: Tabii yani, bu da sonunu getiriyor değil
0: aynen,
2: mi?
1: Maalesef. Maalesef.
2: Şimdi tabii az önce çok uzun çalıştığını söyledik. Bu bir takım gerekçeleri olabilir ama çok sayıda da eser ortaya çıkıyor. 95 diyorsunuz. Hı hı. İnsanlık komedyası devasa bir ürün hakikaten. Ve bunu yaparken mesela Walter Scott'a çok hayran olduğu söyleniyor.
1: Evet.
2: O da tarihi pek çok hı hı. eser. Ivanhoe örneğin evet. çok ünlüdür değil mi onda? Ama onu yaptığının dışında bir şey yapmak istiyorum. O tek tek yazıyordu. Ben bütünleştirmek hı hı. istiyorum diyor. Bütün bunları yaparken gerçekten amacına ulaşıyor mu? Çünkü yarım kalmış eserleri de var.
0: Amacına ulaşıyor mu sorusuna cevap veremiyorum aslında. Çünkü amacının demin konuşmuştuk ya ders vermek gibi değil de toplumun bir panoramasını sunmak gibi bir şey olduğundan bahsetmiştik. Toplumun bir panoramasını sunuyor aslına bakarsanız. Müzisyen de anlatıyor, soylu da anlatıyor. Matbaacılık sektöründe tutunmaya çalışanları da anlatıyor. Yani aslına bakarsanız... o yaşam birimlerini kullanarak ulaşabileceği her yere ulaşıyor aslında bakarsanız. Dolayısıyla
2: evet.
0: ulaşıyor diyebiliriz aslında.
2: Balzac özünde insanı bencil bir varlık gibi görüyor, eserlerinde öyle gibi görünüyor ama acaba biz onun eserlerinde insanı bu hale toplumun getirdiğini de görebiliyor muyuz?
1: Çok güzel
0: evet,
1: söylediniz.
0: Evet.
1: Yani bütün karakterler zaten toplum uçurumuna yuvarlanıyor orada. Yani mesela kızları, Goryeo Baba dediniz az önce. Goryeo'nun kızları soylularla evlendikleri için yozlaşıyorlar. Yoksa şehriye tüccarı babalarıyla gayet mutlu mesut yaşayıp ya da standart bir evlilik yapabilirler ama onlar sahip olduklarının hep daha fazlasını istiyor. Ya da Votren karakteri ki biz Simay Hocam

0: hep onu şey diye söyleriz yani, Paris'i
1: Paris.
0: Kendisidir
1: o
0: onun.
1: Zaten Paris.
0: Paris temsil eder o.
1: Çünkü genç erkeklerin işte toplumda yükselmelerine yardımcı olmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Ama aslında kendisi kaçak bir mahkum. Yani
0: evet.
1: Öyle baktığınızda
0: büyük spoiler
1: hani
0: oldu.
1: Sizi girdap gibi yutan o toplumun aslında bir sembolü, figürü diyebileceğimiz bir karakter.
0: Merdivenden çıkardığı gibi paçasından çekip aşağı atmasını da biliyor. Çünkü yani. Botren o yüzden. O yüzden zaten evet. Herhalde böyle ölmeyip olduğu çizgide devam eden bu 95 romanda tek karakter olabilir. Ne alçalıyor ne yükseliyor. O hep o aynı.
2: Hep aynı.
0: Hep aynı. Tıpkı Paris gibi. Hep orada.
2: Evet. Hep aynı biçimde karşımıza çıkıyor. Bizi kendimizi yalnız hissettirmiyor demek ki. Şimdi sözünü ettiğimiz Balzac'ın özellikle sizin bir çevirmen ve bir editör gözüyle dilini, uzun cümlelerini, o ayrıntıları, az önce konuştuğumuz gibi betimlemelerini, kültürel referansları Türkçe'de yeterince aktarabilmiş mi kitaplar?
0: Yani tabii ki çok değerli. Başta az önce sözünü ettiğiniz Cemil Meriç gibi, bizim hocalarımız gibi ya da benim bizzat kendi hocam Mehmet Emin Özcan gibi ya da Tahsin Yücel gibi çok değerli çevirmenler var. Ben de keza şu anda hala hazırda bir Balzac çevirisiyle uğraşıyorum ama gerçekten soğuk terler döküyorum bu sıcak yaz aylarında.
2: Hangisini?
0: Ben Goryeo Baba ile başladım. Öyle bir yola giriştik. Ancak şöyle, tabii ki etkilenmemek için hocaların şimdi eski çevirileri okumuşum ama kendim şu anda onları okumadan yapmaya çalışıyorum. Kendim çözmeye çalışıyorum ama şey gibi işte, puzzle gibi, tıpkı insan gibi. Hı-hı. Hani birisiyle tanıştığınızda direkt çözemezsiniz. Hı-hı. Yavaş yavaş yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Mesela atıyorum Fransızca'daki tant. Yani hı-hı, hem teyze hem hala anlamına gelebilir. Onun çeviri de hala mı teyzeme olduğunu size hikaye zamanla öğretiyor bunu. Hmm. O yüzden hani Balzac çevirilerinde evet çok uzun cümleler var. Yeri geliyor iki sayfa cümle sürebiliyor. Ama bunu daha Türkçe uygun hale getirerek bölebiliriz. Okuyucuyu yormayacak hale getirebiliriz falan. Zaten çünkü günümüzdeki dikkati süresini de ele alırsak insanların iki sayfa bir cümle okumasını çok bekleyemiyorsunuz. Tabii. O yüzden arada nüanslar yapmak gerekebilir. Evet. Ama kesinlikle çok güzel aktarıldı çoğunlukla Türkçe.
1: Bir de uzun cümlelerin yanında toplumun her kesimini anlattığı için toplumun her kesiminin diline de hakim olduğunu görüyoruz aslında. Bir esnaf gibi de konuşturabiliyor karakter.

0: Victor Hugo der hep kasap kasap gibi konuşur orada der.
1: Çok güzel söylemiş. Şimdi bütün bunların ötesinde yazdığı çok sayıda eser var. Ama biz genellikle Türkçe'de onu hep acaba bir aşk hikayesi olduğu için mi bilmiyorum. Vadideki Zambak hep ön plana çıktı değil mi?

0: biyografik bir eseri
1: Evet.
0: gibidir. Bana sorarsanız en zor okunan romanlarından
1: Ben de
0: biridir.
1: aynı fikirdeyim. Hiç
0: Yani
1: aklıma gelmez ilk
0: evet,
1: sıralarda
0: ilk deseniz hiç
1: söylemek
0: aklıma
1: açıkçası.
0: gelmez mesela,
1: Gelmez. Ama
0: kesinlikle.
1: genellikle Balzac deyince ilk onun adı
0: Evet,
1: geliyor.
0: yani
1: Peki o zaman siz nasıl bir sıralama yapmayı önerirsiniz? Okurlar için özellikle nereden başlasınlar?
2: Aslında bazen uzun romanlarının yanında kısa hikayeleri de var, öyküleri var. Onlardan başlanabilir okunmaya. Örneğin Sarazin diye bir hikayesi var. Sarazin aslında 16-17 sayfalık yaklaşık bir öykü ama Roland Barthes'in SZ başlığıyla onun kocaman incelemesini yaptığı bir eleştiri kitabı var. Yani gösterge bilimin en kaynak hani eserlerinden kabul ediliyor bu SZ. Bu Sarazin aslında aşık olunan kişinin sanıldığı gibi çıkmaması üzerine diyeyim okuyucularımız için çok da fazla sürpriz bozan vermeyeyim. Mesela Serafita diye bir hikayesi var. Bir Norveç anlatısını, bir mistik anlatıyı kendine göre yorumladığı bir hikayesi var. Gambara diye bir hikayesi var. Zaten İtalya ve müzik temaları da çok fazla aslında Balzac'ta. Bunlar çok ana akım edebiyatta yer almayan bir takım kıyıda köşede kalmış diyebileceğimiz eserleri olduğu için mesela bir bestecinin ayıkken ve sarhoşken farklı iki üretiminden hani yola çıkarak bambaşka bir toplumsal gerçeklik anlatıyor mesela. Çok önemli bir yapıtıdır bana sorarsanız. Ve tabii ki Tılsımlı Deri'yi de ben dördüncü sıraya da onu koyarım. Çünkü bazen realizmi bazen yanlış anlaşılabiliyor. Realizm deyince hani sokakta gördüğümüz şeylerin ötesine geçmeyeceğini aslında düşünebiliyoruz ama Tılsımlı Deri mesela en kıssadan hisse yapıtlarından biri bence. Yani şu anda işte büyülü gerçeklik olarak tabir ettiğimiz o akımın çok çok erken bir örneği. Bin bir gece dediniz az önce. Bin bir gecesidir yapıtları dediniz. Bunu bir o gözle okunmasını tavsiye
1: Tavsiye.
2: edebilirim mesela.
1: Çok güzel. Bütün bu güzel öneriler ışığında Balzac'ı hem duymuş hem de okuma fırsatı bulamamış olanlar için güzel bir rehber olsun o zaman. Balzac özellikle realist edebiyatın içinde modern romanın kurucu babası olarak da bilinen bu isim. Yanına herhalde Flaubert'i de koymak lazım değil mi?
0: Tabii.
1: Gerçekçi romanın içinde. Madame
0: Bovary,
1: Stendhal'i de koyabiliriz. Bütün bunlar bizim Fransız kültürünün ilk çevirilerine baktığımızda Türkiye'de tercüme bürosunun yaptığı eserleri ilk çeviriler içinde yer aldığından pek çok insanın da bildiği isimler
0: Yani
1: gerçekten.
0: Yaşar Kemal'in kendisi anlatıyor. Yani Hugo, Balzac ve Stendhal benim işte Dostoyevski ve Tolstoy'la
1: Evet.
0: birlikte başucu kitaplarım.
1: Bu arada Dostoyevski deyince mesela Zweig'ın çok güzel bir değerlendirmesi var. Dostoyevski bireyi anlatır, Dickens aileyi, Balzac bütün bir toplumu diyor.
0: Müthiş.
1: Bu kadar güzel bir tanımlama ve sizin olağanüstü söylemenize doyamadığımız bu açıklamalar hakikaten geceye ışık gibi doğuyor. Çok çok teşekkür
0: Biz
1: ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sizinle olmak büyük mutluluk. Yeniden görüşmeyi diliyoruz. Acaba bize Fransa'nın hangi penceresini açacaksınız bir dahaki
2: Sürpriz
1: program?
2: olsun diyelim.
0: Sürpriz olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Konuklarımız Doktor Simay Turan Yıldız ve Onur Yıldız'dı. Geceye onlarla başladık. Bakalım nereye götürecek bizi gecenin bu dakikaları. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.

0: Efendim saatimiz gece yarısını 8 dakika geçiyor ve bu dakikalarda stüdyomuzda akademisyen, sanatçı bir konuğumuzla birlikteyiz. Doçent doktor Sayın Tanzer Arı, hoş geldiniz, iyi geceler.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi önce İstanbul'da Hokus Pokus adıyla açmış olduğunuz, Nisan ayında, 11 Nisan'da açtığınız bir sergi vardı ve Temmuz sonunda bitti. Adı Hokus Pokus, sihir mi var işin içinde?
1: Aslında hepimizin bildiği bir kelime. Ben onu biraz heykel dilinde, biraz gördüklerim, bildiklerim üzerinden farklı yorumlamaya çalıştım. İşte İstanbul'da açtık bu sergiyi, Vision Art platformda. İsmini Hokus Pokus koydum çünkü Hokus Pokus dediğimizde bir şeyin aniden kaybolması ve tekrar böyle bir sihirbazın ellerinde aniden tekrar geriye dönmesi gibi bir durum söz konusuydu. Bu aniden kaybolması durumu biraz benim yaşadığım kent Ankara genelinde baktığımızda dün gördüğümüz, önünden geçtiğimiz, işte basamaklarından çıktığımız, merdivenlerinden çıktığımız yapıların ertesi gün bir anda ortadan kaybolup gitmesiyle ilgili bir hikayeye dayanıyor. Bunu da şöyle özetleyebilirim. Geçirdiğimiz her günde bir şeylerin yitirip gittiğinin farkına varıyor olmak,
0: evet,
1: bir yandan insanı böyle üzücü ve etkileyici bir şekilde hani ona yönelmemize sebep, hı hı, oluyor.
0: Evet.
1: İşte bir bakıyorum, yıllarca işte balkonunda konuştuğum arkadaşım evi artık orada yok. Dolayısıyla artık o diyalog da ortadan kalkmış, hı hı, oluyor. İşte girdiğim bir bina, işte o koku, o ışık, her şey onunla birlikte kayboluyor. Aynı bir hokus pokus, bir sihirbazın ellerinde bir şeyin aniden kaybolması gibi. Bu kaybolma durumu da yaş geçtikçe, zaman geçtikçe daha hissedilir hale gelmeye başladı.
0: Evet.
1: Benim bunu heykel diliyle anlatmam gerekiyordu.
0: Evet.
1: O yüzden Hokus Pokus diye seçtim.
0: Son derece ilgi çekici bir isim. Şimdi yaşanmış olanın kendisi değil ama belki kaybolan, gerçek anlamda kayıp, onun bıraktığı hisler artık ortadan kalkınca
1: izler
0: evet, değil mi, kendini gösteriyor. Öyleyse şimdi bizim nesnelerle, eşya ile kurduğumuz bir ilişki var. Bu ilişki biçimi işte bazen bir bina, bazen bir kapı, bazen bir başka bir ortam, sokakta gördüğümüz herhangi bir şey, bir belki hiç aklımıza bile gelmeyen bir çeşme, o evet, çeşme başında

0: yaşanılanlar ya da evimizde sahip olduğumuz küçük bir obje, bunların hepsine bir anlam yüklüyoruz biz. O anlam mıdır aslında bizi ona bağlayan?
1: Yani ben kendi açımdan değerlendireyim müsaade ederseniz.
0: Buyurun.
1: Çünkü herkes bu günümüzde hızlı artışın yaşandığı, yani her şeyin çok çabuk tüketildiği bir durumda ben geriye döndüğümde bir şeylerin bu kadar hızlı tükenmemesi gerektiğini, çünkü
0: evet,
1: içerisinde yaşanmışlık biriktirdiğini, yani hı-hı, bir nesneye sadece fiziksel bir varoluş ya da kullanım amacı üzerinden bakmamamız gerektiğini,
0: hı-hı,
1: bunun bir yaşanmışlık, bir hatırlatma, bir anı, bir belleğe gönderme yapan çok özel bir şey olduğunu düşündüğün zaman işte nesneye yaklaşımımız biraz değişiyor burada. Ben biraz öyle yaklaşmaya çalışıyorum. Yani gündelik bir nesne olarak bakmak istemiyorum.
0: İşlevinden soyutluyorsunuz yani, öyle
1: yani
0: mi?
1: Yani işte bir aslında hani o kullanım amacına yönelik olan şey, tek başına kullanım amacına yönelik olarak düşündüğümüzde bugünün gerçekliğinde, günümüz yaşantısında çok hızlı al ve at kısmına geçerken, ben o al ve at kısmına değil de al ve sahiplen ya da onu çözmeye çalış, onunla yakınlaş, bir aidiyet duygusuna ilişkilendir duygusundayım işin açıkçası.
0: Şimdi tabii Sayın Arı, söz konusu o kadar ilginç bir yere geldik ki, yaşadığımız çağ çok seri üretimin olduğu bir çağ ve çok hızlı değiştiriyoruz. Daha iyisi, daha güzeli, daha son modeli filan derken sahiplenme duygusu neredeyse artık yok. Alıyoruz ve atıyoruz, alıyoruz ve atıyoruz. Eskiden bir tamir etme, onarma işi artık kalmadı mesela.
1: Maalesef şimdi bu daha çok geriye gidersek, yani sanayi devriminin başlangıcına gidersek 18. yüzyılın ortaları diyebiliriz. Bir şeylerin hızlı üretilmeye başlama durumu, dolayısıyla hızlı tükenme durumunu da getiriyor.
0: Kişinin yani, de tükenmesi.
1: Evet, evet, bu sadece nesneye yönelik bir şey değil, nesneye bakışa yönelik bir durum. Dolayısıyla bu hızlı tükeniş, dolayısıyla bir şeyin kıymetinin de düşürmeye başlıyor işin açıkçası. Çünkü şu anki günümüzde kullanat toplumuna dönüştük.
0: Evet.
1: Yani bir şeye değer biçmiyoruz. Kullanıyoruz, işlevini yitiriyor, atıyoruz. Güncelleyemediğimiz bir şeyi kenara bırakıyoruz. Yani böyle bir yaşam duygusu çok da içinde yaşanılabilir bir şeymiş gibi gelmiyor. Bence biraz daha... Mesela bu stüdyoya girdiğim zaman, biraz önce de sohbetlerken söylemiştim, 1938'den bu yana bu basamaklardan kimlerin inip çıktığını düşününce, ben de bu basamakları kullanıyor olduğumu fark edince çok bambaşka bir gözle bakmaya başlıyorum. Ben o merdivenler artık sıradan bir apartmanın merdivenleri olmaktan
0: çıkıyor.
1: Evet. Bastığım şeyin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu görmeye başlıyorum.
0: Evet, çok haklısınız. Şimdi serginizde Yok Olanın Hafızası serisi var.
1: Evet.
0: Ve orada yıkılmış ya da terk edilmiş yapıların kendisini yeniden kurmak yerine oradaki boşlukları ya da izlerini, yıkıntılarını ön plana çıkartıyorsunuz. Yok Olanı yapmak yerine yokluğun kendisini göstermeyi niye tercih ediyorsunuz?
1: İşte bu biraz yaşamla ilgili bir şey. Bir şeyin yok olması demek, fiziksel olarak ortadan kalkması demek anlamına gelmiyor. Yani bir şeyin yok olması sadece fiziksel olarak kalktığı zaman hani çok basit bir anlatım olur. Oradaki yaşanmışlıklar, oradaki duygu, o binaya yansıyan, güneşin ışığıyla yansıyan bir ağacın gölgesi, her şeyi kapsıyor ve onun ortadan kalkması aslında birçok şeyin ortadan kalktığını gösterir.
0: Evet.
1: Yani bunu birazcık hissetmek lazım diye düşünüyorum işin açıkçası. Bu kayıp giden insanlarla farklı bir şey değil aslında. Hani şimdi kendi içimden düşündüğüm, yani kendi bir tarafımdan düşündüğümde annemin ve babamın kaybı bir şeyin açtığı bir boşluk aslında. Ama o sadece fiziksel bir boşluk değil. Yani onların varlığı, bedensel varlığını ortadan kaybetmiyor.

0: kişi olmuyorum. Aynı zamanda duygusal varlıklarını da
1: kaybediyorum.
0: Sesini de kaybediyorum.
1: Evet.
0: Şimdi, bunun gibi bir hani örneklemeye çalışıyorum ama ne kadar başarıyorum bilmiyorum.
1: Çok güzel yapıyorsunuz. Bana hemen az önce Balzac'tan söz etmiştik konuklarımızla. Balzac kadın, erkek ve nesne arasındaki ilişkileri çok güzel kurguluyor eserlerinde. Ama oradan yola çıkarak 20. yüzyılın başında Proust, Kayıp Zamanın İzinde gibi o güzel eserinde, 7 ciltlik eserinde tam da bu söylediğinizi yapıyor. Fakat o daha
0: Madden Çikolatası
1: hikayesinde olduğu gibi. Ama eserlerin bütününe baktığımızda bir nostaljik tavır görüyoruz orada. Hı hı. Sizinki o nostaljinin ötesinde bir şey değil mi yaptığınız şey?
0: Yani çok Proust'la kendimi hani böyle...
1: O edebiyatta, siz sanatta başka bir yerde duruyorsunuz.
0: Ama hani... Burada kaybolanın ne kadar hatırlanmaya çalışıldı ya da bir şekilde nasıl farklı bir zaman diliminde nasıl tekrar hafızanızı harekete geçirdiği, anılarınızı canlandırdığı açısından ortak bir
1: yönümüz var
0: diye bağdaştırdık diyebilirim.
1: Şimdi mesela yok olanın iması, yüzeydeki izler serginizde, dün bugün... Sobacı Sokak, Gençlik Caddesi, hı hı. Kapının Eşiğinde, bu isimler de çok ilginç. Eserlerinizde bu isimlerle de vurguladığınız bir şey var gibi sanki.
0: Evet, mesela oradan hani örnek vereyim. Sobacı Sokak dediğim iş, o anneannemin evinin, İstanbul Beyoğlu'ndaki anneannemin evinin kapısı. Çok küçük yaşlardan ve her yaz anneannemi görmeye giderdik ve hani hep o kapıdan gireriz. O kapı bizim için bir eşikti böyle. Yani anneanneye ulaşmaya, o balkondan bakacak, bizi görecek, kapıyı açacak ve orada kucaklaşacağız. Yani öyle bir eşikti orası. O yüzden o Sobacı Sokak'taki mesela işi istemiştim. Gençlik Caddesi mesela, o bina Anıtkabir'i en güzel gören binadır.
1: Evet, gerçekten
0: benim gözümde
1: öyle.
0: Öyle bir bina. O yüzden onu mesela özellikle seçmiştik. Yani böyle her işin aslında böyle rastlantısal form olarak, biçim dili olarak rastlantısal bir yanı yok. Sadece bazen anlatmak istediğim şey, mesela eşik kavramını anlatmak istediğim zaman orada kullandığım kapı anonim bir kapı haline dönüşmeye başlıyor. Çünkü ben orada kapıyla ilgilenmiyorum. Aslında o kapıdaki eşik alanı ile ilgilenmeye. Yani burası ve orası dediğimiz o iki ayrımı yaratan ama fiziksel olarak var olmayan bir şeyden bahsediyorum. O zaman formlar biraz daha böyle öznel alandan çıkıp biraz daha nesnel, sıradanlaşmaya başlıyor, öyle diyebiliriz.
1: O zaman hemen belki zihinlerimizde, dinleyicilerimizin de zihninde oluşabilir. Bir nesneyi sanat eserine dönüştüren şey nedir? Yani herkesin bakışı var elbette kendince.
0: Siz cevabı verdiniz aslında. Öyle. Evet, bir şeye nasıl baktığınızdır çünkü. Yani bir sanat eserine dönüşmesi için bir nesnenin sizin ona nasıl baktığınız çok önemlidir.
1: Evet. O zaman tabii şimdi kendi sanat yaklaşımınızda özellikle yıkımı, değişen mekanları, hafızayı daha çok bir flanör tavrıyla, çok başka bir bakış açısıyla yakalıyorsunuz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. Ben deneyimlemeyi seviyorum. Öğrencilerimle de aynı şeyi yapıyorum. Bazı derslerimizde işte çıkıyoruz, Ankara yürüyüşleri yapıyoruz. Çünkü bunu anlamanın ya da bunu hissetmenin en güzel yolu aynı mekanda buluşabilmek. Yani ona dokunabilmek. O havayı soluyabilmek. O yüzden şehrin sokaklarında gezdiğim, yani çok küçük yaştan beri zaten gezmeyi seven bir insanım. Sokaklarda yürümeyi seven, yani yürümeyi seven bir insanım. Bu da oradan geliyor herhalde.
1: Ama siz yürürken bizim yürüyüşümüz gibi değil. Daha farklı bakarak yürüyorsunuz.
0: Şöyle diyebiliriz. Yani herkesin bir yoğurt yiyişi var. Her yiğidim yoğurt yiyişi var gibi diyebilirim. Biraz hani komik oldu ama... Yani benim yürüyüş hedefim ya da yürüyüş amacım biraz daha farkındalıkları açık bir gözle, biraz daha böyle analiz eder bir gözle olduğu zaman o değişimi daha net hissedebiliyorum. Ya da işte bir şeyler benim dikkatimi daha çekmeye başlıyor. Normal sıradan her

0: herkesin günlük yürüyüşündeki her gün önden geçtiği ağacın farkına varmayan insanlar, her gün evinizin önünden evden çıktığınızda önünüzdeki ağacı ne kadar fark ettiğinizi sorsak, şu insanların birçoğu başka bir telaşın peşinde oldukları için fark etmemiş olacaklar.
1: Evet.
0: Ama ben o hedefle çıktığım için tabii biraz daha yakalayabiliyorum diyeyim.
1: Tabii ama bakmakla görmek arasında her zaman bir fark var ve
0: Evet.
1: herkes göremiyor. Bakıyor ama göremiyor. Bakmak her...
0: Bugünün gerçekliğine, özür dilerim sözünüzü kestim.
1: Buyurun lütfen.
0: Bugünün gerçekliğine baktığımızda artık her şey elimizi kaydırarak ki önümüzden geçiyor,
1: Evet.
0: farkındaysanız. Yani
1: Tabii.
0: o dijital mecra, her şey çok çabuk önümüzden akıp
1: Evet.
0: geçmeye endeksli, programlanmış bir durumda. Dolayısıyla ben o anı biraz frenlemeye çalışıyorum. Biraz daha organik kalmaya çalışıyorum diyebiliriz.
1: Evet, günümüzde sakin şehirlerde yaşayanlar belki bunun daha farkına varan şanslı kişilerdir diye ummak istiyorum ben. Ama her sakin şehrin içinde her birey kendi hızının içinde yaşamını sürdürüyor gibi
0: Hepimizin
1: geliyor.
0: farklı zaman bükülmeleri var. Tabii
1: Evet.
0: birimiz o 24 saatin sonuna kadar hakkını verirken, kimimiz de gün bitse de uyusak diyebiliyor. Hani bazılarına zaman yetmiyor, bazılarına
1: Evet.
0: zaman geçmek bilmiyor.
1: Şimdi tabii biz bir şeyleri anlam yükleyerek anlatmaya çalışıyoruz. Soyut kavramlarla aramız çok hoş olmayabiliyor. Onları mutlaka somutlaştırmamız gerekiyor. Şimdi siz pek çok şeyin eşiğini belki kapı eşiği eserinizde ortaya koymak, dikkat çekmek istiyorsunuz. O görünmeyen bazı sınır çizgisi gibi eşikleri atladığımızda geri dönüşü olmayabiliyor hayatımızda. Ve siz bunu soyut olan bir şeyi somutlaştırarak karşımıza çıkarırken yeniden soyut biçimde düşünmemize de yol açıyorsunuz, bir kapı açıyorsunuz. İzleyicilerden nasıl tepkiler geldi serginize?
0: Sergi çok güzeldi. Yani şöyle, biz hep böyle sunan taraf gibi gözükmekle beraber aslında izleyiciden de alımlayan bir tarafımız da var. Yani oradan gelen eleştiriler ya da
1: Evet.
0: işte deneyimler bizim besleyici elemanlarımız aslında. Oradan beslenebiliyoruz biz. Tabii bazı insanlar hemen benim işlerimde mesela kendi yaşanmışlıklarıyla ilişki kurmaya başladılar. Yani benim bir işimde kullandığım bir görsel imaj diyeyim, hemen o kişide yaşanmışlığına dair bir geriye dönüş ya da işte bir hatırlatma sağladığı zaman o işe bambaşka bir gözle ya da o sanat eserine bambaşka bir gözle bakmaya başlıyor.
1: Evet.
0: Yani böyle bir
1: Sonuçla
0: sonuçla
1: karşılaşıyorsunuz.
0: karşılaşıyoruz genelde.
1: Demek ki izleyiciler sadece gelip izleyen, tanıklık eden kişiler olmuyor orada. Deneyimliyor.
0: Deneyimliyorlar, hatırlıyorlar, hissediyorlar bazen.
1: Evet.
0: Bazen onların anı belleklerine bir, nasıl diyeyim, bir hatırlatma, bir geri dönüş sağladığımızda artık o sergiyi gezen, yani zaten hedeflerimizden biri de budur. O galeri girişinden geçtikten sonra, o sergiyi gezdikten sonra çıkarken bambaşka bir gözle o dışarıyı görebiliyorsa ne mutlu bana diyorum.
1: Evet, ne güzel.
0: Yani o karşıdaki binayı artık sıradan bir bina olmaktan çıkartabiliyorsa, o ağacı sıradan, hani ya da çok da normalleştirmiyorsa, artık biraz daha farkında bakıyorsa
1: Evet.
0: hedefimize ulaşmışız diyebilirim.
1: Tabii bir şeyin gerçekten ortadan kaybolması, yok olması anlamına gelmiyor
0: Evet.
1: bütünüyle. Ama belki hatırlama biçimimiz değiştiğinde ya da artık hiç hatırlayamamaya başladığımızda o zaman kayboluyor değil mi
0: Evet.
1: gerçekte? Hatırlama
0: Zaten
1: biçimleri önemli.
0: evet, benim sergimin son dizisi de zaten böyle bir sonuçla bitiyor. Yani bir şey gerçekten kaybolduğunda mı ya da önümüzden kalktığında mı bitmiş olur ya da hayatımızdan çıkmış olur? Yoksa gerçekten hiç kaybolmuyor mudur?
1: Yani demek ki fiziksel kayboluş

0: Kayboluş olarak nitelendirilemez.
1: Kesinlikle ben öyle olduğunu düşünüyorum. İşte burada yaşadığımız, bu stüdyoya girerken ki yaşadığım duygu hali de mesela bir önceki zaman diliminde de tekrar daha öncesinde burada misafir edilmiştim. Aynı heyecan ve duyguyla geldim ama
0: Evet.
1: farklı bir insan olarak şu anda karşınızda oturuyorum.
0: Çok
1: Yani demek
0: güzel.
1: ki her şey değişiyor.
0: Değişiyor.
1: Evet.
0: Ben sizin de yaptığınız eserlerle bir başka zaman bükücü olduğunuzu düşünüyorum artık. Bize
1: Teşekkür
0: öyle
1: ederim.
0: öyle güzel bir fırsat sunuyorsunuz.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: Bu
1: sağ olun.
0: eserlerinizi Ankara'da da izleme fırsatımız olacak mı?
1: Kimi zaman burada ortak projeler falan gerçekleştiriyoruz sanatçı arkadaşlarımızla. Önümüzde böyle projeler var ama henüz netleşmediği için onları çok da dile getirmek istemem.
0: Netleşince
1: Ama
0: gene bir araya gelelim.
1: inşallah daha
0: Duyuralım.
1: önce bir sergimizi burada konuşmuştuk. Sonsuz Olasılıklar diye bir
0: Evet.
1: sergimiz vardı. Onu konuşmuştuk. Belki bir sonraki sergimizde gene bu stüdyoda
0: Konuşma fırsatı
1: dile
0: buluruz.
1: getirebiliriz. Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: Bu
1: ederim.
0: güzel, gerçekten çok anlamlı heykelden yola çıkarak nereden nereye geldik? Felsefi derinliklerin içine daldık. Bizi nereye götürür kim bilir diğer söyleşiler. İyi geceler diliyoruz Sayın
1: Çok
0: Arı.
1: teşekkür ederim. Son bir şey müsaadenizle
0: Buyurun.
1: söyleyeyim. Sanat gerçekten insanın iyi hissetmesini sağlayan çok özel bir alan.
0: Evet.
1: Herkesin dokunması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, sanatçı, akademisyen, doçent doktor Tanzer Arı'yla birlikteydik.

0: Stres programımızın bu bölümünde Ege Denizi'nin derinliklerinden gelen haberi konuşacağız. Gökçeada ile Yunanistan'ın Semadirek Adası arasında Türkiye karasuları içinde derinliklerde hem de öyle insanların dalabileceği kadar yüzeyde olmayan derinliklerden çok ilginç, heyecan verici haberler geldi. Bu haberleri de Anadolu Ajansı Yeşil Hat muhabiri Gülseli Kenarlı'dan alacağız. İyi geceler Sayın Kenarlı, merhaba.
1: İyi geceler Sayın Okan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Söz konusu bu keşif bize neyin keşfi olduğunu anlatıyor. Öğrenebilir miyiz hikayeyi?
1: Şöyle başlayabiliriz. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren bilim insanlarından oluşan çok iyi bir ekibin yaptığı bir keşif. Aslında 2 yıldır Gökçeada ve Kuzey Ege'de bir çalışma, mercanlarla ilgili bir çalışma yürütüyorlardı. Geçtiğimiz günlerde TÜDAV Başkanı, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk bir keşif yaptığını haber verdi. Sizin bahsettiğiniz bu mercan keşfi. Bu ne anlama geliyor? Mercanlar evet hepimizin böyle gördüğü, görmekten hoşlandığı, suyun altındaki rengarenk canlılar diye düşünüyoruz ama iş bunun çok ötesinde. Biraz şeyden bahsedeyim, büyüklüğünden bahsedeyim.
0: Buyurun.
1: Siz aslında vurguladınız insanların böyle sportif dalışla göremeyeceği mesafede. Yani teknoloji kullanıldı burada. Sualtı dronları, görüntüleme sistemleri kullanıldı bu keşif sırasında. 70 ila 120 metre arasındaki bir derinlik İlk etapta tespit edildi ve 2 kilometreden daha uzun bir alana yayıldığı tespit edildi bu mercan ormanının. Burası yalnızca geniş bir mercan topluluğu değil, çok sayıda canlıyı da barındıran oldukça karmaşık bir ekosistem aslında.
0: Evet.
1: Bu ortaya çıkarılmış oldu diyebiliriz.
0: Aslında aslında burada mercan topluluklarının sağlıklı durumda olması ve herhalde iklim değişikliğinin olumsuz etkisi altında kalmaması önemli olsa gerek, değil mi?
1: Evet, benim de hep böyle konuşurken aklımın bir ucunda sormak istediğim ilk soru buydu. Sağlıklı mı bunlar? Ve tespit edilen alandaki bütün mercanların dediğiniz gibi iklim değişikliği ya da istilacı türleri konuştuğumuz, kirli, çok fazla bütün dünyada kirliliği konuştuğumuz bir dönemi yaşadığımız için bu tür herhangi bir olumsuzluk olmadığı ve ekosistemin son derece sağlıklı olduğunu keşfetmişler, ortaya koymuşlar yaptıkları çalışmalarda. Bu denizin derinliklerinde bugüne kadar yeterince bilmediğimiz çok büyük ve sağlıklı bir yaşam alanı olarak şu anda karşımızda duruyor.
0: Çok
1: ve
0: güzel.
1: Devamı araştırma devam ediyor. Devamında daha büyük bir ekosistemin bulunacağını bekliyoruz.
0: Şimdi istilacı türlerden de söz ettiniz ki biz bunu programlarımızın pek çoğunda ele alıyoruz. Türkiye denizlerinde yüzlerce yabancı tür var. Bunların ciddi bir bölümü de istilacı özellik taşıyor. Şimdi bu yabancı tür, istilacı tür arasındaki fark belki çok teknik bir fark olabilir ama özellikle bu sağlıklı büyük ve yeni keşfedilmiş ekosistemde istilacı türlerin yarattığı baskı hiç yok muymuş, yoksa bunu söylemek için henüz erken mi?
1: Bu tespit edilen, yani şu anda ortaya konulan bölgede herhangi bir yabancı istilacı tür, yabancı ve istilacı tür bulunmuyor. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Şimdi istilacı türler evet denizlerdeki ısınmayla işte çeşitli işte lojistikle işte Kızıldeniz'i her zaman kaynaklı Süveyş kanalından geliyor şeklinde biz hep konuşuruz, söyleriz, haberlere yansıtırız sizin de bildiğiniz gibi ama burada bir ekosistemin, yani örnek veriyorum Kuzey Ege'nin bu yabancı ve yabancı istilacı türlere karşı güçlü olması için İşte böyle çok son derece sağlıklı mercan ormanları, son derece sağlıklı deniz çayırlarının olması gerekiyor ki gelen yabancı türe bizim yerli türlerimiz direnç gösterebilsin.
0: Belki de bu çeşitli ekosistemin içinde var olan bir

0: Biyoçeşitliliği bunlardan uyum sağlayanlar olursa, tehlikeli olmadan uyum sağlayanlar, çeşitlilik artar diye seviniriz bile. Neden olmasın? Biz bunu karada başaramadık ama denizdeki canlılar umarız başarabilir, bir arada barış içinde yaşamayı desem. Ne dersiniz? Çok mu romantik olur gecenin bu saatinde?
1: Yani deniz için, doğal alanlar için, daha doğrusu doğa sistemi için bu çok böyle düşünebileceğimiz bir şey değil diye öğrendim ben de bu zamana kadar. Ben de işte röportaj yaptığım, bu zamana kadar konuştuğum akademisyenlerden öğrendim bunları tabii ki. Ama geçmişte örneği var mı? Var. Karadeniz'de gördüğümüz. Bu bilimsel olarak ismini telaffuz etmeyeyim. Şimdi çok teknik olacak ama kocaman deniz salyangozları vardır. Hepimizin bildiği bir şeydir. Bu bazı evlerde biblo diye bile kullanılır. O bir zamanlar Karadeniz'e gelen bir istilacı türdü. Ama zaman içinde yapılan çalışmalarla işte yürütülen nasıl söyleyebiliriz onu? Yürütülen çalışmalarla, yapılan akademik araştırmalar sonucunda bugün ekonomik bir türe dönüşmüş durumda. Hem avlanıyor, av baskısıyla beraber bu türünde aşırı derecede çoğalması engellenmiş oluyor. Hem de bir ekonomik katkı değer sağlamış oluyor
0: Evet,
1: Türkiye için.
0: çok güzel. Tabii bütün bunlar öte taraftan deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle tropikal kökenli canlıların Türkiye denizlerinde yaşama ve üreme şansını artırıyor olduğu gerçeğini daha çok gösteriyor. Akdeniz tropikleşirken Karadeniz

Böyle bir çatı oluşturur ve birçok canlı, deniz canlısı için, balıklar, kabuklular, aklınıza gelebilecek birçok tür için orada yuva olur. Yumurtlamalarını o bölgede yaparlar, hayatlarını orada sürdürürler. Böyle sağlıklı bir ekosistemin büyük şekilde bulunması, bu yüzden de türlerin daha güçlü, daha uzun ömürlü olacağı anlamına da gelebilir.

0: isterim ben.
1: Tabii.
0: Ülkemizdeki sulardaki yabancı istilacı türlerle ilgili.
1: Buyurun.
0: Şimdi denizlerimizde bizim yine Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın rakamlarıyla aktaracağım size. 544 yabancı tür tespit edilmiş.
1: Hı hı.
0: Bunlardan 414'ü yerleşik hale gelmiş. Az önce bahsettiğimiz deniz salyangozu gibi. Ama şu anda 110 istilacı özellik taşıyan tür var. Bu 110 istilacı özellik taşıyan türlerin %70'i Kızıldeniz kökenli. Yani ısınmadan dolayı ve Süveyş kanalındaki o yükseklik vesaire farkları gibi birkaç teknik detayı var. Onlardan dolayı rahatça Akdeniz'e geçebilen türler diye anlatabiliriz. Bu açıdan baktığımızda da evet, çok güzel bir keşif var. Bir gelecek için umut var. Ama bir tarafta da böyle bir tehdit var. Yani bu durumda biz bunu bulduk, aman ne güzel demeyip korumak için daha büyük çaba sarf etmemiz gerektiğini ortaya koymamız gerekiyor.
1: Çok güzel söylediniz. Ortada çok önemli, denizin derinliklerinde hala keşfedilmemiş çok önemli olağanüstü zenginlikler var. Ama bildiğimiz deniz ekosistemlerinin hızla değiştiği gerçeğini unutmadan yapılan bu keşifleri öyle değerlendirmek gerekiyor. Her zaman olduğu gibi bilim bize ne olması gerektiğini söyleyecek. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Gülseli Kenarlı. Sağolunuz. İyi geceler diliyoruz.
0: İyi geceler Hafize Okan. İyi
1: hoşçakalın. Sağolun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, biz Gecenin İçinden programında denizlerdeki o olağanüstü keşfi Gülseli Kenarlı ile konuştuk. Kendisi Anadolu Ajansı Yeşil Hat muhabiri olarak program konuğumuzdu.

0: Geçmişten kalan. Sevgili dinleyicilerimiz, geçmişten kalan bölümümüzde bu gece Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden Münir Özkul var. Şimdi 15 Ağustos 1925'te doğan ve 5 Ocak 2018'de aramızdan ayrılan sanatçıya ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
1: Sayın Münir Özkul, kendinizi tanıtır mısınız demeyeceğim. Sizi herkes tanıyor ve seviyor. İşlerinizin bu yoğunluğu arasında bizim Altın Yıllar programına katılmayı da kabul ettiniz. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi acaba kaç yaşından beri tiyatronun içindesiniz? Böyle başlayalım.
2: 15 yaşımda bu merak başladı. Ben de Bakırköy Halk Evi'nde bu işe başladım. Aşağı yukarı 50 senedir de içindeyim. Evet. Fakat o zamanlarımı, halk evi zamanlarını büyük bir hasretle arıyorum. Bir şey bilmeden yapmak daha güzel oluyordu o zamanlar. Bir gayret veriyordu bana. Seneler birçok şeyleri öğrenmemi, birçok kurallar koymam gerektirdi. Onlar işin içtenliğini aldı gibi geliyor sanki. Her şeyi unutmak isterdim. Yani yeniden başlamak isterdim. Bu yani mesleği bırakmadan da kabil. İnsanların yaşları oluyor. O yaşlarda dönem dönem çeşitli roller oynayabilir.
1: Hangi tiyatrolarda çalıştınız? O ilk başladığınız Bakırköy'den sonra?
2: Bugün çalıştığım tiyatroda başladım. Ses 1885 tiyatrosu, Ferhan Şensoy tiyatrosu. Zaten orada çalışıyorum birkaç senedir. Orada başlamıştım. Gene orada devam ediyorum şimdi. O çok güzel. Anıları yaşıyor insan falan. Çok güzel oluyor. Bu arada bir de küçük sahne devri geçti. Ondan o Ses 1885'de başladıktan sonra küçük sahneye geçmiş idim. İkisinde de çalıştım bu sene. O bakımdan iyi oldu.
1: Şimdiye kadar kaç oyunda rol aldığınızı, kaç oyun oynadığınızı hiç hatırlıyor musunuz?
2: Maalesef hatırlamayacağım şimdi.
1: Saymadınız.
2: Evet, hani saymadım. Böyle intizamlı bir adam değilim. Arşivim yoktur.
1: Zaten sayılmayacak kadar da çok galiba.
2: Sanırım bir hayli oldu. Ama insan bu geçen senelerin farkına varmıyor. Hiç öyle bir uzun süre geçmiş gibi gelmiyor bana.
1: Daha çok geleneksel tiyatroda mı oynadınız yoksa klasik tiyatro oyunlarında mı?
2: İşte halk evinin bir repertuarı vardı. Onda ne varsa o zaman onu oynuyorduk. Sonradan 1968'den sonra Dümbüllü İsmail abi, Allah rahmet eylesin, bana bir kavunu vermişti. Ondan sonra bu geleneksel merakı daha çok başladı. Daha doğrusu gene Allah rahmet eylesin, rahmetli Sadık

0: işte çok büyük bir zevk alarak oynadım ve o geleneksele bir tutku başlangıcı oldu. O devam ediyor. Çok zevk alıyorum geleneksel tiyatroda oynamaktan. Tabii ezberli tiyatrodan yetiştiğim için esas zevk alınacak tarafına pek eğilemiyorum. Yani tuluat yapamıyorum. Aslında her şeyin işten gelmesi lazım, tuluat oynanması. Ona da çalışacağım vaktim olursa.
1: O kavuğunuz duruyor mu?
0: Herhalde. Kavuğumu ben de devrettim. Ferhan Şensoy'a.
1: Öyle mi?
0: Verdim.
1: Evet.
0: Çünkü Ferhan Şensoy bence Türkiye'de en önemli tiyatro adamı yetişenler içinde, benim rastladıklarım içinde. Yazar oluşu çok önemli. Yazarlı bir tiyatro olmadı. Yazarlı bir tiyatrocu da olmadı. O bakımdan Ferhan Şensoy'a verdiğime çok mutluyum. Bu sene de geleneksel bir oyun yazacak inşallah. Karşılıklı oynayacağız.
1: Son 1-2 yıldır sinema, televizyon ve tiyatroda neler yaptınız?
0: İşte orta oyuncular, Ferhan Şensoy Orta Oyuncular Tiyatrosu'nda çalışıyorum. En önemli yaptığım şey bu. Film yok gibi bir şey.
1: Televizyonda bazı şeyler
0: Televizyonda var. Bazı ufak tefek şeyler yaptım. Bu yakında da bir şey, Ramazan programı yaptık. Çok yorucu oldu benim için. Bunun haricinde bütün yaptıklarım tiyatro ile ilgili oldu daha ziyade.
1: Tiyatro çalışmasında mı daha çok yoruluyorsunuz, televizyon çalışmasında mı?
0: Hepsinin kendine göre zorlukları oluyor. Ama esas provayı yapıp oyunu çıkardıktan sonra tiyatronun yorgunluğundan ziyade tatlı ve heyecanı kalıyor.
2: Aman efendim, hoş geldiniz, sabahlar geldiniz, sabahlar getirdiniz.
3: Sefalar bulduk efendim, hoş bulduk, nasılsınız?
2: Durun bakayım, sizi bir yerden gözüm ısırıyor.
3: Benim de kulağım sizi bir yerden tırmalıyor, bana öyle geliyor. Deli midir nedir bu adam?
2: Aman efendim, siz ne hoş bir adamsınız.
3: Eksik olmayın, siz de çok havsınız efendim.
2: Aa, bu ses Münir abi.
3: Aa, bari.
2: Münir abicim benim. Allah. Abicim sen ha, Münir abicim. Hani ne demişler, meşhur laftır, dağ dağa kavuşmaz.
3: Hayvan hayvana kavuşur.
2: Senin nasıl severim Münir abi.
3: Yeter artık, Allah Münir abi. Dedi midir
0: nedir? Sinema bilhassa çok zahmetlidir. Beklemek, tekrarları bakımından zordur o biraz.
4: Kim o?
5: Ben geldim.
4: Lan. Nereye sıvıştın gene lan?
5: Hani Nusret var ya, badanacı, ona gittim yardıma.
4: Her iş bitti de şimdi ona buna yardım etmek mi çıktı?
5: Boşa gitmiyoruz baba. Yevmiye vereyim.
4: O zaman başka. O senin yevmiyen 500 liraya değil mi?
5: Haftaya yine iş varmış. Kesinleşince çağıracaklar.
4: Hey. Geç hele hadi. Bir daha futbol kelimesi yasak, anladın mı? Yasak, anladın mı? Tamam mı?
5: Tamam.
4: Şimdi üst kata çık, bacaları temizle. Ceketin de çıkar. Biraz kurum yutarsan aklın başına gelir.
1: Sanat hayatınızın zirvesinde olduğunuzu düşünür müsünüz?
0: Hiç böyle bir şey düşünmedim. Böyle bir zirve diye bir noktada kabul etmiyorum, bilmiyorum. Bu zirve şeylerle ilgili olabilir daha ziyade. Şöhretle, meşhur oluşunun zirvesi falan olabilir. Bu sanat hayatının zirvesi demek olmuyor tabii. İnsan amatörken, daha az meşhurken daha güzel roller oynamış olabilir. Zirvenin şöhret bakımından bir zirveye gelmenin sanatçıya yaratıcı bakımdan zararı dokunduğu kanısındayım hatta. Bir takım şartlamalar da getiriyor şöhreti insana. Bu da bir yeniden başlamayı gerektiriyor ki yaşamımın öyle bir devresindeyim galiba. Yeni bir takım şeyler aramak ihtiyacındayım. Çeşitli roller oynamak istiyorum. Çünkü şöhretin diyelim, tanınmış Münir Özkul'un belirli rolleri oynaması isteniyor. Ben daha çeşitli oynamak istiyorum.
1: Evet, size yakıştırıyorlar galiba bazı rolleri. Ya öyle alıştılar.
0: Öyle oluyor. İnsanlar belirli oyunculardan belirli davranışları bekliyor. Bir şartlanma oluyor böyle.
1: Yaşınızı sorabilir miyim?
0: İşte 15 yaşında başladım. 50 sene oldu aşağı yukarı, evet. Dediğime göre çıkıyor yaşımda. Yani 65'e geliyorum. Ama kendimi hiç öyle hissetmiyorum.
1: Tabii.
0: Ben bu yaşlarda çok daha böyle insan ihtiyar olur falan zannederdim çocukken. Sonra buralarımda biraz beyazlar oldu. Bunun bir sakıncası var bana. Geleneksel oyunu, o ibiş tipini falan, buralarım beyazken oynayamıyorum. Yani bu yaşta ayıp değil mi falan diyeceklermiş gibi geliyor. Ya ben kendime söylüyorum.

0: Bunları kabil olduğu kadar boyatıyorum. Geleneksel oynayacağım zaman.
1: Sayın Üskul, eşiniz size hangi konularda yardım eder?
0: Her konuda yardım ediyor. İşlerimi o takip ediyor. Para işlerimi o konuşur. Giyinme ve kuşamıma o karışır. Pek öyle bir şeyim yok ama her şeyimi o ayarlıyor çok. Ve bilhassa şeyde etkisi oldu. İçkiyi bırakmamda. Kesin olarak.
1: Çok güzel. Tiyatroyu mu sinemayı mı daha çok seversiniz? Hangisinde oynamayı tercih edersiniz?
0: Sanırım tiyatro ağır basıyor. Sinema ve televizyon falan bunlar daha gayri ciddi şey kalıyor benim nazarımda. Esas sanat olan tiyatro. Hiçbiri uzun ömürlü olmuyor. Bunlar binlerce senelik geçmişi olan şey tiyatro. Çok önemli bir şey. Yani yazarın gücünden geliyor bu da. Ferhan Şensoy'u da ondan seviyorum ve kabuğu da onun için ona verdim. Tiyatro başka bir şey.
1: Peki tiyatro çalışmalarınızın dışında özel hayatınızda nelerden hoşlanırsınız? Yapmak istediğiniz şeyler var mı?
0: Sayısız derecede yapmak istediğim şeyler var. Ne olduğunu şimdi hatırlayamayacağım. Çok.
1: Mesela resimle ilginiz yahut çiçek merakı yahut o seyahat.
0: Nostaljik yapıda bir insan olduğum için geçmişe bir bağlılık var. Bu da antika merak şeklinde kendini gösteriyor. Eski şeylere çok merakım var. Ve eskilerin bakıyorum üzerindeki emek, emeğin izlerini görmek mümkün. İnsan emini görüyorum orada. Çok hoşuma gidiyor.
1: Biriktiriyor musunuz antika şeyler?
0: Bir ara oldu, dağıldı. İşte hayatta ayrılmalar, boşanmalar oldu biraz. O arada dağıldı.
1: Peki müzikle aranız nasıl?
0: Severim, her tür müziği çok severim.
1: Türk müziği yabancı
0: hiç
1: müzik olarak
0: ayırmazsınız. Fakat insanın içinden bazen bir tanesi ağırlıklı geliyor. Onu dinlemek istiyorum. Kasetlerim var biraz, dinlerim. Bir şeye takıldım mı aylarca sürebilir. Çok sevdiğim bir şey oldu.
1: Altın yıllarınızı yaşadığınızın farkında mısınız? Bugünler, bu yıllar çok güzel.
0: Sizin mi tabiriniz bu programın?
1: Evet. Programımızdayız.
0: Çok güzel bir şey. Sanıyorum farkındayım. Altın yıllarımı yaşıyorum. Bir takım kavgalar bitti. Hırslar bitti sanıyorum insanın içinde. Bir durulma oluyor. Ondan sonra çok daha zevkli hayat. Çünkü bir mücadele içinde geçti meslek hayatım. Hiçbir zaman öyle çok zengin, paralı falan bir oyuncu olmadım. Bu yüzden de sanırım son nefesime kadar çalışmak zorunda kalacağım.
1: Bir yerden emekli misiniz? Emekli aylığınız var mı?
0: Evet, geçen sene oldum. Film San Vakfı var. Oradan emekli oldum. Ümit Utku emekli etti beni. Peki, az bir para geliyor ama anlamlı bir şey tabii.
1: Hala çalışıyorsunuz. Gücünüz, kuvvetiniz yerinde.
0: Allah'a şükür.
1: Çok şükür. Evet. Kendi kendinizi emekli etmek istiyor musunuz?
0: Hiç öyle bir niyetim.
1: Yani sanattan uzaklaşmak.
0: Hiç öyle bir
1: başka
0: niyetim.
1: Şeylerle uğraşmak.
0: Zaman zaman dinlenmek için arada bir ihtiyaç duyabilir insan. Bir çıkmaza girer. Bir şey yapmak gelmez içinden. Öyle anlar müstesna. Hiç devamlı olarak ayrılmayı düşünmüyorum.
1: Çok güzel. Başarılarınızın devamını dileriz. Altın yıllarınızın çok uzun sürmesini dileriz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir de vakit ayırabilsem. Benim 3 tane çocuğum var. Çocuklarımla maalesef hayatım boyunca mesleğim dolayısıyla ve yaşantım dolayısıyla pek ilgilenemedim. Onlarla çok ilgilenmek istiyorum.
1: Evet, yaz tatillerinde belki, eğer tatil yapabiliyorsanız tabii.
0: Olmuyor. Olmuyor. O da iş dolayısıyla bir yere bir film çekmeye falan gideriz. Orada denize geliriz ama bu sene inşallah yapmak istiyorum.
1: Nerede çocuklarınız şimdi?
0: Bir tanesi buralarda oturur hatta, en küçük kızım. En büyük kızım Suadiye'de oturuyor. Ondan bir de torunum var. Ortancası burada yaşamıyor, Kanada'da yaşıyor. Bu mesleğe merak sarar gibi oldu. Ben de onu dışarı göndermeyi uygun buldum. Çünkü ıstıraplı bir meslek. Hiçbir çocuğumun oyuncu olmasını istemedim. Küçük kızımla çok samimiyim. Fakat en çok özlediğim büyük kızım. Onu çok...
1: Uzakta olduğu için herhalde.
0: Uzakta sayılmaz ama işte olmuyor. Evet, en çok onu özlüyorum. Hayriş diye bir kızım var. O da sanata yönelmiş. Başka bir yönden resim yapıyormuş. Onunla ilgilenmek çok istiyorum. Fırsat bulsam oğluma da giderim Kanada'ya. Eskiden daha yakındı. İrlanda'da bulunuyordu. O zaman bir iki defa gittim.
1: Peki efendim. Size çok teşekkür ederiz. Altın yıllara katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve uzun yıllar, başarılar dileriz.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.

Sevgili dinleyicilerimiz, biz de Münir Özkul'un kendi çocuklarını özlediği gibi kendisini çok özlüyoruz. Geçmişten kalan

Bölümümüzde bugün onu anarak programımızın artık son dakikalarına geldik. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetmenlerimiz Oğuzhan Yılmaz ve Zafer Altay ile birlikte ben Hafize Okan. Gecenizin düşlediğiniz kadar güzel geçmesini dileyelim ve önümüzdeki hafta buluşmak üzere diyelim. İyi geceler efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye bir yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır, dedi. Hızlı trenle ulaşılan il sayısı hali hazırda 11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu sayının 2028'de 27'ye çıkarılacağını belirtti. Uraloğlu, ulaştırma ve altyapı alanında son 24 yılda 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını hatırlattı. Bölünmüş yol uzunluğunun 6000 kilometreden 30.000 kilometreye çıktığını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının %93'ünün tamamlandığını açıkladı. Sezonu tüm zamanların rekoru olan 140 milyon ton üretimle kapatacağız, dedi. Yumaklı Karabük'te konuştu. Türkiye dünyanın dört bir yanında umut olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesiyle Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde nişan törenine gidenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 9 kişi yaralandı. Sakarya'da narkotik ekiplerin Adapazarı ve Akyazı'da düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim, dedi. Bu iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla, denildi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken İran 3 pilotun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. 47 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntıda binalar hasar gördü. Köprüler sallandı, akarsular taştı. Deniz seviyesi değişti. Onlarca artçı sarsıntı meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail unsurları Filistinlilere yönelik zulümlerine bir yenisini ekledi. Katil unsurlar bir düğüne baskın düzenledi, davetlileri darp etti. İşgalci unsurların Batı Şeria'nın Kusra beldesinde uyguladığı kuşatma da sürüyor. 2 yaşındaki kızını tedavi ettirmek için evden çıkan bir annenin evine dönmesine izin verilmiyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendon Alanyaspor 1.
1: Hava durumu.

Yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Bolu hariç, Orta ve Doğu Karadeniz, Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun hariç, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında. Haberleri dinlediniz.

akvaryum balığı. Radyo için yazan Sabahat Emir. Yöneten Bozkurt Kuruç. Efekt Metin Macun. Teknik yapım İsmail Hemikli, Aygün Gökçen. Oynayan sanatçılar Çetin Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Birol Burak Sergen, Mualla Ümit Sergen, Nimet Hanım Elçin Şanal, Dilek Deniz Çamlıdağ, Yaşlı Kadın Nurşen Girgin Koç, Can Yeşim Kopan.

0: diye düşünüp kaldın öyle?
1: Bu gibi işler bana göre değil.
0: Yahu para kazanmak istemiyor musun sen ha?
1: İstiyorum elbette. Ama pis işlere bulaşarak değil.
0: Bana bak, abartıyorsun. Bu işin neresi pis ha? Hepsi limanda 2 saat gözcülük edeceksin, o kadar.
1: Anlıyorum da Çetin.
0: Şimdi lise sondasın. Gelecek yılda fakülteye gideceksin.
2: Tabii puan tutturursan o da.
1: Tutturacağımdan eminim, çok çalışıyorum.
0: Hiç düşünmüyorsun be Birol. Fakülteyi bitireceksin de ne olacak ha? Mesleğinde tutunabilmek, para kazanabilmek için kim bilir kaç yıl çalışacaksın. Kaç yıl gidecek hayatında. Niye eline bol para kazanma fırsatı çıkmışken yararlanmaya bakmıyorsun? Bu işe kaç kişinin talip olduğunu bilirsen. Hepsini atlatıncaya kadar canım çıktı.
1: Neden atlatıyorsun?
0: Bak şimdi, bu da laf mı yani? Sen benim mahalle komşumsun. Seni kayırmak istedim. Patronun ağzından girdim, burnundan çıktım, razı ettim. Şimdi de sen kalkmışsın.
1: Ya bir aksilik olursa, ya başımıza bir iş gelirse?
0: Gelmeyecek. Hiç ben başının derde girmesini ister miyim canım?
1: Yine de Çetin, bu
0: sen
1: iş...
0: de amma uzattın ha. Bırak şu pısırıklı oğlum. Neyse. Bak balık nefis kızarmış, soğutma da iyi hadi.
2: Nasıl balıklar?
1: Gerçekten çok güzel.
0: Bak oğlum, kırın kırın etme artık. Para gençlikte gerek insan. Cebin dolu oldu mu bey gibi yaşarsın, itibarın artar. Anlaştık değil mi ha? Anlaştık.
1: Çetin ben...
0: Yeter ya, kes artık. Amma mız mız adamsın ha. Yarın sabah okula giderken gel avansını al. Görünce şaşıracaksın. Gıcır gıcır binlikler. Ha, gece de saat tam 2'de limanda ol. Sakın gecikme ha. Bu işlerde saniye şaşırmak olmaz, anladın mı? Niye susuyorsun?
1: Söyleyecek söz bırakmadın ki bana.
0: Senin iyiliğin için kardeşim. Yeter artık be. Somurtup durma. Bana güvenmiyor musun?
1: Güveniyorum ama yine de bu işler...
0: Biliyor musun sen nesin?
1: Neyim?
0: Akvaryum balığısın.
1: Anlamadım. Ne demek o?
0: Şu demek. Süs balığı. Kendi dünyanda yaşayıp gidiyorsun. Üstelik korkaksın. Bak bir, eğer bir hamle yapmazsan hayatın sonuna kadar o cam kavanozun içinde kalırsın, tamam mı?

Bence kırmalısın onu. Şöyle açık denizlere doğru açılmalısın. Hele bir açıl, nasıl yaşanırmış gör. Oo, senin dünyanın dışındaki hayat o kadar zevkli, o kadar renklidir ki.

0: Birol sen misin?
1: Benim. Sen hala yatmadın mı abla? Saat. Saat dur bakayım. Oo, 2:30 olmuş.
0: Seni merak ettik. Annemin tansiyonu çıktı, ilaç verip yatırdım.
1: Benim yüzümden mi? Aman abla, çocuk değilim ki ben.
0: Şimdiye kadar hiç böylesine geç kalmamıştın. Neredeydin canım?
1: Bir arkadaşımlaydım. Yani bana hesap mı soruyorsun abla?
0: Hesap mı, aman. Ah, o nasıl söz öyle? Büro, sen sarhoşsun.
1: Ne olmuş sarhoşsam?
0: Aman Allah'ım, ayakta zorduruyorsun. Gel gel, otur, otur bakayım şuraya. Otursana canım şuraya.
1: Yatmak istiyorum abla, uykum var.
0: Ay dur, masaya çarpacaksın. Ah Birol, ah. Koluna omzuma at bakayım. Bu halde merdivenlere çıkamazsın, aşağıya yuvarlanırsın.
1: Ablam benim. Bir tanesin sen.
0: Ne vardı bu kadar içecek?
1: Abla. Sen neden bu kadar iyisin?
0: Sahi iyi miyim?
1: İyilikte söz mü? Meleksin sen, melek. Bir kanakların eksik.
0: Ay, yavaş canım, dikkatli ol. Trabzana tutun.
1: Erkekler kör, seni görmüyorlar.
0: Görseler ne olacak bu yaştan sonra?
1: Yaşında ne varmış ki? Kim bilir gelinlik sana ne kadar çok yakışır.
0: Deli deli konuşup durma. İşte geldik. Gir bakalım. İnşallah annem gürültümüze uyanmamıştır. Dur dur, hemen yatağa olmaz. Önce pijamalarını giyeceksin. Otur bakayım şuraya.
1: Abla.
0: Söyle.
1: Anneme içkili geldiğimi söylemeyeceksin değil mi?
0: İstemiyorsan söylemem. Al pijamalarını.
1: Of, kim giyecek şimdi bunları?
0: Sana yardım ederim. Hadi canım, gayret. Önce üstündekileri çıkaralım.
1: Canım ablam benim, canım. Böyle mi olmalıydı ha? Böyle mi olmalıydı?
0: Senin canın bir şeye sıkılmış.
1: Bütün gün hiç durmadan dikiş dikiyorsun. Evin geçimini, benim okul masraflarımı karşılamak için çırpınıp duruyorsun. Harap ediyorsun kendini. Hiç gün görmedin sen, hiç.
0: Seve seve yapıyorum. Hem nereden çıktı bu laflar şimdi?
1: Bir iş bulsaydım, çalışsaydım, bol bol para kazansaydım.
0: Senden çalışmanı isteyen yok canım. Önce okullarını bitirsen.
1: Ama ben hep düşünüyorum. Söylemiyorum ama hep aklımda. Çocukluğumda hayal meyal hatırlıyorum da, herkes senin güzelliğine hayrandı. Bizim için harcadın gittin kendini.
0: Erol, çocuklaşma ne olur, beni de üzüyorsun. Bak canım, bir meslek sahibi olduğun zaman da sen bize bakarsın. O zaman terziliği bırakırım, ayaklarımı uzatır yatarım, rahat ederim. Oo.
1: O dediğinin olmasına daha yıllar var abla. Ben kısa yoldan zengin olmak istiyorum. Banka soysam ne dersin?
0: Sus sus, deli deli konuşma. Hadi kalk bakalım, doğru yatağa.
1: Peki peki, çekiştirme. Kalkıyorum kalkıyorum.
0: Oh. İyi geceler canım.
1: İyi geceler abla. Hayır. Hayır, yapmayacağım. Yarın Çetin'e söylerim. Oh, kim bilir nasıl kızacak.
2: Ne? Bu saatten sonra hayır demeye utanmıyor musun?
3: Biliyor musun sen nesin?
2: Akvaryum balığısın. Süs balığı yani. Dünyadan haberin yok senin. Kır şu akvaryumu oğlum. Açıl okyanusa. Dünyanın zenginliklerini, güzelliklerini gör. Bütün işin sadece 2 saat nöbet tutmak. Karşılığında öyle bol para alacaksın ki harcamakla bitmeyecek. Dur. Nereye gidiyorsun?
3: Bana bak, eğer vazgeçersen seni polise teslim ederim. Gel buraya. Niye kaçıyorsun? Gel buraya.
1: Yapma. Boğuluyorum. Yapma.

0: rüyaymış. Suçluluk duygusuna kapıldım galiba. Ne kötü bir şey bu. Uykuda bile rahat vermiyor insana. Yok, hayır. Hayır, yapmayacağım o işi. Şimdi rahat bir uyku uyurum herhalde.
1: Ha,
2: tamam anne, uyandım. Gelsene.
1: Ne oldu oğlum? Neden kalkmadın? Her zaman saat 7 oldu mu ayağa dikilirdin. Hasta mısın yoksa?
2: Yok, hayır anne, değilim. Sadece biraz başım ağrıyor.
1: Hadi kalk bakayım, hadi. Yüzünü gözünü yıka, açılırsın. Kahvaltı hazır. Çayı da demledim. Benim demlediğim o tavşan kanı çayı içince bir şey cin kalmaz. Hadi benim güzel oğlum, hadi kalk bakayım, kalk hadi.
2: Ay, ablam uyandı mı?
1: Çoktan. Makinenin başına oturdu bile.
2: Burnuma kızarmış ekmek kokusu geliyor.
1: Dün elektrik ocağını tamir ettirmiştim. Ay, ekmekler yanıyor. Allah yanıyor. Ay.

0: Anne. Anne hala mı ekmek kızartıyorsun?
1: Al yavrum al.
0: Daha fazla yiyemem. Tam dört dilim kızarmış ekmek yedim.
1: Evladım ye, can boğazdan gelir. Bak kahvaltı edince yüzüne renk geldi. Başının da ağrısı geçti değil mi?
0: Aa vallahi geçmiş.
1: Gördün mü? Ben sana dememiş miydim? Sen neredeyse kahvaltını bitireceksin. Mahalle hala gelecek.
0: Gidip çeke çeke getireyim.
1: Yok canım yok. Sen yemene bak. Gelir şimdi gelir. Yavrucak ne yapsın? Hı hı. Bugün elbiseyi teslim edecekmiş. Elbisenin sahibi kocasıyla seyahate çıkıyormuş da. O yüzden acele ediyor ya.
0: Ablam çok yoruluyor anne. Ha? Acaba diyorum. Ha. Ben de bir iş bulup çalışsam.
1: Hayır oğlum hayır. Senden iş isteyen yok. Okulunu bitireceksin tamam mı?
0: Ama ablam...
1: Canım. Geldi işte.
2: Neyse kolayladım. Bir el dikişleri kaldı, o da yetişir artık. Sen nasılsın Birol?
0: İyiyim abla.
1: Yavrum kızım çayını koyayım mı?
2: Teşekkür ederim anne.
1: Tamam. Bu sabah kızarmış ekmeğimiz de var.
2: Dur yığma hepsini önüme. Vallahi yiyemem. Zaten şişmanlayıp duruyorum anne.
1: Şişmanlıyor musun? Kızım şu haline bak. Neredeyse kemiklerin sayılacak.
2: Aman anne, beni de kendin gibi şişko mu yapmak istiyorsun?
1: Şuna bakın hele bana şişko diyor. Ne yapalım canım, beğenmeyen küçük oğlunu almasın.
0: Annemi üzdün be abla.
1: Yok canım, sizinle şaka ediyorum. Ama bir oğlum, asıl dün gece sen beni çok üzdün. Öyle merak ettim ki. Neden geciktin oğlum ha?
0: Bir arkadaşla yemeğe gittim anne, Çetin'le.
1: Ay o haylazla mı? Aman oğlum, onun gibilerle arkadaşlık pek iyi sonuçlar vermez. Üstelik senden de kaç yaş büyük. Nasıl anlaşıyorsun bilmem.
0: Bakma bir kalıba giremediğine. Aslında iyi çocuktur.
1: Aman işte kanım ısınmadı ona. Ne derdi varmış?
0: Bir derdi yok canım. Bir iş çevirelim, zengin olalım.
1: Aman eksik olsun. Ona mı kalmış iş çevirip zengin olmak? Hem dur bakalım. Sen daha kaç yaşındasın ha?
0: Aman anne. Sen de beni iyice çocuk yerine koydun. Çetin çok akıllıdır. Onunla iş çevirirsem gerçekten zengin olurum.
1: Tövbe.
0: Önce altıma son model bir araba çekerim. Sonra da sizi bu kibrit kutusu gibi evden çıkartırım.
2: Çetin'in kendine hayrı olsun.
1: Dur. Şuna bakın hele. Ne varmış evimizde ha? Çarşıya, pazara yakın. Şu önümüzdeki viraneyi de bir yıksalar. Neredeyse deniz görünecek. Üstelik başını uzattığında yedi kule surlarını görmekte kaç kişiye nasip oluyor ha, söylesene.
0: Kışın damı aktığında böyle konuşmuyorsun ama. Sonra bu dik merdivenler bir gün soluğumu kesecek diye az mı yakınırsın? Ev değil, Köstebek Nuri'nin ini sanki.
1: Olsun canım. benim evim.
2: Günün birinde zengin de olsan anamızın evine dokunmayacaksın canım. Hala anlayamadın mı bunu?
1: Ya.
2: Bak gücendirdin işte.
0: Sahi gücendin mi anne?
1: Gücenirim elbette. Yumurtadan çıkıyorsunuz, kabuğu beğenmiyorsunuz.
0: Hadi seni bir öpeyim de barışalım.
1: Dur oğlum, çekişti kıyafet düşüreceksin ama.
0: Barıştık değil mi anneciğim? Barıştık.

0: koca oğlan. Hiç sana kırılabilir miyim ben ha? Şu tatlı dilin de olmasa. Hiç çekilmezsin, hiç, hiç.
1: Ben yavaş yavaş yola koyuluyorum artık.
0: Oğlum.
2: Söyle anneciğim.
0: Bana bak. Ev koz yatağında olsun.
1: Hangi?
3: Ne çabuk unuttun, zengin olunca annemize bir ev satın alacaktın ya.
0: Yoksa vaz mı geçtin ha?
1: Aman anneciğim, hiç vazgeçer miyim? Sana evi en güzel semtten alacağım.
0: Hayır efendim, hayır. Koz yatağından istiyorum. Çocukluğumda hatırlarım. Paşa dedemin orada çok güzel bir köşkü vardı. Yemyeşil ağaçların ortasında sakin, rahat bir hayat yaşanır.
1: Ama şimdi o eski koz yatağından eser kalmadı anne. Her taraf taş binalarla dolu.
0: Olsun olsun. Ya koz yatağından alırsın ya da hiç almazsın. Oldu mu?
1: Peki anneciğim, peki. Oradan alacağım, tamam.
0: Sabah namazından sonra bahçede oturur, kuşların ötüşünü dinlerim. Sokaktan gelip geçenleri seyrederim. Ha?
1: O saatte kim geçer sokaktan anne? Yatsan daha iyi,
0: aman,
1: değil mi?
0: Aman. Ah senin o uyku düşkünlüğü. Yatak sefası gençlikte hoş gelir oğlum. İnsan yaşlandıkça o eski uykuların tadı kalmaz.
3: Daha konuşmaya devam ederseniz bir rol bugün okula gidemeyecek. Şu sizin sabah sohbetleriniz yok mu? Hiç bitmiyor yani.
1: Vallahi doğru abla. Hadi Allah'a ısmarladık.
0: Oğlum, oğlum bana bak, şu veterini al. Bu havalara güven olmaz.
1: Tamam anne.
0: Oğlum bir ol, dur bir dakika dur.
1: Yine ne var anne?
0: Yavrum. Hı. Akşama ne istersin ha?
1: İnsaf ya, şimdi sofradan kalktık anne.
0: Canım akşama gelince dolapları karıştırmayı başlarsın ama. Hadi söyle benim oğlum, ne istiyorsun? Ha,
1: dolma
0: söyle.
1: Yapma da ne yaparsan yap anne. Allah'ın günü dolma yemekten bıttım vallahi.
0: Ama oğlum haftada bir iki defa yapıyoruz şunun şurasında. Zaten ben ne seversem sen onu sevmez olur.
1: Peki anneciğim, peki peki. Canım ne istiyorsa onu yap. İtirazım yok, seve seve yiyeceğim, emin ol. Yalnız bana gelirken şunu getir, bunu al deme, tamam mı?
0: Biliyorum oğlum, biliyorum. Bir ekmek almaktan bile hoşlanmaz.
3: Anne geç kalıyor.
0: Tamam, neyse oğlum, hadi hadi güle güle. Heh. Allah zihin açıklığı versin. Akşama geç kalma sakın ha.
1: Kalma.
3: Nihayet ana oğul ayrılabildiniz.
0: Gevezeliğime bakma kızım. Aslında huzursuzum. O serseriyle arkadaşlık etmesi beni korkutuyor.
3: Dert etme anne. Bir ol aklı başında çocuktur.
0: İnşallah, inşallah. Daha çok genç. Nereye çeksen oraya gidecek yaşta. Başımızda erkek de yok.
3: Anne yine başladın.
0: Senle konuşmayayım da kimle konuşayım ha kızım? Neyse, neyse. Yani yavaş yavaş sofrayı kaldırayım bari.
3: Sen otur, ben yaparım.
0: Ay yok yok, olmaz olmaz. Sen dikişinin başına geç. Evin işini bana bırak. Her işe koşturmana gönlüm razı olur mu hiç? Yazık değil mi sana? Sen sadece radyoyu aç yeter. Hem şarkı türkü dinlerim, hem de iş görürüm. İçimin sıkıntısı da biraz hafifler belki.
3: Anne yapma. Durup dururken kendini üzecek şeyler icat ediyorsun. Birol bu küçük evimizde sıcak bir sevgi buluyor. Bunu hiçbir şeye değişmez, emin ol.
0: Ama bu evi de beğenmiyor baksana. Gözü yükseklerde, zenginlikte.
3: Anne, Birol varken neşenden geçilmiyor. O gidince huzursuz oluyor, beni de üzüyorsun.
0: İyi ama sen de dinlemezsen kime anlatacağım derdimi muhalla ha? Oh. Haklısın, haklısın. Seni de üzüyorum. Ama elimde değil ki. Hatırlıyorum da, o yaşlarında sen beni hiç üzmedin. Çünkü dizimin dibinden ayrılmazdın.
3: Haklısın anne.
0: Ama erkek çocuk bu ya.
3: Ömür dediğin nedir ki? Gelip geçiyor işte. İyi kötü.
0: Okulun dışında ne yapar, nereye gider, kimlerle konuşur? İyi arkadaş var, kötü arkadaş var. Okuldan çıkınca hemen eve gelse, oturup derslerine çalışsa, o kadar merak etmeyeceğim. Hele dün gece kızım, hele dün gece. Eve geç gelişi yok mu? Ya bu gece de gecikirse ha? Ya birkaç yıl sonra neredeydin oğlum dediğimizde size ne derse? Ha? Biliyorum. Birol öyle bir şey yapmaz diyeceksin ama.
3: Doğru. Ben seni hiç üzmedim anne. Bazı geceler bilsen ne hayaller kurardım. Arkadaşlarla sinemaya gittiğimizi, dansa bile gittiğimizi düşünürdüm. Sonraları diktiğim her elbisede salınan kendim oldum sanki.

0: Zamanla o güzel hayalleri de kaybettim anne. Sadece iğnenin, ipliğin kumaşa girip çıkarken çıkardığı o sessiz sesi duyar oldum. Öylesine monoton, öylesine sevimsiz, öylesine katı bir sesti ki o. Sonra sen yaklaşırdın yanıma. Bir bardak sıcak demli çay diye. Yoruldun kızım, bak sana çay getirdim derdin. O katı ses parçalanıp dağılıverirdi hemen. Senin sevginle bugünlere geldim anne. Senin sevginle dayandım hayatımda özlem duyduğum şeylerin yokluğuna.
1: Mala, Mala kızım.
0: Aha. Bir şey mi dedin anneciğim?
1: Sen beni dinlemiyorsun. Ne var yavrum, hasta mısın?
0: Ay, yok anneciğim, bir şeyim yok. Şey düşünüyordum.
1: Ne?
0: Leman Hanım'ın elbisesini.
1: Hala.
0: Ay, en iyisi ben gidip bitireyim onu. Beşte almaya gelecekler çünkü. Sana da radyoyu açayım, sıkılma.
1: Sağ ol, sağ ol.
2: Açıyorum. Oh, çal şöyle, neşemiz yerine gelsin.
1: Ah ya, çok güzel. Ama Allah, kızım istersen dikişini al yanıma gel. Mutfağa bir iskemle koyarız. Ben yemek yaparken sen de dikersin ha? Bir yandan da konuşuruz.
2: Bir iki makine dikişi daha var anneciğim. Onları çekivereyim de ondan sonra gelirim, olmaz
1: peki
2: mı?
1: Peki ya, peki.
2: Anneciğim seni yalnız bıraktığım için üzülme ne olursun. Birazdan, inan birazdan iner gelirim.
1: Sıkma kendini kızım, işine bak sen, işine bak sen.

0: Nerede kaldın be? 40 saatten beri seni bekliyoruz burada.
1: Kusura bakma Cedi. Evden geç çıktım. Otobüsü de kaçırdım.
0: Sana söylemiştim oğlum. Bizim hiç saniyelik gecikmeleri bile kaldırmaz. Neyse, zamanla her şeyi öğrenirsin elbette. Aa, sen beni dinlemiyorsun ki. Ne diye durmadan saatine bakıp duruyorsun?
1: Ders zilinin çalmasına 10 dakika var Cedi. Hemen gitmeliyim. Boşuna bekleme diye geldim.
0: Ne demek boşuna bekleme?
1: O işi ben yapmayacağım Cedi.
0: Ne dedin?
1: Yapmayacağım dedim.
0: Bana bak oğlum, bu saatten sonra caymak olmaz. Yok, al bakalım şu zarfı. Hadi.
1: Ne var bunun içinde?
0: Çakıl taşı. Ulan sen adamı deli edersin be.
1: Ne olacak para?
0: Tabii avansın, gerisi de iş bitince.
1: Cedi söyledim ya ben.
0: Tamam anladık, kes. Hem okula geç kalacağını söylüyorsun hem uzatıyorsun. Benim de acelem var zaten. Patron bekliyor. Senin yüzünden ben de geç kaldım be. Patronun sağ koluyum oğlum ben. Şu kalın kafan senin nasıl kayırdığımı bir anlasa. Akşam Mehdi'nin kahvesinde ol. O zaman konuşuruz. Hadi hoşça kal. Gecikme sakın.
1: Çetin, zarf Çetin.
0: İçine bak.
1: Biraz daha oyalanırsam dersi kaçıracağım. Zarfta ne kadar para var acaba? Açıp baksam. Yok, hayır. Bakmadan vereceğim.
2: Ne o, korkuyor musun?
1: Bir kere bakmaktan ne çıkar? Kabul etmedikten, harcamadıktan sonra onlardan sayılmazsın ki. Nasıl olsa geri vereceksin. Hadi aç. Evet. Hiç olmazsa merakımı gidermiş olurum. İki saat gözcülük etmek için bu kadar çok para. Nasıl olur?
2: Neler alınmaz bu parayla değil mi Birol?
1: Neler alınmaz ya? Acaba... Yo, yapamam.
2: Birol,
1: kendine gel. Sadece iki saat. İki saat gözcülük yaptıktan sonra bütün bu paralar senin olacak. Hem iş bitince bu kadar para daha verecekler. Çetin de söyledi ya, korkulacak hiçbir şey yok. Garanti olmasa seni bu işin içine sokar mı hiç? Aman Allah'ım, neler düşünüyorum. Annemle ablam ne yapmak istediğimi bir bilseler. Of, başımın içi karma karışık. Neyse, sonra düşünürüm, daha akşama kadar vakit var. Zil çalmış, herkes bahçeden içeriye girmeye başlamış bile. Hemen yetişmeli.
3: Birol.
1: Merhaba.
3: Nasılsın?
1: İyiyim.
3: Pek neşesiz görünüyorsun.
1: Bir şeyim yok.
3: Alnın boncuk boncuk terlemiş. Koştun mu sen?
1: Evet.
3: Neden?
1: Bu da sorulacak soru mu? Otobüsü kaçırdım.
3: Niye kızıyorsun canım? Kötü bir şey söylemedik ki.
1: Peki, özür dilerim.
3: Çok gergin görünüyorsun. Ne var?
1: Bir şeyim yok.
3: Beni de hiç aramadın. Gücendin mi yoksa? Bilmeyerek bir şey mi yaptın?
1: Seninle ilgisi yok Dilek.
3: Öyleyse söyle.
1: Birçok şeye kafam bozuluyor.
3: Nelere mesela?
1: Üstüme varmasana.
3: Ne demek üstüme varmasana? Arkadaş değil miyiz? Ufak da olsa, büyük de olsa sıkıntılarımızı birbirimize açmayacak mıyız? Söz vermedik mi buna?
1: Yeri değil şimdi Dilek.
3: İki kelime söylemenin yeri mi olurmuş? Beni merakta bırakmaya hakkın yok.
1: Ne diye ısrar edip duruyorsun? Önemli bir şey yok dedim ya. Sadece yaptığım bir işe canım sıkıldı, o kadar.
3: Nasıl bir iş bu büro? Lütfen söyle. Şimdiye kadar seni hiç böyle görmemiştim. Merak ediyorum.
1: Pekala. Ticaret işi gibi bir şey. Daha doğrusu haksız kazanç peşinde koşan bir arkadaşıma yardımcı olmaya karar verdim.
3: Karar verdin?
1: Evet.
3: Sen?
1: Evet ben, ne olmuş?
3: Pek bağdaştıramadım da. Zorladılar mı seni?
1: Hayır.
3: Dönüşü olmayan bir yol. Vazgeçmene imkan yok mu?
1: Avans verdiler. Geri verecek zaman da bulamadım. Sonra merak ettim, zarfı açıp baktım. Paraları görünce de... Dilek, inan hayatımda bu kadar parayı bir arada hiç görmedim ben. Ne yapacağımı bilemiyorum. Doğrusunu istersen düşündükçe para da cazip geliyor.
3: Kabul edebilirsin yani. Bunu mu demek istiyorsun? Niye susuyorsun? Cevap versene.
1: Sorgu yargıcı gibi konuşma benimle. Ne var dedin söyledim, daha ne istiyorsun?
3: Niye kızıyorsun? Çok normal bir soru sordum. Arkadaşın olarak ne yapacağını öğrenmek hakkı.
1: Öğrendin işte.
3: Bak Birol, bak canım. Yüzün limon gibi. Sonra Hiç uyumamış gibi bir halin de var. Böyle işler sana göre değil. Anlıyor musun? Bir girersen bir daha kendini kurtaramazsın. Para her şey demek değil. Söyle ne olur. Bir şeyler yapabilir miyim senin için?
1: Senin yapabileceğin bir şey yok Dilek. Bak, öğretmen gelmeden sınıfa girmeliyim. Sen de kendi sınıfına git hadi. Hadi hoşça kal.
3: Birol, bir dakika.
1: Ne var?
3: Okul çıkışı görüşelim.
1: Yo, olmaz. Şey, özür dilerim Dilek. Yalnız kalmam gerek. Tek başıma karar vermeliyim.
3: Ama Birol, bu çok...
1: Dilek, lütfen. Bak, öğretmenler odasından çıktılar. Sınıflara girecekler. Daha fazla burada duramayız. Hoşça kal.
3: Peki Birol, hoşça kal. Akşama ara beni.
4: Söz veremem. Fırsat bulursam ararım.
3: İyi düşün lütfen.

Korkuyorsun. Elbette korkuyorum. Parayı ya şimdi götürüp geri vereceğim ya da bu gece bu işi yapacağım. Hala mı karar veremedin? Aptallık etmesene. Biliyorum. Bir de eve ne diyeceğini düşünüyorsun, değil mi?

0: Mehdi'nin kahvesi iki sokak ötede. Caddenin ilerisinden saptın mı? Budala. Hadi götür hoca parayı. Kuzu kuzu ver. Sen adam olmazsın.
1: Can! Can! Can koşturma oğlum. Gel, gel. Elini ver de karşıya geçelim. Can, can diyorum sana.
2: Hay Allah, ne dikkatsiz çocuksun. Ay. Kolundan tutup çekmeseydim az da otobüsün altında kalacaktın.
1: Can, can oğlum.
0: Korkmayın teyzeciğim, bir şey olmadı. Ay. Bir şey
3: olmadı ya, anneanne korkma, bir şey olmadı.
0: Nasıl da birden fırladı.
1: O kadar da söyledim, elimi bırakma dedim.
0: Ne yaramaz şeysin sen ha? Ay. Neden söz dinlemiyorsun ha? Böyle kalabalık bir caddede anneannenin eli tutulmaz mı hiç?
3: Anneannem öyle ağır yürüyor ki canım sıkılıyor.
1: Bir dil bir dil. Başa çıkana aşk olsun. Hem suçlu hem güçlü.
0: Neyse teyzeciğim, geçmiş olsun, ucuz atlattın.
1: Allah senden razı olsun oğlum. İyi ki tam zamanında gördün. Torunumun hayatını kurtardın, eksik olma.
0: Ha, tut bakayım elini şimdi anneannene. Ha, bırakayım da deme sakın ha.
3: Peki.
0: Karşıya mı geçecektiniz
1: evet,
0: teyzeciğim?
1: Geçebilirsek tabii.
0: İsterseniz karşıya geçmenize yardım edeyim.
1: Aa, çok iyi olur evladım. Burası da öyle tehlikeli bir cadde ki. Ne yapayım, evde durmadı, ille de sahile inelim diye tutturdu. Annesi babası çalışıyor. Torunun bakımı gündüzleri bana kalıyor. Bu yaşta çocuk avutmak hiç de kolay değil. Oh, sağ olsun el avuca da sığmıyor. Sonra gençlikte çocuk yetiştirmek kolaydı. Bu yaşta peşi sıra koşturmak bana da zor geliyor ama ne yaparsın işte, evlat hatırı.
3: Anneanne sen beni istemiyorsun galiba.
1: Aa, o nasıl söz?
3: Yanlış mı anladım anneanne?
0: Çok sevimli, çok zeki.
1: Öyledir, yoksa çekilir mi? Hadi bakalım, hadi karşıya geçelim artık.
0: Can, bir elini de bana ver.
3: Peki ha? Abi.
1: Ha. Ha. Ay. Ay. Ay.
0: Şuradan,
1: şuradan. Ay, ah şükür geçtik. Ah, teşekkür ederim evladım, sağ ol. Sen olmasan yarım saatte geçemezdim ben.
0: Teşekküre değmez teyzeciğim.
3: Abi.
0: Ne var Can?
3: Balıkları sever misin?
0: Severim.
3: Bizimle balıkları seyretmeye gelsene.
1: Aa, sevdi seni. Yoksa kolay kolay bu teklifi yapmaz.
3: Geliyor musun?
0: Madem istiyorsun, seni kıracak değil.
1: Dur, delirme yine, dur.
3: Oo, anneanne, şu adamın tuttuğu balığa bak. Ne kocaman. Aa, zavallı, nasıl da çırpınıyor.
1: Bak, gör işte, gör. Yaramazlık edenlerin sonu.
3: Yaramazlık mı etmiş bu balık?
1: Elbette. Anneannesiyle gezmeye çıkmışlar. Bu yaramaz balık anneannesinin elini tutmamış. Balıkçıya yakalanmış.
3: Onlar da o caddeden geçiyorlarmış.
1: Evet ya.
3: Denizin içinde de cadde mi var?
1: Ay, yine ahiret suallerine başladı.
3: Aa, kaçıyor, kaçıyor.
1: Ne bak, oldu, kim kaçıyor?
3: Ne, şu torbadaki küçük balıklara bak anneanne. Bir tanesi kaçıyor.
1: Ay, kaçarsa kaçsın evladım, sana ne? Niye ortalığı bu kadar velveleye veriyorsun? Hiç senin gibi bağıran var mı? Bak şunlar da çocuk, hiç sesleri çıkıyor mu?
3: Anneanne, şu balık neden yerde sürünüyor?
1: Herhalde en yaramazları.
3: Bizim akvaryumdaki balıklara benziyor.
1: İşte bu, akvaryumu beğenmemiş kaçmış, şimdi sürünüyor.
3: Ölecek mi?
1: Ölecek.
3: Yazık. Ay, annesi üzülmez mi ölürse anneanne?
1: Üzülmez olur mu? Hiç üzülür tabii. Ama o annesini düşünseydi kaçmazdı. Yaramazlık da etmezdi.
3: Anneannesi de var mıdır bu balığın?
1: Neden olmasın?
3: Peki o ne yapardı? O da üzülür müydü anneanne?
1: Ah ah, yüreğine inerdi.
3: Anneanne, ben de yaramazlık edip kaçarsam üzülür müsün?
1: Allah korusun, o nasıl söz?
3: Ya ölürsem?
1: Seni hınzır seni. Yine deli deli konuşmaya başladın. Yeter artık, şimdi yüreğime
3: ince. Niye kızıyorsun anneanne, ne yaptım ben?
1: Daha ne yapacaksın, yüreğimin yağlarını erittin. Dizlerimin bağı çözüldü. Ay, şuraya oturayım da kendime geleyim biraz. Sen abiyle seyrede dur oğlum.
0: Efendim?
1: Niye dalgınlaştın öyle?
0: Bilmem.
1: Bir derdin mi var?
0: Yok yok yok, hayır.
1: Şey diyecektim, işin gücün var mı bilmem ama şu oğlana birazcık göz kulak olur musun?
0: Tabii teyzeciğim, tabii. Can, tut bakayım elimden.
3: Tutmasam olmaz mı?
0: Olmaz.
3: Aa, iyi, ne yapalım? Hadi gel şu balıkçıların yanına gidelim mi abi?
0: Peki.
3: Abi.

0: Efendim.
1: Baksana, şu balığa benziyor muyum ben?
0: Seni bilmem ama ben benziyorum.
1: Nasıl yani? Kaçtın mı?
0: Yaramazlık ettim. Bu balık gibi akvaryumun dışına çıktım.
1: Ha, ölecek misin şimdi?
0: Belki.
1: Annen çok üzülecek ama.
0: Hem de nasıl?
1: Anneannen var mı?
0: Yok, ablam var.
1: O ne yapar?
0: Kahrından ölür.
1: Ha, kahrından ölmek ne demek?
0: Yani çok çok üzülür.
1: Öyleyse niye üzüyorsun onları? Kaçmasana. Neden yaramazlık ediyorsun? Hem sen benim gibi küçük de değilsin, kocaman adamsın.
0: Haklısın, kocaman adamım ben. Eğriyi doğruyu göremeyen kocaman bir adam.
1: Akıllı ol artık. Benim yaptığım yaramazlıkları hoş görürler de seninkini görmezler.
0: Doğru, doğru. Biliyor musun, sen çok akıllı bir çocuksun Can.
1: Hep öyle söylüyorlar. Mühendis olacakmışım.
0: Evet, sen çok çok büyük bir adam olacaksın. Onun için büyük bir adamla konuşur gibi konuşacağım seninle. Bak ne diyeceğim. Saatlerden beri içinde bulunduğum zor duruma çare bulmak için sokak

0: Burada çok mutluyuz. Yalnız bunu görebilmek için bakmasını bilen gözler gerek. Hadi gel.
1: Peki, ne yapalım? Anneanne!
2: Geldiniz mi canım?
0: Geldik efendim.
2: Abini üzmedin değil mi yavrum?
1: Üzmedim anneanne. Ama gidiyor.
2: Tabii. Bütün gün senin yanında kalacak değil ya. İşi gücü vardır. Bu arada seni de kırmadı.
0: Senin gibi akıllı tatlı bir çocuğun yanında biraz daha kalmak isterdim ama gitmem gerekiyor canım. Hadi. Alasmadık teyze.
2: Güle güle evladım.
0: Alasmadık can.
1: Güle güle abi. Bak biz buraya hep geliyoruz. Sen de gel olur mu? Yine balıkları seyrederiz. Hem balıklardan konuşuruz.
0: Geleceğim canım. Hem de sık sık geleceğim. Hoşça kalın.
2: Ne efendi çocuk. Sen de büyüdüğün zaman inşallah böyle kibar bir genç olursun can. İyi, ağırbaşlı. Pek hoşuma gitti doğrusu. Allah sevdiklerine bağışlasın.
1: Ama o kendini balığa benzetti anneanne.
2: Hangi balığa?
1: İşte şurada sürünen balığa.
2: Allah Allah.
1: Ölmekten de öyle korktu ki şimdi de akvaryuma gidiyor.
2: Yine saçmalamaya başladı.
1: Vallahi kendi söyledi.
2: Ne yani, akvaryuma mı gidiyorum?
1: Evet dedi.
2: Hadi oradan uyduruyorsun. Ben de koskoca kaldım.
1: Vallahi anneanne, uydurmuyorum. Yemin ederim. Bak istersen
2: yeter,
1: bir daha.
2: Yeter. Sus. Dur, tamam. Dur bakayım. Gerçekten de bir gariplik vardı halinde. Durgundu. Gözleri derine batmış gibiydi. Rengi de sapsarıydı. Vah vah vah. Mutlaka bir derdi vardı bu çocuğun. Ah keşke sorsaydık.
1: Çocuk değil ki o. Kocaman adam.
2: Kim demiş kocaman adam diye. Daha 17 yaşında anca var.
1: Kocaman adam işte. Hem bunu kendisine de söyledim. Doğru dedi.
2: Şu gençler de bir an önce büyümeyi ne çok isterler. Bilmezler ki yıllar rüzgar gibi geçer de bir gün yaşlılık gelip ansızın tak tak tak kapıyı çalar. Nasıl olduğunu anlamazsın bile.
1: Anneanne, sen hiç genç oldun mu?
2: Olmaz olur muyum? Hiç çocukta olduğum genç de. Ama biz büyüklerimizin sözünden hiç çıkmadık.
1: Anneanne.
2: Yine ne var?
1: O abi bana ne dedi biliyor musun? Ben çok akıllıymışım. Büyük adam olacakmışım. Çünkü ona büyük bir iyilik yapmışım.
2: İnşallah evladım, inşallah. Hadi bakalım, çok konuştun. Yüreğim daraldı. Yavaş yavaş dönelim artık.
1: Ama daha yeni geldik anneanne.
2: Geze geze gideriz. Annem baban işten döndüklerinde bizi evde bulmalılar. Sonra merak ederler. Hadi bakayım. Ver elini bana. Sakın bırakma, emi yavrum.
1: Peki anneanne.
2: Hadi.

0: Sana akşama görüşürüz demiştim. Neden beni apar topar bu saatte getirdin? Haydar'a da hayat memat meselesi demişsin. Ödümü patlattın. Hadi anlat bakalım şimdi ne istiyorsun?
1: Al şu mürciti.
0: Ne bu?
1: Sabahleyin verdiğin avans zarf.
0: Ne diye veriyorsun onu bana?
1: O işi yapmayacağım şimdi.
0: Bak oğlum, o meseleyi konuşup tartıştık, karara da vardık. Bu saatten sonra cayamazsın.
1: Çetin, tamam, yapmayacağım dedim, işte o kadar.
0: Şuna bakın, bir de efeleniyor. Oğlum sen deli misin? Çocuk oyuncağı mı bu işler ha? Söyle bakayım. Yoksa parayı mı az buldun ha?
1: Yok, hayır. Önüme hazine yığsanız da yine de yapmayacağım bu işi.
0: Niyetin beni patrona rezil etmek mi be?
1: Kusura bakma Çetin, üzgünüm.
0: Kusura bakmaymış, üzgünmüş. Sözünden dönene ne derler biliyor musun? Tövbe, yazıklar olsun sana. Biz de seni adam sandık da araya girdik.
1: Çetin, ağır ağır konuşma, anla beni. Kendi kendimle çok mücadele ettim. Olmadı, zor iş.
0: Ya doğru, deveyi hendekten atlatacaksın.
1: Benim için ondan da zor. Sen çok haklısın. Küçük bir akvaryum balığıyım ben. Okyanuslarda ölüp giderim. Kendi küçük akvaryumum yeter bana. Orada mutluyum. Fazlasını da istemiyorum. Okyanus balıklarına da özenmiyorum. Anla beni Çetin, ne olur anla beni.
0: Korkak. Allah kahretsin seni. Patrona ne söyleyeceğim şimdi ben ha?
1: Küçük bir akvaryum balığından selam yetmez mi?
0: Şuna bakın, bir de alay ediyor. Çabuk seni gebertmeden defol git karşımdan. Kalleş, serseri.
1: Dostluğun, abiliğin buraya kadarmış demek. Menfaatine dokunulun.

0: Evde kimse yok mu? Anne! Anne!
1: Yukarıdayım oğlum!
0: Neredesin?
1: Canım yukarıda! Buradayım
2: evet.
1: Dedin ya oğlum sana.
2: Evet, seni buldum işte.
1: Hoş geldin ya.
2: Hoş bulduk anne. Bak.
1: O elindeki de ne?
2: Bir şeyler aldım ev için.
1: Yanlış mı görüyorum yoksa? Dolu bir file var elinde. Aman Allah'ım.
2: Önce Allah'ım. Yanağına bir öpücük.
1: Dur bakayım.
2: Evet. Yanlış görmüyorsun anneciğim. Bunlar... Gerçekten dolu bir file.
1: Dolu ya, dolu.
2: Alsana elimden.
1: Elinden mi?
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun ha?
1: Oğlum. Sen pazara mı gittin?
2: Evet anneciğim.
1: Ya aman. Hay Allah. Ay, ne diyeceğimi bilemiyorum. Öyle şaşırdım ki. Hayırdır inşallah. Hasta filan olmayasın yavrum sen ha?
2: Bu da nereden çıktı şimdi anne? Sağlığım yerinde. İyi, iyi. Üstelik çok mutlu ve çok neşeli.
1: Ya.
2: Böyle karşılıklı bakışıp duracak mıyız anneciğim? Fileyi elimden almayacak mısın ha?
1: Alacağım tabii alacağım. Dur alayım. Dur yavrum. Aman Allah'ım. İşe bak. Pazara gitmiş. Ay rüyamda görsem inanmazdım. Yok inanmazdım.
2: Anne amma büyütüyorsun.
1: Nasıl büyütmem evladım, nasıl büyütmem? Şimdiye kadar pazarın semtine uğramışlığın oldu mu senin ha? Bir ekmek al getir desem yan çizerdi. Bu değişikliğin sebebini bir türlü anlayamadım.
2: Belki de...
1: Ha?
2: Birdenbire büyüdüm anne.
1: Büyüdüm.
2: Belki de seni memnun edecek bir şeyler yapmak istedim. Neler aldığıma bakmayacak mısın?
1: Canım bakmaz olur muyum hiç? Tabii tabii. Dolmalık malzeme almışsın hem de.
2: Ya,
1: kabak.
2: Tabii kabak.
1: Domates, biber. Yaprak. Ay vallahi şimdi ağlayacağım. Bana rahmetli babanı hatırlattın oğlum. O da her akşam iş dönüşünde elinde böyle dolu bir fileyle gelirdi.
2: Anne.
1: Elimde lütfen. Elimde de ne yapayım işte. Beni öyle duygulandırdı ki.
2: Benim de hangi dönemeçlerden geçip geldiğimi bir bilsen. Gösterdiğin o sıcacık sevginin ne kadar değerli olduğunu anlardım.
1: Ne dedin oğlum?
2: Hiç. Ama yeter artık, ağlama lütfen
1: tamam,
2: anne.
1: Tamam sustum işte. Aman yaşladık ne olacak. İnsan pek hassas oluyor nedense. Dur şunları boşaltıvereyim. Dur. Ay şu kabakların tazeliğine bak. Domatesler de öyle güzel ki kıpkırmızı. Tam dolmalık oğlum, tam dolmalık. Ay biberler de çok taze. İnsanın kıtır kıtır yiyeceği geliyor. Alışveriş etmesini de ne iyi bilirmiş benim aslan oğlum. Gel bir kere öpeyim seni. Gel benim güzel oğlum. Oh canım. Canım ya.
2: Canım anneciğim benim.
1: Bir tane.
2: Söz sana, bundan sonra dolmalık malzemelerinin hepsini ben alıp geleceğim.
1: Gönlümü alman da yeter evladım. Ara sıra pazara kendim gidiyorum. Ara sıra da sokaktan geçen satıcılardan alıyorum. Sen hiç zahmet etme yavrum. Hiç zahmet etme. Hele okulunu bitir de. Dur. Al bakayım şunu.
2: Ne olacak bu 5.000 lira
1: beş
2: anne?
1: 5.000 lira
2: aldıklarıma karşılık veriyorsan bu kadar harcamadım ki ben.
1: Olsun. Gerisi harçlık. Zaten verecektik değil mi?
2: Desene yine kardayız.
1: Dur şunları mutfağa taşıyıp hemen hazırlamaya başlayayım. Akşama ancak yetişir. Yine dolma yaptığımdan yakınmazsın değil mi?
2: Yok anneciğim yok, ne münasebet. Sen dolmayı öyle güzel yapıyorsun ki. Anne ablam nerede? Dikişini bitirebildi mi?
1: Yavrum bitirdi de.
2: Şimdi
1: odasında yatıyor.
2: Ne oldu, hasta mı yoksa?
1: Yok üşüttü galiba. Dikişini tüsünü yaparken bir ara kendinden geçiverdi. Yüzü limon gibi oldu, zorla yatırdım.
2: Çok mu çalıştı?
1: Her zamanki gibi, soluk almadan. Elbiseyi bugün teslim edecekti ya. Neyse, verdik ama.
2: Neyse gidip bir bakayım uyuyor mu?
1: Sanmıyorum ama. Oğlum gitmişken soru ver. Ihlamur istiyorum ha.
2: Olur sorarım anne.
1: Hadi yavrum bir soru ver.

0: Anne sen misin?
1: Benim abla.
0: Ah Birol hoş geldin. Niye içeri girmiyorsun gelsene.
1: Gözlerin kapalıydı da uyuyorsun.
0: Yo uyumuyorum gel.
1: Ne var?
0: Bir şeyim yok, biraz başım döndü o kadar. Annemin telaşını bilirsin. Aman zaman dinlemeden yatağa soktu beni. Biraz da iyi oldu galiba. Fırsattan yararlanıp dinlendim.
1: Yüzünde hiç renk kalmamış abla.
0: Annemden evham geçmiş sana. Bir şeyim yok canım. Yüzümün rengi lambanın ışığından soluk görünüyordur.
1: Perdeleri de sıkı sıkı kapatmışsınız.
0: Ya uyuyayım diye annem kapattı. Her neyse geç şöyle yatağın kenarına otur.
1: Ha, ıhlamur ister mi diye soruyordu anne.
0: Aa yok. Şimdiye kadar iki bardak içtim zaten. Sen ne yaptın bugün? Anlat bakalım.
1: Çetin'le iş yapmaktan vazgeçtim abla.
0: Annemin etkisinde kaldın anlaşılan.
1: Kim bilir belki...
0: Sana hep söylüyorum ya boş ver işi şimdi. Önce okulunu bitir.
1: Haklısın.
0: Dilek adında bir arkadaşın aradı. Seni çok merak ediyormuş arasın dedi. Unutma.
1: Ha, ararım.
0: Kim bu Dilek? Okul arkadaşın mı?
1: Evet.
0: Aranızda...
1: Yo hiçbir şey yok. Sadece arkadaşız.
0: İyi güzel de niye bu kadar telaşlandın? Olur.
1: Yok ama...
0: Peki canım sinirlenme.
1: Sinirlendiğim falan yok abla. Bunu da nereden çıkardın? Dilek iyi bir kız. Arkadaş canlısı, çalışkan, iyi niyetli. Belki gazetelerde adını duymuşsundur. Armatör Cevat Şenlidere'nin kızı.
0: Oo, milyarder kızı desene. Niye bu kadar tepki gösterdiği şimdi anlaşıldı. Kim bilir, belki de iş diye tutturuşunun sebebi buydu.
1: Yok be abla, nereden geldi böyle şeyler aklına? Kendi kendine aslı astarı olmayan yorumlar yapmasana. Daha dur bakalım, ekmeğimizi kazanmamıza yıllar var daha.
0: Lise bitiyor, seneye fakülte. İleride evleneceğin gönül arkadaşını artık yavaş yavaş bulman gerekir. Yaş ilerledikçe zorlaşıyor bu işler. Çok insan var fakültede arkadaş oluyor da sonradan evleniyor. Evlilikleri de pek güzel yürüyor.
1: Genç evlenmenin de bir sürü sakıncaları var abla. Neyse bu konuyu tartışmayalım. Zaten ben evlenecek değilim.
0: Aa ne biçim konuşuyorsun? Niçin evlenmeyecek misin?
1: 45 yaşına kadar bekar kalacağım. Sonra 35-40 yaşlarında bir kız bulup evleneceğim. Bütün varlığımla onu mutlu etmeye çalışacağım.
0: Deli çocuk. Aklın sıra baş kaldırıyorsun sen. Ama kime? Kime ders veriyorsun? Alın yazına mı? Üstelik gereksiz yere hissi davranıyorsun. Benim alın yazım kendime. Ne diye ortak olmaya kalkışıyoruz?
1: Öyle deme be ablacığım. Biz akvaryum balıkları birbirimizin alın yazısına ortak olmadıkça, hep bir düşünüp bir duymadıkça, aynı ufka bakmadıkça hayal ettiğimiz okyanus soluklarını nasıl anlarız? Nasıl yaşarız?
0: Ne anlamadım. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Bizi akvaryum balıklarına mı benzetiyorsun?
1: Tabii ya. Bu ev renkli hayaller ve umutlarla bezenmiş küçük bir akvaryuma benzemiyor mu? Bizler birbirimize sevgiyle kenetlenmiş akvaryum balıkları değil miyiz?
0: Ha şimdi anladım. Güzel bir benzetme. Hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Senin böyle şair ruhlu oluşun ne hoş bir şey. Dur kalkayım da anneme sesleneyim.
1: Neyi söyleyeceksin abla?
0: Evimizin şirin bir akvaryuma benzediğini, bizim de küçük tatlı balıklar olduğumuzu.
1: Ay abla dur kalkma. Başının dönmesi geçti mi? Dur önce onu söyle.
0: İyiyim çok iyiyim. Hiçbir şeyim kalmadı. Umutsuzluğum bile.

aslında kaçmak değil. Sevgiye koşmak, sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktu.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. İrfan Meclisi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün çok değerli bir hocamızla beraberiz. Kendisi uzun yıllardan beri tanıdığım ve uzun zamandan beri de bu programa davet etmeye çalıştığım ama meşguliyetinden dolayı bir türlü kendisini yakalayamadığımız bir hocamız. Kendisi Türk Akademiyası'na çok katkılarda bulunmuş birisi. İsmini hemen söylemiyorum ki biraz merak edesiniz diye. Yurt dışı tecrübesi, uluslararası tecrübesi, özellikle uluslararası medyada oldukça tecrübeli birisi. İyi bir akademisyen. Evet, değerli dostumuz, hocamız, Profesör Doktor Abdülmuttalip Arpa hocamız. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ömer Bey.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Elhamdülillah, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.
2: Allah iyilikler versin. Bizim dostluğumuz kaç yıla dayanıyor hocam? Oradan başlayalım.
3: Doğrusu tabii...
2: 30 yılı geçti galiba.
3: Evet. Ben de öncelikle teşekkür ediyorum. Uzun süredir olsun ben de katılmak için bir irade içerisindeydim ama bugün nasipmiş.
2: Eyvallah.
3: Farklı program olacak sanırım çünkü bugün ilk defa hayatımda kendimi konuşacağım.
2: Eyvallah.
3: Başkalarını konuştuk bugüne kadar.
2: Sizi konuşacağız hocam, evet tam da öyle. Sizin bir Ürdün bağlantınız var. Ayağınızın tozuyla Ürdün'den de yeni geldiniz. Onları da konuşacağız. Ama önce siz Bingöl'lü olmanız hasebiyle sizin biraz çocukluğunuza gidelim hocam. Mesela ilkokul, anne baba da böyle ilimle iyi var mı? Çünkü doğunun bir özelliği var. Özellikle Bingöl, Batman, Diyarbakır, Siirt. Genelde çocuklar henüz ilkokula gitmeden önce mutlaka bir camide bir molladan ders alıyorlar. Fakir diyorlar onlara, biliyorsunuz. Mesela anne babanızın böyle bir özelliği var mı? Veya sülalede alim var mı? Siz nasıl bu aleme düştünüz? İslam ilimlerde nasıl yetiştiniz?
3: Tabii öncelikle doğrusu birinci sorunuza cevap vermek istiyorum. Çünkü bunu ifade etmekte doğrusu bir vecibe olarak bunu görüyorum. 92 yılından beri tanışıyoruz.
2: Eyvallah.
3: Ben biraz da öğrenciydim. 92'de Balgat'ta o günleri hatırlarsınız. Eyvallah. Bir program gereği gelmiştik orada. Bir 15 gün kalmıştık. Oradan başlayan tanışıklığımız var.
2: Eyvallah.
3: Oradan da bize yaptığınız çok ciddi yönlendirmeler. Yani hayatımızda doğrusu yön verme noktasında orada ciddi katkınız olmuştu. Ama uzun bir kesintiden sonra tekrar son yıllarda görüşmeye başladık.
2: Eyvallah.
3: Elhamdülillah Rabbim buluşturdu farklı programlarla, farklı buluşmalarla görüşüyoruz. Ve inşallah daha görüşmeye devam edeceğiz. İkincisi doğrusu tabii Bingöl'lüyüm ben. Hı hı. 1973 doğumlu Bingöl, Güveçli Köyü. Bingöl il olarak tabii muhafazakar bir il. Hı. Anne baba da muhafazakar. Ancak anne ilkokulu 3. sınıfta bırakmış.
2: He.
3: Kısmen okuma yazması var. Hı. Ama baba tamamen ümmi. He. Ümmi bir babanın çocuğu.
2: Eyvallah.
3: Okuma yazması olmayan bir babanın çocuğu.
2: Maşallah.
3: Ama doğrusu 4 çocuğunu da okutmuş. 2 tane profesör çıkartmış.
2: Öyle mi?
3: Öğretmenler çıkartmış.
2: Doğru. Abiniz de. Ona da selam olsun buradan.
3: Aleyküm selam.
2: Enver abiydi değil mi?
3: Enver hocamız. Evet. Şu anda Kıbrıs'ta. Rektörlük yapıyor.
2: Öyle mi? Evet.
3: Doğrusu yani ümmi bir babanın bu kadar ilimle uğraşmaya çalışması ki akranlarımız arasında köyde çocuklarını eğitim hayatına yönlendiren ilk aile babam. Bu bağlamda ümmi bir insanın bu ilmin önemini, hassasiyetini anlaması, o şartlarda emsallerinin olmaması ve çocukların ısrarla eğitim ortamlarına sevk etmesi, ya bu hakikaten biraz bizi çok düşündürüyor. Yani
2: hocam bu şu demek, aslında okuyamamanın acısını böyle ciğerlerine kadar çekmiş bir babanın çocuğusunuz yani. Çok ızdırap çekmiş demek. Çok bunun şey, daha sonra demiş ki ben okutacağım çocuklarımı. Yani çobanlık yapacağım, okutacağım çocuklarımı.
3: Tabii köyde iş meşgale çok, çiftçilik, evet, tarım vesaire. Burada doğrusu babamın bize ihtiyacı oluyordu tabii, tarlada, bağda, bahçede çalışma, ama buna rağmen bizi çalıştırmayıp yaz dönemlerinde tabii medreselere, işte kışın okullara falan göndermesi de bir fedakarlıktı kendisi
2: tabii,
3: için.
2: Tabii.
3: Kendisi çalışmış oluyordu, biz de okutuyordu yani, ama akranlarımız, komşular vesaire.

0: herkes çoluk çocuğuyla bağ bahçede çalışıyordu.
1: Yani 5 kişi çalışıp 4 kişi okutuyordu aslında. Ciddi şekilde 4 çocuğa bakıyordu yani.
0: Fedakarlık yapıyordu.
1: Subhanallah.
0: Ve babamın hep dedi şu, oğlum imam olacaksınız. Yani ben seni imam olarak görmek istiyorum. 4 çocuğunu imam yapmak istiyordu.
1: Çünkü en yüksek makam onun için, en yüksek meslek, en ideal meslek imamlık o gün için yani, evet.
0: Kesinlikle hayaliydi. Yani elhamdülillah tabii sonraki yıllarda bu vazifede yapmış olduk doğrusu.
1: Ona geleceğiz biraz.
0: Geleceğiz. Ama o ümmi haliyle bize böyle çocukluğumuzda hep şey anlatırdı. Böyle Efendimizin hayatından, işte Efendimizin çocuklarını anlatırdı. Kızlarını, erkek isimlerini, kız isimlerini. Evet. Şu tarihte doğdu, şurada vefat etti. O kıt bilgi böyle bizim zihin dünyamıza sürekli işlemeye çalışırdı böyle. Hı-hı. Ve böyle ezberlemiş olurduk yani. Kaç çocuğu var? 4 tane. İsimlerine şu. İşte nerede doğdu? Şurada doğdu. Burada vefat etti.
1: İmtihan ediyordu doğdu. Bir de sizi.
0: Böyle imtihan ettirirdi. Bir de eve misafir gelince de oğlum söyle bakayım efendinin çocuklarını böyle. Tak sayardık. İşte kızlarını sayardık. İşte eşlerini sayardık böyle. Yani o ümmi tabii o kıt bilgisiyle doğrusu bir zihin inşası dediğimiz o süreci bize doğrusu oluşturuyordu. O
1: maşallah.
0: Böyle siyer bilgisi üzerinden. Bir de üzerine ayrıca böyle fıkıh bilgisi. İşte namazın şartları, imanın şartları, böyle işte sünnetleri vesaire.
1: Evet.
0: Biraz da böyle fıkıh noktasında da doğrusu bize böyle bilgiler aktarmaya çalışıyordu. Bu tabii İslami anlamda biraz temel bilgiler sayılıyordu. Yani Allah razı olsun, hakikaten bir şekilde İslami bir ortam. Kendileri de tabii böyle gece gündüz anne baba, namaz, dualar vesaire. Böyle ciddi bir iklim söz konusuydu ailede. Bingöl'ün şartlarını o dönemde, malum bir kıta süreci yaşandı tabii. Yani evet. Doğu biraz doğrusu ilmi noktada ciddi bir mahrumiyet yaşadı o Cumhuriyet döneminde. O inkıta sürecinde de bilgi kaynakları kıttı, iletişim kaynakları sıfır,
1: kitap
0: hiç
1: yok.
0: Kitap yok, bir şey yok. Tek tük orada bu da böyle hocalar olurdu. Başka da bir şey yoktu. Yani ilmi anlamda beslenecek, böyle istifade edecek herhangi bir kaynak falan kalmamıştı. Köylerde orada 3-5 tane hoca, onlar ne aktardıysa sadece o kadar.
1: Hocam şimdi siz, çok özür dilerim keseceğim ama şimdi aslında ümmi demek okuma yazma bilmeyen demek. Ümmi demek tam aynı şey olmasa bile cahil demek. Ama şimdi soru şu, bu kadar bilgiyi çocuklarına aktarabilen, bu kadar bilgiyi çocuklarına öğretebilen bir baba mı ümmi cahil? Yoksa üniversiteyi bitirdiği halde sizin anlattığınız bilgileri çocuklarına öğretemeyen baba mı cahil? Bence bunu bir sorgulamamız lazım. Bence son derece bilge bir adam. Belki okuma yazma anlamında belki eksiklik olabilir ama kültürel olarak bir şeyi taşımış. Yani babalarından veya çevresindeki hocalardan öğrendiğiniz, size öğretecek kadar da bir bilgelik var adamda yani.
0: Tabii ümmi kavramı da burada biraz doğrusu fırsat verirsen açmak isterim biraz.
1: Tabii,
0: yani
1: buyurun.
0: Ümmi anneden doğma. Yani çocuk anneden doğduğunda okuma yazması olmaz.
1: Doğru.
0: İlk doğan çocuğun okuma yazması nasıl yoksa
1: doğduğu gibi. Doğduğu gibi demek.
0: Tabii.
1: Daha güzel.
0: Oradan gelen kavramın etimolojisi işte. Biraz anlam oradan geliyor. Ama bu şudur. Okuma yazması yok olan insan başka bir şey bilmiyor mu? Şimdi bilgi aşamaları var, biliyoruz. Bilgi var. Bilgiden sonra irfan var, hikmet var. Çok tabaka var yani şimdi.
1: Tarlayı ekiyor.
0: Tabii.
1: Atlara bakıyor.
0: Tabii.
1: Koyunlara bakıyor. Bahçe ekebiliyor.
0: Evet.
1: Şimdi bunların hepsi birer meslek oldu hocam. Üniversiteyi bitirince bunları yapıyor artık gençler.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla baban kaç tane aslında eğitim almış bunlarla ilgili, atadan öteden öğrendiği şeyler. Sadece belki okuma yazma yok.
0: Okuma yazma yok. Ama
1: uygulamada çok şey biliyor.
0: Okuma yazmanın arka plandaki bütün o aslında dünyayı biliyor aslında. Hayat
1: evet.
0: Tecrübesi,
1: çok güzel.
0: Gelenekler, görenekler.
1: Evet, devam edelim. Evet.
0: Yani doğrusu bunu idrak etmiş bir baba. Dolayısıyla da hiç bunu unutmuyorum yani. Bizi diyelim böyle işte İmam Hatip'e gidiyoruz. Yok, ilkokuldayken öğretmene gelip şunu demişti yani.
1: He.
0: Ahmet Ateş diye bir öğretmen. Doğrusu biraz da böyle farklı bir zihin dünyasına sahipti ama şunu demişti.
1: Hı.
0: Eti sana, kemiği bana diye o meşhur tabiri kullanmış biz teslim ederken. Yani bu çocuklar sonuna kadar eğit, ne yapıyorsun hep gibi. İlkokulu böyle okuma yazma öğrenerek ancak bitirebildik. Tabii Türkçe bilmiyoruz. Bir zadaca konuşan birisi olarak Türkçe'yi biz ilkokulda tabii doğrusu bayağı bir zorluk çekerek ilkokul bitirdik. Yani konuşmamız çok zor. Hiç oluşmadı doğru dürüst. Konuşulan anlamaya çalışıyorduk. İlkokulu bitirdiğimizde kendimizi ifade etme noktasında hala bayağı sıkıntı çekiyorduk.
1: İlkokulu bitirdiğin zaman bile.
0: Tabii tabii. Sadece okuma yazmayı öğrendik. Konuşmada çok ama çok kıttı doğrusu.
1: İyi sıçrama
0: hala yapıyorsun köydeyiz hocam. Ama. Köydeyiz yani. Köyde de herkes daha konuşuyor tabii.
1: Evet.
0: Bu alanda biraz zorluk çektik. Ortaokula artık şehre gelince tabii İmam Hatip'e. Kısmen şehirdeki memur çocukları biraz da bu arada batıdan gelen memurlar var vesaire. Onların çocuklarla İmam Hatip'te buluşunca artık böyle şehirde biraz da Türkçe daha çok konuşuluyor vesaire. Evet. Kurumlar işte yabancı memurlar vesaire. Şehir hayatı biraz da Türkçenin konuşulduğu ortamın daha...
1: Siz yoğun batıdan oldu. Gelen Bingöl'e gelen memurlara yabancı memur mu diyorsunuz?
0: Ama onlar... Doğrusu parantez. Güzel. Ama bir parantez bir bilgi burada aktarayım. Dağılmasın konumuz. Her Bingöl'e gelen memur dönerken ağlayarak dönmüştür.
1: Onu ben hocam şöyle, ben hiç Bingöl'e gitmemiştim. 2 sene önce Bingöl rektörümüz bizi Bingöl'e davet etti bir toplantı için. Hocam ne kadar güzel bir yermiş. Küçücük bir yer ama yeşil, çok güzel, insanlara çok güzel, yemekleri çok güzel, misafirperverlikleri çok güzel. Balı çok güzel, özellikle gevan balı dağlarda. Gevan balı her yerde bulunmaz falan. Yani dönerken ağlamaları normal bir şey hocam yani. Gitmeden önce hakikaten biraz korkunç gelebilir. Özellikle terörün yoğun olduğu dönemlerde ama merkez gerçekten çok güzel. Ben de şahitlik ederim ya.
0: Yani Bingöl tabii hep böyle muhafazakar kaldı. Hep İslami anlamda doğrusu o sağ duyusunu ve tercihini hep o şekilde kullandı.
1: Evet.
0: Zaten veriler, istatistikler de bunu gösteriyor.
1: Evet.
0: Hiçbir zaman elhamdülillah doğuda olmasına rağmen o doğudaki ideolojik sapmalar falan kaymadı elhamdülillah.
1: Eyvallah. Şey, sonra siz şehre geldiniz.
0: Tabii şehre gelince artık böyle memur çocukları biraz da şehirde yaşayan arkadaşlar bize göre Türkçeleri daha tabii iyi, daha da böyle gelişmiş. Biraz daha entegre olunca böyle hafif hafif konuşmaya başladık doğrusu. Ama şunu hep bu sıkıntıyı çektik yani. Sınıfta öğretmen ders anlatınca o dersin %50'sini falan anlayamıyorduk hemen hemen. Dersin seviyesi biraz böyle akademik şey artınca doğrusu zorlanıyorduk. Ve şunu hiç unutmuyorum. Yani bazı arkadaşlar böyle çıkar işte tahtada ders anlatırlardı konuyu. Yani aklımız almıyordu.
1: Nasıl konuşuyor ya falan.
0: Kitaba bakmadan kitaba bakmadan konuşuyor. Ya bu da imkansız geliyordu doğrusu. İmkansız geliyordu.
1: Eyvallah.
0: Yani ortaokulun sonuna kadar doğrusu hala böyle zihin dünyamız tabii sadece merkezde Türkçe ikinci falan da olunca bir türlü bin sıraya Türkçe'yi aktaramıyorduk. Zihninizin merkezine hangi dili aktarırsanız merkezde düşünce onunla oluşuyor. Dolayısıyla da yani ikinci plandaki dil doğrusu sıkıntı çekiyor. Biz burada Türkçe'yi ortaokulda da hala birinci sıraya çekemedik doğrusu. Hı-hı. Yani nihayetinde eve geçiyorsunuz yine sağda solda herkes sağca konuşuyor. Ve bir de ilginç şu, yani iki zazı arkadaş kendi arasında Türkçe konuşmaktan da utanıyorduk. Yanlış yaparız diye.
1: Bir de öyle bir kompleks var. Dersten kompleks, evet.
0: Yani zor bir süreçti ama biraz da anlamlı bir süreç doğrusu. Hani İmam Hatip'te okurken de sonra bir pansiyon hayatı, devlet yatılı parası pansiyon, böyle bir hak imkan doğdu, sınavlarla kazanmıştık. Orada da tabii çevre illerden de öğrenciler gelince biraz daha artık böyle açılımlar, buluşmalar gittikçe gelişmeye başladık. Tabii artık böyle Diyarbakırlı arkadaşımız var, Muşlu var, Adıyamanlı, Malatyalı. Türkçe biraz daha artık hakim olmaya başladım. Gittikçe bu şekilde gelişiyorduk ama bu arada da yaz dönemlerinde tabii babam böyle yıl boyu arardı. Biz maaşta okurken sene başına başlıyoruz. O başlardı, köylerdeki medrese hocalarıyla görüşmelere başlardı. Bizi yazın mutlaka bir medreseye gönderirdi. Bu çok önemliydi. Yani köydeki bağ bahçede o kadar iş beklerken bunları değil tutar böyle bir medrese ayarlamaya çalışırdı. Ve o yaz dönemlerinde de genelde bir iki ay böyle o medreselere giderdik ki benim için çok çok önemli bir süreçti o medreseler. O iklimi.
1: İster istemez medresede okuduğun için İmam Hatip'teki diğer öğrencilere fark atmaya başladım.
0: İşte zaten oradan ikiye başladı aslında.
1: Ondan sonra sınıf birincisi olmaya başladı.
0: Evet yani.
1: Değil mi? Öyle olmaya başladı. Türkçeyi de hallettik falan.
0: Tabii Türkçe halledilmeye başlandı. Orta biri de yani 6. sınıf bugünkü karşılığıyla. Orta birinci sınıfta benim Arapçam zayıftı. Hep zayıf alıyordum.
1: Evet.
0: Zayıf alıyordum.
1: Benim de
0: öyleydi. Çok ilginç. Zayıftı ya.
1: Ben İmam Hatip bitirdiğim zaman da Arapçam çok kötüydü. Ama şimdi elhamdülillah senin de benim de elhamdülillah Türkiye'de herhalde bir ilk 20'ye gireriz değil mi hocam yani?
0: Vallahi. Yani.
1: Fena değil.
0: Elhamdülillah böyle.
1: Evet.
0: Tabii o medreselere falan yazın giderdik. Babam böyle yıl boyu arardı. Hocaların peşine düşerdi ve derken böyle kimi ikna ettiyse Bir şekilde o yaz artık oraya giderdik. O çevre illerin köylerdeki medreselerine, işte Diyarbakır'dır, Elazığ'daki işte köyler vesaire, bazen Bingöl, işte Muş gibi. Doğrusu yazında medreselere giderdik ve babam bizi takip ederdi. Yani böyle her gün takip ederdi.
1: Babanız hayatta mı hocam?
0: Hala hayatta.
1: Maşallah.
0: 91 yaşında.

0: anlamadım.
1: Hala takip ediyor mu sizi hocam? Arıyor mu sizi?
0: Biz babamla hala oturduğumuzda yani şunu der. Böyle dini bir mesele ortaya attığında siz bilmezsiniz bunu ben bilirim yani. Otur der hala.
1: Doğrudur.
0: Köydeki hocasından dinlemiştir zamanında. Tabii. Hala en iyi kendisi bilir. Hatta abim Enver Hoca bir ara Diyanet Başkan müşavirini yaptı.
1: Biliyorum Enver abi çok iyi tanıyorum. Enver hocamız selamlar olsun tekrar.
0: Evet. Enver Hoca şöyle demişti.
1: Tika'da da çok büyük hizmetleri oldu yanlış hatırlamıyorsam.
0: Tabii, değil mi? Tika'da da oldu. Orada Orta Doğu Afrika evet. Masasında bayağı bir çalıştı.
1: Evet.
0: Ya baba dedi iki tane profesör var senin karşında. Sen hala siz bilmezsiniz ben bilirim diyorsun
1: öyledir,
0: yani.
1: Öyledir.
0: Oğlum siz bilmezsiniz yani. Evet. Hala babanın karşısında oturunca da insan çocuklaşıyor. Tabii, küçülüyorsunuz tabii. Böyle.
1: Ona da çok selam olsun. Maşallah ona gerçekten bu programı diyorsun. Dinlerse ona buradan dua ediyoruz. O olmasaydı siz yoktunuz yani.
0: Yani bu kesinlikle İmam Hatip artı medrese ayağı bizi o iklime soktu. Ve o Arapça muhabbeti İslam ilimlere yönelik olan artık o ilmi taraf yani ilkokulda biraz da böyle ezbere dayalı hazır bilgiler ama İmam Hatip ve medrese ile birlikte ilim aya bizde artık oluşmaya başladı.
1: O sizde oluştu da Enver abiyle aynı devam ediyordunuz.
0: Yok o benden büyük.
1: Yok şey anlamda söylüyorum. O da aynı tezgahtan geçti mi?
0: O da aynı tezgahtan geçti. Ama 10 sene önce tabi aramızda 10 yaş var.
1: Ona da şeyle uygulama yapıyordu.
0: Aynısını yaptırıyordu. Aynısını yaptırıyordu. Ve yani İmam Hatip artı medrese birlikte gidince de doğrusu tabi okula dönünce bu defa çok ciddi bir farklılığımız da oluşmaya başladı sınıflarda. Özellikle Arapça ve artı dini derslerde, mesleki derslerde.
1: Doğru.
0: Yani orta 2'nin ikinci dönemine kadar hala böyle Arapçam biraz böyle hafif gidiyordu ama ikinci döneminde bir ne olduysa bir bastım o freni çektim şeye yani böyle
1: fitesi
0: 5'e böyle bir çektim. O gün bugün bütün sınıflarda birinci olarak zaten öyle.
1: Elhamdülillah.
0: Hayatımız Arapça merkezimiz oldu.
1: İmam Hatip'i Bingöl'den bitirdiniz.
0: Bingöl'de bitirdim. Ama şu bir gerçek yani o dönemin İmam Hatip'i yani mesleki anlamda yani bugünkü ilahiyatların ki ilahiyat hocasını yapıyorum şu anda. Bugünkü ilahiyatların şöyle rahat bir 3/2'sine yakın yani o gerekli donanımı İmam Hatip'te almıştık biz.
1: Doğru.
0: Yani hiç unutmuyorum mesela biz son sınıfta Bingöl'ün 4 ay boyunca bütün camilerdeki cuma namazlarını, vaazlarını yani hepsini biz vermiştik. Şu anda biz ilahiyatlarda son sınıfta öğrencilerimizi hitabet tersinde camilerde hutbe çıkarmakta zorlanıyoruz.
1: Doğru.
0: Yani biz
1: ben uluslararası bir üniversitede okudum. Pakistan'da okudum. Oraya gittiğim zaman şunu söylüyorum. Tamam çok şey öğrendik. Uluslararası hale geldik. İşte 50 ülkeden öğrenci vardı. Çok avantajları vardı ama gerçekten her ne kadar Arapçam zayıf olsa da İngilizcem de yoktu tabii ki doğal olarak ama kültürel anlamda, ilmi anlamda Türkçe olsa bile o günkü İmam Hatip'lerde okulmuş olduğumuz bilgi benim İslamabad'daki bilgimin çok üstündeydi yani. Ya ben oraya sadece Arapça İngilizcesini okumaya gitmişim.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: İyi okumalar yapıyorduk o dönemde gerçekten ama şimdi yine İmam Hatip'ler çok iyi. Bu arada İmam Hatip'ler kötü değil ama şöyle bir şey oldu. Şimdi üniversiteye girme hesabı yapılarak ister istemez yani bir rakabet var, bir yarış var. Meslek dersleri dediğimiz İslami dersler biraz geriletilince bu sefer akademik başarı çok arttı ama o mesleki dersler azaldı yani. Öyle bir bu dengeyi gütmek o kadar kolay değil. Belki İmam Hatip'leri biraz çeşitlendirmek lazım. O da yapılıyor ama ne kadar yapılıyor emin değilim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Akademik olarak ciddi bir başarı var İmam Hatip'lerde ama bu sefer mesleki derslerde gerileme oldu yani.
0: Doğrusu hani bizde üniversite olarak da Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip'te bir anlaşmamız var. Akademik anlaşma. O anlaşmayı da ben icrasını ben takip ediyorum. Oradan da biliyorum yani bazı uygulamaları. Yani akademik bağlamda programların çeşitliliği, zenginliği hakikaten son derece şu anda bir de teknolojik imkanlar, destekler, kesinlikle. Materyal vesaire şu anda dönemsel olarak ciddi bir avantaj şu anda kesinlikle. Söz konusu. Bir de ekonomik şartlar da şu anda çok.
1: Tabii daha. Tabii. Bizim yani, dönemde hiçbir kıyaslanmaz.
0: Yani şimdi o bağlam değil ama bizim dönemdeki İmam Hatip'lerde farklı bir şey vardı ki şu an hala İmam Hatip'leri arıyoruz, bulamıyoruz.
1: Doğru.
0: İmam Hatip'li olma, o kimlik.
1: Doğru.
0: Yani dünyanın en iyi eğitimini verirsiniz, en iyi akademik başarı yakalarsınız da İmam Hatip kimliğini kazandırabilir misiniz? O ruh dediğimiz.
1: Doğru.
0: İmam Hatip'te olmak bizim dönemimizde öteki olmaktı. Biz ve diğerleri. Yani Bingöl'de hiç unutmuyorum. İmam Hatip Lisesi ve diğer karşımıza tüm liseler rakibimiz. İmam Hatip ve diğerleri öteki olma dediğimiz o kimlik, o ruh inşası o dönemde hakikaten yani hala konuşuyoruz işte İmam Hatip'te.
1: Onun avantajları da var, dezavantajları da var. Yani bazen böyle ötekileştirilmek, aslında sen kendi kendini de ötekileştirmiş oluyorsun. Öteki de zaten ötekileştiriyor. O seni ötekileştiriyor. Bunun getirdiği ciddi dezavantajlar da yaşadık biz. Mesela biz İstanbul'un

0: Okurken bazen otobüste gidip gelirken işte oğlum nerede okuyorsun diye sorardı vatandaş. İşte İmam Hatip'te okuyoruz. Oo maşallah cenaze imam mı olacaksınız falan, ölü mü yıkayacaksınız falan derlerdi. Yani biz hep o gözle bakılırdı. Biz bunu sonlara doğru kırmaya başladık. İşte baktık dünya öyle değil, başka bir dünya var. Ama İmam Hatip'li kimliğimizi hiç şey yapmadık yani, hiç böyle hocumadık. Ben bugün hala işte birçok önemli yerlerde bulunmamıza rağmen sordukları zaman ilk söylediğim şey şudur: ben İstanbul İmam Hatip mezunuyum. Yani diğerler hepsi yani işte birçok uluslararası medyada siz de bulunuyorsunuz. Birçok katkıda veriyoruz. Bürokraside de önemli hizmetlerimiz oldu falan filan. Onların hepsinin temeli İstanbul İmam Hatip'e dayanır. Sizin de İmam Hatip'e dayanır yani. O günkü hocaların verdiği ruh öyleydi yani. Yani bizden çok az ölü yıkayıcısı çıktı yani. Ne söyleyeyim? Hep böyle gönül yıkayıcısı adamlar çıktı. Çok güzel hizmetler yaptılar ve hala da yapıyorlar. Yani bizim dönemimizdeki arkadaşlara bakıyorum. Gerçekten çok iyi yetiştiler yani. Normal hayatlarında da, evlilik hayatlarında da, ticari hayatlarında da çok başarılılardı yani.
1: Yani şu anda tabii 92 İmam Hatip mezunuyum ben. Biz o 92 İmam Hatip'te arkadaşlarla şu an WhatsApp gruplarımız var.
0: Oh, maşallah.
1: Her yıl buluşmalarımız var.
0: Evet, maşallah.
1: Sürekli haberleşme, sürekli ortak bazı böyle çalışmalar ve her bir arkadaş da çok değerli bir yerde. Yani o İmam Hatip'te cenaze yıkama da değil.
0: Doğru.
1: Hakikaten Türkiye'nin şu anda çok önemli konularında arkadaşlarımız var.
0: Yani
1: Yani
0: şöyle hani şey var ya, bir şeyin temelinin samimi olarak atılması. Aslında büyük bir şeyden sonra, süreçten sonra İmam Hatip'lerin temeli çok samimi duygularla atılmış. Dolayısıyla hakikaten yetişenler de iyi yetişti. Ben 1982 mezunuyum. 82 mezun arkadaşlarla hala buluşuruz. Yılda iki kere, en az iki toplantımız olur. Ramazanlarda mutlaka buluşuruz.
1: Tamam.
0: 1982 7A grubu olarak başladık biz. Sonra bütün 82 mezunları bir araya getirdik. O birliklerimiz hala devam ediyor. Geçenlerde yine biz bir araya geldik. Baktık hakikaten çok önemli yerlerde arkadaşlar var. Yani başhekiminden tut işte profesörleri, bilmem neleri, iyi iş adamları, iyi paralı zengin adamları. Yani işte herkes bir şekilde bir yerden tutunmuş. Güzel bir terbiye aldığımızı, eğitim aldığımızı düşünüyorum ben de ya.
1: Yani aynı dönemde işte Bingöl Lisesi'nin öğrencileri buluşmuyor.
0: Evet.
1: Sanat okulu buluşmuyor, işte teknik okul buluşmuyor gibi. Yani bu buluşmalar sadece İmam Hatipler yapıyor şu anda.
0: Bir şey, haklarını yemeyelim. Galatasaray liselileri de iyidir hocam. Galatasaraylılar da hiç iyi örgütlüdürler yani. Onlarda bir de ast üst ilişkisi var. Mesela sorarlar hangi şey gibi, askerlik gibi hangi dönem. Hemen alt üstü abileri tanırlar. Orada da ciddi bir örgütlenme var yani. Birkaç Galatasaray tanıdığım için biliyorum yani. Evet hocam, sonra Bingöl İmam Hatip'i bitirdiniz. Sonra ne oldu?
1: Şimdi Bingöl İmam Hatip bitince son derece mesleki derslerde çok böyle donanımlı, Arapçası pekişmiş ve bugünkü konuştuğum bilim Arapçanın %70'ini ben İmam Hatip'te oluşturmuştum.
0: Çok ilginç.
1: Ve ciddi bir Arapça merkezli, İslam ilimler donanımlı, işte Hitabet Camii, oradaki vaaz, kürsü vesaire, o pratikler de dahil olmak üzere. Artık önümüzde doğal olarak okumamız gereken bir ilahiyat süreci zaten bizi bekliyordu.
0: Eyvallah.
1: Donanım bizi oraya sevk ediyordu. Biraz da bu sayısal derslerine ilgim biraz düşüktü ben. Ben biraz daha sözelci bir kafa yapısına sahip. Doğal olarak şartlar zaten artık ilahiyat diyordum. Ve 92'de mezun olunca da doğrusu işte burada size konuyu bağlayacağım. Bir duyduk Bingöl'de böyle işte o dönemin Refah Partisi işte yurt dışına öğrenci yönlendiriyor, gönderiyor gibi. Kalktık Balgat'a geldik. Ve orada ilk sizinle orada buluştuk. Siz hatırlamazsınız ama.
0: O kısmı açalım. Aslında şöyle, ben yurt dışı mezunuyum. Yurt dışından geldikten sonra çok ciddi sorunlar yaşadık biz. Hem akademiye geçişte hem iş bulmada şunda bunda. O zaman biz bir vakıf kurduk. Vakıf olarak dedi ki yurt dışından gelen öğrencilere ve gidecek öğrencilere hizmet yapalım.
1: Tabii.
0: Siz o dönemde bizimle tanıştınız.
1: Evet. Ya bu şudur, biraz daha böyle sizi dinlemek için gelmiştik. Tecrübeliydiniz.
0: Doğru,
1: Biraz
0: aynen
1: daha
0: öyle.
1: böyle Bingöl'den Ankara'ya git, biraz daha böyle merkezi bir ortama
0: Doğru.
1: geçip biraz ne var ne yok gibi sağa sola
0: Doğru.
1: öğrenme. O dönemde Bingöl tabii ciddi şekilde zaten bir Erbakan hocamızın şeyi vardı. O bir gerçekti yani.
0: Seviliyordu da,
1: Yani
0: doğru.
1: seviliyordu. Bingöl zaten 96 seçimlerinde de herhalde Türkiye birincisi olmuştur.
0: Doğru
1: Ondan
0: doğru
1: sonra
0: biliyorum.
1: vesaire. Süreç zaten bizi biraz gönül artık bağlıyordu o taraflara ama öyle bir oradan başladı. Doğrusu o dönemde artık bir yurt dışında yani ilahiyat okuyacaksam bunu Türkiye'den ziyade bir yurt dışında okumam gerektiğini, Arapça bu eğitimi almam gerektiğini, Türkiye'de ilahiyatların bu noktada zayıf olduğunu hissetmiştim ben doğrusu. Ve eleştiriliyordu zaten. Bu eğitimi ben yurt dışında alayım diye öyle bir kendi kendime karar vermiştim. Doğrusu Ankara gelmekle de biraz daha böyle bunun önemini sizden de dinlemiştik tabii o dönemde. Ama her arkadaşların çoğu Mısır'a sağa sola gidince ben kalktım Ürdün'e gittim. Ürdün'e
0: İlginç.
1: gittim. Ürdün'e gittim. Ürdün o dönemde de sanki böyle keşfedilmeyen bir ülkeydi.
0: Doğru.
1: Ve orada artık ciddi şekilde bir

0: lisans eğitimi orada başlatma şeyim başladı sürece. Ve ilk yıl orada bir yurda yerleştim ben. 120 kişinin olduğu bir yurt. Yurtta Türk öğrenci yoktu. Ciddi bir avantajdı. Bir odaya işte koydular, sen şurada yatacaksın diye. Doğrusu geçen hafta yurdumdaydım. O mekanı görmeye gittim yani. Hatıralar bizi bir şekilde böyle.
1: Eyvallah.
0: O odaya girince de işte 7 kişi, 2 tane Çinli, işte 2 tane Afrikalı. Bir tane böyle sarışın bir arkadaş ama onu görünce de herhalde bununla arkadaşlık yapabilirim. Biraz benziyor bize ama öbürleri Çinli, Minli böyle olunca Afrikalı zor dedim. Yani ilk defa hayatımda böyle yabancı öğrenci.
1: Balkanlardan mı çıktı yoksa?
0: O Bosna'da çıktı arkadaş. Osman adında bir arkadaş. 7 kişilik böyle tatlı bir odada artık Arapça eğitim hayatımız
1: ama
0: başladı.
1: Ama muhtemelen Arapçası en iyi olan sizdiniz. Çünkü siz medrese, İmam Hatip, böyle altyapınız hazır olarak gittiniz.
0: Evet evet, %70 civarında. Hakikaten yani gramer sorunum yoktu. Cümleleri her türlü çevirebiliyordum. Malum, meçhul, böyle çok rahat cümle kurabiliyordum. Kelime hazinem tabii biraz dardı. Onu arttırmaya çalıştım. Ve sabah şunu yapıyordum. Tabii sabah öğleye kadar kursa dersler vardı. Dil dersleri. Yetinmiyordum. Zayıf kalıyordu onlar bana doğrusu. Öğleden sonra hemen Ürdün Üniversitesi'ne gidiyordum. Derslere dinleyici olarak katılıyordum ben. Hocalardan böyle izin alarak. Ve dinleyici olarak katıldım ama şu yöntemi ben tavsiye ederim arkadaşlarım. Şu anda kendi öğrencilerimize bunu yaptırıyorum ben. Ha şunu yapıyordum. Yani derse girdim de böyle anlamadığım kelimeleri hemen anında defterime yazıyordum. Genelde bir 30 civarına kelime çıkardı.
1: Günlük.
0: Günlük çıkardı. Dersten çıktıktan sonra üniversitenin kampüsünde böyle orada burada banklarda oturan böyle öğrenciler olurdu. Giderdim, Esselamu Aleyküm ya Ahil Kerim diye başlardım. Bir tanışma faslı, ondan sonra biraz samimiyet kurduktan sonra ya işte böyle
1: bu ne demek?
0: Şu kelimenin anlamı ne? Bu ne diye böyle. Anlamını söylerken bana bir de bir cümle kullan diyordum. Cümlede bana bunu kullan diyordum. Böyle cümle kurdurarak ben de bir cümle kuruyordum peşinden. Bu şekilde kelimeleri böyle pekiştiriyordum yani. Ve tam zihne oturtuyordum. 30 kelime akşam yurda geçince o kelimeleri temiz bir defterime çekiyordum. O defter şu anda
1: hala saklıyorsun.
0: Duruyor. Duruyor tabii.
1: Çok anlamlı bir defter, evet.
0: O şekilde doğrusu bir dönem dil eğitimi aldıktan sonra hoca ikinci dönem sen okumana gerek yok. Sen artık üniversite başlayabilirsin. Bizi normal bir okumayı düşünüyordum ben ama hayır bir dönem sana yeter dedi. O bağlamda akranlarımdan doğrusu bir dönem daha erken başlamış oldum üniversite. Ve üniversite hayatı Ürdün Üniversitesi'nde başladı.
1: Tekrar başa dönecek olursak babanın hikmeti Bingöl'deki hoca efendilerin size yüklemiş olduğu o Arapça temel klasik bilgiler sizin bir dönem kazanmanıza neden oldu.
0: Kesinlikle yani bir dönem evet. Yani o tabii o hocalarımız da Allah rahmet eylesin, yaşayanlar varsa Allah sağlık sıhhat versin ama yani o ilk tohumu doğrusu atan hocalar o medreselerde, özellikle Molla Selim diye bir hocamız, hala hayatta, gerçi o biraz daha genç. O İbni Kasım dediğimiz medresedeki ilk kitapları, fıkıh kitabı, biraz da emsile, bina vesaire. Yani o atmosfer zihin dünyamda ciddi böyle kalıcı şeyler oluşturdu.
1: Eyvallah.
0: Çok medrese eğitimini alamadım. Yaz dönemlerinde bir iki ayla çok fazla ilerleme kaydedemiyorsunuz.
1: Tabii
0: ya medrese sistemini az çok biliyorsunuz.
1: Yorucu bir sistem.
0: Yani ya 10 sene adam gibi kalırsınız, tamamen orada kalırsınız, o eğitimi alırsınız ki 10 sene falan sürerdi. Ki orada kalınca İmam Hatip'i burada dışarıdan tabii tamamlamak gerekiyordu. Biz biraz İmam Hatip'i okuyalım ki dışarıdan medrese, o yöntemle gittik. Doğrusu...
1: Peki hocam şeyde... Fakülte 1'e başladınız. Şimdi yani en az 12 seneden beri, 13 seneden beri sürekli Arapça eğitim almış Arap kökenli öğrencilerle aynı sınıfa düştünüz. Siz ise gariban Türkiye'li, işte Arapça yeni öğrenmiş, her ne kadar hazırlık sınıfına geç falan demişler size ama orayı bitirmişsiniz. Ama yazma var, konuşma var, böyle kallabi dersler var ve aynı dersleri alıyorsunuz. Aynı sınıftasınız. Zorlanmadınız mı öğrencilere rekabet etmede sınıf içerisinde?
0: Ya şöyle, tabii benimle birlikte yabancı öğrenci de biraz boldu. Endonezya, Malezya, Tayland'dan, Afrika'dan sınıfın hemen hemen üçte birini yabancı öğrenciler oluşturdu.
1: Ürdün Üniversitesi'nde.
0: Ürdün Üniversitesi'nde. Evet. Yabancı öğrenci olunca da hocaların bize bakışta biraz böyle, yani müellefe-i kulüp babından bunları ne kazandırsak gibi. Yani o ayrımı doğrusu
1: yapıyor.
0: O zaman hissetmiyordum ama şimdi bakıyorum da yani.
1: Ama doğru yapmışlar, yoksa doğru siz yapmışlar. Devam edemezdiniz.
0: Yani sınıfta bırakarak bizi kaybedeceklerdi. Yani o dönemin arkadaşlarımdan şu anda, sınıf arkadaşlarımdan Malezya'da bakan olan arkadaşım var şu anda.
1: Öyle mi? Maşallah.
0: Malezya Merkez Bankası'nda İslam Ekonomisi'nden sorumlu kurulun başkanı Ahmet Basri. Sınıf arkadaşım şu anda bak İslam Ekonomisi'nden sorumlu kurul başkanı.
1: Maşallah.
0: Faiz bankacılığı Malezya'yı biliyoruz.

0: yani şu anda.
1: Doğru, Malezya çok iyi bu konuda.
0: İşte Tayland'ın Patani bölgesindeki en din okulları merkezin başında yine Şafii arkadaşımız var. Yani o arkadaşlarımız Afrika'da şu anda Benin'de, Gana'da, orada burada. Ben sürekli network'umuz işliyor.
1: İyi olmuş müellefi kulüpten Muhammed.
0: Bizi kazanmışlar. Bizi kazanmışlar.
1: Müellefi kulüp demek bu arada kalpleri kazanılması için özel muamele gören ekip demek yani.
0: Ya orada bir kavram da kullanılıyordu. Doğrusu biraz böyle akademik ama. El-Ümmel Arabiye ve Şuub-ül İslamiye. Bizi o Şuub-ül İslamiye tabii kısmından böyle müellefi kulüp babından şey yaparlar
1: şey gibi. Türk, ne diyoruz? Türk dünyası ve kardeş topluluklar.
0: Evet, evet.
1: Biz de onu farklı bir şekilde kullanmışız.
0: Biraz o sonradan anladık ki yanlış bir ifadeymiş yani. Evet. Hepimiz kardeşiz yani. Ümmel İslami, herkes aynıdır orada ama.
1: Evet.
0: Hiç önemli değil ama
1: sonra bir böyle oldu ama zannediyorum 2'de 3'de en azından 4'te falan siz Ürdünlerde yarışacak konuma kesin gelmişsinizdir yani.
0: Ya doğrusu 1'de de not ortalama 75'in altına falan düşmedi. Notlarda Araplarla yarışabiliyorduk. Yani bir sorun sıkıntı olmuyordu. Biraz da doğrusu hani ben kendim belki biraz şeyim vardı ama yabancı öğrenciler biraz takılıyordu ama ben zorlanmadım. 75'in altına hiç düşmedim. Hı hı. İkinci sınıfta artık Araplaştım. Tam bir Arap gibi oldum.
1: Yazma çizmeye.
0: Yazma çizmeye düştüm. Çünkü başta da dedim ya artık benim zihin dünyamda merkezde Arapça vardı.
1: He.
0: Türkçe ya da Zaca yok.
1: He. Çünkü Arapça,
0: Arapça konuşuyorsunuz, Arapça düşünüyorsunuz, yazıyorsunuz. İfadeler, cümleler Arapça artık yazıyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bu şudur, artık merkezde bir insanda Arapça olunca öbür diller atıl kalmaya başladı. Ve her şey Arapçayla artık.
1: Arapça rüya görmeye başladın yani.
0: Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle.
1: Bir dille rüya görmeye başlayınca artık o dil zaten yani uyurken bile o dille o dili geliştirmeye başlıyorsunuz. Yani, ben de o, aynı tecrübeden geçtiğim için doğru, güzel.
0: Bir de tabi burada Enver hocamın şey vardı, o da yüksek lisans yapıyordu orada. Muttalip dedi sen 2 yıl Türkiye gitmeyeceksin dedi. Ben üzülmüştüm yaz dönemi. Çocuksunuz özlüyorsunuz yok gitmeyeceksin. Meğer çok maksatlı bir ifadeymiş. Arapça tam zihin dünyasına yerleşsin, otursun Arapçayı artık tamam merkeze alsın o şekilde gitsin gibi. Ve hakikaten 2 sene Türkiye gelmeyince Türkiye geldiğimde hiç unutmuyorum.
1: Siz Türkler ne diyordunuz buna falan? Olmuyor mu?
0: Annemle buluştuğumda inanın zaca konuşamadım, dilim takıldı.
1: Ha, evet.
0: Dönmüyor. 2 yıl konuşmayınca zihin dünyasına Arapça tam merkeze geçince zaca 2 sene hiç konuşmadım. Yok. Ha. Türkçe yine Türk arkadaşlarla konuşuyorduk ama Zaha'cım böyle takıldı. 3. sıraya düştü.
1: Doğru.
0: Birken 3'e düştü. Ve bu şekilde Arapça merkeze geçince ve şu anda da arkadaşlara tavsiye ediyorum. Soruyorlar yani ya hocam işte siz Arapçayı seri konuşuyorsun. Diyorum ki ver telefonunu aç. Ben de telefonumu koyuyorum. İkimiz de WhatsApp gruplarımızı açalım. Bende kaç Arap grup var sende kaç Türk.
1: Süper bir tespit.
0: Bir bakın diyorum. Ben bugün bakın şu telefon kayıtları imkan olsa alalım o şeyde ilgili şirketten. Konuşmalarım kaçta kaç Arapça, kaçta kaç Türkçe. Ben kumanda ev dağıldığımda ilk birinci tuşa bastığımda ben hangi kanal çıkıyor sen de aynı kanal çıkıyor.
1: Aa, güzel tespitler onlar.
0: Merkezinize koyduğunuzda yani, o dili. O dil merkezde olur ve onunla artık konuşur edersiniz. Ben açık söyleyeyim belki de takip bilmiyorum dikkat çekmiştir. Şu program Arapça yapsam daha hızlı konuşurdum.
1: Daha seri konuşuyorum. %100 katılıyorum çünkü yani şimdi tabii siz konuk olduğunuz için ben sizi dinlemek zorundayım. Ama şöyle söyleyeyim hakikaten yani aynı duyguları paylaşıyoruz aynı tecrübeden de geçiyoruz. Benim telefonumun herhalde %75 ile 80'i işte. Yabancı.
0: İşte.
1: Ve bunların da büyük bir kısmı Arapça yazışıyoruz. Ve günlük konuşmalarımın herhalde benim de bir bağlantısı söylüyorum. Hele İstanbul'daysam. Yani günlük %60-70 hep Arapça yani. Ve dünyayla da entegre olduğumuz için biz tabii ki ailemizde evde Türkçe konuşuyoruz. Çocuklarla Türkçe konuşuyoruz. Ama hanımla bile az konuştuğumuz için genel konuşmalar. Onun için bazen böyle suçlanabiliyoruz da yani. Yani sanki ve Arapçanın bir gücü var tabii ki. Arapçanın hem akış gücü hem kavramsal gücü çok fazla olduğu için şimdi diyorlar ki bana Ömer Hoca yine Arapça konuşmaya başladı. Şimdi yüksek sesle ve heyecanla konuşacak diyorlar. Ne yapalım? Dilin böyle bir şeyi var. Gücü var yani. Gerçekten gücü var. Size %100 katıyorum. Bu program Arapça olsaydı ben neler yapardım diyorsunuz.
0: Hatta bir gün şöyle oldu. Üniversitemizde Arap hocalar var tabii. Bir Filistin arkadaş var sürekli görüşümüz. Sizin de tanıdınız. Evet. Fatih Avesi'li bir arkadaş.
1: Evet.
0: Bir de böyle Kanada'da yaşayan Suriyeli bir hoca ama daha çok Kanada'da yaşamış. Suriyeli. Biz üçlü üniversitede beraber işte çay faslında yemekte böyle gider geliriz. 2-3 ay geçti. Beraberiz dedi 2-3 ay geçti ama bu arkadaş daha çok anında kaldı.

0: yaşamışız yani. Demek ki birçok tecrübeleri insan aynı şekilde yaşıyor.
1: Ama bir günde de şöyle oldu. Bir yayında yine bir İranlı, işte Arap vesaire, böyle bir karşılıklı cedeleşiyoruz. Bir siyasi tabii programı. Bu son dönem savaşla ilgili. Arapça böyle tabii biraz doğrusu objektif konuşuyoruz yani mecburen. Tabii. Hak neyse. Biraz böyle İran tarafım daha fazla şey tutar aldı ama öyleydi o şartlar o gün. Sonra YouTube'a düşünce yorumlara falan böyle bir baktım, yazıyorlar ilk defa bir Arap bu kadar İran'ı tutarak konuşuyor falan filan, bir Arap ilk defa duyuyoruz gibi onu. Arap zannetmeyeceğim.
0: Onlar size öyle yazmışlar evet.
1: Gibi. Evet. Yani şöyle özetleyelim arkadaşlara, tabii dinleyicilere tavsiyemiz olsun.
0: Biz sadece
1: olsun.
0: Bu espriyi şunun için atıyoruz. Burada kendimizi anlatmaktan daha çok hocam bir tecrübe yaşıyoruz. Bu tecrübeyi kardeşlerimiz alırlarsa, bu İngilizce de olabilir, Arapça tabii, da tabii. olabilir, Farsça da olabilir. Hangi dili öğreniyorlarsa birinci sıraya Türkiye'de yaşasalar bile onu güncellerlerse o dili günlük olarak yaşamaya devam ederler. Bak ilginç bir şey hocam. Ben bir çocuk gelsin bana. Hocam ben sizden yeni sıfır bir çocuk benden Arapça öğrenmek istiyorum dese ona Arapça dersi veririm. Niye biliyor musunuz? İngilizce istese İngilizce de veririm. Çünkü ben biliyorsun İngilizce de eğitim yaptık. Niye veririm? Çünkü İngilizce ile irtibatını kesmemek için o dersi vermen gerekiyor. Yani siz onu sadece basit kelimelerle öğretseniz o sizin o beyninizdeki bütün o zor kelimeler, akademik kelimeler hepsi canlanmaya başlıyor. Dolayısıyla herhangi bir televizyon programına gitseniz, herhangi bir yerde konferansa gitseniz o İngilizcenizin diri kalması için basit düzeyde de olsa o dilde ders vermeniz lazım. Hangi dilde olursa olsun.
1: Ders verdiğinizde, eğitim hayatınıza soktuğunuzda, cümleleri yazıp çizdiğinizde, cümle kurmaya çalıştığınızda o dil oturur.
0: O kadar.
1: Yani ben...
0: Bunun için anlatıyoruz bunları yani.
1: Yani gerçekten hani şunu da söyleyeyim. İngilizce mesela hani doktora, doçentlik sınavlarında evet önümüze kondu. Arapça o zaman geçerli değildi tabii. Normalde İngilizce sınavları geçmiş bir insanım. Yani B2'ye kadar okumuşum ama... Ama zihin dünyamda İngilizcemi birinci sıraya çekmediğim için... İngilizcem bir şekilde gelişmiyor.
0: Eyvallah o tabii...
1: Yani sıkıntının olduğunu biliyorum aslında. Sıkıntı belli. Merkeze çekmezseniz... Gelişmiyor. Hep Arapçanın gölgesinde kaldı.
0: Tabii şey de var. Maruz kalmamışsınız hocam. Eğer siz mesela bir 3 ay maruz kalsanız bu dile çok çabuk halledersiniz.
1: Evet.
0: Hocam ben sizi Ürdün mezunu zannediyordum. Hep kafamda öyle kodlamıştım. Sonra CV'ye bakınca siz Ürdün mezunu değil Marmara İlahiyat mezunusunuz. Evet. Bu nasıl oldu?
1: Ya doğrusu tabii hazırlık işte 1-2 Ürdün'de okudum. Hatta yaz dönemlerini alarak böyle bir dönemde oradan kazanmıştım. Ürdün'de artık böyle 1,5 yıllık böyle bir sürecim kalmıştı. Eğitim iyi gidiyordu. Son derecede doğrusu böyle burslu bir ortamda okuyordum. Network'um da iyiydi. Yabancı öğrenciler arasında son derece güzel programlarımız, çalışmalarımız da vardı. Çok da memnundum ama İmam Hatip'i bitirince bir imamlık sınava girmiştim ben. Öyle girmişim yani, öyle bir girmişim.
0: Doğrusu. Babanın koyduğu hedef.
1: İmam olacaksınız. Yani sınava girerken bile hani böyle müftülerin karşısında ciddi duralım diye bir arkadaşın ceketini giymiştim. Yani ceketini bir giyebilir miyim gibi falan. İşte ciddiyet sağlayalım diye. O arkadaşı da hiç unutmuyorum. Yani sınav mesleki altyapım iyiydi İmam Hatip'te.
0: Tamam.
1: Hakikaten iyiydi. Sınava girince de 5 müftünün karşısında zaten ben Ürdün'e giriyorum. Aha. Sınavı çok fazla da böyle stres sıkıntıya sokmadan girdiğim için zor bir sınavı ilk 10'da kazanmışım. 350 kişi civarında, 310 civarında bir müracaat vardı. Hı. Hocalar, mocalar, bir sürü insan var tabii. Sonra ben çek gittim. Meğer kazanmışım. 3 sene sonra da kadro çıkıyor. O dönemde öyle biraz geç çıkıyormuş. İşte Nember Hoca yine sağ olsun Türkiye'den, ya Muttalip sen bir sınava girmişsin, kazanmışsın, kadro çıkmış.
0: Abiniz yani Nember Hoca deyince Arnavutluk Devlet Başkanı.
1: Evet, evet.
0: Evet.
1: Öyle bir hafta içine gelip başlarsan yanmaz, yoksa kadron yanar gibi. Evet. İşte Nisan Mayıs gibiydi, geldim başladım kadroyu kurtaralım diye. Yaz oldu, sonra işte o dönemin tabii hoca arkadaşlarımız vardı Ürdün'de. Yani artık bence burada okuduğun kadar okudun. Senin Türkiye'de de eğitim alman gerekiyor.
0: Entegrasyon.
1: Entegrasyon. Buranın eğitiminin olumlu tarafları ne kadar varsa da olumsuz taraflar da var gibi. O zaman anlamıyorduk ama Türkiye'de de eğitim alman lazım. İki eğitimi birleştirince daha sağlam bir ilahiyat nosyonu oluşur diye. Sen gel yata geçiş yap. Hem imamlığını hem de işte böyle Türkiye'de de okumuş olursun gibi yönlendirdiler burada. Allah razı olsun o dönemde öyle. İşte Marmara İlahiyat'a başvurunca da iki kişi yok, bir kişi alınıyordu. O da bize nasip oldu. Not ortalaması demek ki fazla yüksekmiş. Ben Marmara'ya gelince de artık oradaki derslerimizin çoğunu kabul etmediler. Karşılığı olmayınca adeta bir de aşağıdan sıfırdan böyle bizi tekrar başlattılar. Çok da güzel olmuş. Buradaki eğitimi de hemen hemen...
0: Önce biraz zoruna gidiyor insanın ama sonra ne kadar faydalı olduğunu görüyor değil mi hocam?
1: Tabii tabii yani doğrusu hani iki fakülteyi de bir şekilde sanırım okumuş oldum. Doğru. Ve bu ikisini birleştirince de kendi

0: has bir eğitim anlayışım
1: Eyvallah.
0: ortaya çıkmış oldu. Doğrusu bu farklılığı hala da yaşıyorum. Şöyle, yani bir Arap hoca ile oturduğumda istediği kadar eğitim anlayışını anlasın, anlıyorum yani.
1: Doğru.
0: Yakalarım yani, direkt karşılaşma imkanı
1: Hocam
0: olunca da.
1: imamlık uğruna Ürdün Üniversitesi'ni bırakan bir Zaza ile karşı karşıyayım. Bunu ancak bir Zaza yapabilir. Babasının hatırı için.
0: Ama babamın tabii imam olacaksınız, o
1: Ama
0: imamlığı
1: oldun yani.
0: yaptım. Oldum
1: Oldun.
0: elhamdülillah.
1: Baban çok mutlu olmuştur.
0: Evet
1: Yani
0: evet.
1: oğlum üniversiteyi bıraktı, imam oldu.
0: Elhamdülillah. Yani o hutbeyi okuyunca aşağıdan baba dinliyor tabii, öyle izliyor. Tabii bu
1: İlk tayininiz nereye çıktı?
0: Bingöl,
1: Doğru.
0: Genç ilçesi, işte Sırmalova diye bir köy.
1: Bir daha köyü.
0: Evet. Yani orada işte müftü beylerle doğrusu böyle karşılıklı metinler okurduk. O da istifade etmeye çalışıyordu böyle.
1: Yani Arapçasın,
0: Evet
1: Arapçan Müftü Bey'den daha
0: tabii.
1: iyidir
0: Arapça
1: muhtemelen.
0: kitaplarını açıyordu böyle. Boş vakitlerde bol bol okurduk. İmamlara böyle işte bir takım böyle programlar yapıyorduk. Yani imamlığın üzerinde de böyle bir takım hizmetler yapmaya çalışıyorduk en
1: Eyvallah.
0: azından.
1: Sonra Marmara'yı bitirdiniz. Marmara'yı bitirdiniz.
0: Marmara'yı bitirince imamlık yaparak tabii devam ettim ben.
1: Tamam. Marmara'yı
0: Marmara
1: bitirdikten sonra imamlığa devam mı ettiniz?
0: yüksek lisans dönemde İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Orada da yine Arapçanın katkını şöyle anlatayım. Sınava girdik. O dönemin tabii Süleyman Ateş Hoca. Tefsirden giriyoruz. Abdülaziz Bayındır hocalar vesaire. O İslam ilahiyatın vallahi hocalar böyle. Karşısına çıkınca böyle bir metin okuttular. Ben metni çok rahat çevirdim. Sonra metin üzerinden bir takım sorular sordular. Orada biraz bocalama oluyor. Yani
1: Tabii.
0: karşınızda Süleyman Hoca var. Yani Bayındır Hoca
1: Hocalar
0: olabilir,
1: hocası.
0: Bayra Hoca'nın hocası. Süleyman Ateş orada bana biraz kızdı yani. Ya işte böyle mi olur falan gibi cevap veremeyince. Ben çıkınca zaten kazanmadım dedim. Yani o fırçadan sonra artık herhalde kaybettim diye.
1: O gün şeyi bilmiyordun. Fırça atılan öğrenciler kabul ediliyorlar.
0: Yani çok...
1: Fırça
0: İnanın
1: yemeyenler
0: şunu yaşadım hocam. Yani resmen kaybettim dediğim için kendi kendime sonuçlara dahi bakmadım. O
1: bırakılıyor.
0: dönemde hacca tercüman götürecekler. İstanbul Üstü'ne gidip en azından bir müracaat edeyim. Bu sene tercümanlar hacca gideyim, boş kalmayayım diye. Müftülüğe giderken İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü var hemen yol üzerinde. Ya bir bakayım bari kim kazanmış. Ben zaten kazanmamışım da kim? Şu 60 öğrenci başvurmuştu. Ben nasıl olsa kaybetmiş ama kim? Bazen de ya öğrenmeyeyim hani böyle insan duygusal böyle üzülür. Ya o da kazandı falan gibi. Bakmadım bile yani. Geçtim müftüyle müracaatımı yaptım ben. Dönerken ya bir bakayım ya kim kazandı diye.
1: Şeytan fitliyor.
0: Bir bak bir bak bir bak yani. En azından kim? Bir baktım listeye. Üçüncü sıradayım. Kazandığıma inanmadım yani. Sordum arkadaşlara.
1: Yanlışlıkla mı yazıldı
0: Yani
1: falan?
0: yanlışlıkla falan. Vallahi adım neyse. Sordum arkadaşlara siz nasıl kazanmadınız? Ya dedi biz Süleyman Hoca zaten daha satırın başına okurken bizi dışarı kovdu. Daha Arapça anlamıyorsunuz dahi siz kimsiniz gibi. Meğer milleti başta kovmuş. Ben metni çevirmişim bitirmişim sonra da biraz takılmışım. Yani orada da yine Arapça o metin çevirisi bizi kazandırmış haberimiz yok. Meğer milleti başta kovmuş zaten yani.
1: Eyvallah.
0: Elhamdülillah oradan yüksek lisansa başlamış
1: Yüksek
0: olduk tabii.
1: lisansı İstanbul İlahiyat'ta
0: İstanbul
1: yaptınız.
0: İlahiyat'ta yaptık.
1: Tez konunuz neydi?
0: İbn-i Berrecan diye Endülüs'te Sufi bir alim var. İbn Arabi'nin de aslında fikir öncülüğünü yapmış. 100 sene öncesinde yaşamış. İbn Arabi Futuhatı'nda da zaten çok temas ediyor.
1: Bir daha söyler misiniz ismi?
0: İbn Berrecan.
1: Berracan.
0: İbn Berrecan. Onun bir eseri vardı. Mahdut halindeydi o dönemde. Onu işte ilk defa nasip oldu. Biz çıkardık yüksek lisans tez konusu olarak onun tahkikini yapmaya çalıştım. Dirase ve
1: Tamamını.
0: tahkik. Tamam değil. 3 sure üzerinden sonradan devamını getirecektik proje kapsamında. O tahkik yapmak için o dönemde burada yine anlatayım ben. Biraz artık akademik tarafa kayıyoruz yavaş yavaş. Yani Türkiye'de tahkik çalışmaları doğrusu o dönemde çok zayıf ve bilinen bir alan değildi tahkik konusu. Yani tahkik için malum çok ciddi bir kütüphane ortamı, kaynak ortamı gerekiyordu. Ne öyle bir ortam ne de bu ilimle uğraşan doğrusu uzmanlarımız vardı. Şimdi yeni yeni İSAM çevresinde artık tahkik programları, kursları düzenlenme var ama Türkiye'de tahkik demek ki ne demek? Yani şimdi edisyon kritik diye bir kavram geçiyor ama tahkik çok daha üst boyutu. Baktım bu Türkiye'de olmuyor. O dönemde bir yıl tekrar yine Ürdün dedim. Milli Eğitim'in bursiyeri olarak bir yıl Ürdün'e gittim ben. Tahkik nedir? Önce bir Şuayb Arnavut Hoca vardı. Meşhur.
1: Allah
0: Tabii.
1: rahmet eylesin.
0: Albaniler vardı tabii
1: Tabii.
0: Albani.
1: Ha, siz Albani'nin Ürdün'de bulunduğu dönemde de Ürdün'deydiniz. Bunlar çok önemli
0: Tabii.
1: isimler.
0: Yani hadis tahkik.
1: Tahkik tahkiktir sonuçta yani.
0: Evet yani o hocalarımızı tabii Allah rahmet eylesin ikisi de vefat etti ama onlar bu anlamda çok ciddi tabii öncülük

0: eden hocalarımızı.
1: Evet.
0: İşte Ürdün'e gidip doğrusu Şuayb Arnavut Hoca'nın atölyesinde tahkik nedir, nasıl olur? Onunla ilgili bir 15-20 gün ciddi bir eğitim aldım. Sonra artık üniversitenin kütüphanesinde Arap dünyasında tahkik ilmi biraz da gelişmişti o
1: Doğru.
0: dönem itibariyle.
1: Doğru.
0: İşte Türkiye'de olmayan bir dersi söyleyeyim, orada olup da burada olmayan. Yani lisans dersleri arasında behs ve tahric diye bir ders var.
1: Ha.
0: O tahric dediğimiz bir hadisin aslında senedindeki bütün o oluşumları, o sıhhat derecesini ortaya çıkarma faaliyeti. Mesela o dersler uygulamalı olarak kütüphanede işlenen bir derstir. Yani size senette geçen bir ravinin ismini verir. Siz oradan hareket et, hepsini indirip oradan bulabiliyorsunuz gibi. Uygulamalı ders.
1: Hadisin izlediği yolculuğu ortaya
0: Yok.
1: çıkarıyorsunuz. Hadis
0: Aynen.
1: yolculuğu. Rotası diyorlar şimdi ona. Hadis rotası.
0: Yani o ders Türkiye'de mesela bizim hala lisans programımızda o ders yok. O
1: Evet.
0: uygulama dersi. Onun için Arap dünyasında, yani şimdi biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Hala Mısır doktor öğrencilerimiz dahi bir hadisin sıhhati için ne yapıyor? İşte Buhari'de geçiyorsa sahihtir. Müslim'de geçiyor sahihtir. Tahkikini yaptın mı? Yok. Orada geçiyor, bitti. Aslında bu değil.
1: Doğru.
0: Bir de siz tahkikini yapın.
1: Doğru.
0: Yani Buhari'nin o tespitinin doğruluğunu siz de tahkik edebiliyor musunuz
1: Bunu
0: mesela?
1: sizinle bir başka programda konuşmak istiyoruz hocam, ama tahkik meselesi önemli bir konu. Sonra İstanbul İlahiyatı bittikten sonra doktorayı nerede yaptınız?
0: İslam ilahiyattan sonra doktorayı tefsirden yürüdüğüm için, doğrusu Marmara İstanbul süreci artık dedim buradan aldığımızı aldık. Ben yine bir hoca peşine düştüm. Gittim Konya'da Allah rahmet eylesin Said Şimşek hocayla.
1: Öyle mi? Ha.
0: Said Şimşek hocayla.
1: Said Hocam da çok emektardır yani
0: Yani
1: tefsir alanında.
0: tefsirde doğrusu
1: Evet.
0: otoriteydi. Yani Süleyman Ateş'le başladık.
1: Doktora
0: Sonra Said hocayla Konya'da Necdet.
1: tez hocanız kimdi master'da?
0: Master'da Süleyman Ateş de
1: Ciddi misin? Bayağı
0: sonra,
1: yormuştur sizi yani.
0: ama
1: Ama yetiştirmiştir.
0: hocayla işaret tefsir alanda da baya güzel okumalar yapmıştık ki hakikaten yani hoca Türkiye'de Allah sağlık sıhhat versin. Hani hayatta biliyorsunuz
1: Evet.
0: 90'ları aştı.
1: Evet.
0: Ciddi bir katkısı oldu. Onun o
1: Bizde şöyle bir problem var hocam. Mesela bir adamla bir konuda ters düştüğümüz zaman sanki o adamın bütün diğer emeklilerini görmemezlikten geliyoruz.
0: Tabii.
1: Hoca gerçekten çok büyük hizmetlerde bulundu. Ama bazı görüşlere katılmayabiliriz. Yani çok normal bir şey. Bazen bir hoca bir konuda kilitlenmiş de olabilir. Bu önemli bir şey. Mesela bizde keşşaf deyince hemen böyle mutezile denir.
0: Tabii.
1: Ama kimse de keşşaftan da vazgeçemez.
0: Edemez.
1: Ama mutezileyi de çok da Müslüman gibi görmezler. Yani bu ciddi bir şey oluşturuyor. Bir tenakuz oluşturuyor. Süleyman Ateş'te okumuş olmanız bence iyi bir avantaj. Çok önemli bir avantaj.
0: Yani
1: Hocalar
0: Süleyman
1: hocası sonuçta yani.
0: kesinlikle hala da tefsirde Türkiye'de otoritedir. Bir numaradır.
1: Hocayla
0: Kesinlikle.
1: ters düştüğünüz oluyor muydu? Böyle zaman zaman çünkü siz Ürdün meşrebinden de geliyorsunuz biraz.
0: Ya o dönemin fırtınalı konuları vardı. Özellikle Ramazanlarda her Ramazan'da bir konu gündeme getirip oradan sansasyon ve gündemi
1: Evet.
0: meşgul edecek
1: Doğru, öyle yaparlar.
0: böyle öyle bir konu üretirlerdi. Süleyman Hoca bazen kendini kaptırıyordu.
1: O
0: Yani
1: da
0: kaptırıyordu biraz
1: siz sessiz mi
0: gündemi.
1: kalıyordunuz yoksa sırtı?
0: Hocanın karşısına böyle itiraz etmek mümkün değil. Yani çok çok çok sert
1: baskın
0: yani.
1: bir
0: Ciddi
1: adam.
0: bir heybeti vardı hocanın.
1: Dominant bir adam.
0: Ciddi derinliği vardı. Ve gerçekten yani hala da hoca okur eder. Yani ciddi tabii bir ansiklopedi çıkardı. O ansiklopedinin bazı maddelerine biz yardımcı olduk ona.
1: Ne yansıtıyor ismi?
0: Kur'an ansiklopedisi tefsiri dışında. O dönemlerde böyle yüksek lisans ödev olarak da o birçok maddeyi bize böyle. Yani son redakte vesaire böyle okurduk ederdik. Hocanın doğrusu yani onunla okumak bizim için bir tefsirci olarak
1: Hoca bildiğim kadar Arapçası o kadar iyi ki
0: çok çok
1: herhalde
0: iyi.
1: Suudi Arabistan'da falan da hocalık yapmış değil mi? Yanlış mı?
0: Yetmiş yetmiş. O dönemin KPSS sınavlarına girince 100 değil 101 almış. Demiş ki bu soru yanlış, böyle olması lazım, onu da eklemiş. Böyle espri
1: Eyvallah.
0: yapanlardı.
1: Peki doktorayı Sait Hoca'da yaptınız, Konya'da yaptınız o zaman.
0: Sait Hoca ile yaptık. Doğrusu Sait Hoca da çok medrese donanımlı olunca, bir de modern tarafı da güçlü olunca ikisini beraber mezecinde hoca da
1: Doktorda ne yazdınız hocam?
0: doktorada da şey yazdım. Kur'an'da mecazi uslup, mecaz dile.
1: Bunun ne
0: O
1: faydası var mecazın? Ne ifade ediyor mecaz?
0: ya Kur'an tabi malum i'cazını üslubunda sergilediği için bu üslubunu oluşturan en önemli ifade eden bir tanesi mecazi üsluptur. O belagatın en çok güzel sergilendiği alan
1: Mecaz.
0: mecazi alanlardır. Onun için çok hassas ve o belagatını bilmeyen, belagatına hakim olmayan Kur'an'ın o ifade zenginliğini, o üslup zenginliğini, derinliğini doğrusu o lezzeti çok fazla alamaz.
1: Bu akaidi sapmaların bir kısmı mecaz bilmemekten kaynaklandığı söylenir. Doğru mu?
0: Tabii tabii. Mecaz kapısını açarsanız başka dünyalar açarsınız. Kapatırsanız da dünyayı daraltırsınız. İşte
1: bir o var ama bir de bazı yanlış anlamalara da neden oluyor mecaz bilmemek diye.
0: Tabii mecaz dediğimiz yani

0: Will sisteminin en önemli işletim enstrümanı mecazdır. Ama mecazı işletirken de orada belli bazı tabii kurallar, ilkeler var. O kural ve ilkeleri aşarsanız artık her türlü sapma, o batini grupların çoğunun aslında saptığı alanlar o kuralların aşılmasıyla oluşan durumlar. Onun için o tevil sistemi ve onun en önemli enstrümanı mecazı iyi bir şekilde, kurallara uygun bir şekilde işletmek gerekiyor. Yoksa
1: Mecaz da belagat ilminde değil mi?
0: Yani belagatın en önemli, yani tabii beyan ilminin en önemli alanı. Kur'an'da da son derece yaygın, dolu.
1: Evet.
0: Ki ecazı üslubu olunca da burada da en çok doğrusu mecaz.
1: Doktorayı bitirdiniz. Sonra Şırnak Üniversitesi'ni mi kurdunuz hocam?
0: Şırnak Üniversitesi'ni kurmaya gittik. 3 yıl Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yine Arap dili, orada yine idari görevler var, dekan yardımcı vesaire. 3 yıl üniversiteyi kurduktan sonra, artık üniversite yola girdikten sonra ben müsaade istedim. Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni kurmaya geldik. Orada da yine kurum süreci.
1: Hocam size doyum olmaz. Programın da sonuna geldik. Ben çok teşekkür ederim ama önümüzde Sabahattin Zaim Üniversitesi var. Gaziantep İslam ve Teknoloji Üniversitesi var. Oraların kuruluşuna da çok büyük emeğiniz oldu. Sizden bir söz istiyoruz. Bir program daha yapmamız lazım.
0: İnşallah, inşallah. Ben de isterim doğrusu.
1: İnşallah. Bu tecrübelerinizi biz arşivliyoruz. Sizden sonraki nesiller, bizden sonraki nesiller bunları dinlesinler. Çünkü bunlar arşivlenmediği zaman sanki bugüne böyle tesadüfen gelinmiş gibi, bu üniversiteler kendiliğine oluşmuş gibi algılanıyor. Ki sizin bu üniversitelerin oluşumunda çok yapı taşlarında çok emeğiniz var. Her noktasında, özellikle Gaziantep İslam ve Teknoloji Üniversitesi'nde. Bunları inşallah başka bir programda konuşmak isteriz.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Çok güzel bir program oldu. Bu programı artık torunlarınıza bile dinletebilirsiniz bu saatten sonra.
0: İnşallah.
1: Onlar
0: arşiv
1: bile
0: olur inşallah.
1: Sizin bu kadar detaylı çalışmalarınızı bilmiyor olabilirler yani.
0: Yani ben teşekkür ederim. İyi bir hafıza olur inşallah. Arşiv olur.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Değerli dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Bugün değerli hocamız, değerli dostumuz Profesör Doktor Abdülmuttalip Arpa hocamızı konuk ettik. Aslında biz de ona konuk olduk. Çok güzel bilgiler verdi. Kendisi maşallah hayatını dolu dolu geçirmiş. Çok güzel İslami hizmetler yapmış, ilmi hizmetler yapmış, akademik hizmetler yapmış. Medreseden profesörlüğe ve üniversiteden imamlığa böyle inişler çıkışlar, ama her birinin ayrı anlamı ve manası olan iniş çıkışlar bunlar. Faydalı iniş çıkışlar. Evet, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizi dinlediniz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.
2: İrfan Meclisi.